0: ismi ortaya atıldı, sanki imzalanmış da gelmiş gibi konuşuyoruz. Ben de hala İtalya milli takımında olacağını duydum. Yani Fenerbahçe Hakan Bey'in gündeminde olduğunu ama yerli temsilcileri Fenerbahçe ile görüştüğünü iddia eden diyorum. İddia eden diyorum, ben de konuştum. Teklif yapıldı ama İtalya milli takımda olacağını, hatta o bonuslar bile ikna etmemiş gibi duydum. Bu bir bilgiydi yani. O bonusları...
1: Bu arada Fenerbahçe'den İtalya'dan milli takımdan kazanacağından daha fazla para kazanır.
0: O net. Yani kesin. Burada şu anda 15 milyon dedin değil mi mesela sen?
2: Yani, tabii 15 milyon artı İtalya, 5 milyon da şampiyonluk
0: İtalya milli bonusu. Takımda böyle bir şey alma şansın yok. Ama senin söylediğin faktörler olursa, İtalya'da kalıp aile hayatı, daha az maç, daha ailesine fazla zaman ayırma gibi etkenleri düşünürsek 15 milyon euroya orada alma şansı yok. Burada 15 alacak demiş. Orada hatta 10 olsa vergileri falan daha az para.
2: Tabii tabii.
0: Ama burada tabii ki bazen parayla ne kadar işi var dersen, zaten ciddi bir meblağda para kazanmıştır. Yeni bir başlangıç, yeni bir kariyer demiyorum. Yani yeni bir ülkede yeni bir heyecana yelken açmak için diyorsa, burada ben zannetmiyorum ki otelde kalsın. Onu Mourinho yaptı. Hatta antrenmanlara bile tekneyle geçip otelden çıkıp gelmesi falan. Tabii geçmiş çok fazla konuşmaya gerek yok ama evet. Herkesin saygı duyacağı bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Muhakkak.
0: Ben Conte'nin görüşüldüğüne tamam ama ortada bir imza prensip anlaşması olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar paraya rağmen. Olursa hiç sistemi düşünmüyorum abi. Hani sistem falan kalmaz. Gelirse o sisteme herkes ayak uydurur.
1: 3-4-3, 3-5-2 oynayabilir.
0: Her türlü ayak
1: uydurur. Kötü başlarsa bu sefer de Türkiye'de üçlü tutmuyor sohbetleri başlayabilir.
2: Çok ya bunu, ya ben tabiri caizse bir şey söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani Türkiye'de ister istemez şöyle bir tabir vardır. Oyuncular hocayı yerler diye. Şimdi ister istemez bizim
0: söz ettiğimiz... Sadece Türkiye'de mi var?
2: Yani Avrupa'da var. Avrupa'da da var ama bizde şimdi bu çok uzun yıllardır dile getirilen bir tabir olduğu için. Şimdi yerli oyuncular belki... Aralarında daha böyle koordine olarak, şimdi uzun yıllardır aşina olduğumuz bir şey olduğu için söylüyorum. Bunu,
0: nasıl gitti?
2: Bunu Fenerbahçe'den bağımsız
0: Fatih
2: söylüyorum.
0: Fatih Milan'dan nasıl gitti? Fatih Türkiye'de değil yani, İtalya'da, Milan'da. Fatih'in
1: Türkiye'de de öyle gidiyor zaten. Ya
2: burada kulüp ismi zikretmeden söylüyorum. Şu anda Fenerbahçe üzerine konuşuyoruz diye ama konu Fenerbahçe'den bağımsız. Şimdi yerli ve yabancı oyuncular birbirleriyle bir kere çatışıyorlar. Çatışma başladıktan sonra da ister istemez teknik adama karşı da bir cephe alınıyor bu defa. Şimdi yerli yabancı arasındaki çatışmayı teknik adam idare edemiyor. Bu defa yöneticiler devreye giriyor, işte varsa sportif direktör devreye giriyor. Ama ne yaparsanız yapın oyuncu grubu hiçbir şekilde ikna edemiyorsunuz, yapamıyorsunuz.
0: O kopuyor zaten sportif
1: direktörde. Bu arada o çatışmalar sadece Türkiye'de de olmuyor.
2: Yok yok, tabii ki ben hani kaba taslak bir örnek vermek istedim açıkçası. Yani şimdi burada nasıl idare edilecek, ya da örnek veriyorum mesela, şimdi yine Fenerbahçe'ye geçelim. Conte burada mesela böyle bir sorumluluk üstlenir mi, ya da kenara mı çekilir? Ya beni alakadar etmez. Hani yönetimden birileri ilgilensin. Bu benim sorunum değil mi der? Yoksa ben bu oyuncu grubuna sahip çıkmalıyım, bu ekibi bir arada tutmalıyım gibi bir düşünce mi devreye girer? Conte ya da bir başka teknik adam. Ha, bu isim eğer Aykut Kocaman olursa, evet, ikinci söylediğim çok doğru, daha güçlü.
0: Ya da şunu, yerli ya da yabancı geldiği zaman, masaya oturduğunuz zaman, anlaşma şartlarını tamamladığınız zaman, iş bittikten sonra, çünkü çok net prensipli teknik adamlar vardır. Kallioni'yi başkan o dönemde bir futbolcuyla toplantı yaptı diye, ben yokum dedi. 6 hafta 7 hafta kala buradan bıraktı ve ne yaptılarsa kabul ettiremediler. Şimdi bu teknik adamla Rafa Silva örneğini vereyim mesela. Beşiktaş'ta haftalarca süren bir kriz vardı. Bu tip adamlarla yapamazsınız bunu. Oraya gelecek antrenör istemiyorum, para söylenir, bir şekilde gidilir. Bunu yaptığınız zaman başarılı olur. Mourinho'da olsanız, Conte'de olsanız, oradaki o esnekliği bırakırsanız, bir futbolcu soyunma odasında hocasının üzerine gidiyorsa ve hala oradaysa, iki futbolcu kavga ediyorsa, tartışma kavga, bunlar hep olabilir. Aynı anda orayı kesip ya iki kişiye birden, ya bir defaya mahsus affederseniz o tekrar olmayacak şekilde, ya bazı futbolcuların bazı hocanın üzerine yürüdükten sonra zaten orada bitmiştir. Ondan evet, sonra başarı beklemeyin. Olamaz yani ondan sonra.
1: Teknik direktör konusundan biraz sıyrılalım. Başkanın kim olacağı belli değil. Teknik direktörler hususunda da net bir açıklama göremiyoruz ki Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışma olasılığı çok çok yüksek. O ayrı bir konu. Hakan Safi'de belirsizlik var. Biz Hakan Safi'nin adaşıyla ilgili, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili durumunu belki biraz daha değerlendirebiliriz. Savaş Çorlu geçtiğimiz sezonda Hakan Çalhanoğlu transfer gündemini fazlasıyla meşgul etmişti. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe odaklı bir meşguliyet.

0: Etti bu. Bu sezonda şu an adı Fenerbahçe ile Hakan Safi'nin seçildiği senaryo için söylüyorum anılıyor. Nasıl değerlendiriyorsun konuyu? Çok boyutlu bir konu bu arada.
1: Şöyle, bu olayı yaz transfer döneminde, Ocak ayı transfer döneminde seninle defayen konuştuk. Hatta geçen haftalara kadar Hakan Çalhanoğlu Galatasaray transfer haberi gazetinden hiçbir zaman görüşüm değişmedi. Birçok Galatasaray arkadaşımdan tepki de çekmiştim. Ben sonda söyleyeceğim, başta söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu bu süreci inanılmaz derecede kötü yönetti. Babası, menajeri, kendisi. Şimdi biraz geriye gidelim. Hakan Çalhanoğlu'nun herkesin söylediği bir şey vardı. Galatasaraylı Galatasaray'dan başka takıma gitmez. Kendi ifadesi de var. Ben de mesela Sayın Ali Koç'un bizi aradı, bize gelmek istiyor diyene kadar da profesyonellikte her şey var diyordum. Gidebilir diyordum. Siz Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un bizi aradı, gelmek istediğini söyledi. Ben de kendisine Galatasaraylı olduğunu söyledim. Orada şaşırdım. Menajer aradı, bizi görüştük. Fakat bazı şartlar vardı. Bu transferden vazgeçtik dedikten sonra Hakan Çalhanoğlu istediği kadar sabaha kadar ben Galatasaraylıyım desin. Hatta Ümit Karan'a daha sonra ölümüne Galatasaray'ım. Öyle Galatasaray'da doğdum, Galatasaray'cım. Bunların hepsi koca bir balon demiştim ben o zaman. Siz orada görüştünüz. Saygı duyarım, bak profesyonellikte bu var. Ben burada Galatasaray'ı takip ediyorum 30 senedir. Kerem Yarın ya da bizim Zeki abi olabilir, Ender abi olabilir. Fenerbahçe'de bir yerde bir açılış vardı, toplantı vardı. Gidelim yayın yapalım dese seve seve giderim. Çünkü biz profesyoneliz. Asla büyük konuşmam, gitmem diye konuşmam da hiç olmadı. Gittim de. Uzun yıllar 3 takıma baktığım da oldu Manisa'ya başlarken. Ama Hakan Çalhanoğlu, o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Menajeri konuşuyor, babası konuşuyor, onun adına başkaları konuşuyor. Sen telefonda Ümit Karan'a ya da gazeteci, kendine yakın gazetecilere, Galatasaray'dan başka bir takımı çık söyle ya, her gün konuşuyorsun zaten. Milli takımda konuşuyorsun, milli takım aralarında konuşuyorsun, basın toplantılarında. Bu sağda solda Galatasaray'dan başka bir takımda oynamayan diyen Hakan Çalhanoğlu dün sosyal medyasından daha önce Galatasaray'a olan şeyleri kaldırıyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaraylı olduğuna yemin edip hatta notere gidelim diyenler de şimdi şov yapıyorlar, kusura bakmasınlar.
0: Hayır, Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylı olabilir.
1: Saygı duyuyorum.
0: Lakin ama taraftarın buna yüklediği anlam bana manasız geliyor.
1: Taraftarın yüklediği
0: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray Akademisi'nden yetişmiş bir oyuncu mesela.
1: Değil.
0: Galatasaray'la ilgili bir geçmişi var mı?
2: Ya mesela bu gurbetçi futbolcuların çocukluğunda formalı fotoğraflarının çıkması oyunculara acaba zarar veriyor olabilir mi psikolojik açıdan? Mesela yani sosyal medyada yaratmış olduğu baskı. Sanki tamamen o takımla özdeşleşmiş bir imaj. Çünkü Hakan Çalhanoğlu'nu biz uzun yıllardır ve İtalya'da oynuyordu ve sürekli her transfer döneminde sürekli adını Galatasaray'la anar olduk. Neden? Çünkü Hakan Çalhanoğlu Galatasaray bağından kaynaklı.
0: Bağ değil. Hakan Çalhanoğlu kendisini babasıyla beraber Galatasaray'a pazarladı.
1: Bir milli takım
0: yaşanan buydu yani.
1: Bir milli maç sonrası kendi ifadesi var mikrofonlara. Bak bu da var, ifadesi var birebir. Bırak izleyenler bizi baksınlar. Şunu söyleyemez mi abi gurbetçi oyuncular derken? Evet, herkesin bir tuttuğu takım var. Hepimizin tuttuğu bir takım var. Ama ben Galatasaray'dan başka takımda oynamam. Senin gibi bir profesyonel oyuncuya, milli takımın oyuncusun. Milli takımımız için de Dünya Kupası'nda önemli bir isimsin. Beklentimiz de yüksek. Ama ısrarla bunu yapıp, hatta geçmişine baktığımız zaman Trabzonspor'la babası yine aynı şekilde görüşmüştü. O dönemde menajer sıkıntısı yaşandı. Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde bonservis elinde olacak şekilde gelecekken Fatih Terim görüştü, anlaştı. O arada da yine aynı şekilde bir para mevzusu oldu. Burak Elmas transferi bitiremedi. Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu her yerde bir sıkıntı oldu kardeşim. Bu kadar net
2: bence
1: söylüyorum.
2: Bence sevinir transfer ya da sevinmez sürecinde. İki tane örnek vereceğim. İki farklı isim. Bunlar bence o bahsettiğim süreçleri çok doğru yönetmiş iki profesyoneldi. Birisi Arda Turan. Ben dedi ki sadece Galatasaray dedi ve yalnızca kariyerini Galatasaray'da sürdürdü. Bir diğer profilde Emre Belözoğlu. Futbol severler sever ya da sevmez. Tamamen farklı bir konu ama Emre Belözoğlu kariyerinin bir bölümünde şu cümleyi sarf etti. Benim bugün Emre Belözoğlu olmamı sağlayan kulüp Galatasaray camiasıdır. Ama ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bunu da söyledi. Bence yine doğru yönetilmiş bir süreç. Yanlış ilerleyen hiçbir
1: ama
2: şey yok.
1: Ama çok geç olur bunda.
2: Yok tabii ki öyle ama işte Arda Turan'ınki de bence doğru yönetilmiş bir süreç. Emre Belözoğlu'nda iki farklı örnek verdim. Birisi hem iki farklı takımda oynadı. Birisi sadece kendini Galatasaray'a adadı ve çizgisini hiçbir şekilde bozmadı. Evet, Fenerbahçe'ye ilgisinin olduğu dönemler de oldu Arda Turan'ı ve o dönemde de kararlıydı Arda
0: Turan. Bu arada Emre Belözoğlu transferi de böyle yıllarca işte Galatasaray'a mı dönüyor, Fenerbahçe'ye mi gidecek?

0: maçlarda zaman zaman sıkıntısı oldu. Fenerbahçeli olduğu çıktı. Sonra Galatasaray teklif yaparsa giderim dedi. Bugün Fenerbahçe olduğunu söyleyebiliriz. Bülent Korkmaz aynı şekilde. Arda Hoca aynı şekilde. Arda Turan'ın da yine bir Avusturya kampındaydık galiba. Kerem o kampta var mıydı hatırlamıyorum. 2011-2012 tabii Ünal Aysal döneminde. Kampta transfer döneminin son gününe kadar da orada da mesela Arda Hoca ben Galatasaray'da kalacağım dedikten sonra 24-48 saat içinde gelen teklifler başını döndürüyor. Hocaya gelip Arda ben gideceğim dediği zaman her gün antrenmanlara kol kola çıkan hocaları inanılmaz şekilde üzmüştü. Çünkü transfer dönemi bitmesine ya 2 gün vardı doğru, ya 3 gün vardı. Riyar'a son anda bulunup alınan bir süreçteydi mesela.
1: Tabii.
0: Orada
1: tabii.
0: Da Arda Hoca mesela baktığın zaman çok severim. Ama içinde bir ideal vardı. Ya da menajerleri ya da işte ailesi bir şekilde ikna etti. Kerem sen de o süreci çok iyi biliyorsun. Çünkü yıkılmıştı Fatih Hoca. Yani. Sonra Riyar'a alındı. Sonra hatta Fatih Hoca'nın kızmasına ve üzülmesine Arda Turan, kaptan, hoca dedi ki hocam sen de UEFA Kupası'ndan sonra Fiorentina'ya gitmiştin diye hocaya bir göndermede bulundu. Yani burada uzun yıllar sonra da barış geldi aralarında. Aslında bu süreç evet. Kötü bir süreçti yani gidişi. Çünkü transfer planlamasında bütün oyun planını Arda üzerine yapıyorsun.
2: Tabii arada milli takım vakaları da var.
0: Arada milli takım vakaları da var doğru. Dolayısıyla iyi bir Galatasaraylı yoktu yanlışlar vardır. Giderken de Galatasaray'a para kazandırdı ama planlamayı bozdu orada.
2: İşte Arda ile Hakan bir değil. Yani Galatasaray'ın ama, burada alınacağı bir şey yok. Fenerbahçelilerin Galatasaraylı bir oyuncuyu alıyoruz diye rahatsızlık hissedecekleri bir şey de yok. Yani o öyle bakış açısı
0: ya da sana şöyle bir şey söyleyeyim mi?
2: Profesyonel bir futbolcu.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesine hiç kızmadım. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynamam ifadesini ben hatırlamıyorum. Fenerbahçe ile zaman zaman Mert Hakan'la derbi maçlarda diştiler. Ama burada Hakan Çağlanoğlu'nun son 5-6 senede ben yani 50 tane, bir tane iki tane net açıklarım. Onun adına konuşanları fazlasıyla açıklarım. Ya Sayın Nilçer Azap'ın babası rahmet etti zaman Allah rahmet eylesin bir kez daha. Rahmetli olduğu gün ya birinci ya ikinci günüydü Nilçer Azap'ın. Vadide İstinye'de bir yerde stadın aşağısında buluştukları zaman akşam beni o 4-5 kişisinden bir tanesi aradı. Hakan Çalhanoğlu Ali Koç'la görüştüğü zamandaki Fenerbahçe haberlerinde öyle bir haber çıktı ki ben üzüldüm. Bana haber yapmam için geldi. Ben Hakan Çalhanoğlu ile ilgili hiçbir şey yapmıyorum çünkü bu hiçbir şeye inanmıyorum dedim. Kendisi, eşi, menajeri işte orada Linçer Bey falan varken diyorlar ki kızı arıyor görüntülü. Baba Fenerbahçe haberleri var sakın Fenerbahçe'ye gitme diye ağladı Hakan. Şey Hakan'ın kızı. Hepimizin evladı çok değerli. Herkesin evladı çok değerli. Geleceklere bütün evlatlarımızın bahtları açık olsun güzel olsun. Ama sen bunları servis ederken Fenerbahçe'de en güzel en iyi evladın, kıymetli evladın böyle bir şey oldu diye haber yapıyorsun. Sonra Fenerbahçe görüşmesini yalanlamıyorsun. Çık de ki böyle bir şey yok. Bunlar varken Galatasaraylısın. 3-4 aydır Galatasaray'la alınıyordu. Şimdi Fenerbahçe'ye bak gitmesine sanırım. Kerem'de diyorum bunları görmedik biz. Kerem Aktürkoğlu'nun daha önceki Fatih Hoca resimlerini paylaşmasını kaldırmasına kızıldı. Ya
2: profesyonel futbolcu bunlar istedikleri yere tabii gidebilirler. Şartları sağlayan tabii kulüplerini ikna
0: ama
2: eden.
0: Ama bunu yapın işte. Şey bunu yapmaz. Ben gidebilir diyorum. Son derece saygı duyuyorum. İsteyen futbolcu istediği. Geçen Emre Aşık'ın bir açıklaması var. Diyor ki ben kendimi Galatasaray'da hissediyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'da oynadı. Ama Galatasaray benim için her zaman aidiyet tarafı yüksek bir kulüptü diyor. Galatasaray olduğunu söylüyor. Herkes de saygı duyuyor. Yani. Sergen Yalçın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'ın efsanesi. Olabiliyormuş demek ki. Galatasaray da saygı duyuyordu. Fatih Hoca da büyük saygı duyuyordu. Sergen Yalçın'ın bugün Galatasaray'la ilgili en ufak bir olumsuz açıklaması yoktur Galatasaray'la ilgili. Futbol takımına, eski yönetimine. Fenerbahçe'de oynadı kez aynı şekilde. İstanbul Spor'da oynadı aynı şekilde.
1: Tabii.
0: Yani siz bu süreci sürekli olarak hem babanız hem menajeriniz hem diğer yanınızdaki size yakın gazeteciler öyle bir yönetti ki siz bunlar olurken yattınız kulağınızın arkasına. Bugün gelinen noktada Galatasaray ortadan kaldırılıyor. Herkesin araya gidişine saygı duyuyorum ama Sayın Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımımız için değerli bir oyuncuna gidişine saygı duymam. Böyle olmaz. Gidebilir ama saygı duymuyorum bu yaşanan sürece. Kerem biliyorsun o gün de söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu sürece saygı duyacak bir şey bana yaptırmadı. Ya gazetecisine yakın. Ya dijital yayınlar yapan arkasına yakın. Ya eşi çıktı dedi ki bizimle ilgili Galatasaray süreciyle ilgili bir gazeteci isim verdi. En doğru haberleri yapıyor dedi. Nerede o arkadaş şimdi? Hani Galatasaray'a geliyordu hep sürekli olarak. Bak yine Fenerbahçe'ye gitmedi bir şey demiyorum. Ama bu saatten sonra o gün de söylemiştim Galatasaray'ın almasına karşıyım diye.
2: Bu arada Fenerbahçe'ye gitmezse emin ol yine bir Galatasaray gündemi gelir.
0: Galatasaray
2: %100 böyle bir gündem.
0: Ben onu tam söylüyordum. Şu
2: Galatasaray
0: anda
2: ister
0: Hakan
2: demiyorum.
0: Safi, Sayın Hakan Safi Fenerbahçe başkanlığını kazanırsa büyük ihtimalle olacak. Aziz Bey kazanırsa olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Hakan Çağlan

0: Anadolu Türkiye'ye sadece milli maçlar için gelir. Galatasaray'la bu kadar taraftarına, büyük bir camianın büyük taraftarı olan yerde sürekli olarak böyle camialar şey yaparsan, bundan sonra hiçbir Galatasaray taraftarı camiye sosyal medyada sana inanmaz.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili de konuşacağız ve üstünde duracağımız isim Can Uzun olacak. Can Uzun'un gollerini sizlerle paylaşalım istedik. Az sonra tekrar beraberiz.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Mitsu Doğan'ın koşuğuna. Mitsu Doğan

Nathaniel Brown bastı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

geldi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun.

0: transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümü Fenerbahçe'ye ayırmıştık. Galatasaray'la bir başlangıç yapacağız. Trabzonspor da epey hareketli. Beşiktaş'ta ise teknik direktör konusunu çözüme kavuşturma ihtiyacı ve çalışması var. Galatasaray'da Can Uzun'un adı ciddi anlamda gündemde gibi görünüyor. Savaş Çorlu ve Makedonya mücadelesinde de performansıyla beğeni topladı Can. Milli takıma da katkı verebileceğini hissettirdi. Ne bekliyorsun bu transfer konusunda? Acaba bir ilerleme kaydetmeye çalışacak mı Galatasaray turnuva öncesi özellikle?
1: Bir startını verse net olarak belki ilerleme kaydedecek ama şu anda daha transferle ilgili net adılmış, yani adım atılmış bir şey göremiyorum. Yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Statlar, tesisler, sponsorluklar, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter. Ama orada futbolla ilgili en ufak bir açıklama yoktu. Dolayısıyla futbol şubesi de resmileşmesi lazım. Muhtemelen Sayın Başkan bu sezon biraz daha ön planda olacak Sayın Dursun Özbek. Abdullah Kavukçu yine Sportif AŞ'deki görevine devam edip orada futbolla ilgili çalışmalarına devam edecektir. Okan Hoca bayram dönüşü tatilde henüz bir araya gelmediler. Bir ilk bölüm olarak bir değerlendirme yaparlarsa neyin ne olduğunu, gidecekler, kalacaklar, 10 artı 4'ten sonra bir planlama çalışması henüz daha yapılmadı. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Galatasaray'ın rakiplerine göre sezonu daha geç açacağını düşünürsek, henüz daha kamp yeri bile netleşmedi. Çünkü zaman var. Zaman olmamış olsaydı şu anda rakiplerin çoğunun kamp yerleri belki netleşmiştir. Galatasaray'da bir belirsizlik var. O belirsizlik olduğu için Can Uzun Galatasaray'ın gündeminde ama resmi bir adım ne futbolcu tarafında ne kulüp tarafında henüz bir şey yok. Belki bambaşka yeni isimler çıkar. Ama şu anda Can Uzun için konuştuğumuz yeni yönetim içinde şu isimle transfere bakan isim, yeni isimler çok olacağını zannetmiyorum. Yine aynı çalışma düzenine devam eder. Biraz daha başkan ön planda olur. Okan Hoca da bu konuda şu anda bir şey söyleyemiyor. Başkan biraz zaman ihtiyacımız var, rahat hareket edeceğiz gibi bir şey diyor. Yani kısa vadede baktığın zaman lig biter bitmez geçen senede olduğu gibi böyle büyük yıldızlar işte Sané transferi yapılıp 1,5-2 ay zaman kazanmış bir Galatasaray vardı. Bugün Dünya Kupası'na kadar ben Galatasaray'ın başlangıcına kadar bir hafta 10 günde bir şey beklemiyorum. Can Uzun Galatasaray'ın değil, belki rakiplerinin de gündeminde olabilecek bir oyuncu. Milli takımdaki performansı, gelecek vadede olması, 20 yaşında olması. Artıları çok fazla ama bütçe açısından baktığın zaman da Galatasaray'ın henüz daha transfere ne kadar ayırdığı, satıştan gelecek olan futbolcuların beklenen para ortaya bir çıksın, netleşsin, ondan sonra olacak diyorum bir takım çalışmalar. Ama şu an Can Uzun sadece gündemde diyebilirim. Yani atılmış bir adım yok, resmi adım, onu söyleyebilirim.
0: Bekliyor musun?
1: Transferini mi?
0: Resmi adımın atılmasını, yakın bir gelecek için soruyorum.
1: Şimdi karşı tarafın ne isteyeceğine bağlı. Burası çok önemli. Az önce Suarez için baktığımız zaman rakamlar ortada dedik. Çünkü 23 milyon euro alınan bir oyuncunun serbest kalma maddesi 80 milyon euro dedik. Can Uzun için istenen rakamın 50 milyon eurolardan bahsediliyor. Genç bir oyuncu olmasına rağmen. Bunu 10 daha dışarı atsa 40 milyon euro. Galatasaray böyle bir bütçeyi Can Uzun'dan mı kullanır yoksa orta sahada daha iyi bir oyuncu da mı kullanır? Icardi ile devam edilmeyecekse orası yeni bir golcü mü transfer edilir? Ben şu planlamanın biraz daha netleşip bir araya gelinip bir çalışma yapılsın, ondan sonra alacağımız bilgilerle daha net konuşuyorum ama transferin kolay bir transfer olmadığını söyleyebilirim Galatasaray adına. Bekliyor muyumsun dersen Okan Hoca'nın çok istediği söyleniyor Can Uzun'u.
2: Evet.
1: Ama hangi Galatasaraylı arkadaşımla konuştuysam, hangi taraftarla konuşsam, yolda dün akşam mesela bir yerde yemek yemekmiştim, orada 2-3 kişi geldi, abi Can Uzun ne oldu, olacak mı dediği zaman, olabilir dediğim zaman, ama Okan Hoca'nın elinde nasıl olur sorusu da herkesin kafasında bir kenarda var. Çünkü 4 yılda 20 yaşında bir Ronaldo değilseniz, Messi değilseniz, evet gelecek vadeden bir oyuncu, o kadar büyük para bağlanır mı? Alınsa bile herkes şunu söylüyor. Galatasaray 4 senede Yusuf Demir gibi, Metehan gibi, Ross gibi, Eyüp Aydın gibi, baktığımız zaman Gökdeniz Gürbüz gibi birçok genç oyuncu.
0: Bu öyle bir oyuncu değil ama.
1: Tabii ki değil. Yani çünkü onların 300 bin euro, 500 bin euro yani. Ama bu oyuncuların en azından biraz daha görme ihtimali olabilirdi bazen.

0: hiçbir şekilde görmedi. Mesela bu sezon Ocak ayında transfer edilen Can Armando toplasan herhalde 12-13 dakika 2 ya da 3 maçta forma giydi. Dolayısıyla bu konuda Can transfer edilse bile Okan Hoca acaba nasıl yapar düşüncesi var. Ama öyle büyük bir meblağ yağ verip transfer ediliyorsa bu oyuncu da kulübede bırakamazsınız. Önümüzdeki günlerde Can Uzun'la da görüşme olabilir. Belki daha başka oyuncular da mutlaka çıkacaktır.
1: Yani Galatasaray tabii kağıt üstünde şu anda rakiplerine nazaran nispeten daha avantajlı görünüyor. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu olduğu için doğal olarak biraz daha o omurgayı ve kadro iskeletini korumaya, yani muhafaza etmeye yönelik bir transfer stratejisi izliyor. Sonuçta başkan aynı başkan, teknik direktör aynı teknik direktör ve oyuncu grubu aynı oyuncu grubu. Sadece belli başlı durumlar tartışılıyor şu anda, işte Icardi ile devam edilecek mi ya da yollar ayrılacak mı? İşte örnek veriyorum, Torreira ile yollar ayrılacak mı ya da devam edilecek mi gibi ihtimaller. Şu an Galatasaray'da ben ana önceliğin tamamen iç transfer olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü önce iç transferde yola devam edilecek oyuncularla bir yol haritası belirlenip yolların ayrılacağı isimler ya da işte kiralık olarak gönderilecek oyuncular belirlenip buna göre bir yol haritası belirlenecek. Okan Hoca'nın evet talep ettiği, istediği isimlerden bir tanesi Can Uzun. Hem bu 10 artı 4 kriterine son derece uygun bir yerli oyuncu olması önemli bir artı. Hem de oyuncu tabii günden güne göstermiş olduğu gelişim. Çünkü Galatasaray, bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı ya da Trabzonspor'u hiç fark etmiyor. Büyük kulüplerin tamamı Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da bir mahalle kenarında top sektiren en küçük çocuğu bile takip ediyorlar. O kadar iyi bir scouting ağı yarattıklarını söyleyelim. Dolayısıyla Can Uzun zaten profesyonel olduğu andan itibaren Galatasaray'ın zaten hep radarında olan bir isimdi ve yine aynı tabiri kullanacağım. Yine çocukluğundan itibaren Galatasaraylı olduğu bilinen, ailesi tarafından bir fotoğraf yine servis edilen bir oyuncu. Tabii bu durum süreç itibariyle oyuncuya zarar verir ya da vermezden bağımsız söylüyorum. Can Uzun milli maçta bizi oldukça heyecanlandırdı. Bu sezonki performansı çok iyiydi. Sadece bir buçuk aylık bir sakatlık periyodu oldu sezon içerisinde. O biraz geriye götürdü ama sonrasında ritmini yeniden toparladı. Burada tabii Galatasaray şimdi Can Uzun'u bir Mertens varisi olarak görüyor. Çünkü son sezonda Galatasaray o Mertens sonrası doğan, oluşan o boşluğu tam anlamıyla dolduramadı. Bu bölgede işte Sara oynadı, Yunus oynadı, zaman zaman Sane oynadı. Evet, bu oyuncular da yeterince zaten o bölgeyi doldurdular ama yine de o Mertens'in o takım içerisindeki oyun olgunluğu ya da o çevresini besleyen oyun tarzı, biraz daha serbest on gibi oynaması zannediyorum Galatasaray'ın, özellikle Okan Buruk'un talep ettiği oyun profiline en çok uyan nitelikte oyunculardan bir tanesi. Bu bağlamda Can Uzun'u Okan Hoca'nın yoğun biçimde istediğini tahmin ediyoruz. Deniz Gül'le birlikte onu da birazdan paylaşırız. Eintracht Frankfurt kulübünün buradaki tavrı çok önemli. Frankfurt kulübünün Alman basınından edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda 45 milyon euronun altına düşmemesi bekleniyor ama Sayın Dursun Özbek de bu konuda pazarlıklarda oldukça elini güçlü tutmak istiyor. Çünkü Sayın Başkan 35 milyon euro ların çok fazla üstüne çıkmak istemiyor ama burada bir diğer yanında da ben her zaman şöyle derim. Benim kendi şahsi kişisel yorumumdur bu. Yüksek bonservis vermenizin yanında bence şey çok büyük sorun değildir. Oyuncuya çok fazla yüksek maaş vermediğiniz senaryo bence kabul edilebilir. Yüksek bonservis ama düşük maaş bence bu dengede kabul edilebilir bir tercih olarak değerlendiriyorum. Can Uzun'un şu anda Eintracht Frankfurt'tan 1.3 milyon euro civarında bir yıllık kazancı olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a gelmesi ihtimalinde de 2.5-3 milyon euro civarında bir maaş beklentisi olacaktır hem kendisinin hem ailesinin. Bu yönde bir transfer stratejisi olacaktır ama telaffuz edilen rakamlar aşağı yukarı 35-40 milyon lar civarında olduğunun da altını çizelim. Can Uzun şöyle kıymetli bir oyuncu aynı zamanda, yani milli takım konusunda da Alman milli takım yetkilileri ve Rudi Völler zamanında ailesiyle görüşüp Alman milli takımını seçmesi konusunda ciddi baskı oluşturmuştu ve Can Uzun o dönemde tamamen ailesinin de tercihiyle Türk milli takımını tercih etti. Bu bağlamda da biraz özel, bizim açımızdan özel kılıyor. Bakalım yani transfer süreci nasıl ilerleyecek ama şu anda Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu da altını çizelim. Tabii yerli oyuncular bu periyotta biraz daha kıymetli.
2: Caner, farklı pozisyonları oynayabiliyor Can ama daha evet. Çok sen serbest 10 dedin, gizli 9 da diyebiliriz. Yani tam böyle rolünü de bulmuş bir oyuncu değil ama

0: yeteneklerinden yana da bir şüphemiz yok.
1: Doğru.
0: Okan Buruk'a uyar mı uymaz mı konusunda benim kafamı karıştıran şey şu. Özellikle yüksek profilli maçlarda Galatasaray önde baskıyı düşünüyor ve deniyor ve iyi neticeler de aldı. Doğru. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda. Can sanki o ihtiyaca çok dönük bir oyuncu değil. Can'la ilgili kafamı karıştıran konu o. Topsuz oyundaki çalışkanlığı biraz soru işareti barındırıyor ama yeteneğiyle ilgili hiçbir soru işareti yok. Çok özel bir oyuncu.
1: Kuşkusuz öyle. Bu Almanya'daki futbol analistleri tarafından da bu şekilde ele alınmıştı yakın zamanda. Topsuz oyununu mutlaka geliştirmesi gerektiği yönünde bir takım şeyler yazılmıştı Can'la alakalı. Hatta ben Can'la Mertens'in oyununu biraz daha şöyle ayırıyorum. Can daha gol odaklı bir oyuncu. Yani kaleyi gördüğü an kaleye kilitlenebiliyor ama Mertens biraz daha çevresini besleyebiliyor. Tabii ki bu iki oyuncunun da yaşı itibariyle de doğru bir değerlendirme olmaz. Mertens sonuç itibariyle Galatasaray'a çok olgun bir oyuncu olarak geldi. Kariyerinin son dönemiydi doğal olarak. O olgunlukta olması çok normal. Can da tabii oyununu muhakkak geliştirebilir. Ama senin de söylemiş olduğun gibi o ön alan prese, ön alan baskısına ne kadar elverişli ya da ne kadar uygun ama Okan Hoca'nın oynatmak istediği oyun profilinde zaten her zaman önde işte Osimhen'in olduğu bir senaryoda ve kenarda işte Yunus Akgün, Barış Alper gibi önde pres yapan oyuncular olduğunda burada zaten Can Uzun'un yapması gereken şey sadece merkezde belirli istasyonu olabilecek oyuncuyu kapatmak. Yani öyle çok yoğun bir oyun kurucu stopere baskı yapması gibi bir durum talep edilmiyor. Zaten Mertens oynadığı dönemde de böyle yoğun fiziksel bir baskı durumu söz konusu değildi. Öndeki üçlü zaten prese çıkardı. Mertens sadece alan kapatırdı. Can Uzun tipik bir modern 9.5 diyebileceğimiz türevde bir oyuncu. Bence Okan Hoca'nın istediği ve talep ettiği kriterleri karşılıyor ama tabii ki buradaki bahsetmiş olduğumuz oyuncu grubuyla nasıl bir uyum kat eder? Biz tabii hep oyuncuları mevcut takımlarındaki mevcut sistemleri üzerine değerlendiriyoruz doğal olarak. Sonuçta rakamları ele alıyoruz hep bu yönde. İşte bir oyuncu geliyor örnek veriyoruz. Türkiye'de tutmuyor diyoruz ki bu oyuncu düşündüğümüz kadar da iyi değilmiş. Esasında değil. Bu oyuncunun kalitesinden eksilen hiçbir şey yok. O oyuncu sadece sizin biçtiğiniz role ya da biçtiğiniz formasyona uymuyor olabilir. İşte çok örnekleri var. Oyuncu Türkiye'ye geliyor, bir kulüpte oynuyor. Burada yeterince verimli olamıyor. Genelde bu hücum oyuncularında biliyorsun tahammül eşiğimiz daha düşüktür. İstediğimiz o gol skor katkısını veremediğinde oyuncu başka bir Avrupa kulübüne gidiyor örnek veriyorum. Yeniden orada çıtayı yukarı çıkartıyor seviye anlamında. Sonra bu defa serzenişte bulunuyor taraftarlar. Ya bizde oynamadı minvalinde. Sosyal medyada yazılan şeyleri görüyoruz. Burada tamamen oyuncuya biçtiğiniz roller önemli. İşte o geniş rotasyon kullanımı önemli. Sonuçta çok fazla unsur var. Yani bir oyuncuya sezonda 45-50 maç oynadığınızda bir oyuncuya tek başına 40 maç yüklemek de mesela çok sağlıklı değil. O da mesela o kas yorgunluğuna da neden o sebep olabilen unsurların başında geliyor. Yani çok fazla unsur var. Orada geniş rotasyonda Okan Hoca'nın kafasında kullanmak istediği oyun planlarının uyduğunu tahmin ediyoruz ki Okan Hoca gerçekten istiyor. Sadece buradaki pazarlık aşaması nasıl ilerleyecek, bu süreç nasıl ilerleyecek onu merak ediyoruz. Bakalım Frankfurt heyetiyle Galatasaray tarafı bu konuda bir adım atacak mı? Onu da önümüzde ilerleyen günlerde
2: bu
1: göreceğiz.
2: Bu adımı daha atmadan biz 20 yaşında bir oyuncuyu Mertens'in yerine düşünüyoruz demek bile oyuncu için bence zor bir şey. Taraftar için zor, camia için zor. Meblağı hiç söylemiyorum bile. Şu anda zaten 11-11,5 milyon euro ödenerek transfer edilen. Şu anda o transfer piyasasında maliyet şey bonservis ücreti baktığı zaman 40-45 milyon eurolardan bahsediliyor. İyi bir oyuncu. Gelecek vadeden baktığın zaman Galatasaray adına, Türk futbolunun adına ama 9 mu oynar, 10 mu oynar dediğimiz bir oyuncu Galatasaray'ın bu rakamlarda hep nokta atışlar yaparak iyi oyuncular transfer etti. Şöyle bakalım 4 seneye. Genç oyuncu olarak herhalde Sara dışında böyle büyük yüksek maliyetli bir oyuncu para ödemedi. Evet. Galatasaray'ın Can Uzun'a biz hep o olur mu bu olur mu diyoruz. Yani eğer o kadar para veriyorsa oraya aradığı nokta Mertens'in yerine bir oyuncu mutlaka alacaktır Galatasaray. Yani Galatasaray'ın Can Uzun'a konuşulan rakamlar, beklenen rakamlar demin nasıl az önce Suarez'in konuşsak şu anda kaç paraya transfer edecek Galatasaray bilmiyoruz ya da isteklerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz.
1: Frankfurt kulübü mü? Yani beklenti talebi tabii 45 milyon bandında.
2: 45 milyon euro bandında Galatasaray'ın 20 yaşında bir oyuncuya transfer bütçesini herhalde çoğunluğunu oraya harcayacağını ben çok ihtimal vermiyorum.
0: Yani. Nereye çıkabilir Galatasaray maksimum sence?
2: Galatasaray'ın şu andaki

0: O toplantıyı yapmış olsa mesela Beşiktaş'ın 55-60 milyon euro transfer bütçesine hayırdığını biliyorum. Fenerbahçe iki başkan adayının şu anda nasıl gittiğini görüyoruz. Trabzonspor'da Sayın Başkan'ın şampiyonluk hedefi olduğu için 4-5 tane transfere bütçe ayırıp belki satışlardan da gelecek olan denge. Ama Galatasaray'da şunu harcar ya da şunu harcayacak diyemiyorum ben. O toplantıdan sonra daha net olur. Fakat Galatasaray'ın can uzuna öyle 35-40 milyon euro bir bonservis ücreti vereceğine ihtimal vermiyorum. Böyle bir ücret verip bundan istediğiniz randıman alamazsanız büyük sıkıntı olur. Can Uzun gibi bir oyuncu için Sasha Boy örneğini verelim. 1 milyon euroya aldı. 30 milyon euroya sattı. 1, 2, 3, 4. Artı bir şey daha söyledin Canan. Ona dikkatimi çekti. 1 milyon 300 bin euro alan bir oyuncu. 20 yaşında. Babasının nasıl bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Oğluyla beraber vermiş olduğu resimler çıktı, paylaştılar. Hatta Fenerbahçe için paylaşımları vesaire gibi. 1.300 alan bir oyuncuyu 2 milyon 2.5 milyon euroya buraya getiremezsin. Ne kadar Galatasaraylı olursa olsun rakamlar daha yukarı çıkar. Tolga Ciğer'i 400 bin euroya da Almanya'da geldiği zaman 2 milyon euroya geldi Galatasaray'a. 5 katına geldi. Bu 5 kat olmaz ama böyle bir oyuncu ikna ederken, az önce Hakan Safi nasıl futbolcu ikna ederken rakamlardan bahsediyor. Evet, duygusal olmak, takım tutmak var ama bu işlere geldiği zaman bir anda duygusallık farklı bir yere evriliyor. Ben bu transfere çok ihtimal vermiyorum.
1: Bu arada şunu da söyleyelim tekrardan. Hakan Çalhanoğlu transferi ihtimaline tekrar döneceğim ama Hakan Çalhanoğlu ile alakalı zikredilen maaşlar, söylenen maaş aralığı 10 milyon euro civarında. Bunu da paylaşalım izleyenlerimizle. Çünkü daha altında rakamlar daha önceki dönemlerde Galatasaray ile Inter arasında görüşülmüştü. Yani Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu ikna etme sürecinde daha alttan, daha düşük verdeden girmişti bu transfer tekliflerinde. Ancak orada hem Hakan'ın hem kendi temsilci tarafı bunu çok uygun görmedi. Hakan da devam etmek istedi. Inter tarafı da zaten Hakan'dan memnun olduğunu dile getirmişti. Burada tamamen oyuncunun maaş beklentisi 10 milyon euro seviyesinde olduğunu söyleyelim. Yani Sayın Hakan Safi Hakan Çalhanoğlu'yla belirli bir yol kat etmesi durumunda verilecek olan maaş aşağı yukarı bu seviyelerde. Tabii bunu bonuslardan bağımsız söylüyoruz.
2: Bir dipnot olarak da bunu aktarmış olalım.
0: Yani ben orada bir şey daha tekrar edeyim. 40 milyon euro 35 rakam olarak bilmiyorum bak. Can Uzun'u böyle bir yüksek, Türkiye'sinde söylüyorum, şöyle yüksek bonservisli transfer edilerek 20 yaşında 25 yaşında bazı tecrübeli oyuncu, daha tecrübeli oyuncular da o bonservisin altında kalıyor. Hem o bonservisin hem de geldiğiniz yerdeki oyun planınızda Okan Hoca'nın 9 mu 10 mu, hele Mertens ile kıyaslama yapılırsa, yani öyle bir oyuncuda liderlik var, asist var, saha içi liderliği var, saha dışı liderliği var. 3 senede baktığın zaman şampiyonluklar yaşamış, takımda birçok başarının baş mimarı olmuş bir Mertens ile kıyaslama.
1: Savaş abi, hangisi çok daha riskli senin için? 30 üstü, bonservisi elinde, bonservissiz ama 20 milyon euro maaş verilen bir oyuncu düşün. Diğer tarafta da bonservisine 35-40 milyon verilmiş, 5 yıllık sözleşme imzaladığın ama 3 milyon euro yıllık maaş ödediğin bir futbolcu düşün, genç oyuncu.
0: Ben şunu örnek vereyim. Bir tarafta Bernardo Silva olsun, bir tarafta Can olsun. Hangisini tercih ederdin derse, eğer amaç şampiyonluksa, ki Galatasaray'da her zaman şampiyonluklar ya da Avrupa'da başarılı olduğu için Icardi'ye de bu kadar yüksek paralar verildi. Osimhen'e de bu şekilde yüksek paralar verildi. Hatta Sané aynı şekilde, hep garanti. Yani burası bir gelişim yeri değil. Tabii ki gelişim olacaktır. Ama önce şampiyonluk, önce başarı. Şimdi Can Uzan'a o rakamı vermektense Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedef yapıyorsak Bernardo Silva'ya mı buraya para verirsin, Can Uzan'a mı verirsin? Ben her zaman genç futbolcudan yanayım ama Galatasaray...
2: Emin misin bunu söylerken? Çok da her zaman genç futbolcudan yana biri gibi konuşmuyorsun.
0: Genç futbolcudan şöyle, bu paralarda genç futbolcudan yana değil. Sasha Boy gibi bir genç futbolcuyu alırsan
2: hazır oyuncuya yapıdan, para vereyim diyorsun.
0: Ama herkes öyle, eğer hedef şampiyonluksa olur. Arada mesela Galatasaray Ahmet Kutucu'yu aldı. 6 milyon euro verdi. Kaç maç oynattı? Ne kadar başarılı oldu? Genç bir oyuncu.
2: Ama bak burada şu mukayeseyi yapmak lazım. Yani Can'ı daha önce çok izledin mi? Emin olamıyorum. Yani Can genç futbolcu tarzında bir oyuncu değil. Fizik yani olarak... alacağız. Mesela Can Uzun'u senin kafanda şöyle bir soru işareti var sanki. Can akademi oyuncusu, onu alacağız, ne çıkacağı belli değil gibi mi düşünüyorsun onun için?
0: Uyum sorunu. Olmazsa.
2: Ya öyle bir oyuncu değil. Can futbolcu yani. Şu an genç oyuncu statüsünde değil bu oyuncu.
0: Beklenti ne olacak? Beklenti maç kurtarması olacak. Beklenti gol atması olacak.
1: Ama
0: beklenti
1: bu yaratıcılığı var zaten. Olacak. Yani o oyun vizyonuna sahip zaten.
2: Şimdi mesela gol, skor katkısı senin için önemli mi?
0: Net önemli.
2: Ben iddia ediyorum Bernardo Silva Can'ın yapabileceği kadar skor katkısı yapmaz.
0: Biraz da takım oyununa bağlı. Bu takım

0: mı ne kadar bozacak, ne kadar iskeletik olacak?
1: Yapamaz. Yani profiller farklı. Ha dersin ki ben öyle bir profil tercih ediyorum. O zaman
0: ne
1: tamam.
0: Beklediğin önemli ama.
1: İşte ne bekliyorsun?
0: Mertens gibi bekleyeceksin yoksa Can Uzun gibi gol mü bekleyeceksin daha çok mesela? Osimhen'in arkasında oynatmak.
1: O da
0: mesela.
1: Galatasaray kulübünün planlaması ile.
0: Okan Hoca'nın planlaması.
1: Hocanın
0: ben Okan Hoca'nın bak herkes gibi ben de Okan Hoca'yı çok seviyorum. Başarıları, alın teri.
1: Bu arada Mertens de iyi skor katkısı verdi yani şimdi
0: Mertens hakkında
1: yemeyelim.
0: Mertens çok özel bir oyuncuydu. Mata bir iki sene kaldı. O bile 3 maç oynadı. İkisinde katkı yani 3 maç 5 maç derken sayı olarak şimdi haklı
1: ama. Mata artık profesyonel kariyeri bitmekte olan bir oyuncu.
0: Ama katkı sağladı. Yani 3 maçta olsa katkı sağladı. Yani orada zaten geniş kadro için alınan bir oyuncuydu. Ben Can Uzun'un direkt gelir gelmez Mertens beklentisi etkisi oyuncuya da zarar verir.
2: Tabii ki bu zaten hep yoksa, öyleydi. Hacı ama, gittikten sonra Galatasaray'da sürekli bir yeni hacı arayışından gelen oyuncuları hatırlarsın
1: yani
2: abi.
1: Felipe
2: gelmişti arkasından
1: ilk oyuncu geldi. Bile yani, acaba tabii, dendi yani.
2: Çok sayıda oyuncu geldi. Alex ayrıldı Fenerbahçe'den. Yeni Alex diye bir sürü oyuncu geldi. Giuliano'lar geldi.
0: Ama şöyle bir şey. Hiçbirinde 40 milyon euro bonservis ödenmemiş olacak. Yani bak rakamdan konuşulandan bahsediyoruz. Hı hı. 40 milyon ödendiği zaman bir defa futbolcuyu da psikolojik olarak beklenti yükseltiyorsun. Yerli futbolcular var. Büyük
2: Diego'nun da maaşı fena değildi Fenerbahçe'de. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsun.
0: Maaş olarak değil mi? Bak maaşla istirazım yok. Benim hep bonservise itirazım var. Benim maaştan yana aldığı rakamlar yüksek olabiliyor. Ama bonservis de yüksek ödenince beklenti de yüksek oluyor. Ve o zaman o ödenen para hep konuşuluyor.
2: Onun altında eziliyor diyorsun abi. Yani fiyat performans
0: net,
2: olarak.
0: Bir sürü var sayabileceğimiz böyle yani. Muhakkak o bonservis tabii. Biraz eziyor. Yoksa şimdi Ahmet Kutucu önlerini verdim. Yusuf Demir önlerini verebilirim. Matias Rost denildi ki uzun yıllar Galatasaray'da döner. Bir sene yarım yamalak oynadı gitti yerde oynadı.
2: O yüksek maaşın da şöyle bir handikapı var. O da bir kara delik yani esasında. Şimdi oyuncuyla uzun sözleşme yaptığınızda bu defa yüksek maaş verdiğiniz oyuncuyla yolları kolay kolay ayıramıyorsunuz.
1: Evet.
2: Böyle bir durum da var.
1: Geri dönüşü olmayan
2: tabii,
1: bir para.
2: Tabii geri dönüşü
1: oluyor.
2: Olmayan
0: abi, yüksek
2: bir durum.
0: Maaş dediğimiz kaç para? Can Uzun orada 1.300 alıyorsa burada 3 milyon euro versen zaten her türlü satarsın. 3 milyon euro değil. Ama sen ona 20 milyon vermeyeceksin Osimhen'e verdiğin
2: gibi. Benim kastettiğim 10 ve üstü.
0: Yani onun üstünde zorlanırsın. Aslında şu anda dünyada birçok istenen takımın formasını giymesini istediği oyuncudan bahsediyoruz. Ama Galatasaray'da
2: İngiliz kulüpleri şu anda o seviyelere çıkamıyor. Çıkamaz. Yani o 20 milyon seviyesine
0: %50
2: çıkamıyor şu anda. %50'nin
0: de vergi olduğunu düşünsek 30 milyon euro.
2: Tabii tabii.
0: Yani bu çok korkunç bir şey. Ben az önce örnek verdim yani böyle Alman futbolcuları sayıyorum kulüple 500 alana 2 veriyorsun. O da çok önemli değil. Ama bonservis konusunda benim tereddütlerim bak Gabriel Sara Championship'ten geldi. 20 milyon euro bonservis ödendi. Geriye gidersek Galatasaray'ın en yüksek bonservisli 3 oyuncusundan bir tanesi Buruma geldi. Bana göre çok fazla bir şey vermeden ayağı kırıldı. Antep'e gitti, kiralandı. Sonra döndü dolaştı Fenerbahçe'ye geldi. Ha, bu rakamlar futbolcuyu da...
1: O Geri Rodriguez'ti. Aa, Buruma da Fenerbahçe'de oynadı.
0: Buruma da oynadı tabii canım.
2: Tabii Buruma
0: bazen
2: oynadı.
0: Senin hafızana bana girmelerine sevinirim.
1: Ben onu unutmuşum.
0: Çok iyi daha Buruma da geldi.
1: Hayır, Fenerbahçe'de herkes oynadı. Yani hatırlamak kolay değil.
0: Çok doğru. Belki de oynamaya devam edecek. İşte buyurun daha devam var. İşte transfer dönemi başladı. Buradan gidenler tekrardan gelebilir. Yani Fenerbahçe'de dediğin gibi son 7-8 senede Ali Koç döneminde çok futbolcu oynadı. Yani
1: 100 tane futbolcu geldi.
0: Fazladır.
1: Olabilir.
0: Ali Koç döneminin 7 senesinde fazladır yani. 100'den fazladır.
1: Can Uzun gündeminden çıkıp şunu sorayım. Başka bir isim var mı duyduğun? Galatasaray'ın ilgilendiğini düşündüğün? Yani Kefren Turam gibi, Kamavinga gibi çok üst düzey profildeki orta saha oyuncularının
0: bu isimlerin de şu anda geçiyor. Galatasaray'ın net masasında olduğuna çok ihtimal vermiyorum. Yani şu anda rakamsal bazda hem futbolcu maaşları hem bonservis olarak baktığın zaman Kamavinga'yı mesela birçok kişi ister ama maliyet olarak çok yüksek. Bernardo Silva lig bitmeden Galatasaray'ın gündemine geldi. Ama şu anda Galatasaray'da yani mevcut yönetim zaten seçilen bir yönetim. Bu rakamların Galatasaray'a maliyetinin çok yüksek olduğunu ve düşünmediklerini söylüyorlar.
1: Anladım.
0: Yani Galatasaray'ın istediği şartlara da gelir mi dersen çok zor bir ihtimal. Çünkü istenen bir oyuncu yani. Bernardo Silva Galatasaray dışında birçok kulüpten de teklif alabilir. Ama ya, Galatasaray için...
2: Kefren Turam örneğini şöyle bağlayabiliriz. Burada aslında krizden fırsat çıkarma durumu da söz konusu. Sonuçta Avrupa'da belli başlı kulüpler şu anda o finansal fair play kriterlerini karşılamakta ciddi güçlük çekiyorlar. Örnek verelim Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek ve çok ciddi bir maaş yüküyle karşı karşıya. Hatta bu sene geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonunu kiraladıkları Jonathan David'in bonservisini zorunlu olarak almak zorunda kaldılar. Yani 44 milyon euro o zorunlu satın alma devreye girdi. Dolayısıyla bazı oyuncularla yolları ayırmak zorundalar. Bunlardan biri Vlahovic mesela devam etmeyeceği açıklandı zaten menajeri aracılığıyla. Ve Kefren Turam da şu anda Juventus'tan bonuslarla birlikte yıllık 5,5 milyon euro gibi bir maaş alıyor. Ya belirttiğimiz skalaya uygun aslında. Yani burada yönelecek işte o belirlenen transfer

0: politikası esasında biraz da zor durumda olan kulüplere de yönelmek burada mantıklı. Mesela Marsilya'da benzer durumla şu an karşı karşıya. Oyuncu satışı yapmak zorunda mecburen o finansal tabloyu kurtarabilmesi adına. Marsilya, Juventus gibi kulüplerden şu anda oyuncu almak kağıt üstünde sağlıklı görünüyor transfer politikası açısından.
1: Marsilya Galatasaray'ın geçmişte de yaptığı, tabii ki Fransa'da Galatasaray'ın uzun yıllar hep baktığımız zaman bazı futbolcu transferleri olmuştur. Şu anda scout ekipleri, menajerler çok futbolcu öneriyorlar. Çok
2: Marsilya ve Galatasaray deyince aklı ilk Servet Çetin gelir.
1: Hep o gelir aklıma.
0: Benim de Ribery geldi nedense. Böyle söyleyince.
1: Ribery herkesin aklına gelir de Servet Çetin'den de daha fazla gelir. Gerrit çok istemişti. Gitti, başkan değişikliği. Hiç unutmuyorum.
2: Ribery konusunu Galatasaraylılar hatırlamak istemiyor.
1: Doğru. Evet. O süreci çok iyi biliyorum.
2: Marsilya'ya kaçtığı dönem.
1: O süreci kaçtı mı, kaçırıldı mı? Birkaç kişinin orada hataları var ya. Çok evet. Birkaç kişinin. O
2: neyse çok ama ne kadar başarılı.
1: Ama şunu hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Özcan Aydın akşam konuşma yaptım. Prezident buradayım demiş. Biz işte devam edeceğiz falan. Sabah ertesi gün alıyoruz, ulaşamıyoruz diyor. Bir geldim diyor. Bir diş fırçası, bir macun kaldı demişti. O da şeyinde kaldığı yerde. Her şeyi almış gitmiş. Marsilya Servet Hoca olayında da artık gitti gözüyle bakıyoruz. Gitti gözüyle bakıyoruz. Ben de tabii o zaman gazeteci Servet Hoca ile sürekli görüşüyorum. Gitti gözüyle haber bekliyoruz. Kapalı çarşıya gittim. Abi Marsilya forması arıyorum. Yok, hiçbir yerde forma gideceğiz artık. O kadar yani. Gitti gözüyle bakıyor. Hiçbir yerde yok. O iş uzamaz. Biraz daha uzasın istiyorum. Böyle forma geldi. Sipariş verdim. Bir hafta sonra geldi. Bir hafta üstü böyle artık röportajda, çünkü bizde görsellik önemli. Forma geldi. En son onu hocama iletmiştim. Buyur hocam dedim. Marsilya'ya gidemedin ama Marsilya formasını ben sana bir röportaj için planlamıştım demiştim. Kulakları için.
0: Replika mıydı forma?
2: Orijinal miydi?
0: Orijinal miydi?
1: Orijinal getirttirdim.
0: Hayır, orijinal getirttirdim.
1: Fransa'da arkadaşım vardı arada. Oradan getirttirdim. Bir alt bir üst. Hediye etmiş. Çok da sevdiğim yani. Bayağı çocukluk
0: şey
1: arkadaşım
0: geldi. 1986 ya, Dünya Kupası'nda Arjantin'in sahaya replika formasıyla çıktığı. Ben tabii bilmiyorum. Evet. Biz yaş jenerasyon olarak yetişemedik. Yakalayamadık onu ama o işte o Meksika'da oynanan karşılaşma, meşhur İngiltere maçında Arjantin'in alternatif o lacivert forması yarı pamuk yarı polyester malzemeden yapıldığı için pamuk biraz ağır basıyor. Bir de şimdi maç içerisinde, maçın ilerleyen dakikalarda o pamuk forma ister istemez oyuncuların terlemesiyle birlikte forma ağırlaşacağı için o da oyuncu performanslarını doğrudan etkileyecek diye hemen apar topar 48 saat içerisinde maçtan önce bütün böyle işte kapalı çarşı gibi yerleri gezip replika forma arıyorlar. Tamamen %100 polyester formalarla onları getirtip işte armaları dikip arkalarına oyuncu numaralarını yapıştırıp o formalarla çıkıyorlar ve o meşhur Maradona'nın Tanrı'nın eli golünü attığı karşılaşmada esasında Arjantin replika bir formayla sahada mücadele ediyor. Bu da böyle bir dünya kupası anısı olarak.
1: Benimki de mesela getirdi dedim, bundan başka X'ler daha büyüğü yok muydu bunun dedim. Abi outlet'ten aldım demiş o zaman. Ya dediğin gibi oradan servet geliyor akla öyle bir şey olduğu zaman. Ama olabilir. Ben başka yerden de mesela Leipzig'ten bazı oyuncuların takip edildiğini duydum. Aa. Mesela Leipzig kulübünden. Yine orta saha için. Bakıyoruz tabii şimdi ben orada bir şey dedim. Yani Leipzig ismi de Galatasaray'da bir kenarda dursun.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, yani orada o işleri iyi yapan bu kulüp. Hı-hı. Almayı da satmayı da daha önce Burum'un da oradan yolu geçmişti galiba. Çünkü bazı oyuncuların buradan gidip Leipzig'e giden, orada çıkış yakalayan, orada çünkü bir ticari gibi, orası da çünkü bambaşka yani yan kulübü olduğu için Avusturya sağlığı. Dolayısıyla oralara da bakmak lazım. Transfer dönemi daha Galatasaray için tam anlamıyla başlamadı. Resmi olarak zaten başlamadı. Galatasaraylılar da şimdi bir şey demek istemiyorum yönetime çünkü zaman uzun. Yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un başlangıçlarıyla Galatasaray'ın arasında en az bir 20 günlük bir süre var.
0: Galatasaray daha düşük viteste gidebiliyor şu anda. Öyle bir şansı sahip şu anda.
1: Kadrosu, iskeleti hazır.
0: Tabii.
1: Baktığın zaman gidecekler zaten kiralıkta, sözleşme yenilemeyecekler belli. Şöyle bir baktım mesela. 14, 3 tane giden olsa mesela Boey, Lang, Asprey ile gidiyor. Orada kalıyor 11. Nelson 12, Frankowski 13, Cuesta 14, Gerrard 15. Burada gidecekler var. Zaniolo tekrar dönmüyor. Yeniden artık kesinleşti.
0: Udinese ile.
1: Orada artık ya yine bir kiralama ya da satış artık opsiyonunu bir şekilde kullanacaklar. Onu da bakmak lazım. Galatasaray rahat. Şu andaki duruma baktığın zaman en rahat kulüp Galatasaray. Yani kadro anlamında.
0: Kağıt üstünde öyle diyorum.
1: Ama buradaki olay şu. Gitmek isteyenler olacak mı? Bir Icardi olayı var. Artık Icardi olayı eskisi kadar konuşulmuyor. Kalırsa da sürpriz olmaz. Hep gidecek gözüyle bakıyoruz. Kalırsa da sürpriz olmaz. Çünkü tam o arada kendisi de tam olarak bilmiyor. Başkan bir teklif sundu. 10 artı 4 içinde kalsa ne kadar olur ama biraz da yenilik lazım. Osimhen'in arkasında daha hazır bir golcü olması gerekiyor. Doğru. Belki. Bir takım arayışlar var. Ama şu anda resmi olarak şu demek çok doğru olmaz. Daha çok isim duyarız. Çünkü çalışmalar daha tam anlamıyla başlamadı. Hep öneriyorlar Kerem. Menajerlerin en iyi yaptığı şeylerdir mesela.
2: Tabii ki.
1: Bir scout'um var. Bir de menajerlerin önerdiği. Yani şunu çok duyuyoruz. Galatasaray'a menajerin önerdiği şu futbolcu. Ben Lapsike'yi bakmak lazım. Önümüzdeki günlerde oradan bir şeyler çıkabilir. Dolayısıyla başka isimler de gelir ama Galatasaray şu anda rahatlığın vermiş olduğu bir şey var. Geçen sezon Sané gibi bir oyuncu lazımdı. Çünkü Mertens bitirdi. Bir transfer seni aşağı yukarı 45 gün rahatlattı o isim. Yani Sané transferi Galatasaray'da transferin ağır geçmesini, o kadar ağır geçti ki, ama Sané gibi bir oyuncuyu transfer etmesi Galatasaray'ı, yönetimi elini güçlendirdi. Şu anda biraz daha böyle gider. Kimse bir şey diyemez. Yani kızamaz niye transfer olmadı diye.
0: Dünya Kupası periyodu olduğu için şu an dediğin gibi abi çok fazla kimse, taraftarlar da bu durumda çok fazla.
1: Dünya Kupası'ndan kaç tane nereden oyuncu takip edilir? Mutlaka onlar da vardır. Beklediği oyuncular vardır. Tabii. Erken elenenlerden olabilir. Ama bir takip ettiğiniz oyuncu varsa herhangi bir takımdan, ülkenin takımından, bu bazen zaman zaman olabiliyor. Finale kadar gidebiliyor. Yarı finale kadar gidebiliyor. O süreçte
0: ama 20... işte Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sezonu Temmuz'da açacağı gerçeği Avrupa kupaları.
1: Galatasaray işte bu yüzden çok rahat.
0: Galatasaray'ın çünkü... tabii Ağustos'ta Süper Lig maçlarıyla sezonu açacağı.
1: Ama burada da Fenerbahçe'nin az önce konuştuk. Şu anda yani elini güçlendirmeye çalışıyor başkanlar. Ama Beşiktaş'ta daha hoca belli değil. Fenerbahçe'de daha hoca belli değil. Trabzonspor şu anda transfer, çok iyi bir transfer yaptı. Geçen Kerem'le tekrar konuştu. Bugün arka arkaya başka transferler de bekliyorum. Çünkü bu işi Trabzonspor çok iyi yapıyor. Ama Beşiktaş henüz hocası belli değil. Fenerbahçe'nin bir aşağı bir yukarı belli. İki başkanı da belli. Hani Galatasaray taraftarının sosyal medyada daha önce yaptıkları gibi niye transfer olmuyor, Dursun Özbek istifa, yönetim istifa istekleri açılıyordu ya. Bunun için çok erken. Bunu yapmak için Galatasaray'ın kamp döneminin haftasına girmesi lazım yani böyle. O zamana kadar da Galatasaray bence inceleyip sık dokuyacak. Dünya Kupası'ndan oyuncu alır mı dersen mutlaka takip ettikleri vardır Kerem. Yani Dünya Kupası'ndaki takımlar içinde.
2: Muhakkak.
1: Çünkü çok takım var.
2: Hiç ama tabii orada oyuncuların sergileyecekleri performanslar biraz kulüplerin beklentilerini de arttırabiliyor.
1: Kim de hatırlamıyorum. Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu vardı. Avrupa şampiyonu gitti abi, biz dua ediyorlardı eğlensin diye. Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde mesela. Şenol Hoca ile mesela şeyin Vida Hırvatistan milli takımında şey yaptı biliyorsun. 20 istiyordu. Bir tur 25 oldu. Fikret Orman'da kolay. 30 oldu. 35 oldu. Sonra bedelsiz gitti. Yani o bazen o plan da olmuyor yani. Hatırlarsın değil mi? Her turnuvanın her turda bir 5 milyon euro koymuştu üzerine. Ama günün sonunda bir de o 30-35'ler falan diye çok farklı bir şekilde ayrıldı.
2: Beşiktaş demişken Beşiktaş'a madem bir dönüş yapabiliriz. Vincenzo Italiano'yla siyah beyaz takım arasında bir anlaşma söz konusu olabilir. İtalyan hocanın buraya gelme niyetinde ve isteğinde olduğu da konuşuluyor. Caner, ne dersin? Böyle konuşulan profiller arasında açıkçası ilgi çekici, böyle oynattığı futbol sebebiyle de futbol severlerin gözüne de hitap edebilecek bir hoca gibi de görünüyor.
0: Şimdi burada iki farkı şöyle ele almak lazım. İdealizm ve pragmatizm. Şimdi Beşiktaşlı futbol severler, taraftarlar ne istiyorlar? Yüksek riskli, çok gol atalım ama akabinde geride açıklar da verelim türevinde bir futbol mu istiyorlar, yoksa daha dengeli ama savunmamız sağlam olsun, atarsak bir tane iki tane atalım bir şekilde maçı kazanalım gibi sonuç odaklı bir oyun mu talep ediyorlar? Bu esasında şu anda merak ediliyor. Tabii iki tane örnek verdim, idealizm ve pragmatizm derken esasında burada birisi Vincenzo Italiano, diğeri Razvan Lucescu. Şimdi günlerdir Razvan Lucescu ihtimali üzerine de konuşuyoruz. Razvan Lucescu tarafıyla alakalı şu anda PAOK'ta devam eden bir yıllık sözleşmesi var. Orada da şöyle bir durum var. Tabii ki Lucescu ile anlaşılması için PAOK kulübüne belirli bir miktarda bir bonservis bedeli, bir serbest kalma bedeli ödenmesi gerekiyor. Tabii Beşiktaş kulübü de doğal olarak şu anda boştaki isimlerden birini tercih etmek istiyor. Çünkü bu parayı biraz gereksiz görüyor işin gerçeği, ama Lucescu'nun da Beşiktaş'a çok da kapalı olmadığını da söyleyelim. Yakın zamanda Rumen basınına da bir açıklama yaptı. Tamamen dedi ki ya ben PAOK kulübüyle, evet artık uzun yıllardır bir birlikteliğimiz olduğu için artık kulüple özdeşleştik. Yani kalkıp da benim bu camiayı yarı yolda bırakmam doğru olmaz ama taraflar arasında bir

0: Anlaşma söz konusu olursa Beşiktaş'a sıcak olabileceğine dair de bir mesaj verdi. Ya Vincenzo Italiano ismi evet heyecanlandıran bir teknik adam ama bence biraz risk arz ediyor. Yani oynattığı oyun biraz riskli geliyor bana. Bu bağlamda ben profil olarak Razvan Lucescu olmasa bile o ayarda daha dengeli bir oyun talep edecek bir teknik adamı şundan dolayı daha sıcak görüyorum. Bazı profiller var mesela ismi öne atılan. İşte yüksek yoğunluklu pres diyorlar, işte çok koşan takım diyorlar ama Beşiktaş'ın şu an mevcut ana yani mevcut formasyonuna, mevcut kadroya baktığımızda eldeki oyuncu grubu size o yüksek eforlu maç çıkartabilecek atletizme, o seviyeye sahip oyuncu grubu değil. Ha buna uygun transferler yaparsanız, ona uygun bütçeniz vardır, eyvallah, o zaman buna bir şey diyemezsiniz ama Beşiktaş'ın bu bahsetmiş olduğum planlama doğrultusunda İlk 11'de doğrudan oynayabilecek belki 5-6 oyuncu, geniş kadroda da belki 11-12 oyuncu transfer etmesi gerekir. Bu söylemiş olduğum oyun planı için. Yani Vincenzo Italiano bence riskli bir tercih. Hı hı. Profil olarak Razvan Lucescu türevinde bir hoca çok daha uygun. Esasında
1: tabii Ivan Savidis PAOK başkanı.
0: Evet.
1: Onu bırakır mı? Yani ya işte, o da öyle bir profil ki bırakmam derse bir yere gidemezsin.
0: Evet
1: yani.
0: Doğru. Ya şöyle söyleyeyim, ben Sayın Önder Özen daha önce Fenerbahçe'de çalışmış bir isimdi. Hı hı. Esasında kendisini rol model olarak belirlediği isimlerden bir tanesi Frank Enuda'dır. Frank Enuda Shakhtar Donetsk'i Shakhtar yapan isimlerden biridir. O hı hı. Scouting anlamında Shakhtar'da ciddi bir Brezilya ekoli yaratmış bir isimdir o. Dolayısıyla Sayın Önder Özen'in Fenerbahçe'de çalıştığı, yani Fenerbahçe'nin o 2000 ile 2010 yılları arasında ciddi bir Brezilya ekolü vardı Alex öncülüğünde. İşte evet. Çevresindeki isimler, Aurelio'lar, savunmadaki Güney Amerikalı oyuncularla birlikte işte Roberto Carlos'lar vesaire, o harmanlanan Brezilya ekolü Fenerbahçe'ye başarı getirmişti. Bu örnekten pay biçerek Sayın Önder Özen'in ilk tercihi esasında Sergio Conceição'ydu. Ama Conceição yakın zamanda da Al-Ittihad'ı çalıştırdı.
1: Evet.
0: Oradaki maaşı da çok yüksekti ve beklentisi aşağı yukarı minimum 10 milyon euro seviyesinde. Şimdi bu bütçe Beşiktaş'ın zaten maaş bütçesini ciddi düzeyde aşıyor. Yani şöyle örnek vereyim. Giovanni Van Bronckhorst yıllık 1.4 milyon euro aldı Beşiktaş'tan. Ole Gunnar Solskjaer 2.4 milyon euro aldı. Maksimum son yıllarda Beşiktaş'ın anlaştığı teknik adamlar içerisinde en yüksek maaşla anlaşma yaptığı hoca Fernando Santos'tu. Onunla da 4,5 milyon euroya anlaşma yapıldı. Fernando Santos da zaten çok kısa süreli bir 3 ay gibi bir süre.
1: Tarihin en kötü anlaşmalarından
0: tabii,
1: biri.
0: O da şöyle oldu. Tazminat olarak 1.4 milyon euro seviyesinde bir para ödendi Fernando Santos'a ve yollar ayrıldı.
1: Evet.
0: Yani bahsedilen söylenen rakamlar 10 milyon euro seviyeleri Beşiktaş'ın verebileceği bütçeler değil teknik adam için. O yüzden diyorum yani Razvan Lucescu ya da o minvalde o türevde profillere gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Daha dengeli, biraz daha takım savunmasını oturtacak, daha dengeli bir oyun kimliği izleyecek bir teknik adam şu anda Beşiktaş için daha uygun olacaktır. Vincenzo Italiano gibi teknik adamlara elbette saygım var ama profil olarak ben Beşiktaş'a çok uygun görmüyorum. Biraz riskli bir tercih olur. Tekrardan sil baştan yeniden aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz Beşiktaş'ta diye tahmin ediyorum.
2: Beşiktaş taraftarı mutsuz. Beşiktaş taraftarının mutsuzluğundan dem vurmadan geçemem. Çünkü bak Ravzan Lucescu tarzında diyoruz yani. Ravzan Lucescu'ya bile kabul etmeyen bir Beşiktaş taraftarı var. Yani daha beklentisi yüksek. Diğer taraftan Felipe Luiz'e gittim, kabul olmadı. Şöyle bir baktım size dinlerken. 18 gün önce Sergen Hoca gidiyor. 15 gün önce resmi olarak Önder Özen geliyor. 15 gündür Beşiktaş'ta teknik adam konusunda resmi anlamda söylüyorum bir arpa boyu mesafe kat edilmemiş. Şu anda hoca belli olması lazımdı. Hala şu anda Vincenzo Italiano'nun olup olmayacağı da belli değil.
0: Tabii.
2: İki gün, bugün üç gün mü oldu? Bugün galiba üç oldu.
1: Üçüncü gün zannediyorum.
2: Bugün üçüncü gün.
1: Görüşmenin ardından.
2: Yani Mourinho'yla böyle gidersiniz üç gün bir görüşme yaparsınız ya da işte ya üst düzey diyelim yani. Birkaç tane isim sayıp şimdi tekrar şey yapmıyorum ama 3 gündür burada bir Vincenzo Italiano bizim
1: zamanı için geri alabilenler Beşiktaş olsa Mourinho kardeşimiz 10 dakika bile görüşmezler.
0: Evet, dün Efe Can Öztaş da zaten paylaşmıştı. Şu hı-hı. an Sayın Önder Özen'in İtalya'da olduğunu söylemişti. Yani üçüncü Vincenzo gün. Italiano olmasa bile belki farklı alternatifler de burada
2: bu
0: gündeme gelebilir.
2: Bu olmaz işte Sergen Hoca'nın son haftalarda

0: 8 gün önceki de hesapladım ama daha önce de bir şekilde yol ayrılımı olacağı belliydi. Önder Özen'in de 15 gün önce resmi imzayı atıp onunla da ta ki Serkan Reisper'in gelişinden beri başkanın diyaloglarını istediğini ne kadar istediğini biliyoruz. Ben şu andaki Beşiktaş taraftarının mutsuzluğunu, karamsarlığını çok iyi anlıyorum. Yani gerçekten de etrafımdaki bütün Beşiktaş taraftarları arkadaşlarım bir mutsuzluk içinde, bir belirsizlik içinde, herkeste bir karamsarlık var. Yine böyle bir sene mi geçireceğiz? Kadroya baktığın zaman en çok transfer gerektiren kadro Beşiktaş'ta. Daha önceki yayınlarında söyledim. 5 tane şu anda ben iyi bir hoca gelse bu takımda 11'de oynatabileceğim 4 ya da 5 tane oyuncu sayar ya da saymaz. Hangi sistemde oynatırsa oynatsın. Önder Özen bugün 3, yarın 4. Buradan belki rotayı başka yere gelecek ya da son dakika olarak anlaştılar diye vereceğiz. Bir yıl daha sözleşmesi var dedin. Bu da sıkıntı. O tazminatını buradaki gibi değil, anlaşması lazım. Belki bir tazminat bedeli, belki Beşiktaş bunu ödeyecek, belki hoca ödeyecek. Biraz daha bazı şeylerin netleşmesi lazım. Eğer 3 gündür burada net bir haber gelmiyorsa ya da 3. gün olup.
1: İtalyan sözleşmesi yok ya. Var mı?
2: Yok, İtalyan o zaten şu an boşta.
0: Bir yıl daha sözleşmesi, evet. Ravzan için mi dedin onu?
2: Razvan Lüçescu'nun.
0: Tabii. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. 3 gündür arada bir olabilir.
1: Olsun.
0: 3 gündür orada olup ve henüz Felipe Luis'te olduğu gibi Murat Bey'in oraya gitmemesi, demek ki bir şeyler hala mesafe kat edilmedi. Çünkü Felipe Luis, Önder Özen gitti, arkasından imza atılacakmış gibi yönetici Murat Bey gitti oraya, hatırlayalım. Transfer olduğu gibi, çünkü bir yönetici gidiyorsa oraya.
1: Yok, olduğu gibi bir durum yoktu. Hatta olmayacağı büyük yönetici ihtimalle biliniyordu, konuşuldu.
0: Yönetici
1: bilemeyiz.
0: Gitmez abi yönetici. Sportif direktöre bu kadar yetki veriyorsa.
1: Önder Özen'in olduğu yerde Murat Bey'e de çok ihtiyaç yok gibi aslında.
0: Onu söylüyorum. Eğer oraya gidiyorsa bir tek şu vardır. İmza aşamasında para konuşulduğu zaman bazen yöneticiler, ben eğer öyle bir işin içinde olmuş olsam, hocayı ikna ederim, bütçeyi belirlerim. İş paraya geldiği zaman
2: pazarlık kısmında bir
0: inisiyatif. Derim ki bir kişi gelsin. Çünkü orada tek başına, ben kendi karakterinden bahsederek söylerim bunu. Bir kişi gelsin, yarın bir gün bir şey olduğu zaman hemen orada bu yönetici olabilir, başka bir idareci olabilir. Ama eğer oraya Murat Bey gidiyorsa bu imza olur. Murat Bey neden gidiyor? Sportif direktör tam yetkiyle bu takım kurulması için hoca gelene kadar, eğer Önder Özen'deyse Murat Bey'e gerek yok. Eğer ekonomik şartlarda sözleşme detaylarını konuşacaksanız o konuda da yetkiniz var. Ya İstanbul'a davet edersiniz. Oraya gidip boş gelinmesi, bu transferin olmaması Beşiktaş'a baktığın zaman, yani yakışmadı demeyeceğim ama Beşiktaş'ları üzdü. Şu anda da net bir adım daha yok. Belki İtalya'da başka bir isme gidebilir. Ben daha önceki gibi Mancini falan olabileceğini zannetmiyorum. Mancini çünkü yüksek bonservisli, yüksek maliyetli takımlar ister çalıştırmayı. Öyle kolay kolay kabul ettiremezsiniz. Bakalım, bekleyip görmek lazım.
2: Yani Razvan gibi güvene ve istikrara dayalı bir oyun planı inşa eden bir teknik adam profilinden.
0: Ravzan Beşiktaşları mutlu etmiyor yalnız, onu söyleyeyim. Çok Beşiktaşlı arkadaşım var konuştuğum. Ravzan ismi Beşiktaşları heyecanlandırmıyor, mutlu etmiyor çünkü.
1: O zaman biraz daha heyecanlı insanlardan bahsedelim. Trabzonsporlulardan. Trabzonspor için epey hareketli günler yaşanıyor. Sidney Cabral geldi. Aynı zamanda Metehan Mimaroğlu'nu Bordo Mavili kulüp kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da öyle görünüyor ki yine transferler devam edecek. Noah Saviolo, Vitoria Gimareşli oyuncunun adı kulüple anılıyor. Malinowski zaten daha önce başkan açıklamıştı. Trabzonspor forması giyecek, görünen o. Bugün çok hareketliydi.
2: Kesinlikle.
1: Sanki devamı da gelecek gibi görünüyor. Bir de şampiyon olunan sezon da biraz hatırlatıyor sanki Caner. Erkenden işleri bitirip kafayı temiz bir şekilde sezona getirme arzusu sanki camiada var.
2: Valla ben bunu her fırsatta dile getiriyorum. Ben Trabzonspor yönetimini, teknik heyetini ve özellikle scouting anlamında o departmanı gerçekten kutluyorum. Uzun yıllardır bence bu anlamda Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden, öncü kulüplerinden biri oluyor daima. Hatta saydığın isimler haricinde bir de Thierry Karadeniz ismi transfer edildi Trabzonspor'da. O da bence oldukça hem Trabzonsporları hem futbol severleri bence heyecanlandırıyor. Haziran ayında 18 yaşında olacak. Babası Türk, annesi Orta Afrikalı. O da Almanya'da futbol akademisinde yetişmiş bir oyuncu. Uzun bacak boyu ve bu patlayıcı sprintleriyle biraz tarzı böyle Mbappe'ye de benzetiliyor. Gelecek vadeden bir oyuncu. Bu anlamda bence Trabzonspor özellikle bu tarz, bu minvaldeki transferleri, bu profilleri bulma konusunda oldukça hem hızlı davranıyor hem de epey başarılı.

0: Malinovski söylemiş olduğumuz işte Ukraynalı oyuncu Genoa'da iki sezon forma giydi. İlk sezonunda bir fibula sakatlığı yaşamıştı. O biraz onun kariyerini geri götürdü ama sonrasında gerçekten toparladı. O da Malinovski de bence çok iyi, ayakları çok temiz bir oyuncu. Uzaktan şut tehdidi olan bir isim. Özellikle Zubkov'un ayrılığı sonrasında bence Trabzonspor'a ilaç olacak isimlerden bir tanesi. Bununla birlikte Ernest Muçi zaten geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans ortaya koydu Trabzonspor forması altında. Zaten bonservisinin alınmasını bekliyorduk. Nitekim Trabzonspor 8,5 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş kulübünden Ernest Muçi'yi de kadrosuna kattı. Cabral transferinde de ayrıca kutluyorum Trabzonspor'u, çünkü Ocak ayında Benfica'nın Estrella kulübünden transfer ettiği bir isimdi. İyi de bir bonservis bedeli ödedi Cabral'a ve Cabral Jose Mourinho önderliğindeki Benfica'da çok fazla forma şansı bulamadı. Orada mutsuzdu esasında ve Trabzonspor'u tercih etmesindeki belki de ana unsurların başında belki de Wagner Pina geliyor olabilir, vatandaşı ve aynı zamanda iki oyuncuyu da bu yaz milli takımda da Dünya Kupası'nda göreceğiz, izleyeceğiz. Trabzonspor hep böyle pozisyonel destekliği yüksek oyunculara giderek önemli işler yapıyor. Cabral sadece sağ bekte değil, sol bekte de oynayabiliyor. Tabii sağ bek oynayabileceği karşılaşmalarda belki Wagner Pina'yı zaman zaman önde de bir hücum oyuncusu gibi de görebiliriz. Bu bağlamda Trabzonspor hakikaten önemli işler yapıyor. Bakalım transferin son dönemine kadar farklı farklı isimler, hatta az önce de yayın arasında da konuşmuştuk, Metehan Mimaroğlu'yla da Trabzonspor söz kesti. Gerçekten önemli transferler, önemli isimlere gidiyor Trabzonspor yönetimi. Bu bağlamda bir kez daha tebrik etmek gerekiyor.
1: Kırmızı var. Trabzonspor Noah Saviolo transferini bitirdi. Bordo Mavililer Portekizli futbolcuyu 1+4 yıllığına kadrosuna kattı. Son dakikası A-Spor ekranlarında sevgili seyirciler. Böyle bir olasılığın olabileceğinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşmiş gibi görünüyor. Vitória Guimarães forması giyen genç, yetenekli ve gelecek vadeden futbolcuyu kadrosuna kattı Bordo Mavili kulüp. Trabzonspor transferde şaha kattı diyebiliriz.
2: Transfer raporunun ilk kırmızısı mı acaba?
1: Olabilir. Transfer raporunun ilk kırmızısı. Sezonun ilk kırmızısı bu, diyebiliriz. Savaş Çorlu'ya teşekkür ediyorum. Tarihi bir an beraber yaşıyoruz.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Bu kırmızılarımız inşallah bol olsun. Senin de dinlerken, Caner de dinlerken dedin ki Trabzonspor hızlı gidiyor dedin. Hızlı gitmiyor. Diyor. Planlı gidiyor.
0: Tabii.
2: Hızlı gitmek başka bir şey. Son ana kalırsınız ama lig bitmeden şu isimlerin hepsi, iddia ediyorum, Trabzonspor'un gündeminde vardı. Bir takım altyapısı vardı bunların. Trabzonspor 5-6 senedir bu işi en iyi yapan takım.
0: Doğru.
2: Ve son gün transferde dedin ya, son günlerde falan Trabzonspor'un transferi bırakacağını hiç düşünmüyorum. Trabzonspor son 3-4 senedir transferleri son güne bırakmadı. Yunus bağlandı galiba.
1: Virgül koyduk. Sadece bir dakikamız var ama Yunus Emre Selhat'ta söz. Yunus Emre'de.
3: Teşekkürler Kerem. Aslında bir dakikaya Trabzonspor'un bugün yaptığı hareketliği sığdırmak biraz zor. Önce Sidi Lopez Cabral İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. 4 yıllık sözleşme imzalıyor. Akşam saatlerinde Trabzonspor Gençler Birliği ile sözleşmesini tek taraflı feshetme karar alan Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı. Günün ikinci transferiydi. Üçüncü transfer ise Trabzonspor'un geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Noah Saviola. Bu transfer için hem teknik ekip hem scout ekibi oldukça umutlu ve oyuncunun Trabzonspor'a geldikten sonra bir veya iki yıl içerisinde değerini 5-6'ya katlayacağına inanıyorlar. O derece güvenilen bir transfer Noah Saviola ve Vitória Guimarães takımından bu oyuncu yaklaşık 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay maddesiyle transfer edildi. Cuma günü İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak. Trabzonspor 7 transfer yaptı şu ana kadar ama transferler devam edecek. Özellikle yerli oyuncu noktasında da Türkiye içerisinde görüşülen isimler var. Adil Demirbağ konusunda Konyaspor'da rakamsal bir anlaşmazlık yaşanıyor. Yine Berkan Kutlu Trabzonspor'un gündeminde. Alanyaspor'dan İbrahim Kaya, Başakşehir'den Yusuf Sarı Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan diğer isimler. Ama yabancı oyuncu konusunda da Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Sigankov transferi için çok yoğun bir şekilde bastırıyor Trabzonspor. Belki 1-2 gün içerisinde bu transferle ilgili de bir son dakika verebiliriz Kerem.
1: Yunus Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Transfer raporunda da sona geldik sevgili seyirciler. Savaş Çorlu bizimle beraber.

0: Volkan'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç! Vedat Muriç cezası!

Sergi Darder yaptı. Orta Muriç'ten kapı.

adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Kocaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
2: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
1: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
3: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde.
1: Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
4: Aman aman.
1: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
5: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu olayı. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı.

0: Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
0: Bu öbüründen daha ama iyi. Evet. Offside.
1: Evet. Evet. Öbürü daha...
0: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
0: Kukureya. Pedri Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere şut pozisyonu üst direk. Üst direk. Gole yaklaştı Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
2: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi.

0: Kenan orada, haydi Kenan kaleye doğru, ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz! Öne geçiyoruz! Şimdi Arda, solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere, tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı, Arda yerden, Kenan haydi! Kenan!
1: Gol!
0: Kenan! Kenan! Milli takımın yıldızı! Kenan Yıldız! Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Kenan! Oo. Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Kenan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis! Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi altı golsin geldi. Altıncı gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. 1-2 daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan! Kenan! Kenan!
1: Offside, offside.
0: Kenan! Bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan, Kenan açılar, Kenan, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus, Yunus, Yunus! 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı.

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikeli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin. Merih Demirel dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili, Kvaratskhelia, Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nüfus geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitova baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam, ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili topuk pası, çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası, Kenan çekti. Haydi Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Hop. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan.

0: Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi. Yusuf, Yusuf kaleci. Kenan yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
0: Salih. Bravo. Salih.
2: Müthiş.
0: Salih. Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topağlarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol çok. Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış'ın

0: Kemer aldı. Barış Aydi. Barış! Barış, Barış, Barış! Çok mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay! Altay, Altay! Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Altay.
1: Sakin oğlum ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık. İndirelim artık.
1: Offside. Offside.
0: Offside. Offside. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Jorge Hacı'nın oğlu.
1: Çatlasa çok kötü yere
0: çok gidiyor. Kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanyaspor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
1: Ay, ay, ay.
0: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için.

0: geride bırakıyoruz kazanaraklar. Tebrikler çocuklar diyorum.
1: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar.
2: Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Boybo da orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
0: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu bu işte.
2: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
0: Çok güzel.
2: Asfaltla dışarıya.
0: Top dışa doğru koysa.
2: Şimdi Reçbetsay, aldık topu Hakan. Kerem, Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası Aslani. Kaleye düşürdü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan, Kenan geçti rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan, Hakan sol ayak, Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Ofsayt yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun, Orkun, Orkun.
0: Offside'a bakılacak galiba.
2: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
0: Golü verdi.
2: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musli'ye vurdu. Dışarıya. Neyse ki dışarıya. Out. Musli'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani, dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu. Uğurcan. Uğurcan, Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Helal. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük. Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1960 yılına gidelim.
1: Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikiledi.

geçti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü, Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cebil Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'ta Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0 yenmiş, ligin son maçı olan formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs adında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. 4. golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol...

hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan Oyunları'nda tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan Oyunları'na katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre 40 koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapest, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet, disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksa ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın

dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktı, 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalyayla ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti, acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör, efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım. Bu bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından Boks Federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek, daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada iki olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalının kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon

0: koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye, Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcuyla geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz, toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş, toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay, Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen iki olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremen'de ise minderden 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.
1: ...1961 senesinde spor olayları renkli bir dönemi yansıtıyor. Futbolda Metin Oktay Palermo'ya transfer olurken Can Bartuysa Fiorentina'nın yolunu tutuyor. Türkiye basketbolundaysa şampiyonluğa Darüşşafaka ulaşıyor.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960-61 sezonu Milli Ligi yine 20 takımlık bir maraton olarak 27 Ağustos 1960 günü başladı ve 38'er maç sonunda 20 Haziran 1961 günü sona erdiğinde antrenör Sekeli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe takımı 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi ve 29'a karşı 81 golle şampiyonluğu kucaklarken haftalar boyu çekiştikleri ezeli rakibini 1 puan gerisinde bırakmayı başardı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş 55 puanla üçüncü oldu. 1961 Ordu futbol takımı dünya şampiyonu. 1961 Ordular Arası Dünya Futbol Şampiyonası Türk Ordu takımının şampiyonluğuyla sonuçlandı. Bu başarı Ordu futbol takımımızın kazandığı ikinci dünya şampiyonluğu oldu. Final grubu maçları Mayıs ayı içinde Ankara'da oynandı. 25 Mayıs 1961 günü 19 Mayıs stadında Fransa ile 1-1 berabere kalan Ordu takımımız 27 Mayıs 1961 günü Hollanda'yı 1-0 yendi. 31 Mayıs 1961 Yunanistan Ordu takımıyla berabere kalarak şampiyonluğu kazandı. 1961'de büyük şampiyon Yaşar Doğu'yu kaybetti.

Türk güreşinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan büyük şampiyon Yaşar Doğu, Ankara'da ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar, güreşe küçük yaşta başlamış ve köyde Kara Kucak'ta yetişmişti. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğindeyken yaman bir Kara Kucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıkmış ve kısa sürede büyük varlık göstererek daha minder güreşindeki ilk yılında bölge şampiyonluğu kazanmıştı. 2 yıllık güreşçiyken de milli takımımıza seçilmiş ve Ay Yıldızlı Mayo'yu ilk kez 1939 yılında Oslo'da yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda giymişti. Yaşar, milli mayo altındaki bu ilk güreşlerinde 4 rakibine ekseriyetle yenik sayılarak altın madalyayı kaçırmıştı. Milli mayo altındaki daha ilk güreşlerin sonunda Avrupa ikincisi olan Yaşar Doğu, araya İkinci Dünya Savaşı'nın girmesiyle birçok milli maçtan mahrum kalmıştı. 1940 yılında 66 kiloda Balkan şampiyonu, 1946 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu, 1947 yılında 73 kiloda Avrupa Greco-Romen şampiyonu, 1948 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu olmak ve Ay Yıldızlı Mayo altında yaptığı 42 güreşin 41'ini kazanmak gibi eşsiz bir başarıya ulaşmıştı. 1951 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda Ay Yıldızlı Mayo'yu giydi. Çok çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sikleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kiloyla başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür. 5 Aralık 1955 günü milli takımla beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği ikinci kalp kriziyle vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine defnedildi. Manşı geçen ilk Türk yüzücüsü 1954'te Murat Güler olmuştu. Bu başarıyı iki kez denemesine rağmen tekrarlayamayan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin, 3 Ekim'de 14 saat 25 dakika yüzerek Fransa'dan İngiltere sahillerine vardı. Şahin bu başarıyı çok kötü hava ve deniz koşullarında gerçekleştirdi. Yalnız Türkiye'de değil, dünya gazetelerinde de bu başarı manşet oldu. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay, İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Ünlü golcü, ülkemiz futbolunu İtalya'da da başarıyla temsil etti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak bir yıl sonra Galatasaray'a döndü. 2 yıl üst üste rekor kırarak gol kralı oldu. Fenerbahçe takımının büyük futbol yıldızı Can Bartu, 50 bin dolara İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer oldu. Fenerbahçe'de bu transferden 17 bin dolar aldı. 1936 doğumlu Fenerbahçeli efsanevi futbolcu, 1 Ocak 1961'te Fiorentina Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan futbol severler tarafından Signor Bartu şeklinde adlandırılan Bartu, 1962'de Venezia takımında,

0: 1964'te de Lazio'da oynadı. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de Türkiye'ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapılan 22. Balkan oyunlarında Türk atletler ancak bir altın ve bir bronz madalya elde edebildiler. Takımımızın tek altın madalyayı 400 metrede fevkalade bir koşu çıkaran genç atletimiz Fahir Özgü'den net 51 saniyelik derecesiyle birinci olarak getirdi. Türk atletizminde baş gösteren büyük duraklama, pistlerde ancak kişisel yeteneklerin gösterecekleri çabayla getirecekleri başarılara kaldı. Önce futbol ve voleybol alanında faaliyet gösteren Darüşşafaka, 1960-61 ile 1961-62 sezonlarında 2 yıl üst üste Türkiye basketbol şampiyonu oldu. 4 Haziran 1951'de basketbol şubesini açarak atılıma geçen kulüp, özellikle 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa kupalarında 3. tura kalan ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdırmıştır. Kulüp o yıllarda Türk basketbolunu popülerleştirmiş ve yıldız oyuncular yetiştirmiştir.
1: ...1962 yılında hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli sportif gelişmeler yaşandı. O yıllara damga vuran, öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.
0: Spor tarihine baktığımızda 1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen Sarı Kırmızılı takım 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş da 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Maçların oynanacağı statlar ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Ditborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey Orta Amerika'dansa bir ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı.

0: ever seen. Sanchez bought it right in the face. That was David and he's off the field. Well, Italy down to 9 men.
1: Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan formasıyla mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçayı yakın markajı alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust'a pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı. Dukla Prag'ın yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çekler'in sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki 2 Dünya Kupası'nda oynamış, çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şerof hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane de başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jarković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garinça gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest

0: Eskileş'te beklediğimiz başarı Greco-Romencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'ta 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Greco-Romen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızlı Mayo'yla iki dünya Greco-Romen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29 puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Greco-Romen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi. Tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken güreşçilerimiz ve güreş federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs adında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez İstiklal Marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla birinci olduğu 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı, kros çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile cross'ta 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Okspor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavkaytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Taner Karaman ve Güvenç Kurtar stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bir transfer gelişmesiyle açmış olduk yayınımızı. Yine Trabzonspor'dan daha hani erken transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Evet, Saviola transferini de bitirdi Bordo Mavili ekip. Şimdi biraz detayları konuşalım konuklarımla birlikte. Yine hızlı erken başlayan transfer sezonuna, daha başlamadan başlayan hatta bir Trabzonspor var Taner Karaman.
2: Ve yine genç bir oyuncu. Evet. 22 yaşında ve kariyerinde çok büyük ses getirebilecek bir, aslına bakarsanız geçmişten gelen raporlar var. Trabzonspor yine bir scouting çalışması yapmışa benziyor ve 1+4 yılın da aslında anlamı biraz bu. Bir yıl göreceğiz.
0: Sonra da
2: uzatacağız ya da uzatmayacağız anlaşması yapılmış. Hayırlı olsun. Ve bugüne kadar da bu yaş grubunda Trabzonspor'un hamle yapıp da verim alamadığı çok az oyuncu var. Muhtemelen de yine verim alacakları çok iyi bir ismi getiriyorlar. Ve bunu bu kadar hızlı yapabilmiş olmaları da önemli bu arada. Her dönem olduğu gibi Trabzonspor yine transferde çok hızlı ilerliyor. Çok fazla transfer yapmıyorlar ama bir ismin gidiyorsa hemen boşluğunu doldurmakta çok da zorlanmıyorlar. Bu da öyle bir transfer.
0: Ve hep şu oluyor zaten, nereden buldu Trabzonspor bu futbolcuyu, evet, nasıl buldu diye. Senin dediğin gibi o scouting çalışmasını çok iyi yapıyorlar. Bir de erken yapıyorlar. Şimdi hoca zaten bir önceki sezonu verimli geçirdi takımla birlikte. Şampiyonluğa da oynadı. Yani üstüne koya koya gidiyor Trabzonspor. Önümüzdeki sezonu hazırlanıyor. Kupayla da bitirdiler bu yılı.
2: Yani bütün her şey onlar için çok lehine giden bir durumda.
0: Evet hocam, sen ne söyleyeceksin?
1: Maşallah diyeyim. Şimdi Trabzonspor hakikaten iyi futbolcular alıyor ya. Bakıyorsun ucuza alıyor bir de. Bir de erken alıyor. Şimdi ben bir şeye karşıyım, biliyor musun? Ya işte transfer yapacağız ama işte Dünya Kupası olsun da bilmem ne. Ya işte ondan futbolcular olacak mı olmayacak mı? Ya kardeşim, Dünya Kupası'nda oynayan futbolculardan başka futbolcu mu yok bu dünyada yani? Gitmeyen takımlar var, ülkeler var. Ya ben ona karşıyım. Ya illa oradan alacaksın diye bir şey yok. Elenen takımlardan alırsın bir an evvel falan filan yani. O bir bahane gibi geliyor bana. Bana göre herkes bir hazırlığını yapmış durumda. Herkes bir yerlerden bir şeyler alacak. İlla şeyi beklemezler, adını söyle, Dünya Kupası'nın sonunu. Zaten fiyatlar artacak orada. Onun için de Trabzonspor zaten erkenden her şeyini hazırlamış. Onları kutluyorum. Belki bir de buradan benim bir arkadaşıma, onur eriten doktor arkadaşıma bir selam gönderim, babasına, ailesine. Babeski'de hatıram var, biliyor musun ya? Çok acı. 2-3 yaşındayım. Babam orada şey, böyle dondurma almayı, tek hatırladığım şey bir kamyonun tekerleği şuramda kaldı. Vallahi bak, bir yani bu tanker şuramda fren yaptığını hatırlıyorum. Ya 2 yaşındayım ya bir şey karşıdan geçerken, biliyor musun?
0: O kadar da küçüksün.
1: Ya bir tek orayı hatırlıyorum.
0: Aklına kalmış.
1: Bir tek düşün ya. Ya 1,5 ya 2 yaşındayım falan. Buradan Babeski herkese selam. 40'larında Babeski. Bütün izleyenlerimize selam.
0: Selamlar buradan.
2: Selamlar olsun.
0: Şimdi mesajlara bakıyorum. Necati Bey sizi görünce diyor ki, Sivas'tan izleyicimiz biliyorsunuz. Evet. Hocalarım programa gelmiş. Hoş gelmiş. O zaman bana uyumak düşmez. Selamlar, iyi programlar. Sabaha kadar buradayım.
2: Sağ olsun. Sivas'tan Necati Kartal.
0: Evet, bize Sivas Spor'la bütünleşmiş olan sabaha kadar buradayım da yazmış gerçekten. Selamlar Necati Bey. Burak Bey diyor ki, eğer Fatih Tekke ve Trabzonspor yönetimi bu anlayışla şampiyon olmayı başarırsa Türk futbolunda devrim olur. Ligimizde birçok anlayış değişir.
2: Ben bu arada buna katılıyorum. Ki şu bir gerçek, Okan Hoca'nın Galatasaray'da yaptıklarıyla beraber biraz bu tarz antrenörlere daha fazla eğilen kulüplerimizin olduğunu görüyoruz. Ki Beşiktaş Sergen Hoca ile bunu denedi. Galatasaray şu anda bunu deniyor ve başarılı oluyor. Fatih Tekke de bunun aslında bir sonucu. Ve buradan da eğer bir başarı çıkarsa, aslında nedir bunun formülü diye baktığımız zaman, camianın sabırlı olması burada başrolü aslında bakarsanız alıyor. Yani Fatih Hoca'ya dönük sezon içerisinde şehrin çok sabırlı olması, yönetimin çok uyumlu olması ve hocanın alanına girmeyen bir yönetim

0: yönetimin oluyor olması da bence çok önemliydi. Ama Fatih Hoca da kendini çok iyi hazırladı Trabzonspor'a. Yani bugünlere ben sadece Trabzonspor'un öz evladıyım kontenjanından gelmedi Fatih Tekke. Fatih Tekke İstanbulspor'dan, Erciyesspor'dan ya da geçmişte çalıştırdığı takımlarda
1: Denizlispor
0: üstüne üst olan, koya koya, evet hocam, üstüne koya koya geldi.
1: Bir de Taner,
0: yani ben öz evladıyım kontenjanından gelseydi Fatih Tekke başarısız olurdu.
1: Bir de çok ucuz futbolcular alıyor yani. Hani şimdi tamam Galatasaray'da Beşiktaş denedi, Galatasaray alıyor falan ama onlar onun belki 5 misli, 10 misli, 8 misli paraya alıyorlar.
0: İstanbulspor'una alışıktır hocam. Ha? Ucuz oyuncu bulmaya. Evet. Orada da biliyorsunuz çok böyle fiyat olarak çok düşük oyunculardan çok yüksek performans evet. alan bir teknik sektördü.
1: Nereye bir yere verdiler 3-4 milyon euroya değil mi?
0: Burada da aynı şey hocam. Maliyeti düşük oyuncularla çok yüksek performanslar alıyor ama tekrarlamış olayım. Öz evladımız Trabzonspor Fatih Tekke ilişkisiyle Fatih Tekke bu koltuğa gelmedi. Kendini geliştirdiği için geldi. Bu yüzden de başarılı oluyor. Yarın bir gün bir kulübümüz işte Fatih Tekke orada başarılı oldu, biz de öz evladımızı getirelim derse kim olduğuna ve ne yaptığına bakmadan başarısız olur. Buradaki ince çizgiye dikkat etmeleri lazım.
2: Güzel mesajlar var. Bu transfer özelinde değil tabii bir tek. Az önce de söylediğimiz sebepten transfer çalışmasının bu kadar erken başlaması ve herkesin bildiği oyunculara gidilmemesi konusu. Fırat Bey de şey yazmış. Selamlar, sınava çalışacağım ama biraz bakıyorum. Biraz bakın. Bugün de yani biz gerçekten kelimenin tam anlamıyla sabaha kadar buradayız olabilir.
0: Olabilir.
2: Milli takımın antrenmanı var biliyorsunuz.
0: Kaçtaydı antrenman?
2: Gece yani bizi biraz aşıyor bizim saatimizi.
0: Bekleyebiliriz.
2: Gece saatlerinde.
0: Gerekirse bekleyebiliriz.
2: Yani gerçekten sabaha kadar burada olabiliriz sevgili izleyicilerimiz.
1: Kaçı kadar ya Melike, korkutma bizi sabah.
2: Hocam 3.30-4'te falan dağılır. Yok o kadar değil. Murat Bey demiş ki çok sevdiğim iki değerli yorumcu burada bugün, size ve değerli konuklarınıza Adana Kozan'dan selamlar. Murat Ergin'in mesajı. Bugün böyle mesajlarla başladım. Bu akşam da yetiştik çok şükür yazmış Osman Bey de. Konuşacağız, olayı iyi sormuş, konuşacağız hepsini. Sami Bey yazmış, Taner Bey'i görmek ne güzel.
0: Teşekkürler.
2: Güvenç Hoca, Icardi konusunda aynı yerdeyim Güvenç Hoca'yla.
1: Icardi nerede?
2: Taner Bey, Osimhen formam hala gelmedi diyor. Polatlı'dan selamlar demiş. O forma bir yerlerde kayboldu galiba.
0: Muhtemelen ama
2: ama bakacağız ona.
0: İkincisini daha gönderelim.
2: Evet, ona bir bakacağız
0: artık
2: bakalım.
0: Artık o forma çıkmayacak gibi.
2: Evet, bu mesajda hep gelecek gibi.
0: Evet, ikincisini
2: gönderelim. Özellikle.
0: Osimhen gitmeden gönderelim.
2: Evet,
1: o da kaybolur ben sana söyleyeyim.
0: Aynen Osimhen gitmeden.
1: Ya, onu alan biri vermez ben sana söyleyeyim.
2: Şampiyon olduğumuz son sezonda da transferleri erkenden bitirmiştik. Şu anki durumda yeni sezonda gelecek şampiyonun habercisi olabilir. Emre Bey yazmış. Trabzonsporlular hamlelerden mutlu memnun. İlerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Şimdi seçime adım adım yaklaştık artık. Tam haftanın ortasındayız. Hafta sonu Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Adaylardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Flaş açıklamalar da var. Önce Aziz Yıldırım'ın son açıklamalarına bir bakalım. En iyi oyuncuları getireceğiz diyor. Başka neler diyor? İzleyelim.
3: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olup aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki, düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi

0: küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya daveden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu gidirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Evet, çubukluğu gidirir, sahaya çıkarırız dedi Aziz Yıldırım. Biraz açıklamalarını konuşalım Aziz Yıldırım'ın, sonra Hakan Safi'nin de son açıklamalarına bakacağız. Ve tabii ki transferle ilgili yaptıkları açıklamalar da önemli, verdikleri isimler de önemli. Onları da yine değerlendireceğiz. Taner, seninle başlayayım.
2: Evet, ama hala da futbol yapılanmasıyla alakalı detay alamadık.
1: Evet.
2: Yani iki başkan adayından da alamadık. Yani iki başkan
1: adayı da... Beklendiği kadar net şeyler duymadık daha.
2: Hatırlarsan seninle yaptığımız son sayfada... İsmi açıklamanın kongrede bazı üyelerin oyunu değiştirebileceği ve bu yüzden çekimser, evet, kalabileceklerinden bahsetmiş. Biraz oraya doğru gidiyor. Çünkü X bir ismi açıkladığınız zaman onun muhalifi olabilecek isimler bir anda oylarının yönünü değiştirebilir. Biraz sanki bununla ilgili bir strateji yapılıyor gibi gözüküyor. Ama bir gerçek var. Bugün hem Safi tarafı hem de Yıldırım tarafı isim açıklıyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Görüşme yaptıklarını söylüyorlar. Bir taraf Muriç diyor, diğer taraf başka isimler diyor. Şimdi bunları yapmanız için öncelikli olarak futbol yapılanmanızı oturtmuş olmanız lazım. Yani teknik direktörünüzün belli olması lazım. Hatta belki de futbolu yöneten bir de futbol aklınızın da belli olması lazım. Bu iki isim belli değilken eğer bu hamleler yapıyorsa durum çok vahim. Ama tabii ki de bu ikisinin belliyse, arka planda bu isimler çalışıyorsa ve seçimle birlikte bu açıklanacaksa da çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe'nin zaman kaybetmemesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin seçimi yaptım, seçimden sonra hocamı bulacağım, hadi bir hafta sonra hoca geldi, ondan sonra bir hafta 10 günde transferleri yapacağım gibi lüksü bulunmuyor. O yüzden iki başkan adayının da seçilmiş gibi bugünlerde atılım yapıyor olması önemlidir, ama bu atılımı seçilmiş ya da seçilme ihtimali olan yöneticilerle değil, profesyonel yöneticilerle yapmaları lazım. Eğer bunu yapıyorlarsa çok önemli ve Fenerbahçe için büyük bir zaman kazanımıdır. Yani şu ana kadar açıkçası benim zihnimi biraz daha şu taraf ağır basıyor diyebileceğim bir baskın taraf yok. Yani söylemler, tutumlar, birbirine benzeyen söylemler var. Tabii benzemeyen de çok fazla taraf var. Ama kongrenin de kafasının biraz karışık olduğu kanısındayım bu noktada.
1: Hocam sen ne diyorsun?
3: Evet, ben bu şeye katılıyorum, Taner'in söylediği en son düşünceye. Şimdi zor bir şey geçecek belli. Şimdi iki tarafı da takip ediyorum. Her taraftan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Yalnız şöyle söyleyeyim, yani bu seçimin kaderini değiştirecek şeyi taraftar veya o kongre üyeleri ne bekliyor biliyor musun? İsim bekliyor.
1: Ben burada da demiştim, siz, evet, başkan ol.

0: olsanız, size de sormaya, konuklarıma da sormuştum. İzleyicilere de şunu söylemiştim. Siz başkan adayından ne gibi vaatler duymak istersiniz? Konuklarıma da hadi vaat edin demiştim. Hatta kim vardı? Kaya ile İbrahim Yavuz vardı galiba, Kaya Temel'le, yanlış hatırlamıyorsam. İkisine de şey dedim, kaybettiniz seçimi de. Kazanamadınız dedim yani.
1: Bravo.
0: Çünkü isim vermediler.
1: Olmaz. Şimdi olmaz. Şöyle söyleyeyim. Ya taraftar bir şey bekliyor, tamam mı? Bak, ikisi de çok değerli insanlar, tamam mı? Az Yıldırım Başkan'ın tecrübesi var. O birinin çok yani şimdi genç, dinamik, o şeylere hiç katılmıyorum ama çok istekli.
0: Hocam sen hiç
1: arzulu.
0: Katılmazsın tabii ki
1: Yok.
0: canım. Genç ne genç?
1: Ya fark etmiyor. Ama bak, bakıyorum konuşmalarına falan, tamam mı? İkisi de çok iddialı yani. Ancak burada şimdi kongre
0: Şimdi
1: üyelerinin
0: bakacağız birazdan
1: işte
0: transfer
1: hem de işte
0: adaylarına,
1: ama yani şimdi
0: isimlere.
1: isim var mı? İsim, belli bir isim de söylemediler. Geçen gün şey yapmadı başka mesela. Hakan Safi.
0: Hakan Safi'nin var bir
1: Bir tane.
0: açıklaması, evet. Ona geleceğiz birazdan. Hakan
1: Tamam.
0: Safi'nin genel
1: Ama
0: açıklamalarını
1: bir
0: da
1: tane
0: vereceğiz.
1: mesela, tamam, ben şimdi gittim, benim bir arkadaşım var, dostum var. Ertuğrul okuyan. Onunla gittik, profesör şeyle falan. İsim dediler, isim vermedi başkan Hakan. Başkan isim vermedi yani. O kadar isim ver, isim ver, isim ver. Şimdi bence, ama tabii şu anda tabii hani mesela Mourinho ismini atmıştı Aziz Yıldırım. Ne oldu? Ali Koç da aldı yani. Ortaklaşa bir şey yaptılar, bir düşünce yaptılar. Aldılar. Şimdi
0: Yani
1: burada da
0: zaten
1: olabilir.
0: orada
1: Şimdi
0: Fenerbahçe'nin menfaatini olacak isim
1: tabii,
0: kim
1: orada
0: başkan seçilirse seçilsin
1: seçilsin. Tabii.
0: yine
1: Bu
0: olacaktır.
1: şeyleri, bu mesajları veriyorlar zaten. Şimdi ben olsam Lewandowski derdim. Şimdi bizim Şakir Ak var, bir arkadaşımız menajer, dedi ki şeye gitti, Meksika'ya 20 milyon dedi. Ben olsam Meksika'ya giderim. Oradan alırım, tamam mı? Şeyden.
0: Sen eşine de para teklif edersiniz. Senin genelde öyle özelliklerin var.
1: Ya para ne?
0: Eşine de para
1: Kapalı
0: teklif
1: çarşıya
0: ediyor.
1: bir
0: Kapalı
1: getirsen onu
0: çarşıya
1: var ya,
0: götürecek
1: bitti.
0: mücevherler.
1: Oradan var ya, eşi bir daha geri dönmez var ya. Şeyde bir boğaz turu yemeğiyle. Yani ne, ya neticede o alıp getireceksin abi. Onu bunu bilmem. Yani taraftar kongre üyeleri bir şeyler bekliyor. Arkadaş, o bunu getirecek, bunu yapacak. Çok güzel şeyler söylüyor. En iyi oyunculara getirecek. Kim en iyi oyuncu mesela? Sana bana geri diyecek. Şimdi bazı şeyleri ben mesela o kadar tanımıyorum. Şurada bir tane antrenörler var. Şununla anlaşmış, bununla anlaşmış. Bir de isimleri yazıyorlar. Soyadı da yok. Mesela Ajax'a gelen birisi var. Deminden ismine bakıyorum. Soyadı yok. Ben tanımıyorum. Taraftarların şeyin bir kongre üyelerinin çoğu o kadar futbolcuları tanımaz. Ben bu kadar şey yapıyoruz. Burada yorum yapıyoruz. Ben o kadar futbolcu tanımıyorum. Zaten şeyler soruyorsun ya, ben kimim diye, bilemiyorum ben. Yani çünkü benim işim de değil o. Şimdi onlar gazetecilerin işleri falan filan yani. Onun için de isim ya.
0: Şöyle bir şey yazmış izleyicimiz hocam. Aziz Yıldırım kulübün geleceğini, Hakan Safi ise gelecek sezonu düşünerek geliyor. Ben her zaman gelecekten ve ileriye dönük adımlardan yanayım. Aziz Yıldırım başkanlığın tadını yeniden alsın, yine aday olur. Mehmet Bey böyle bir yorum yapmış.
1: Bak, Fenerbahçe taraftarı, tamam mı? Geleceği meleceği düşünmez. Önündeki seneyi düşünür. Bitti.
2: Hocam,
0: hocam
2: bunu
0: şu an ikna edemezsin.
1: Fark etme. Ya gider.
2: Yani her
1: ya
2: sezon...
1: Kim gelecekse, bak şimdi. Şu anda X birisi geldi değil mi?
0: Her
1: Şampiyon
0: sezon,
1: olamadı. Bitti arkadaş.
0: Kimsenin itiraz edemeyeceği bir kadro.
2: Hocam 10 senedir bir sonraki sezon şampiyon olmazsa Fenerbahçe biter diye ya, diye hep bir sezon sonrası düşünüle düşünüle 10 senedir şampiyonluk yok.
1: Tamam ama
2: yıldır.
1: Bak şimdi ya, onu şu anda
2: yani
1: başkan
2: sene...
1: sen şimdi başkan olsan seni tutmazlar ki, ne oldu işte.
2: Hocam bak,
1: saran,
2: ama
1: bitti.
2: Diğer türlü de olmuyor.
1: Bitti.
0: Hadi
1: fark
0: bakalım
1: etme,
0: o zaman
1: birisi olacak.
0: Hakan Safi neler söyledi?
1: Birisi
0: Birlikte
1: olmazsa
0: konuşuyoruz
1: duramaz.
0: Madem, karşılaştırıyoruz. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin de açıklamaları vardı. Bir bakalım.
3: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçeli'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler bahsedin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duysanızda inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisine efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
0: Hakan Safi'nin tarzı bana seçimleri böyle belediye yerel seçimleri, yerel genel seçimleri, aynen, özellikle yerel daha çok, aynen, ama hatırlatıyor açıkçası. O tarzda bir hitabeti var gerçekten. Ve Luis Suarez transferi, buna dair verdiği detaylar taraftarları heyecanlandıracak nitelikte. Taner ne dersin?
2: Vallahi merak ediyorum, Sporting'in haberi var mı? Yoksa buradan açıklamalardan mı öğrendiler Suarez'le olan görüşmelerden? Çünkü oyuncuyla
0: 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış. Evet. Ben o detayı söyleyeyim sana yani.
2: 2030'a kadar kontratı var Sporting'de oyuncunun. 22,5 milyon euroya geçtiğimiz yıl almışlardı, evet, oyuncuyu. Hakan Safi'nin eğer sayın başkan adayı burada söz kestik, anlaştık diyorsa Sporting'e gerçekten de Fenerbahçe'nin kulüp tarihine geçen bir bonservis vereceği anlamına gelir bu. Öyle söyleyeyim. Muhtemelen 50 milyon eurodan fazla bir bonservis rakamıyla bu oyuncuyu transfer ederler. Çünkü Sporting böyle bir yeteneğini böyle bir senede 22,5'a aldıktan sonra da kolay kolay zaten bırakmak istemeyecektir.
1: Verecek yani. Zaten konuşmaları öyle yani. Hiç hocam, 50, 60, 70 verecek.
2: Hocam şöyle zaten Sporting yani, gibi bir takım işte. Şu anda Hakan yani Bey'in açıklamalarını ilk kez burada bile öğrendiyse şu an çok mutludur. Harika. Müthiş bir paraya satacağız. Yani, öyle çok yani mutludur yani. Buradan geri yani dönüş de yapmaz böyle bir başkan adayı. İnşallah yapmaz, seçilir de biz de oyuncuyu böyle 50-60-70 milyon euroya satarız diye bekliyorlardır yani. Şu an Sporting tarafını ben mutsuz olduğunu düşünmüyorum.
1: Bence de.
2: Yani şu an böyle bir açıklama kongrede karşılık bulur. Evet. Ama futbolun gerçekliğiyle alakalı da açıkçası az önce söylediğime geliyor konu. Luis Suarez ismini kim belirledi? Yani Sayın Başkan'a ulaşan bir menajerin önerisi midir? Yoksa Sayın Başkan'ın çalıştığı profesyonel bir futbol aklının önerdiği bir isim midir? Yani ince bir çizgi var orada. Eğer bir futbol aklıyla gidildiyse çok iyi bir hamle, ama bir menajer önerisiyle gidildiyse çok kötü bir hamle.
1: O profesyonelleri de gördük ya, komililer momiller geldi böyle tam fiyaskolar.
2: Hocam, yani her meslekte olduğu gibi evet, iyi var kötü var. Komoli de bence kötü işler yapmadı.
1: Yok ya, bu yani
2: ayrıldıktan sonra da açıkladı zaten. İşime karıştılar. Falet hamlesini ben yapmadım. Şunu ben yapmadım. Getiriyorsan, emanet ediyorsan profesyonele bırakacaksın.
0: Yapmayacak. Bırakacak. Hiçbir zaman öyle olmuyor ama.
2: Adamın yaptıklarını görüyoruz hocam.

0: Gitti Toulouse'da neler yaptı? Juventus'ta şu an neler yapıyor? Sen önce bırak görevi, ver adamın ya, üstüne
1: burada,
0: yükle.
1: Burada başarıyor. Onu falan bile bak şimdi. Benim başımdan da geçti. Ben Adana Demirspor'u 2 gün kala bıraktım. Bıraktım. 2 gün vardı maç lig başları. Bıraktım abi. Ya, yapma o zaman. Ya buradan biz biliyoruz. İşte Komeli geldi. İşte aldıkları adamlar şu bu falan. Ondan sonra diyor ki ya ben bunu istemedim. Ya, tam bir fiyasko. Ben bunu istemedim. Sen onu alıyorsan orada eyvah. Ne işin var orada? Sen zaten sıfır.
0: Ne işi var biliyor musunuz? Olmaz. Normalde senede 1 milyon euro kazanacak adama ya. 10 milyon euro verirsen adam tamam. İşine karışmışsın, karışmamışsın bakmaz. Kontratına bakar.
1: Ya herkes olmaz,
0: 10 katı
1: olmaz.
0: Kontrat imza. Şöyle hocam bakın.
1: Ya fark etmiyor. Ben
0: Edirne'den,
1: oradan,
0: bakın, Edirne'den ötede 10 yılda kazanacağı parayı sen 1 yılda adama verirsen adam işine mi karışıyorsun, karışmıyor musun bakmaz. Ya, Adana Demirspor'daki sizin kariyerinizde bu biraz farklı. Adam gidiyor 10 katı paraya geldiği için ya paletimi getir başkan diyor.
1: Olmaz abi o zaman karakteri düzgün değil. Olur mu öyle şey bakıyor ya?
0: Tamam
1: o zaman şu adamlar başarısız olur.
2: Olduğu için söylemiyor. Gerçeği söylüyor.
0: Gerçeği bu hocam.
1: Tamam gerçeği yani, de olmaz
0: yani
1: işte.
0: Tedesco niye Fenerbahçe'yi bırakamadı?
1: Ya bu Fenerbahçe'den yani, zaten bana bahsetmiyor.
0: Neden bırakamadı? Olur yani. Güzel kontrat olduğu için bırakmadı yani.
2: Bizim ülkemizde pek çok futbolcunun ve teknik direktörün kaderi zaten böyle.
1: Ya yok işte bak diyorsun ki bana ya, o türde adam zaten ne işi var abi Fenerbahçe'de onun için söylüyorum sana. Dem yapısı bozuk demek ya abi parayı aldım ben ne aldısa ha diyecek falan filan ya olmaz. Düzgün adamlar bulacaklar düzgün
0: hocam,
1: çalışan karakterli adamlar.
0: Gerçekçi konuşalım mı hocam?
1: İşte gerçekçi
0: bakın,
1: söylüyorum
0: masaya ben. Masaya otursanız deseler ki hocam sen geçen sezon senede 1 milyon euro kazanıyordun. Gel ben sana 15 milyon euro veriyorum deseler. O takımı 2 ay sonra işine karıştılar diye bırakır mısın?
1: Bırakacak tabii.
0: Kontratını yırtıp atar mısın?
1: Atacaksın tabii. Yaptırmayacaksın ona göre kontrat yap. Yapma ya hocam, sen şimdi bak 1'e verdin hocam. 15. Ya ben mukayele yaparken işime karışılmayacak, benim üstüme işte şu bu gelmeyecek bilmem ne falan filan. Bütün maddeleri yazdırırım ondan sonra şey yaparım.
0: Hocam o maddelerle de sözleşme imzalamıyor kulüpler artık.
1: İmzalamazsa gelmeyeceksin.
0: Evet o zaman da işte diyorsun. Ya,
1: gelmeyeceksin kulüp arkadaş.
0: Aramıyor ondan sonra da dedi.
1: Ya gibi. Yok gelmeyecek nasılsınız? Öyle şey olur mu ya?
2: Şimdi...
1: Para aldım
2: Kamil
1: diye ben
2: Bey
1: her
2: yazmış, bu kongre Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki kongre gibi heyecanlı değil. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kimin kazanacağı belli demiş. Parantez içinde Aziz Yıldırım yazmış. İzleyicimizin fikri Kamil Turan. İzleyicimizin fikri. Olur da Aziz Yıldırım kaybederse eskiye rağbetten, Hakan Safi kaybederse aşırı para konuşmaktan kaybeder. Ne diyorsunuz?
1: Vallahi para konuşmaktan kimse kaybetmez. Vallahi kaybetmez. Parayı veren düdüğü çalar var ya şeyde Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Yani şimdi, ya kim Fenerbahçe için kim hayırlı olacaksa o gelsin tabii ki. Bir başarı lazım Fenerbahçe'ye. Yani şimdi Fenerbahçe takımı tamam Taner'in şeyleri fikirleri çok güzel ama sen duramazsın yani. Orada ben şimdi şampiyon olsaydı olacak. Fenerbahçe Saadettin Saran devam ederdi. Yani olmadı bitti şimdi bir kim geldi Aziz Yıldırım mı ya abi bitti diyecekler şampiyon olamazsa.
2: Şimdi bir soru soracağım sana ama cevabını ben biliyorum. Ama rejide o gün kulağıma sordu yönetmenimiz o gün. Bak o gün ben cevabını biliyorum ama yine de soracağım. Cevabını biliyorum ama cevabını soru soracağım eğer yanılırsam. Yanılmazsam da zor. Şimdi iki başkan adayını da düşünelim sana geldiler hocalık teklif ettiler. Hangisiyle çalışmak istersin?
1: Ya öyle şey olur mu şimdi? Bir taraf olamam ben şu anda.
2: Hayır, bir şey. Hangisi işime az karışırsa diyeceğim. Hangisi
1: az karışması ya?
2: Transferi yaparsa
1: kim karışmayacaksa? Yani az karışması ne demek ya? Az şekerli. Kahve mi bu?
2: Tahminimden de sert çıktı.
0: Hangisi olur az karışır mu hocam?
1: Ben hiçbir karışamaz bana ya.
0: Hayır bu iki isim.
1: Bana bilmiyorum. Ben olsam karışırım başkanları. Mesela o Tedesco'yu ben burada biliyor. Yayınlarda falan.
2: Bir şey söyleyeceğim. Hem soyun ben olsam odasında, karışırım diyor hem de karıştırmam
1: ben,
2: diyor.
1: Ben karışırım. Bak, ben karışırım.
2: Sen başkan olsan karışırsın.
1: Ben olsam karışırım. Niye?
0: Kulübedeyken benim, karıştırmıyorsunuz hocam.
2: Ya hoca olarak karıştırmam diyor. Başkan olsam tamam. Karışırım
1: şimdi,
2: diyor.
1: Şimdi bak.
0: Nasıl olacak bu şey hocam?
2: Ben mesela şimdi, benim bildiğim Aziz bak, Yıldırım karışır
1: tam
2: yani.
1: Donanımlı birisi. Keşke Aziz Yıldırım şeyde olsaydı bu Tedesco'ya karışırdı.
2: Karışırdı yani.
1: Buna karışmak lazım zaten. Bak o zaman şöyle hayatımdan bir şey.
2: Hangi teknik direktöre karışmazsın mesela böyle? Kendini ayrı tutalım.
1: Kendini.
2: Biliyorum onu ben. Kendini ayrı tut.
1: Karışmayacağım teknik direktör.
2: Mesela. Ya, hadi söyle ne olursun.
1: Yok. Türkiye'de birkaç tane mesela oyun yapısını, yani müdahalelerini çıkarttı kadroya, beğendim. Bir iki kişi var, üç kişi geçmez. Ya boşver.
2: Hocam söyle, onore edelim ya. Diğerlerini olmaz, kötülemeyeceksin.
1: Olmaz.
2: Hayır, şey, bir şey tane tamam. Yani. Kimsenin itiraz etmeyeceği vardır.
1: Başka bir şey söyleyeyim sana.
2: Bak bu hoca başkansın. Ya, bu değişebilir, hocaya karışmam.
1: Değişebilir. Bak şimdi Şenol Hoca çok iyiydi son iki yılda.
2: Normalde karışmazdın ama.
1: Ama son iki sene karışırdın.
2: Şu sayısı tut takımda derdin. Ya. Redmond'un işini ara, kapalı çarşıya getir derdin.
1: Ya bak bizde Ali İpek vardı, Allah rahmet eylesin. Hep soyunma odasına giden, şeylere, takıma karışır, müdahalelere karışır falan. Bana söyledin, Allah rahmet eylesin. Hatta biz de onunla biraz kırgın ayrılmıştık. Sonra tekrar barıştık falan, tamam mı? Bana dedi şu, ben senin bir sefer dedi yanlış takım çıkardığını görmedim, yanlış müdahale ettiğini görmedim dedi. Ben de dedim ya bana niye söylesene dedim, işsizim abi zamanında, yani başkanlara söylesene dedim.
2: Başkanlara söyleyeyim ya, mi?
1: Yani. Onlara söyledin, bana
2: hocam,
1: ne söylesin dedim.
2: Başka ya, söyle bir isim, kime karışmazdın? Hadi.
1: Kime karışmam? Melike Çelik'e karışmam. Ya, ya öyle bak olmaz şimdi, ona karışma. Ya benim bileyim. Yani
2: Fatih Terim'e karışmazdın.
1: Fatih, bak Fatih'in şeyleri iyi. Mesela Mustafa Denizli'nin iyi. Tamam mı? Yani bakıyorum oyuna.
2: Abici kimse itiraz edemeyecek. Okan Hoca.
1: Okan Hoca'nın bazen şeylerine karışırım. Bazen. Mesela.
2: Bence bir de iki, güzel cevap.
1: Ya bir iki şeyleri vardı. Mesela Liverpool'dan bir kornerden gol yedi. Eyvah yani. Yakmıştım onu ben teknik şey olsam. Ya güzel güzel gol. Öyle bir şey mi? Gol mü yenir ya? Ondan sonra mesela bir maçta birkaç tane şeyleri oluyor. Ya. Kendine göre bak, bizim şimdi burada bilmediğimiz şeyler oluyor. Bazen yanlış şey de yapabiliriz, yorum da yapabiliriz, tamam mı? Ya şu oynasaydı, bu oynasaydı de biz bir hafta evvelki performanslarına bakıyoruz. Şunu oynatması lazım veya rakip takımlara. Şimdi Taner'le
2: en çok da Mourinho'ya karışırdın hocam.
1: Ya
2: herhalde.
1: Mourinho var ya, ne dedim ona biliyorsun değil mi ben Mourinho? Sen biliyor musun?
3: Yok hocam,
1: ya
3: hangisi?
1: Bak Mourinho dedim, sen seneler dedim dünya kadar kupa aldın ama burada öyle şeyler yapıyorsun ki dedim. İnanamıyorum herhalde dedim senin. Yani fikir aldığım biri vardı dedim. Öldü adam dedim herhalde. Eğer dedim o adam ölmediydi.
2: Şey, Hababam sınıfındaki kopya ağ gidince dağılıyorlar ya.
1: Şimdi dedim ki eğer adam ölmedi küssen barış onunla dedim yani. Ne diyeyim ben abi? Abuk subuk şeydi. Barış dedim ya adamla. Kavgalıydım. Değil mi? Bayramlarda şey küslük ayıp ya, şey günah ya. Barış yani şuna karışabilirsin. Ya ne yapıyorsun sen derdin. Ya bazısına da ben var ya, bu Tedesco'yu var ya. Şey, ya bir şeylere bakıyorum. Dedim ya 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş o orta sahada. Samsun maçına baktım. Samsun maçını biliyoruz değil mi? Adamlar 8-10 tane gol kaçırdı. Şey Samsun Spor o gün. Bir baktım kadroya, orta sahaya. Ben o şeye dikkat etmemiştim ben. Şey, kim biliyor musun? Alvarez, şey Asensio, öbürü de Talisca. Böyle üçlüye bak ya. Helva gibi bir üçlü. Tabii akın akın gelirler. Yani Asensio ile Talisca'nın oynadığı 10 tane maç var. 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Oyun, ben zaten onları koymazdım söylüyorum. Ya çıkartamazdı o takımı. Çıkarttırmam vallahi en sonunda ya. Bazen şey ne bir şey daha vardı. Dedi odaya kilitlerim dedim. Anahtarı kapısını çıkarttırmam teknik direktörü. Kilitli kalsın orada. Atıyorum yani.
2: Hoca başkan olsa yani.
1: Ya ama ya fena. Tamam
2: biz de
1: da.
2: Medya olarak ne malzemeler ya, çıkacakmış düşünsenize.
1: Bazen
2: senin var ya Sinan Engin'le bir tane bağırıyorsunuz birbirinize.
1: Sinan şey kayıtçı kavgası. Sinan var ya. Ya o maçta bir şeydi.
2: Nasıl sinirlendiriyor ya. Sonra gülüyor. Seni sinirlendiriyor, gülüyor orada.
1: Ya şimdi bizi geldiler yeniden. Bak yemin ediyorum sana. Bak 15 dakikayı çaldı hakem. Bu yemin ediyorum bak Rüştü falan kulağı çıktı. Yatıyorlar kalkmıyor. Ya, olamaz ama böyle bir şey. 15 dakika. Utan dedim hakeme maçtan sonra ya. O da diyor ki bizi dövdünüz mövdünüz. Kayıkçı abi. Sinan benim hem futbolcum hem de onu ben antrenör yardımcı aldım biliyorsun değil mi? Petrolist falan filan. Ama ya
2: Sinan
1: neyse oluyor.
2: Selamlar.
1: Evet, selamlar. Oluyor şimdi böyle şeyler. Ya biz de yanlış yapıyoruz tamam mı? Keşke şunu yapmasaydım dediğim maçlar oluyor. Bunu keşke şunu yapsaydım. Ama benim çok azdır yani. Teknik olarak öyle fazla şey yapmam yani. Ya bak şu da var. Mesela takımın selameti için takımda işte ikilik çıkması şey yapmasın evet. Diye. Mesela istediğim bir takımı çıkartamadım. Bir kişi mesela başka bir adam oynattım tamam mı? Yani onu da yaptım. Ulan diyorum benim kadrom bu esas ama bunu oynatacağım bugün. Mesela böyle şeyler de yaptım tamam mı? Ya oluyor eksiklerimiz hatalarımız oluyor ama bu bariz şeyleri şimdi 1, 2, 3, 4, 10 tane maçta. Ya al bir bak kardeşim şimdi. Şimdi Fenerbahçe Fred'i gönderecek. Ben olsam kesinlikle hangi başkan seçilirse diyeceğim ki sakın Fred'i göndermeyin. Söyleyeceğim bu. Ama ne olacak menajerler ona öyle bir şey yaptı ki. Masa oku gibi. Adam 10 asist, bir tane golle adamı gönderdiler, tukaka yaptılar. Şimdi ne yerine adam aldılar? 7 milyon 10 milyon gitti para. Sağ bek aynı öyle yaptılar. Şimdi burada da Fred'in yerine alacakları adam 40 milyon euro. Bak. Hadi 35 diyelim, 30 diyelim. Ya yazık günah, adam var elinde, müthiş bir adam.

0: en tatlısı burada olur yani.
1: Çok da güzel olur.
0: Düşünsenize ben kimi falan yapıyorum soruyorum böyle. Hakan Safi ile.
2: Güzel olur.
3: Ama araya beni de al Melike. Beni satma bak. Bir hocam, sandalye daha koyalım.
0: Hocam.
3: Tadistanlar neyse genç o.
0: Çok yani çok zor tabii ki söylediğimiz şey ama hep her seferinde bu çağrıyı yapıyorum ben böyle çok başkanlara, başkan adaylarına. Buyurun yani bence en mantıklı son sayfa. Hem adı da çok uygun yani seçim öncesi
3: son sayfa.
0: Tamam. Buyurun bekliyoruz
1: son
0: yani.
1: Son gecede bir de. Tam
0: bakın
1: böyle.
0: Şurada bir tarafta hatta yan yana otursunlar ben karşılarında olayım.
1: Mis gibi.
0: Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi karşımda. İzleyicilerimiz burada mesela izleyici sorularıyla
3: orada,
0: birlikte.
3: Sorular.
0: Nasıl olur?
1: Bence saat diliminin de ülkede en çok etkileşim alan programı olabilir.
3: Sabaha
1: zaten
3: kadar sürer yalnız.
1: Normalde öyle bu arada.
3: Değil mi? Sabah 4. Evet, evet. Şey koyacaksın
0: sabaha
3: saat 5.
0: Sabaha kadar buradayız dediğimiz gibi işte. Yani tam anlamıyla
3: İçinizi
0: öyle
3: dökün
0: olur.
3: Bak Melike bir şey söyleyeceğim ama. Demin Taner dedi ya işte komoli momoli falan diye.
1: Evet hocam.
3: Şey geldiği zaman Ali Koç Başkan tamam mı? En sondaydı Fenerbahçe galiba. Düşmeme şeyleri konuşuluyordu. Belki hatırlıyorsunuz.
1: Evet. Hocam.
3: En alttan üçüncüydü.
1: Bir dönem.
3: Ya bak dedim ki başkan devre arasına giriliyor. Ya başkan dedim bak. O dedim danışmanlarını topla. Tamam mı? Hepsini dedim not al. Tamam mı? Not al. Çünkü kötü gidiyor dedim. Not al. Ne söylüyorlarsa dedim tersini yap. Benim önerim bu dedim.
0: Belli ki bunlar yanlış yani.
3: Yanlış tabii. Ya en alttan üçüncü mü neydi ya? Vallahi ya, ben hatırlıyorum öyle bir şey. Ya dedim ki aynı notlarını al bu danışmanların. Ne diyorlarsa tersini yap başarılı olursun. Ya çünkü o kadar yalan yanlışlar yaptırdılar ki. O kadar olur yani. Hoca da dahil. O hocayı getirdiler acemi onlar bunlar. Neyse yani. Ya neticede danışmanlar önemli. Şeye dolmuşa ne diyorum ben bu konuda?
1: Dolduruşa mı?
3: Ağasın derler.
0: Hocam senin çok deyimin
3: ya,
0: var.
3: Ya nasıl mi demiyorsun ya? Ya inanamıyorum bu var ya artık beynenler. Ağasın derler, maldan ederler.
0: Yağlı yedim dilim kaydı da var.
1: Onlar
3: yok nasıl? Ama yok. Dolmuşa gelmemek için ağasın derler, maldan ederler. Öbürü yuh sana ya.
0: Söyle.
3: Yiğitsin derler. Ya sen de ya.
1: Ben yoktum hocam.
3: Eyvah ya ne yokun ya bu.
0: Hadi söyle hocam.
3: Ağasın derler, maldan ederler, yiğitsin derler, candan ederler.
0: Candan ederler.
3: Ya.
0: Tamam.
3: Sen vermiş şimdi dolmuşa gelmeyeceksin. Ya yeni duyuyorsun sen bunu.
1: Ben yeni duydum hocam valla. İlk kez duydum.
3: Benim böyle şeylerim var. Birkaç tane.
1: İlk kez duydum hocam bunu.
3: Ya Allah.
0: Burak Bey yazmış. Cenk Tosun'un yaşadıkları yabancı hoca konusu için çok iyi örnek bence. Giovanni yerine yerli bir hoca olsaydı efsanemiz Cenk Tosun'u asla küstürmezdi. Kadroda düşünürdü. Ya da Mourinho yerine yerli biri olsaydı Cenk'in ligimiz için nasıl kaliteli bir forvet olduğunu bilirdi şeklinde bir yorum yapmış. Buradan hoca konusuna gelelim.
1: Gelelim.
0: Yani orada da hala soru işaretleri var. Tahmin edilen isimler, işaret edilen isimler olsa da. Orada hangi aday daha güçlü sizce? Taner, o gün konuştuğumuzdan bugüne gelecek olursak işte hoca açıklanırsa ne kadar etkiler etkilemez evet, konusunu evet konuşuyorduk ya ne dersin?
1: Ya ben hala da Aziz Yıldırım tarafının Aykut Kocaman da daha ağır bastığı kanısındayım. Yani burada Başkan Yıldırım'ın eski başkanı mevcut adayın da farklı bir isim alternatifinde olduğunu düşünmüyorum. Aykut Hoca'nın da Fenerbahçe'ye çalıştığı ile alakalı bilgiler geliyor zaten. Yani hocanın da Fenerbahçe'ye bir fil çalıştığı, analiz ettiği ve teknik direktörüymüşçesine takım üstünde oyuncularla temas etmese bile belli çalışmalar yaptığını geliyor kulağımızda. O yüzden de bir tarafta Fenerbahçe'ye hazırlanan bir Aykut Kocaman var. Belki de Vedat Muriç gibi isimler de hocanın önerisiyle gündeme alınmış da olabilir. Bu bir ihtimal. Ama Hakan Safi tarafını bilmiyoruz. Yani Hakan Safi tarafından ben açıkçası Mourinho'nun geldiği dönemki gibi biraz daha yüksek bütçeli, biraz daha yıldız diye tabir edebileceğimiz yerden ama benim tabir etmediğim ve doğru da kabul etmediğim yerden gelecek bir teknik direktör bekliyorum. Ve bu biraz maliyetli bir hamle olabilir. Ama
0: tatmin edecek bir isim olur mu?
1: İsim olarak tatmin eder ama oyun olarak varlık verir mi kısmı
0: kadroya da bağlı.
1: Evet yani Mourinho'da bunu gördük. Yani Mourinho'da isim olarak tatmin ediyordu ama uyum olarak sıfır noktasındaydı. Burada da Aykut Kocaman'ın uyumu belki daha fazla olabilir. Yabancı bir teknik direktöre gel. Ama yine şunu söyleyeyim. Futbolda teknik direktörün yerlisini yabancısı olduğunu düşünmüyorum. Doğru hamleyi yaparsanız eğer dünyanın diğer ucundan bir hoca bile getirseniz size bambaşka etki yapabilir. Türk futbolunda bunu yapmış hocalar da vardır. Ama şu an için gördüğümüz Aziz Yıldırım tarafı yerli hocada, Hakan Safi tarafı

0: Yabancı hocalar.
1: Evet.
2: Ben de şimdi uyumlarım var.
0: Buyurunuz.
2: Şimdi Aykut Kocaman bana göre çok başarılı oldu. Hatta bir soruda şey dedi ki, ya işte dünyadan haberin yok demedi ama ona benzer bir şey dedi Aziz Yıldırım Başkan, kızdı. Konya'yı şampiyon yaptı dedi falan filan, yani bir sürü şeyler yaptı dedi. Yani Aykut Kocaman'ı getireceğini şey yaptı, belirttim hemen. Şimdi Hakan Safi Başkan adayımızın şeyi yok. Bence yabancı alacak. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musun? 75 milyon verdin mi şeye, Osimhen'e Galatasaray?
0: Bu arada bize A-Spor programına Gündem Özel'e konuk olduğunda Hakan Safi ligi bilen ifadesini kullandı. Hani o da yabancı dahi olsa sanki ya Türkiye'den yolu geçmiş ya da Türkiye'de futbolculuk döneminde oynamış olabilir, bir ismi işaret ediyor.
2: Olabilir. Yani ben şöyle bir şey düşünürüm. Para da var. Söylüyor zaten, 10 fazla verir, 100 fazla. Şimdi ben Osimhen'e 75 milyon verdi mi Galatasaray? Ben de 70 milyon veririm, alırım bir tane teknik direktör. Atıyorum yani. Öyle bir zaten o para olmaz da veririm yani. 50 milyon euro veririm dedi hocaya. Ha burada Mourinho bizi çok yanılttı. Veririm ya, en iyisini veririm yani.
1: Hocam beni şaşırtıyor bugün.
2: Ya 50 60 ne ya,
0: kese,
2: vereceğim.
0: Bol keseden.
2: Yani hocam bugün bol keseden vallahi. Para çok. Yani veririm yani, o parayı veririm. Ha başarılı olur mu? Şimdi Mourinho şeyi var. Önümüzde örnek var. Eyvah ki ne eyvah yani. Şimdi Mourinho'ya hayır diyecek kim var bizde? Var mıydı? Şey Kerem var bizde, Kerem. Var ya. Bizde Kerem karşıydı Mourinho'nun gelişine. Yani onun haricinde yani herkes Mourinho şeyinde.
1: Ben de karşıydım hocam.
0: Ya, yok var. Mi? Sol sahne izleyicilerinden de vardı Mourinho.
2: Neyse 3-5 yıl. Niye karşı olduğunu da bilmiyorum. Neyse önemli değil. Yani Mourinho ismini ben kesinlikle karşı çıkmazdım. Çıkmadım zaten, tamam mı? Ama yaptığı şeylere baktım. Ama bu Tedesco'yu görünce Mourinho'yu aradım ben. Yani teknik konularda söyleyeyim. Bunu da şimdi bizim arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden şeyi, Tedesco'yu beğenen var ya.
1: Ben beğeniyorum hocam.
2: Bravo. Çok güzel. O istatistik. Ya sen yokken bir de seni burada övdük, istatistikleri var diye değil
3: ben
2: mi?
3: Ben izah ederim neden beğendim.
2: Ya boş ver. İstatistiklere bak. Çıkart değil mi?
1: Ben çok öyle beğeniyorum diyor hocam.
2: Ya bırak neyse.
1: Tedesco muhtemelen çok iyi yerlere de gelir.
2: Ya da.
0: Neden ben yolu bir daha ya? Türkiye'ye düşer diye düşünüyorum.
1: Düşer.
0: Hemen hocam, değil ama.
1: Tedesco gerçekten kötü bir teknik direktör.
2: Cablo düşer yani. Nereye düşer biliyor musun? Yolun düşer meyhanelere şarkısı var biliyor musun? Başka yere. İfkardan buralara düşer.
0: Şarkı.
2: Yani şarkı.
0: Şarkı.
2: Ya,
0: hocam senin en sevdiğin sözü, senin özür diliyorum. Mehmet Bey diyor ki Güvenç hocamın en sevdiğim sözü hangisi tahmin ettin?
2: Şair Eşref'in söylediği mi?
0: Şefaatinden
2: vazgeçtim diyor. Mezar taşımı çalmadı. Şair Eşref diyor ki.
0: Yani. Ya hocam Gökhan Güleç var ya. Gökhan Güleç'e de buradan selam. O da hep senin o sözünü hatırlatıyor bak. Geldiğinde burada seninle izliyor bazen de bizi. Ya, ezberlemiş artık insanlar.
2: Ya Melike doğru söylüyorum. Adam şimdi ne yapıyor biliyor musun? Evet. Bugün bak bir şey anlasın. Yılmaz Hoca'nın kulağı çınlasın. Şimdi futbolcu şurada topu almak için bir gidiyor. Alacak yani. Tamam mı? Bir çalım yiyor, gol oluyor. Tamam mı? Hı. Allah Allah ya kardeşim, hani diyorum ki ya işte o zaman şefaatinden vazgeçtim, mezarından taş çalma, alma şu topu kardeşim, dur önünde. Şimdi şeye geldim, Eskişehir Spor'a, ya Yılmaz Hoca bir takım hazırlanmış, nasıl biliyor musun, tık tık tık tık şiir gibi oynuyor, inan bana böyle rahattım, görüyorsun yani antrenmanı falan, hocanın zaten şeyi var, background'ı var, işte Nergank'ı bitirdi falan, dünyanın en iyi kursunu bitirdi, fakat bir tek hata var herhalde, o gidiyorlar basıyorlar arkadan, yani futbolcu topu alırken çalım yiyorlar, gol oluyor falan filan. Ya çalıştırıyorum, yapmıyor. 100 defa söylüyorum gene. En sonunda burada Beşiktaş maçına mı ne geldik? Ne yaptım biliyor musun? Şöyle bir A4'ün yarısı yani ise kağıtlar hazırladım. Tamam mı? İsim soyad hepsini imzalattırdım altına. Boş kağıt. Dedim ki bak ben size kaç defa bunu söyledim. Çalım yemeyeceksiniz diye böyle gidecek. Dedim mi çocuklara? Dedin hocam. Bak dedim bu kağıtlara hepsinin altında isminiz, imzanız var. Eğer yarın maçta çalım yerseniz ben bunun üzerine ne yazacağım biliyor musun? Ben dünyanın en gerizekalı futbolcusuyum vallahi bak diye yazacağım. Bak bundan çoğaltacağım dedim ki, antrenman sahasına koyacağım. Şeyin girişine, tesisin girişine koyacağım. Restoranına koyacağım, şeye koyacağım. Bak vallahi diyorum. İmzalattım biliyor musun? Ve o imzayla tamam. Hikmet hocam arıyor. Hikmet Karaman. Bizi izlemiyor ya.
0: Selamlar.
2: Selam da ne? Selam melam verme. Adam seyretmiyor
0: hoca,
2: bizi ya.
0: Hoca kim olmalı? Sorusu dipsiz bir kuyu gibi.
2: Evet.
0: Demiş Selman Bey. Camia evladı geldi olmadı. Dünyanın

0: En ünlülerinden biri geldi olmadı. Akademiyi birincilikle bitiren geldi olmadı. Gerçekten işin içinden çıkamıyoruz hep.
1: Ya aslında neden olmadı çok belli de. Bu gerçekle yüzleşmek lazım. Yani bir tarafta köprüyü geçtikten sonra Galatasaray örneği var elinde. Biraz daha ilerlediğin zaman Başakşehir örneği var. Sürdürülebilirlik üstüne gideceksen de başka örneklerden de alabiliyorsun. Ama sen gidip en kötü örneği sahiplendiğin zaman sonuç bu oluyor. Fenerbahçe gibi bu kadar maddi problemleri olmayan, bu denli sahiplenilen, bu kadar köklü bir camianın bu denli futbolun gerçeklerinden uzak modellerle yönetiliyor olması başarısızlığın en büyük sebebi. Emin olun Pep Guardiola'yı getirseydi Fenerbahçe Mourinho yerine Guardiola da yapamazdı. Çünkü sen takımı bir şekilde modern futbolun gerektirdiği şekilde yönetmiyorsun. Tamamen gündelik yönetiyorsun. Sürekli olarak bir sene sonra ben şampiyon olmak zorundayım deyip iki sene sonrasını planını yapmadığın için bir sene sonrasında şampiyon olamıyorsun. Sonraki sezonuna geldiği zaman daha sonraki sezon daha çok şampiyon olma isteğiyle yine hata yapıyorsun.
0: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına bakalım. Bir tanıtım yapıldı. Nasılmış formalar? En sevdiğim şey son sayfada size de sormak. Formaları nasıl buldunuz yazın demek. Ve tabii ki konuklarımla da formaları böyle bir kritik yapmak. Bir getirelim ekrana videoyu bakalım nasıllar. Sonra konuşalım.
2: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
3: Dededen.
4: Babadan.
5: Tulumdan yapılır.
6: Mücadeleden.
2: Babasın çayırında 120 yılda

0: olsan ne boyadan? Bu forma Fenerbahçe'den yapıldı.
1: Ben 3 formayı da zaten çubuklu klasik, diğer ikisi üzerine daha çok yorum yapacak olursak beğendim.
2: Ben de beğendim.
1: Beyazı çok beğendim. Lacivert de bence çok şık görünüyor.
3: Beyaz da çok silik görünüyor.
1: Başarılı.
3: Sarı beyaz gibi bir şey ya.
1: Beyaz havalı bir forma hocam.
3: Öyle mi?
2: Ortadaki yani bence forma biraz sponsor marka çok yapıştırma durmuş üstünde. Ama diğerlerinde böyle tona da uydurdukları için evet, daha şık.
3: Ben laciverti çok beğendim ya. Yani ne bileyim, öbürü biraz şey gibi beyaz beyaz oldu. Silik gibi geldi bana yani. Tam belli değil yani, lacivert değil ki. Sarı beyaz bir forma. Bir
1: daha izleyicilerimiz siz de yazın formaları Fenerbahçe'nin.
3: Baksana sarı beyaz ya. Lacivert yok ki sol taraftaki.
1: Hocam alternatif formalarda böyle bir farklılıklar oluyor ya. Yani bir sezon yeşil forma çıkardı Fenerbahçe.
2: Evet doğru.
1: Hatırla. Bazen sadece sarı çıkarabiliyor.
2: Galatasaray'da pembe vardı hatırlarsın.
1: Ben Fenerbahçe'nin beyaz yoğunluklu formalarını çok beğeniyorum bu arada, genel olarak çıkardığı. Beyaz ağırlıklı formalarını çok beğeniyorum. Tamam. İzleyicilerimiz neler düşünüyor? Güzel şöyle forma. Bir bakalım. En çok üçüncü alternatif formayı beğendim. Kupa desenli sarı beyaz çubuklu forma çok tarz, ancak klasik çubuklu formada sponsor yazısının altındaki beyaz fon olmamış, 90'lı yıllardan kalma bir alışkanlık.
2: Tam bahsettiğim gibi. Onu da evet, biraz formanın içine yedirebilselermiş, daha o zaman o forma öne geçermiş yani.
1: Ya zaten ama klasik ya. Ben o yüzden saymıyorum. Yani. Onu beğenmeyen evet, Fenerbahçeli yoktur zaten evet, yani. Evet. Olmamış diyecek bir Fenerbahçe yoktur. O bir klasik ama.
2: Üç formanın yakası farklı bu arada.
1: Evet. O da iyi bir bence şey.
2: Tercih ediyorsun işte, bu güzel bir şey.
1: Aynen, tasarım planlaması, farklı yakalı olması tercih edilebilir. Başka yeni sezon formalarından beyazı beğendim. Ağırlıklı olarak bence beyaz beğenildi bu arada.

0: formaları beğenmedim çünkü Galatasaraylıyım yazmış bizde. Burak Bey en iyi forması klasik çubuklu demiş.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın 100. yıldaki yakalı forması niye klasiğimiz değil anlayamıyorum demiş. Galatasaray'ınki de parçalı sarı kırmızı diye yazmış.
1: Gerçekten de biz yani soldaki forma çok güzel ya.
0: Tasarım çok güzel.
1: Sponsor çok güzel oturmuş. Bir de üretici firmanın da logosu şık bir olanı tercih edilmiş bence.
0: Evet.
1: Yakalar falan derken bayağı gündelik hayatta giyecek tarzda bir tasarım yapmışlar.
0: Evet evet yani günlük hayatta
2: tişört gibi
0: yerlere gidebilirsiniz.
1: Tarz olarak bir... giyersin yani.
2: Zaten giyerler giyiyorlar zaten sokakta
0: evet, insanlar
2: görüyorum.
0: İnsanlar artık formayla bir yerlere gidiyorlar yani. Forma şıklığı diye bir şey var
1: Benelik
0: yani.
1: Benelik çok güzel. Benezia çok güzel yapıyor takım olarak.
0: Gendozi'nin tanıttığı formayı izlerken göz korneam yandı. Bant yapıştırıcı gibi göz reklamı çok kötü olmuş Selman Bey. Ya taraftarların en sevmediği şey reklam tabii ki. Ama bunlar da olmazsa olmaz. Yani sizin takımınızı aslında taşıyan sponsorlar olduğu için o sponsorlar orada olacak. Bundan yıllar önce de vardı. Bundan sonra da olacak. Evet. Hatta o olsun diye uğraşılıyor biraz da. O sponsorlar var olsun diye. O transferlerde daha arkası gele gele devam etsin diye uğraşılıyor. Bunu da söyleyelim. Bu formaya şampiyonluk yakışır demiş Furkan Bey'in yorumu. İbrahim Bey demiş ki soldaki beyaz formanın aynısı 2007-2008'de var. David De Souza, Alex Lugano hatırlayın. İşte beyaz ağırlıklı forma.
1: Evet.
0: Hatırlıyorum.
1: Aynısı
0: ben beğeniyorum.
1: Değil de ama
0: tam olarak aynı değil.
1: Değil.
0: Hani beyaz ağırlıklı ama yakışıyor Fenerbahçe'ye o beyaz sarı formalar. Ben öyle düşünüyorum en azından.
1: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Fenerbahçe'nin çok çubuklu yakışır sarı, beyaz ve lacivert formaları ileriki deplasmanda gelecektir. O da onların ve herkesin tercihi yazmış. İlk defa beyaz forması güzel demiş bir izleyicimiz. Venezia formaları dışarıda giymek için yapılmış diye bir mesaj ver Mehmet Bey'den. Ben o formayı giyip halı sahada oynamam, yazık olur.
1: Venezialar hakikaten de adamlar biraz şey gibi, Storm ürünü gibi.
0: Kuzey İtalya zaten moda.
1: Moda.
0: Yani belki Milano diye düşünülüyor ama oralarda da çok önemli yani evet. Moda Kuzey İtalya'da. O yüzden şaşırmıyoruz yani buna. Ama şey değil misin? Ben mesela şeyi anlamıyorum. Spora giderken forma giyiyorlar. Spor salonunda görüyorum mesela. Formayla evet. spor yapıyor. Bana çok saçma geliyor.
1: Bana da anlamsız geliyor. Bir de zaten formanın tarzı olarak da biraz daha spor yapmanın verdiği kendi enstrümanları var. Onları giymek lazım.
0: Evet. Performans arttırabilecek. Hangi sporu yapıyorsan ona evet. göre giyme gibi.
1: O performans için de kıymetli bir şey.
0: Evet.
1: Halı sahaya gidiyorsan giy ama evet. spor
0: halı
1: salonunda olmaz.
0: Halı sahada forma giyin ama kapalı spor salonunda, kapalı salonda futbolcular bile forma giymiyor.
1: Evet.
0: Yani kapalı salonda çalıştıkları zaman.
2: Şu öndeki reklamları olmasa dışarıda giyilir. Çok güzel.
0: Hocam herhalde
2: ortadaki orası. Değil de o içten alttaki de giyilir.
0: Evet. Formalar bu şekilde. Yine yorumlarınızla birlikte konuşuyoruz. Forma konusunda çok derinleme girersek neler çıkar neler. Evet. Yani hepimiz geçmişe bir götürürüz sizi. O yüzden şimdilik virgül koydum oraya. Devam edelim. Şimdi biraz Galatasaray'da ne var ne yok konuşacağız. Zaten konuşulan da bir konu Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimali, gelen teklifler, kalacak mı gidecek mi merakla edilen bir konuydu. Yeni bir haber var. Como Davinson Sanchez için bir teklif hazırlığındaymış. Ayrıntılara bakalım.
3: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
4: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa Sanchez.
3: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı 4. tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetimi 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine

0: Alacak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Evet, Galatasaray'ın gündeminde de stoper transferleri vardı zaten. Özellikle en başta hep paylaştığımız Van Dijk. Peki şimdi hocam, stoper deyince sen Davinson Sanchez'i ne kadara bırakır mısın?
2: Şimdi bak, şimdi Van Dijk Abdülkerim yerine olabilir. Sanchez çabuk, süratli bir futbolcu. Seri bir futbolcu. Şimdi Van Dijk oynuyor ama oynadığı takım, yani Liverpool, yanındakiler, arkasındakiler, önündekiler falan çok değişik karakterde, değişik yapıda ve daha kaliteli değil veya daha tecrübeli futbolcularla oynuyor. Şimdi buraya geldiği zaman burada eyvah, yani trafik polisi gibi olabilir. Yani öyle bir şey değil ama çok akıllı bir futbolcu. Bir, onun bir şeyi var. Şeyle birlikte santfor, ne o City'nin şey santroforuyla nasıl müthiş bir şey hareketleri var, biliyor musun? Yani nasıl pozisyon alıyor, ne yapacak falan, tecrübeli ama yani şimdi bilmiyorum, ben bence satmasın şeyi. Sanchez satmasın.
1: İkisi 20 mi? Milyon yolunu alta vermeyi düşünmüyor zaten.
2: Ya 20'ye de versen, yani bak Abdülkerim'le ikisi olmaz. Olmaz. Yani ikisi, iki tane ağır adam, öyle diyeyim. Gerçi bu çok akıllı. Bunun bir şeyi var, bir pozisyonu var. Ya müthiş, yani bir hareketler yapıyor ama ikisi de çok oturaklı. Şimdi Almanlar da öyle stoper oluyor, yani iki tane. Ama şimdi bak mesela Manchester United'ın şeyi vardı, Alex Ferguson'un zamanında iki tane stoperi vardı. Şey, Mehmetler olsaydı bilirdi. Bilmiyorum, Taner o kadar şey yapmıyorsun.
3: Kimin hocam?
2: Manchester United'ın Alex Ferguson zamanında. Hı hı. Ya var ya, ikisini ben burada canlı seyrettim, var ya, uzun boyluydu onlar falan, tamam mı? Ya müthiş çabuklardı. Çok süratlerdi. İnanılmaz yani. Ya dedim ki vay anasını yani ya. Hem kalıplı, hem çabuk, hem seri. Böyle bir adam yok yani.
1: Como Galatasaray statüsünü kavrayamamış galiba. 2 sene önce Morata'yı aldığın Galatasaray değil, bu 4 sene üst üste şampiyon ve olan ve Avrupa devlerine kök söktüren Galatasaray. Savunmanın bel kemiğini Como gibi hayatında ilk defa sansasyonel şekilde Şampiyonlar Ligi'ne kalan takıma verecek göz yok bizde demiş.
2: Ben de vermem.
3: Fırsat olarak da görmek gerekebilir bu arada. Yani burada şimdi Como'da da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olmanın verdiği bir bonkörlükle güzel bir rakama eğer Sanchez'i çıkartabiliyorsanız elden, burada eğer alternatifiniz de varsa değişim yapmak belki de mantıklı da olabilir. O yüzden yerine gelecek olanı bilmeden birinin gidip gitmemesinin hayırlı olacağını tahmin etmek mümkün değil. Önce Galatasaray'ın B planı kim? Yani tam Sanchez iyi güzel hoş da, ya yerine daha iyisini zaten Galatasaray bulduysa ve bunu finanse edecekse. O yüzden yenilemiş olayım. Yerine gelecek olanın kim olduğunu bilmeden gidip gitmemenin hayırlı olup olmadığını söylemek doğru değil. Önce bir ona bakmak lazım.
2: Van Dijk'ı kaça alırlar sence?
3: Hocam gerçekten kestirmek kolay değil. Yani biraz da oyuncunun da yaşından dolayı da.
2: Tahminin mesela?
3: Bir şey diyemiyorum şimdi hocam.
2: Bunu satacaksın onu.
3: Piyasa, yani, dünya futbol piyasası öyle bir yere gitti ki. Ne dersen yanlış olur yani.
2: Bir bakayım yani şu anda piyasası.
3: Ama çare Van Dijk mıdır dersen. Van Dijk de biraz Amerika'ya doğru gidiyor gibi sanki. Yani David Beckham'la bir fotoğrafı düştü geçtiğimiz gün. O da tesadüfen. Bir hanımefendi ikisiyle karşılaşıyor Miami'de. Fotoğraf çekip paylaşıyor sosyal medya hesabından. Van Dijk'la David Beckham. Sonrasında Van Dijk'ın bir acaba Amerika'ya gidişi var mı, oluyor mu gibi bir iddiada dolaşıyor.
1: Yani Türkiye'de gelmek isteyebilir ya. Van Dijk'ın da var bence.
2: Yaş 34, 18 milyon euro şeyi var şu anda.
1: Yeri, konumu ve coğrafi güzelliğiyle yaşanması bir yer. Şimdi bir de Şampiyonlar Ligi oynayacaklar ve Fabregas var. Yani her oyuncu için cazip bir durum ama Sanchez'i o fiyata satsan bile yerine o oyunu oynayacak o fiyata bir oyuncu bulmak çok zor, satılmamalı.
3: Bir de stoper mevkinizi genişletmeniz de gerekiyor. Yani şu anda Sanchez varken dahi stopere mutlaka bir takviye yapmak gereken bir yerde. Sanchez'den çıkıp oraya birden fazla transfer yapmanız anlamına gelecek.
2: Singo var.
3: Hocam
2: ya, o da fena değildi. Bir sakatlandı.
3: İşte ya yani orada bir de sağ bek derdiniz de var ya. Yani
2: Singo. Ama anladım da Singo ile ilgili

0: Yani böyle çok profesyonel yaşantısı yok şeyleri var, konuşmaları var ya, o da şey.
1: Bilemem hocam.
0: Yalnız Van Dijk'e baktım şimdi 55 maçın 55'inde de oynamış, 8 gol 3 asisti var ya. 55'te 55 oyuncu.
1: Yani 34,
0: bir ara sakatlanmıştı.
1: 34 yaşlık bir fiziği değil de mi? Yok oyuncunun. Yani ben 30 yaş altı kondisyonu var oyuncuda. 55 maça çıkıyor ve bunu çok üst seviyede oynuyor. Yani ya. Biyolojik yaşı oyuncunun bence çok net 30 yaşın altında.
0: Ya zaten yaşa bak, yaş artık 40'a kadar oynayacaklar. Biz bunu alalım yani artık ya.
1: Van Dijk de gider bu arada. Ben, 38'i falan görür rahatlıkla Van Dijk.
0: Bence de.
2: Artık lig 4 sene önceki lig değil. Galatasaray o zaman iyi transferler yapıp arayı açabiliyordu. Davinson giderse zaten kötü giden oyun planının savunması en önemli, savunmadaki en önemli ismi gidecek. Yerini dolduracak mı? Dünya Kupası'ndan sonra Barış Alper'i tutacaklar mı?
1: Evet, işte bunlar böyle çok bilinmeyen de bir denklem gibi bir şey. O yüzden bir de teklifler kime gelecek onu da bilmiyorsun. Yani Barış Alper'i ben bugün satmak istemiyorum diyebilirsiniz ama Barış'ın aklını çelecek bir teklif gelirse bu sefer Barış ben gitmek istiyorum diyebilir. Yani Galatasaray öncelikli olarak odaklanması gereken yerleri bir çözmesi lazım. Bu da sağ bek mutlaka.
2: Evet.
1: İlkay Gündoğan'ın pozisyonu Galatasaray yavaşlatıyor. Orayı mutlaka Mertens tarzında biraz hücumcu bir orta saha oyuncusuyla tamamlaması lazım. Mutlaka o ön alanda, orta alanda pardon, bir isim bence ayrılacak Galatasaray'da. Oraya bir hazırlıklı olması gerekiyor. Bir de Icardi varsa da yoksa da
2: santrfor.
1: Santrfor üstüne bir de Osimhen var mı gelecek sezon? Osimhen'le alakalı Chelsea ile Manchester United iddiaları da ciddi ciddi İngiltere'de konuşuluyor. PSG'nin de Osimhen'le ilgilendiğiyle ilgili söylemler var. O yüzden burada bir anda milli takım hocasının yanlışlıkla ağzından kaçırdığı durumuna gelebilecek bir süreçte başlayabilir. Yani çantada keklik durumu yok yani Osimhen'de.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Burada Galatasaray'ın beklediği teklifi yapabilecek takımlar olduğunu düşünmüyorum bunların. Hani Paris Saint-Germain belki.
1: Evet, PSG zaten şu an ilgileniyor.
2: O yapabilir.
1: Oyuncuyla. Bugün sosyal medyada izleyenlerimiz yazsınlar. Zaten Fransızların ne kadar çok Osimhen'le ilgili haber yaptıklarını görüyoruz.
2: Osimhen de gidecekse oraya gitmeli. Yani bunu gitsin diye söylemiyorum. Galatasaraylar bana kızmasın. Hani Osimhen eğer Galatasaray'dan ayrılacaksa Şampiyonlar Ligi kupası müzesine koymak için ayrılır.
1: Evet ve Galatasaray bu arada Osimhen'i 150 milyon euronun altına bir rakama bırakma gibi niyeti yok Galatasaray'a.
2: Hani, peki Paris sence 150 milyon euro verir mi?
1: Verebilir. Verebilir yani. Galatasaray'ın 75-80 verip de bir sene öncesinde bu ışığı gördüğü bir oyuncudan şu anda 150 vermesi ben çok abes bulmuyorum. Bir de Şampiyonlar Ligi performanslı oyuncunun ortada. Yani bence Paris'in istediğini karşılayabilir.
2: 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali Paris Saint-Germain'in ki yine favori olacaktır önümüzdeki
1: kesinlikle
2: sezonda. Olduğu için Osimhen'in de hep söylediğim şey, evet çok muhteşem bir golcü. Hı-hı. Dünyada sayılı isimlerden biri ama evet. İşte müzesinde bu kupa yok. Bu kupayı alması için de son yılları var. Hani
1: onun
2: birkaç yılı var.
1: Onun için de bu zirveye gitmesi gerekiyor.
2: Evet yani ve kalkıp da Manchester United, eski Manchester United olsa gitsin tabii ki.
1: Kaç tane Osimhen'den iyi oyuncu sayabiliyoruz santrfor mevkinde? Şimdi PSG de bunu oturup düşündüğü zaman çok doğal olarak da bu tarz takımların listesinde oluyorsunuz.
0: Ama o parayı vermez tane.
1: Hocam işte
0: ben olsam vermem yani PSG'nin yerine ben şampiyon takım vermem abi, 120'den fazla vermem.
2: 120'ye gitsin mi? Ne
0: gider
2: dersiniz?
0: Tabii. Ya vermez olur
1: hocam,
0: mu Galatasaray?
1: Az önce
0: ya?
1: Fenerbahçe 70 de versem hocayı alırım diyorsunuz.
0: Başka hoca başka şimdi ya. Sen hoca ne demek biliyor musun sen?
1: Ama
2: hocaya sor. Hoca orada. Hoca yani. Futbolcuya vermem, hocaya veririm.
0: Sen, Taner bak bazı şeyleri bak az biliyorsun. Bir tane fıkra var böyle hikaye var, biliyor musun? Adam oğluna papağan almaya gidiyor dükkana, bir koyuyor. Kaç lira diyor, işte bu diyor ki işte 5 bin lira falan, 10 bin lira. Yo diyor, bu İngilizce de konuşuyor diyor. Gidiyor diyor ki ben o parayı şunu alayım diyor. Bu diyor işte 20 bin lira. Niye? Bu İngilizce Almanca da biliyor diyor. Allah şunu alayım diyor. Bu diyor daha 30 bin lira. Bu da İngilizce Almanca Fransızca biliyor. Ya var ya adam diyor ki eyvah. Oradan bakıyor bir papağan var, tüyleri yolunmuş. Kel böyle düştü düşecek. Şunu alayım diyor herhalde, bedava verir. Bunu alayım ben diyor. Kaç para? 50 bin lira. Ne diyor 50 bin lira mı? Bu ne diyor? Kaç lisan biliyor? Bu lisan falan bilmiyor mu diyor. Bütün papağanlar buna hocam diyor diyor. Ha, hocanın kıymeti yani. Değeri öyle. Anladın mı? Hoca olmak
1: hocam,
0: öyle.
1: Hocam fıkralarınızı çok tedirginlikle dinliyorum bazen. Ya, ne çıkacak?
0: Ya bunları nasıl
1: çok geriliyorum ne çıkacak sonrasında.
2: Fıkraları.

0: ben aman aman yani. Osimhen'e Paris Saint Germain bonservisi 75 milyon euro verse, Osimhen gitmek istese durum nasıl sonuçlanır? Ne yaptınız Mehmet Bey yani?
1: Gider.
0: 75 milyon euro Galatasaray niye versin zaten?
1: Yani gitmek ister ama.
2: Şöyle hocam.
0: Osimhen de öyle bir şey yani, yapmaz ya.
2: Yani Napoli'den ayrılma sürecinde Napoli'nin kendisine yaptığı yanlışlar vardı. Sosyal medya paylaşımları vesaire. Evet. Oyuncu artık orayı gözden çıkarttığı için Galatasaray'a gelme yolunda her şeyi yaptı orada. Şimdi Galatasaray'la bu kadar güçlü bağları varken de Galatasaray'a böyle kazan kaldıran bir Osimhen olacağını
1: ama
2: zannetmiyorum.
1: Olmaz da bir şey. Yani bu da Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2 senedir yani ya. Yani başka bir ikinci bir takım desen ben sana hak veririm. Mümkün değil. Ama bunu bir biraz ne yapar biliyor musun? Araya girer, kendisinden düşer, bilmem ne 100'e 120'ye şey de öyle düşünür yani. Paris Saint-Germain de 150 vermez ya. Mümkün değil. Vermez yani.
0: Hocam da sana selam göndermiş izleyicimiz. Güvenç hocama selam var. Burak Alkan. Sara gider mi? Giderse Bernardo Silva gelir mi demiş.
1: Gitsin anan mı baban mı diyor. Biliyor musun bir şey var ya. Neyse diyorsun diye. Burak Alkan. Ya bizim o şey Orhan Alkan'a da bir selam. Orhan Alkan'ı tanıyor musun sen? Yok.
0: Hocam Sara gider mi?
1: Gider ya Sara'yı.
0: Ben cevap almaya çalışıyorum.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Başka konulara girmesin diye.
1: Evet. Yok. Ya Sara gitsin. Gitsin iyi bir para aldı. Bak 22'ye mi ne mal oldu? Verirlerse 30-35. Bak burada kimi göndersin biliyor musun Galatasaray? Kim istersin sen? Birini göndersin. Kurtulsun diyorum sana.
2: Ya yani, kurtulmak gibi değil ama ilk ayla vedalaşırdım.
1: Ya para kazanacak.
2: Para kazanmak için bir oyuncuyu satmazdım ben Galatasaray'ın da olsam.
1: Şalay'ı. Sen Nelson hikayesini biliyor musun sen? 20 verdi vermediler sonra şimdi bedava gitti.
2: Ya
1: Şalay'ı da aynı. Bak,
2: hocam Şalay'ı ama hem sağ bekinizi kapatmadan Şalay'dan çıkarsanız da ya, fiyasko olur.
1: Ya abi, kapatırsın yani bir ver onu ya satamazsın
0: bulamıyorsun
1: yani.
0: Bir de o mevkide
1: ya
0: oyuncu.
1: Ne diye ya 20 milyonu bak tamam mı?
0: Hocam 20 milyon artık bir şey değil ya.
1: Ya 20 verse ya sırtımda götürürüm ben Şalay'ı.
0: Yani benim için tabii ki bir şey bu arada. Yani yanlış ya anlamayın. Şimdi beni de çok bol keseden. Konuşmuyoruz artık. 20 demiyoruz ya artık. Evet, 70-80'lerin verildiği bir yerdeyiz. 50 milyon az deniyor. Futbolcular için bir şey değil diyorum. Yoksa bizim için tabii ki çok
1: ya
0: şey.
1: Ya Nelson nasıl gitti bedavaya? 20 verdiler vermedi yok şey hep Seran geliyor aklıma kulağı çınlasın Seran Türk.
0: Eskiden 10 milyon euro deyince gözümüz fal taşı gibi açılıyordu.
2: Gerçekten öyleydi. Şimdi nereye
0: artık
2: gitti
0: futbol piyasası.
1: Şalay'dan kurtulması
0: değişti.
1: Lazım yani şu anda o fiyatı buluyorsa acil ver onu düşer
2: hocam,
1: piyasası çünkü.
2: Niye ama belki kurtarma.
1: Şalay'ı bak şimdi oynuyor falan diye Şalay'ı oynamasın iyi bir sağ bek alsınlar kenarda ileride de işte Barış Sane Mane falan fırsat
2: tamam,
1: bulamadığı zaman.
2: Hocam alıyorlarsa
1: o,
2: tamam.
1: Bak o zaman ne olur biliyor musun o düşer 5 milyona satamazsın yani.
2: Hocam
1: Şalay Şalay da Şampiyonlar Ligi'de olmaz. Dünya kadar gol yedirdi ya.
2: Hocam şimdi
0: Galatasaray'ın transfer politikası Osimhen'den sonra değişti. Diyelim 100 milyon bütçesi varsa 10 tane ve vereceği belli olmayan oyuncuya, ne vereceği belli olmayan oyuncuya vermektense 3-5 tane kaliteli oyuncuya harcıyor. Bence çok mantıklı.
2: Bence demiş. De çok mantıklı. Sana. Burada isabet de buluyorlar. Yani Okan Hoca ve ekibi ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar. Rastgele transferler yapılmıyor. Belli bir matematik var altında. Çok oyuncu göndermeden nokta atışı hamlelerle yürüyorlar. Yani bugün Galatasaray'ın ihtiyaçlarına baktığım zaman işte sağ bek ihtiyacım varsa muhtemelen Galatasaray'ın elinde zaten sağ bek listesi var. Bunun üstüne gidecekler. Ha Singo oldu mu performans veremedi. Sakatlık problemi yaşadı. Sasha Boy yine tam olarak uyum gösteremedi. Problem yaşıyor. İlk ay problem yaşadı. Daha doğrusu sakatlık yaşadı. Bir türlü
1: hepsi
2: geri dönemedi.
1: Sakatlıklardan sonra
2: bunu
1: geri
2: çözeceksiniz.
1: Oldu.
2: İşte bunu çözeceksiniz bak, aslında bakarsan.
1: Galatasaray yani, Osimhen'in yerini doldurur. Kaça verdin? Ucuz bir fiyat söyle bana. Yani 75'in üzerinde. Şey veriyorum ya şimdi. Fikir veriyorum.
0: Forvet'te.
1: Bak kim 120'ye sattın? Kimi alırım biliyor musun? Ha? Türkiye'den sen biliyorsun. Kimi alırım? Peki.
2: Türkiye'den kim alıyoruz hocam?
1: Kimi? Hadi benim beğenmediğim bir santrfor vardı hatırlıyor musun? İlk geldiğin.
0: Onu aç.
1: Veririm onu açıyor 40 milyon. 80 milyon da cebime koyarım. Az çok şeyi de aratmaz.
0: Hocam kalecisini verdi Trabzon.
1: Ya bunu da ya 40 milyon diyorum ya Allah Allah. 45 verdim hadi 50 verdim. Başkana buradan selamlar. Ertuğrul Başkan hem tebrikler iyi şeyler yapıyorsun sen bir tane daha bulursun. Bak veririm 50 milyon bunu 120-130'a verirsem bak başka bir tane kefil olmam yani güvenmem. Avrupa'dan şu gelecek o gelecek bu gelecek veririm alırım.
0: Forvet'te Osimhen neyse savunmada David.

0: Son o demek. Mesela evet. Bonservis değil. Onun gibisini zor buluruz. Hatta bulamayız. Aa. Selman Bey yazmış.
1: Nereden çıktı şimdi bu şey? Sanchez olayı. O da bir
0: hocam, şey. Komo teklifi. Ama zaten Sanchez'in gitme ihtimali hep konuşuluyordu. Özellikle
1: yok ya.
0: Geçen sezon değil, bu sezonki performansı biraz nasıl eleştirildiği biraz için.
1: Bak şimdi şey geldi aklıma. Van Dijk'in Haaland'da bir pozisyonu var. Sana ben göstereyim birebir. Evet. Ya inanılmaz bak. Haaland var ya o kadar şey ki. Süratli ki. O Van Dijk'e şimdi dedim biraz ağır gibi ama inanılmaz akıllı. İnanılmaz diyorum yani. Ben olsam Van Dijk'i kesin alırım bir kere. Alırım. 15-20
2: oraya yıl. Rekabete sokmak ya. Adına güzel.
1: Yok direkt oynar ya. Ben direkt
2: Van Dijk, Sanchez'i, Abdülkerim'i koy üçlü.
1: Üçlü 3-5-2 oynar.
2: Sanchez kesiyorsa kessin. Kesemiyorsa...
0: Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri seviyeleri görmekse transferde önceliğin Abdülkerim yerine üst düzey bir stoper ve Sanchez'le birlikte Uche Hoek, Falco Stumpf gibi diyor, Bülent Popescu ikilileri gibi bir tandem oluşturması gerektiğini düşünüyorum demiş Sedat isimli bir izleyicimiz.
2: Ben Abdülkerim'in üst düzey bir stoper olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de bu arada. Yani hatta öyle... bir kere iki sezon önceydi bunu söylediğimde o sezonun en iyisi olduğunu söylemiştim. Hala da istikrar anlamında bu arada maç eksiği yok.
2: Yok neredeyse. Sakatlık problemi maşallah. Yaşamıyor. Bir dönem ağır kalıyordu. Onu da çözdü. Süratlendi.
1: Pozisyon almayı öğrendi. Evet, şey maçı hariç.
2: Ve üstüne koya koya gidiyor.
1: City maçı hariç.
2: O yüzden ben Abdülkerim'in Sanchez'den geri kalır bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence savunmanın lideri şu anda.
1: Ya üçlü oynayabilir. Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Osimhen'i aldığın zaman Icardi çok iyiydi. Yani şampiyon yaptı 2 sene öyle diyelim. Tamam mı? 2 sene. Icardi 3-5-2 oynayacak diye Osimhen'i aldı şey Okan. Icardi ile Osimhen. Sonra sakatlanınca işte tam formada giremedi. Performansı düştü. Ondan sonra tek santrafora döndü. Yani Galatasaray 3-5-2 oynayabilir tekrar. Üçlü bir savunmayla. Yani orada Singo da var. Singo'yu yaban atmayalım. O iyi kendine baktığı zaman yani performansı süper olur. Mesela müthiş bir sağ bek Liverpool maçında oynamıştı sağ bek olarak. Müthiş bir performans göstermişti. Van Dijk. Her o zaman yani ama şunu da duyuyorum yani.
0: 10+4 kuralı düşünüldüğünde Saray, Kardeş, Alay ve Singo yerine daha istikrarlı ve kaliteli yabancılar alınmalı. Ne dersiniz?
1: Çalay'ı kesin satarım. Bak burada söylüyorum size. Sanchez şey aman Nelson için aynı şeyi söylemiştim. 1000 pişman olurlar. Hele 20 milyon veriyorlarsa acil sırtınızla götürün verin. Şurada da ne kadar kötü penaltı atıyor. Bak Allah aşkına.
0: Dümdüzü kayıyor eşleri.
1: Bak, bu kadar kötü penaltı atılır mı ya? Bak Allah aşkına Okan. Okan hocam bak. Böyle var ya. Vallahi olmaz ya. Şu penaltı atışlarını hayret ediyorum ya.
0: Taner.
2: Buyurun.
0: Murat Bey, Leo, Osimhen, Sané ileri hattı istiyoruz. Savunma güvenliği de Van Dijk'ta olacak. Var bir hayalimiz demiş izleyicimiz. Ne diyorsun bu hayale?
2: Yani çok uzak bir hayal değil. Yani Galatasaray'ın bu rekabete girip de bu transferleri yapması çok anormal gelmiyor kulağıma. Çünkü Şampiyonlar Ligi arenasındasınız. Ligi domine ediyorsunuz.
0: Evet.
2: Kadronuzda olan oyuncular da gerçekten vitrin oyuncular. Tercih edilme konusunda da gayet de Avrupa'da tercih edilen kulüp durumundasınız. Ve çok marka değeri olarak da bu oyuncuların markasını ya da yan yana geldiği zaman ya bu takıma mı gitti bu adam dedirtmeyecek bir marka Galatasaray. O yüzden de bu söylenen isimleri finanse ettiği sürece Galatasaray hamle yapabilir. Ve zaten gerekli görüşmeler de yapılıyor oyuncularla alakalı.
0: Galatasaray 2 tane Bülent Korkmaz ve Ergün Pembe alırsa kupa garanti yazmış İsmail Bey. Başka bir izleyicimiz ismi yok. Jack diye bir takma ismi var. Galatasaray'ın harcaması gereken para önceliği 10 numara akabinde stoper, akabinde yedek forvet ve orta sahayla transfer sezonunu tamamlar demiş.
2: Ben net olarak 10 numara ihtiyacını söyleyebilirim. Yani burada Galatasaray en çok Mertens gibi bir ismi aradı. Geçiş oyununda takımı sürükleyecek bir oyuncu eksikliğini hissetti. Yunus Akgün böyle sakatlık dönüşü falan 2-3 maçta bunu çok net toparladı ama yani bütüne baktığımız zaman burada belki sezona biraz daha İlkay yerine Galatasaray'ı 3. bölgeye taşıyabilecek.
0: Can Uzun orada gündeminde.
2: Evet Can Galatasaray. Mesela ama Can'ınla alakalı ben biraz daha negatif bakıyorum. Çünkü Can muhtemelen Bayern Münih'e gider.
0: Kolay bir transfer değil.
2: Evet yani Frankfurt böyle Can gibi bir performans göstermiş bir yeteneğini bir sene daha tutup elinde muhtemelen Bayern Münih'e satar zaten. Yani böyle bir performans gösteriyor Can. Yani kolay değil Can'ı almak.

0: Ve Galatasaray Can'ı bir şekilde almayı başarırsa zaten bence son yılların en iyi transferini yapmış olur. Ama zor. Ya yani böyle bir transferi Frankfurt'tan değil, ondan önceki Nürnberg kariyerinden almanız gerekiyor zaten. Yani Frankfurt gidip 10 milyon euro civarı bir rakama bundan 1-2 sene öncesinde Nürnberg'den bu oyuncuyu bulup getiriyorken kulübüne, sen Nürnberg'den alıp getireceksin Türkiye'ye 18 yaşında.
1: Bu hikayelerimiz maalesef var.
2: Evet. Ben de hadi bir bilmece söyleyeyim.
0: O tren
2: sana
0: biraz kaçtı.
2: Amerikan bilmecesi. Can'ı bedava alacak birisi var. Kim? Bedava. Amerikan bilmecesi bu ama. Tahmin et ya. Azrail. Şunu nasıl bilemedin ya Melike?
1: Mehmet Bey yazmış. Günün bombalarını patlatan sponsoru konuşmayacaksın. Trabzonspor'u konuşmayacak mısın demiş. Programı Trabzonspor'la açtık aslında. Mehmet Bey. Ama sizi mi kıracağız hemen? Gerçekten günün bombaları, transfer bombaları konuşalım yine. Biz aslında son dakikayı vermiştik ama bir transfer daha var. O da Cabral. Biliyorsunuz İstanbul'a geldi. Cabral'i konuşalım biraz daha. Benfica'dan transfer edildi. Oyuncu 23 yaşında ve sağlık kontrolünden geçti. Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi sonrasında. Ve birkaç detay verelim performansıyla ilgili. Benfica'daki tüm sezon 28 maçta 6'şar gol ve asistle tamamlamış ve Yeşilburun adalarıyla da Dünya Kupası'nda mücadele edecek bir oyuncu. Hatırlatalım, 23 yaşında Cabral bir süredir Trabzonspor'un gündemindeydi.
0: Evet.
1: Bunun dışında Zubkov'un ayrılığı AEK'ye transfer oldu, onu da belirtelim. Ve Mete Mimaroğlu, ondan da bahsedelim yine detaylarından transferin. Son olarak Gençler Birliği forması giymişti, kadrosuna kattı Trabzonspor oyuncuyu. 31 yaşında oyuncu, 2024-2025 sezonu başında Eyüpspor'dan transfer edilmişti Gençler Birliği'ne de. Bu sezon oynadı 36 maçta 7 gol ve 4 asisti var. Taner, seninle devam edeyim. Zaten girişlerde konuştuk,
0: evet,
1: Trabzonspor'un hamlelerini ama konuşmadığımız isimlere geçiş yapmış olduk.
0: Yani şöyle, Trabzonspor avantajı kullanıyor.
1: Evet.
0: Yani hocasının belli olmuş olmasını, başkanının belli olmuş olmasını, kongre gündeminin olmayışının avantajını kullanıyor şu anda aslına bakarsa. Ve Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hamleleri görüp biraz tedirgin olması lazım. Ya biz geç kalıyoruz hissetmeleri gerekiyor artık. Yani Beşiktaş'ın hocasını hala netleştirememiş olması bir geç kalmadır. Fenerbahçe'nin kongresini hala yapmamış olması ve başkanını belirleyememiş olması geç kalmışlık. Ve önümüzdeki sezon Trabzonspor bu hamlelerini böyle sürdürürse, ki geçtiğimiz yılki oynadığı oyun da ortada, Galatasaray'la birlikte şu anda şampiyonluk yarışında önümüzdeki yılın doğal favorilerinden bir tanesi Trabzonspor. Ve Beşiktaş'la Fenerbahçe bu şu anki gidişatıyla ilk ikiyi çok vaat etmiyor bana. Çünkü hazırlanamıyorlar daha. Hazırlanma aşamasına daha geçmediler. Geçmeleri gereken zamanda yapılanamıyorlar daha. Ve bu arada da Trabzonspor yol kat ediyor.
1: Evet, erkenden.
0: Erkenden yol kat ediyor. Zaten Trabzonspor'la Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında fark yokken Trabzonspor o farkı açmaya başladı şu anda. Bu yüzden bence Beşiktaş'ta Fenerbahçe taraftarları biraz bu konuya ya da kamuoyu buna biraz odaklanması lazım. Çünkü geç kalıyor camialar.
1: Hocam sen ne düşünüyorsun?
2: Bak şimdi bize burada Trabzonsporlar Coşkun Başkan arıyor. Mesaj atmış bana. Şimdi bu Metehan denen futbolcu var ya, ben bunu daha evvel bilmiyordum. Melike, şimdi baktım 31 yaşında.
1: 31 yaşında.
2: Ama ya nasıl bir adam? Dedim nerede ya? Kim bunu bulamadı?
1: Eyüpspor'dan geçen.
2: Eyüp değil ama. Bandırma yazıyor ya.
1: Hı hı.
2: Geçen belki sene de dikten çıkarsa, çıkarken kaç 14 gol 8 asist mi ne var? O çıkartmış yani, nerede yani, en büyük pay onda. Müthiş bir transfer yaptılar. Bana göre Trabzonspor iyi şeyler yapıyor. Yani ben de, bana desen ki hani Türk şeylerin içinde çok etkili kim falan filan, tamam mı? Hatta bunu söylerdim. Bir maçta oynanıyor. Ya hoca bunu dışarı aldı, eyvah dedim ya, nasıl öyle bir şey yapabilir? Olabilir yani, o günkü şey belki bir şey vardı, bilemiyoruz tabii. Bir sakatlığı vardı belki falan. Çok etkili bir insan ya. Bugüne kadar nasıl bunu şey yapmamışlar?
1: Şöyle yani söyleyeyim, 2021-2022'de Altın Ordu'dan Adana Demirspor, Adana Demirspor'dan Eyüpspor'a transfer oluyor. Sonra kiralık forma giydiği takımlar var. Ümraniye Spor gibi yine Altın Ordu'ya kiralık gidiyor. Gidip geliyor Eyüpspor'a.
2: Bandırma Spor sanki.
1: Sonra
2: ya.
1: Bandırma Spor tekrar dönüyor.

0: Müthiş bir adam ya. Vallahi yani.
1: Spora şimdi en son Gençler Birliği, şimdi de Trabzonspor.
0: Yani Trabzon'da ya, herkes bak bizi seyrediyorlar. Bütün Trabzon biliyorsun değil mi? Trabzon bizim eski sporcular derneğimiz var şeyde. Bu Şaşkın Bakkal'da. Oradan şu anda bizi izliyorlar. Onlara hepsine selam. Bizim elemanlar da burada. Çalışanlar da oraya gidiyor. Herkes orada. Kim gidersen hamisinden tut şeyine kadar bütün herkes orada.
1: Evet, sen hep söylüyorsun zaten.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Gidiyorum şimdi, beni kahvaltıya çağırıyorlar. Gideceğiz herhalde biz.
1: Afiyet olsun.
0: Ya,
1: afiyet
0: ama
1: olsun.
0: Onun için Trabzon'un ya zaten abim Trabzonspor'da oynadı. Hala Trabzon formasını giyip maç seyrediyor. Benim bir abim hasta Fenerbahçeli, bir tanesi zaten Trabzonsporlu. Arada ama bunlar fanatik yalnız ha. Yani öyle bir şey ikna edemezsin onları, böyle bir şey söylüyorsun var ya. Dedi olursun yani. Mümkün değil. Eline vursun şöyle, yok diyor ya, bir şey olmadı diyor.
1: Hadi ben kimim yapalım.
2: Hadi yapalım. Hadi.
1: Ne geliyor acaba?
0: Taner, iyisin.
1: Fenerbahçe'ye transferim uzun süre gündemdeydi ancak son anda kulübümle anlaşamadıkları için gerçekleşmedi. 2012 yılında ülkemde yılın futbolcusu seçildi. Unai Emery, Slaven Bilicevic, Pirlo gibi teknik adamlarla çalıştım. Alvaro Negredo ile birlikte takımımızın değişmez ikilisi olduk ve bir döneme damga vuran bir performans gösterdik. Kariyerimde oynadığım son takım Amanat Bağdat kulübüydü. Ben kimim?
0: Bende hayır yok.
1: Aslında çok iyi bildiğim bir oyuncu.
2: Evet, bu ben mu? Çünkü Amarat Bağdat'a giden bir oyuncu biliyorum ama ismini çıkartacağım birazdan inşallah. Yerli bir oyuncumuz muydu?
0: Slaven Bilic de şey, Beşiktaş'ta şey yaptı mı?
1: Bu futbolcunun Beşiktaş'ı yok.
0: Hırvat mı? Slaven Bilic.
2: Amarat.
0: Emery. Ande Pirlo. Pirlo evet, şeyde.
2: Uzun süre giden
0: Pirlo Karagümrük'te antrenörlük yaptı mı?
1: Evet.
0: Pirlo Karagümrük
2: yaptı hocam.
0: Bak evet. Şimdi oradan Karagümrük'te.
1: Pirlo Karagümrük'te hocalık yaptı.
2: Karagümrük'e de giden Beşiktaş ve Karagümrük, Slaven Bilic.
0: Beşiktaş'ı yok dedin değil mi?
2: Vestam'da Karagümrük.
1: Beşiktaş'ı yok.
2: Vestam'da, Karagümrük'teki. Vestam Karagümrük olabilir hocam belki. Emery, Vestam, Bilic.
0: Bilic de nerede çalıştı acaba ya? Hırvat olabilir mi bu ya?
1: Bilic de Türkiye'de değil yani, anlayacağınız evet. Üzere. Beşiktaş'ı evet. Yok dedim.
2: Bence Pirlo. Vestam'da
0: ya, bu Karagümrüklü birisi işte. Oradan bulmak lazım ama kim? Doğru yolda mıyız?
1: Ne hocam, bir daha söyle.
0: Karagümrük'te oynamış birisi yani. Değil mi?
1: Futbolcunun İspanya'da bir takımı var.
2: Takımı var.
1: Yani İspanya'da oynadığı takım var. Negredo'yla da oradan. Bakayım bilen var mı?
0: Amanat Bağdat kulübü mü varmış ya? İlk defa duydum, biliyor musun?
1: Bilen bilene.
2: Hadi bilen ya. Bilene. Çok Allah. Aslında bilindik bir şeydi hocam.
1: Büyük takımı var bu arada. İpucunu verdim zaten.
0: Büyük takım Galatasaray'dan gitmiş oraya demek ki.
1: Bozkurt Bey bildi. Kanute değil. Bozkurt Bey bildi.
0: Bak, evet, Galatasaraylı Karagümrük'e giden kim olabilir?
1: Ha? Biraz daha bekleyelim.
0: Bir dakika ya, şeyli mi bu? Dur bir dakika. Cezayirli mi? Ha?
2: Geliyor hocam.
0: 10 numara.
1: Kim?
0: Ya adlarını unutuyorum ya. Ya var ya.
2: Hangisi hocam?
0: Ya şeyle birlikte Galatasaray. Adana Demirspor'a giden de birlikte
2: bildik,
0: geldi ya.
2: Bildik hocam.
0: Değil mi?
1: Bildi. Tarif et tipini.
2: Feguli mi?
0: Feguli.
2: Feguli.
1: Tipini tarif edecektir hocam. Tipini,
0: ya ne isim gelmiyor aklına. Ne yapacağım hocam, tipini?
2: Sen bildin,
0: boş kaleye kestim işte.
1: Sofyan Feguli. Yani. Bravo hocam.
2: Bunu hocama yazalım. Ben.
0: Yok ya. Asist yapıyorum. Başka şey yok, gol yok.
1: Var ya ya o şey. Hani var ya diye gitti hoca işte. Klasik. Ya işte o.
2: Yapmasın hocam.
0: Gol yok. Sen biraz evvel dedin ki çok golcü bir santifor şey için. Ne o? Osimhen için. Golcü değil ki. İyi bir santifor da golcü değil öyle.
1: Ben öyle bir şey demedim hocam.
0: Müthiş. Dedin. Ağzından
1: golcü,
0: kaçırdın.
1: Golcü demedim. Galiba. Sayılı golcülerden biri.
0: Sayılı
1: dedi.
0: Golcülerden işte dünyada. Neyse. Sayılı golcüler.
1: Hocam zaten santifor
0: o kadar
1: dedi,
0: golcü değil ya. Yani golcü dedim mi ikar.

0: Hadi ben İkardiciyim ya.
1: İkardi o diyorum. İkardi'ye toz kondurmuyor. Gitti adam artık.
0: Gitti
1: hocam.
0: Mi?
1: Haberim yani yok. Gitmedi mi?
2: Dönüş yok.
0: Yolcudur
2: hala.
0: Abbas bağlasan durmaz.
1: Hocam artık bence bir takım bakıyor. Yani bulursa takım gidecek.
2: Bir de Galatasaray ya ne yapacağını bakıyor.
0: Ben üzülürüm ya. Vallahi üzülürüm. Bak o Galatasaray bu şey olacak. Bak adam da bulamayacaklar. Galatasaray takımı var ya. Yani çok iyi şeyler yapıyor tamam mı yöneticiler ama gelip kenarda oturacak. Onun kadar iyi olacak falan. Yani çok zor bir adam bulurlar. Çok zor. Ne bileyim. O Como'ya giden adam da geldi işte Morata geldi.
1: Konudan evet Feguli'yi yani. Geçtik artık. Konudan çıkıyorum. Mehmet Bey, Zubkov çok ucuza gitmedi mi bu sezon? Performansı çok iyiydi. Muçi ve ikisi takımı koca sezon sırtladı. Ben Zubkov'un bu sezonki performansına çok iyi olduğuna katılıyorum.
2: Ben de
1: ama çok ucuza gitti gitmedi konusuna Taner
0: kaça
1: ne dersin?
0: Gitti?
1: Bir senin yorumunu 4 alalım.
2: 4 milyon euro diye hatırlıyordum. 4 ya. Milyon euro gibi rakama gitti. Ama tabii orada kontrat maddesine bakmak lazım. Yani 4 milyon euroluk alacak mecburi bir alacak mı? O kısımdan ben şu an için bir çıkarım yapamadım ama tekrar bir kontrol
0: çok
2: ederim.
0: Çok ucuza
2: ona.
0: Gitmiş ya. 4 milyona.
2: Oyuncu da gitmek istemiş olması lazım tabii.
1: 4 milyon euro Trabzonspor kazanacak. Anlaşmada evet. Şartlı bağlı 500 bin euroluk da bonus var.
2: Evet o anlaşmada.
1: Onu söyleyelim.
2: 4,5 milyon euro bu iş.
1: Bir de şöyle bir artısı var. Sonraki satıştan Trabzonspor'un %10'luk bir payı var.
0: Arkada şampiyon oldu değil mi sene?
1: Evet, evet hocam. Geçen sezonki performansına bakalım. 37 maç, 4 gol, 12 asist.
2: Çok iyi. Gerçekten de bu arada 16 golü katkı. 2 maçta
1: ya, bir. Ya maçları oldu ki Trabzonspor'un. İlk yarıları kilit.
2: Evet.
1: Özellikle Onuachu'nun olmadığı maçlarda da gördük bunu. Zubkov'a kilidi açtı çoğu sefer. O yüzden
0: nasıl
1: bence
0: verdi?
1: Önemli
0: hayret
1: bir oyuncuydu.
0: Ya.
2: Yani Zubkov'un
0: ben, değil mi? Ben çok şaşırdım biliyor musun?
2: Ben Zubkov'u İstanbul'dan da isteyecek bir takım olabilirdi.
1: Evet burada da
2: bu fiyatlara gidiyordu biz de alırdık diye bir duruma
0: evet, yani.
2: Gelenecek takım olabilirdi yani.
0: Beşiktaş alsaydı.
1: Gitmek de istemiş olabilir tabii ki.
2: Gitmek de istemiş olabilir.
0: Bedava ya Beşiktaş alıyor 7 milyon 8 milyon veriyorlar işte. Çerniye Merniye kaç lira verdiler?
2: Tabii.
1: Beşiktaş o kötü bir adam değil. Beşiktaş'ta iyi para harcıyor canım. Şimdi birazdan yok. Bakacağız değil Beşiktaş'ta hoca konusuna da bakacağız. Acele etmiyorum bugün uzun uzun süre konuşacağımız için. Çok hemen hemen konulara girmiyorum. Hemen Icardi mesajları gelmeye başladı. Artık bitti.
0: Öyle mi?
1: Başka yapma isimler ya. Var. Bak işte Vlahovic ismiyle görüşüldü. Mesajı gelmiş. İzleyicimizden. Artık Mauro Icardi için Galatasaray defteri kapandı Melike Hanım. Güvenç Hoca'ya söyler misiniz?
0: Vlahovic'i alacaklar. Kaça alacaklar? Bir de kenarda oturacak mı yani?
2: Hocam orada tabii şeyde Icardi de bence şunu bekliyor. Çünkü Dursun Başkan'ın açıklamasına göre Galatasaray bir teklif sundu Icardi'ye. Ondan dönüş bekliyorlar. Icardi bu dönüşü yapma konusunda bir teklif topluyor olabilir başka yerlerden.
1: Tabii. Bir de yani Galatasaray, ne var?
2: Evet Galatasaray'da Osimhen devam ediyor mu etmiyor muydu da görmek istiyor olabilir.
0: Evet.
1: Bir de evet Osimhen'e gelecek teklifler. Bir de Icardi bence gidecekse de başka bir takıma orada da oynama şartına bakıyordur.
2: Olabilir. Ve
0: oynar
2: belki de ülkesini
0: ya.
2: Bekliyor olabilir. Arjantin'e
0: bence oynar. Icardi eski formunu buldu. Benim görüşüm o fizik
1: İtalya'da
0: olarak.
1: İtalya'da orta seviye bir takım oynar. Olsa gitmez mi?
2: Bence gitmez çünkü
0: gitmez.
2: Maaş olarak kesmeyebilir. Yani İtalya'da orta kesim bir takımın Icardi'ye vereceği bir para açıkçası Icardi'nin çok da alacağı bir para olmaz.
0: Buradan bir, fazla buradan daha fazlasını alır.
2: Burada tabii o çok
0: değil mi yani? Yani
2: burada çok şu daha fazlasını alır. Evet. Yani İtalya orta sıra takımları öyle bütçeli takımlar çok olmadığı için tercih etmeyebilir. Onu da kesmez bence orası.
0: Morata kaldı mı şeyde?
1: Ne yazmışlar? Bir daha
0: Koma'da,
1: bakalım.
2: Koma'da.
1: Galatasaray'ın olası transfer isimleri hakkında konuşurken bir maşallah diyelim mi ne dersiniz? Sinan Bey böyle yazmış. Ama artık bu seviyeye geldi. Kadroda bir de Osimhen varken Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmeyi şimdi hedeflerken herhalde Galatasaray yine bir çeyrek final ve lig şampiyonluğu hedeflemiyordur. Daha ötesine hedefliyordur.
2: Yarı finale bir gözünü çevirmesi lazım Galatasaray'ın.
1: Evet.
2: Ve yarı finale giden yolda da neyinin eksik olduğunu da bence iyi tayin etmiş olmaları gerekiyor bu sezon. Ve ana eksik de burada aslında Liverpool deplasmanı gibi ya da böyle zorlu deplasmanlarda takım o aşamaya geldiğinde yani artık biraz sakatlıklarla alakalı problemi çözmesi gerekiyor takım. Yani oraya geldiğinizde takımda eksiklerin bu kadar fazla oluyor olması ciddi bir problem. Ben önceki gün programda bahsettim.

0: gitmiştim. Liverpool takımının şampiyon olduğu sezon takımdaki devamlılık oranı %90 hocam. Yani takım devamlılık oranı. Premier Lig ortalaması %77. Süper Lig'de ortalamamız %50'lerde. Yani her bir oyuncudan ortalama 2 dakikanın birinde faydalanamıyoruz sakatlıkları yüzünden. Şimdi bu kadar fazla verimlilik problemi olduğu anda da özellikle Mayıs ayı gibi, Nisan ayı gibi dönemlerde doğal olarak takımlarımız şampiyonlar gibi arenalarda ya da Mart ayında dahil Avrupa arenasında çok eksik kadrolarla maça çıkıyorlar. Ve bu eksiklerde rakipler böyle Liverpool gibi takımlar olduğu zaman çok büyük bir dezavantaj oluşturuyor.
1: Çok güzel bir şey temas etti. Neye baktım biliyor musun? Final maçına baktım. Bu sakatlar falan yazıyor ya. Kaç tane sakat var bir takımda biliyor musun?
0: Baktın hangi final mı hocam?
1: Bu en son Arsenal maçı.
0: Kaç hocam?
1: İkisinden de birer tane.
0: Doğrudur.
1: O kadar maç oynamışlar bak. Sakat falan yok yani. Bir tanesi de işte ne arkada, öbürsü diz. Yani o kadar futbolcunun arasında birer tane sakat var ya.
2: Beşiktaş'ta hoca konusu. Hemen oraya gelelim. İtalyano gündemde biliyorsunuz. Son durum ne? Haberimize bir bakalım.
3: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ismi ağırlık kazanmaya başladı. Siyah beyazlıların ilgilendiği Vincenzo Italiano cephesinden olumlu bir geri dönüş geldi. Deneyimli teknik adamın görüşmelere açık olması üzerine Beşiktaş yönetimi de temaslarını hızlandırdı. İtalyan çalıştırıcıyla takımın mevcut yapısı, gelecek hedefleri ve yeni sezon planlaması üzerine görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı kaydedildi. 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde dikkat çeken sıra dışı bir istatistik de bulunuyor. Italiano, Fiorentina döneminde tam 141 maç üst üste sahaya farklı bir ilk 11 ile çıktı. Bu seri 2 Mart 2024'te Torino karşısında Lazio maçındaki kadroyu korumasıyla sona erdi. Ancak benzer yaklaşımını Bologna'da da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih ederek oldukça nadir görülen bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Italiano çıkışını Spezia'da yaptı. Buradaki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam mor menekşelerle 2 kez Konferans Ligi finaline yükseldi. Daha sonra Bologna'nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başardı. Bu sezon 56 resmi karşılaşmada görev yapan Italiano 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşarken Bologna Serie A'yı 8. tamamladı.
2: Evet, çok ısrarcı Beşiktaş bu isimde. Evet. Taner, seninle başlayayım.
0: Yani ısrarın sebebini tabii mutlaka kendilerince netleştirmiş olması lazım. Önder Özen gibi bir ismin orada olması ve hocanın, Önder Özen'in böylesine bir liste üstünden gidiyor olması kıymetli. Fakat Vincenzo Italiano ile alakalı zihnimdeki tek soru işareti şu. 1993 futbolculuk kariyerine başladı. Yıl 2026. Bir kez olsun İtalya dışında takım ne oynadı ne çalıştırdı. İtalya sınırları dışında, Avrupa maçları dışında hiçbir deneyimi yok. Ve tamamıyla İtalya'da lokal çalışan, İtalyan takımlarında futbol oynamış, İtalyan takımlarında teknik direktör yapmış, sınır dışına çıkmamış bir teknik direktör. O yüzden de belki de bu biraz kafa karıştırabilir ama mutlaka bu kadar fazla Beşiktaş böylesine bir teknik direktör için ısrar ediyorsa da bunun problem olmadığı ile ilgili de ellerinde bir done vardır diye düşünüyorum. Hocanın kariyeri, özellikle Bologna ve Fiorentina kariyerleri son iki dönemi 100 maç üstü veya istikrarlı bir şekilde çalıştığı dönemler ve burada da maç başına puan ortalamalarına baktığımız zaman ise şampiyonluk getirecek puan ortalamaları değil. Ama Beşiktaş'ın hedefi doğrultusunda belki ligde biraz daha Süper Lig'in kıyasıyla birlikte bu ortalamasını biraz daha yukarıya çıkartabilir hoca.
2: Hocam, Taner Karaman'ın anlattıklarına ne dersin?
1: Ne diyeyim, benim hiçbir fikrim yok. Yani bu hocayla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani ya adam böyle bir enteresan bir adam. Bir tipe bakıyorum ben ya.
2: Hocam yani, niye tipe bakıyorsun?
1: Tipe bakıyorum. Yani mesela başarılı olamazsa bunu bir dizi filmi çevirirler mi burada? Bir şey, yani ne diyeyim ya, nasıl, nereden buluyorlar?

0: Ben bazen kızıyorum bak şimdi. Bakıyorsun tamam X bir takım 50 puan 40 puan geride kalmış hocasını met ediyorlar. 30 puan geride hocayı met ediyor. Allah Allah. Vallahi çok, çok enteresan ya. Çok enteresan. Ben anne ya bu şimdi Allah aşkına şu adama bak ben belki çok iyi antrenör. Benden ihtiyar görünüyor bu adam. Ya bir bak bakayım şunu yan yana bir.
1: Vincenzo Italiano farklı futbolcuya ilk 11 şansı verdi. Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'taki futbolculara da farklı oyunculara şans verirse başarılı olur. Rashica, Jota Silva, Ohengyu, Orkun gibi oyunculara dokunuş yapar.
2: Ya bu şöyle bir gösterge aslında. Statik bir 11'i yok ve hocanın farklı farklı oyunculardan performans alıyor olması önemli. Son dönem az önce kayıtta da vardı zaten. İtalya Serie A'da 8. sırada tamamlamak da kıymetli bir sonuç. Ve bunu yaparken de farklı oyunculardan verimlilik ortaya koymuş olması da bence iyi bir done olarak söyleyebiliriz. Ve burada Beşiktaş gibi biraz daha görece dağınık bir kadro yapısına sahip olan bir takımı toparlama açısından da bu denli farklı kadrolarla ya da farklı oyuncu gruplarıyla performans verebilen bir teknik direktörle çalışmak sanki iyi olabilir, toparlayıcıdır. Ama endişem baki bir diğer taraftan da tabii Önder Özen'in listesiyle Beşiktaş ilerliyor olduğu için de mutlaka Önder Hoca burada hocanın takımı uyumuyla alakalı ve oyuncularla alakalı uyumluluk ve oyun anlayışıyla alakalı problem yaşamayacağını kestirmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Ben şöyle düşünüyorum. 8. olan bir takımda oyuncuları koyabilir oraya buraya ama şampiyonla oynayacak bir takımda öyle oyuncuları ona şans vereyim buna şans vereyim diyemez. Öyle şey olmaz. Al Tedesco gibi olur bu. Tedesco gelmeden evvel şimdi bizi şey sevdi. Orhan Topaç geliyor falan mı diyor. Belçika'dan diyordu ki ya buradan selamlar. Hakan'a da bir selam ya. Her gün arıyor bizi ya. Kanada'dan adam.
1: Kanada'ya. Belçika'ya. Yani.
0: Evet Belçika buradan selam. Şimdi diyordu ki ya bu gençlere çok önem veriyor. İşte al sana nene bilmem arkadaş ya bırakmış da nene Şerif Şerif de nene Fenerbahçe'yi mahvet derken yani olmaz. Şimdi şampiyon oynarken ona buna şans vereyim falan olmaz. Ben Türkiye'de niye takım fazla sayısı olsun diyorum sayısı biliyor musun? İşte o zaman şans verirsin. Düşme korkusu yani önünde maçlar olur tamam güvenebilirsin gençlere şans verirsin ama orta sıralarda oynayan bir takım için bunları yapabilirsin ama şampiyon olan bir takım da ben onlara şans vereyim oynamayanları şunu yapayım falan olmaz öyle şey. Kadronu kurarsın Galatasaray'da hemen hemen her takım belli değil mi? Şampiyon olan bir takıma baktığın zaman kadro belli. Öbür takımlara bakıyorsun kadro boyuna değişmiş. Bilemiyorsun yani istikrarlı bir kadro ya Trabzonspor bile belli sakatlar haricinde çıkacağı takım belliydi. Galatasaray'da Fenerbahçe'de kadro belli değil yani. Onun için yani bu ben bilmiyorum artık adam bir gelsin bir bakalım.
1: Kadro demişken kadroda neler oluyor neler bitiyor ona bakalım bir de. Ersin Destanoğlu'nun geleceğine karar verirse Beşiktaş artık kaleci transferinde de ona göre hamle yapacak. Orada biraz Ersin'in durumu önemli. Bir ayrıntılara bakalım haberimizde.
3: Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Siyah beyazlılar kaleci rotasyonu planlamasında hareketli günler geçiriyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın milli filebekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Beşiktaşlı oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Ersin Destanoğlu kariyerine siyah beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa kulüp önümüzdeki hafta içinde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim Ersin'in geleceği hakkında alacağı karara göre transfer stratejisini şekillendirecek.
4: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
3: 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 34 kez meşin yuvarlığı ağlarında gördü. 10 mücadelede ise kalesini gole kapadı.
1: Hala 25 yaşında. Yani hala evet. Dememin sebebi şu. Tecrübesi çok. Yaşı hala genç. Bu bence her meslekte çok önemli.
2: Bence de.
1: Bir evet. Konu. Ersin bu anlamda üstüne daha çok şey koyabileceği ve daha da üst seviyeye çıkabileceği bir 10 yılı olduğunu düşünüyorum. Taner.
0: Bir de motivasyonu yok. Ya, o ayrı konu. Bir öden bir de o da var yani ya.
2: Yani milli takımın geniş kadrosuna seçilecek yetenek.

0: yeteneklere sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani burada bir şekilde Beşiktaş'ın Ersin'den Ersin performans olarak tatmin edici bir veri ortaya koyamadı. Bu gerçek. Fakat Beşiktaş taraftarlarına karşı da bir duruş sergilemedi. Ama Beşiktaş taraftarlarının çok erken bir şekilde maç içerisindeki reaksiyonları, hatalı gollerden sonra biraz da aslında destekleyici olmak yerine onların da üstündeki o baskıdan dolayı ve taraftarın da başarı beklentisinden sonra Ersin biraz burada ister istemez tepkilerle karşılaştı. Ve bununla baş etmek kolay bir şey değil. Özellikle kaleci için. Ve her tepki gördüğünde performansta dalgalanmalar da yaşadı. Ben Beşiktaş'ın kaleci ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu ihtiyaç şöyle bir ihtiyaç. Ersin'le rekabet edecek bir kaleci ihtiyacı. Ve bu Ersin'le rekabet edecek kaleci ihtiyacıyla birlikte bir de belki de kaleci antrenörü ek olarak. Bu da bence gerekebilir. Ve bu kadar dönüşümün içerisinde Ersin için şöyle bir zorluk var. Sürekli değişen bir savunma hattı. Sürekli değişen bir kulübe, teknik direktör. Ve bu kadar fazla değişen antrenör yapısında da doğal olarak Ersin'in de performansı dalgalanabilir. Ve burada rekabet edebileceği bir kaleciye de ihtiyacı var Ersin'in. Sürekli rekabet edebileceği. Mert bunlardan bir tanesiydi ama veda etti.
1: Evet.
0: Ve burada Beşiktaş bir türlü o rekabet ortamını kalede sağlayamadı. Onu sağlayamadığınız zaman da oyuncuların performansı bir yerde tıkanıp kalıyor. Şu an bence Ersin'le ilgili durum da bu. Beşiktaş Ersin'le vedalaşmak yerine Ersin'le rekabet edecek bir kaleci getirip performansını yukarıya çıkartmanın bence yolunu bulması lazım.
1: Hocam sen ne düşünüyorsun?
2: Kaleciler bak güzel bir şey söyledi Taner. Şimdi bana göre birinci olay ne biliyor musun? Yani bir sürü şey sıraladı. Negatif olarak Ersin için. Birincisi bir kere takım. Takımın performansı kaleci etkiler. Yani iyi bir takım, iyi bir kadro, hele iyi bir defans olduğu zaman kaleci daha güvenli olur. İyi bir orta saha, güçlü bir orta saha, öndeki stoperler. Çünkü kaleci şöyledir. Mesela top, kaleci kendi işine bakacak. Öndeki şeyleri yani stoperleri, savunmayı organize etmeye kalkarsa tamam çak diye buradan gol yer. Yani kendi işine bakacak. Yani onlar iyi oynayacak ki o da kendi işine bakacak, atlayacak, tutacak falan filan işte pozisyon alacak. Ama şimdi bunlara ya şuraya gitsin, bu buraya gitseydi, şuraya gitseydi falan filan diye düşünürse eyvah yani. Çünkü ben mesela şöyle, ben santrafor yardım, şu anda bana top gelirse ben gol atarım diye düşünüyordum, tamam mı? Mesela Ersin de öyle, mesela şurayı kaparsa ben gol at diyemem ya işte şut attırmazlar falan filan diye düşünür. Bir kere en büyük şey o. Bir kere istikrar olmayan bir takım Beşiktaş bu oynadığı zamanlarda. Ya iyi bir savunması yok. Stoperler değişiyor. Sol bek değişiyor. Sağ bek değişiyor. Geri paslar oluyor. Bilmem ne. Eyvah. Takım 10 kişi kalıyor. Bir kere bu çok büyük bir dezavantajdı bunun için. İkincisi ya kötü yani o zaman performansı iyi olmadığı maçlarda taraftar bunu yoğladı. Olacak şey değil ya. Ya genç bir kaleci düşünebiliyor musun? Sahaya çıkıyorsun. Tamam mı? Sen taraftar tedirginsin yani. En ufak bir hatasında yoğalacak seni ya.
1: Güzel bir gece geçirmenizi değil. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: İşimin o çok iyi.

0: zaman karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30 Haziran

0: hakkından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği, gücü adında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: ol. Reklam.
2: Az.

0: Parafın katkılarıyla.
1: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk 5 ayında endeksler arasında belirgin bir performans ayrışması yaşandı. Aynı dönemde Borsa İstanbul genelinde yükseliş %25-30 bandında.

0: standında gerçekleşirken katılım endeksi yaklaşık %46'lık artış kaydetti. Böylece katılım endeksi BIST 100 endeksinin getirisini yaklaşık 2'ye katlamış oldu. Katılım endeksinde özellikle tasarruf finansman şirketleri, sanayi ve reel sektör hisseleri güçlü fiyatlamalarıyla öne çıktı. Bu yapı endeksin BIST 100'e kıyasla daha sert bir yukarı yönlü hareket üretmesini sağladı.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah spor programına her sabah olduğu gibi bugün de başlıyoruz. 4 Haziran günündeyiz. Perşembe sabahında 3 saat boyunca burada birlikte olacağız. Ve gündemdeki tüm spor gelişmelerine de hep birlikte bakacağız. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım bugün. Başkan adaylarının açıklamaları var değerli izleyenler. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Kalamış'ta adaylık lansmanında açıklamalarda bulundu.
1: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olup aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asıllık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki, düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya daveden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur.

0: Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu gidirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz. Safi şampiyonluk hasretinin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceğiz dedi.
2: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçeli'nin her derdine devam olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler bahsettiğin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyuşlarınızda inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız, kendisini efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Safi değil, 5 Hakan Safi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa, o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim, söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasının çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le anlaşma sağladı. Seçime günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe

0: Cumhurbaşkanı adayı Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Hakan Safi seçilmesi halinde 28 yaşındaki golcünün kulübüyle masaya oturup transferi tamamlamayı planlıyor. Sporting sezon başında transfer edilen Luis Suarez için Almeyra'ya yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı santrfor bu sezon Portekiz ekibinde çıktığı 53 maçta 38 gol ve 9 asist kaydetti. Fenerbahçe Kulübü 120. yıl armalı yeni sezon formalarını dün tanıttı. Yeni formalara bakalım.
1: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
2: Dededen.
3: Babadan.

0: saçtan ne boyadan. Bu forma Fenerbahçe'den yapıldı.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
2: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
3: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa! Toparda gol! Davinson Sanchez!
2: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı dördüncü tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetimin 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Gündemde ise Vincenzo Italiano var ve hafta sonuna kadar bu sürecin tamamlanması bekleniyor.
4: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ismi ağırlık kazanmaya başladı. Siyah beyazlıların ilgilendiği Vincenzo Italiano cephesinden olumlu bir geri dönüş geldi. Deneyimli teknik adamın görüşmelere açık olması üzerine Beşiktaş yönetimi de temaslarını hızlandırdı. İtalyan çalıştırıcıyla takımın mevcut yapısı, gelecek hedefleri ve yeni sezon planlaması üzerine görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı kaydedildi. 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde dikkat çeken sıra dışı bir istatistik de bulunuyor. Italiano, Fiorentina döneminde tam 141 maç üst üste sahaya farklı bir ilk 11 ile çıktı. Bu seri 2

0: 2024'te Torino karşısında Lazio maçındaki kadroyu korumasıyla sona erdi. Ancak benzer yaklaşımını Bologna'da da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih ederek oldukça nadir görülen bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Italiano çıkışını Spezia'da yaptı. Buradaki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam mor menekşelerle 2 kez Konferans Ligi finaline yükseldi. Daha sonra Bologna'nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başardı. Bu sezon 56 resmi karşılaşmada görev yapan Italiano 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşarken Bologna Serie A'yı 8. tamamladı.
1: Beşiktaş Kulübü Ersin Destanoğlu'nun geleceği hakkında alacağı karara göre kaleci rotasyonunda transfer gündemini belirleyecek.
2: Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Siyah-beyazlılar kaleci rotasyonu planlamasında hareketli günler geçiriyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın milli filebekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Beşiktaşlı oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Ersin Destanoğlu kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa kulüp önümüzdeki hafta içinde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim Ersin'in geleceği hakkında alacağı karara göre transfer stratejisini şekillendirecek.
3: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
2: 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 34 kez meşin yuvarlığı ağlarında gördü. 10 mücadelede ise kalesini gole kapadı.
1: Beşiktaş genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu forma giyebileceği ve tecrübe edinebileceği bir takıma kiralamak istiyor.
0: Beşiktaş'ın gelecek vadeden isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını titizlikle sürdüren siyah beyazlılar, genç oyuncuların gelişimi ve mevcut kadro dengesi üzerine yoğun bir çalışma yürütüyor. Yönetim, genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini üst seviyeye taşıması adına kiralama formülünü masaya yatırdı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yedek kulübesinde beklemek yerine düzenli olarak forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma göndererek gelişimi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında 21 maça çıkan 19 yaşındaki santrfor, tek golünü Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e atmıştı.
1: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Sidney Lopes Cabral İstanbul'a geldi. Benfica'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Cabral daha sonra Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. Genç sol bekle yapılan anlaşmanın detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Ocak ayında Estrela'dan Benfica'ya transfer olan Cabral, tüm sezonu 28 maçta 6'şar gol ve asistle tamamladı. Başarılı oyuncu yeşil burun adalarıyla Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Trabzonspor'la ilgili bir transfer gelişmesini de aktaralım. Portekiz Ligi ekibi Vitória'dan Noah Saviolo'yu Trabzonspor kadrosuna kattı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı Trabzonspor değerli izleyenler. Artık Noah Saviolo da Trabzonspor forması giyecek. 22 yaşında oyuncu kanat bölgesinde görev alabiliyor. Bir yıl opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllığına da anlaşma sağlandı kendisiyle. Son olarak sezon oynadığı maçlara da baktığımızda 36 maçta 2 gol ve 8 asist kaydettiğini görüyoruz. Vitória'dan Noah Saviolo'nun. Devam edelim Trabzonspor'la. Gençler Birliği'nden Metehan Mimaroğlu'nu da kadrosuna kattı Bordo Mavililer. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo Mavililer son olarak gençler

0: Arda birçok ilki yaşayan A milliler kadro istikrarında da yeni bir çığır açıyor. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunları arasında görülen istikrar problemi İtalyan teknik adamla birlikte yerini devamlılığa bırakmış durumda. 51 yaşındaki çalıştırıcı Türk milli takım tarihine geçen bir istikrar yakaladı ve ilk kez üst üste iki büyük turnuvada boy gösterecek ilk teknik direktör oldu.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Başarılı teknik adam kişisel istikrarını kadro seçimine de yansıttı ve ikinci turnuvasında da büyük oranda aynı oyunculara yer verdi. Montella, Euro 2024'de götürdüğü 20 oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna da dahil etti. Sadece 6 oyuncuyu değiştirdi. 2 yıl önceki ekipte bulunan Ahmet Can Kaplan, Okay Yokuşlu, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı, Bertu Yıldırım ve Cenk Tosun 2026 Dünya Kupası'nda olmayacak. Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül ve Ozan Kabaksa kadroya eklendi. İki turnuva kadrosu %77 gibi yüksek bir benzerlik oranı içeriyor. Türkiye tarihinde daha önce sadece bir kez Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli takım Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkmıştı. Ancak o dönemde bugünkü kadar güçlü bir kadro devamlılığı yoktu. İki turnuvada da forma giyen oyuncu sayısı 14'tü. Kadrolar arasındaki benzerlik oranı ise yaklaşık %60'tı. 2002 Dünya Kupası'nda takımın dişlileri Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız gibi isimler Euro 2000 kadrosunda yer almayan oyunculardı. Tüm otoriteler milli takımlarda oyuncular ve teknik adamların kısa süre bir arada bulunabilmesinden dolayı kadro ve oyun istikrarının önemli olduğuna inanıyor. Bu sebeple birçok teknik adam form durumundan önce bir arada bulunmuş ve birlikte oynama alışkanlığı edinmiş oyuncu gruplarını öncelik tanıyor. Türkiye'nin ilk kez teknik adam ve kadro istikrarıyla sahne alacağı Dünya Kupası'nda amaç yakalanan devamlılığı sahaya yansıtmak olacak.
2: Milli futbol takımımızın yıldız ismi Arda Güler ilk kez boy göstereceği Dünya Kupası'nda Türkiye'nin de en büyük kozu olacak. 21 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonu nasıl geçirdi? Yakından bakalım.

0: Dünya Kupası hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir on numara vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zidane. Değişen futbolla birlikte son dönemde bu estetikte ofansif orta sahalar azalsa da Türk futbol severlerin bu yönde bir arayışı olmayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı devralacak bir yıldız hazır. Arda Güler.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı Bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları

0: doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlilerin akademisine katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.
1: Serdar'ın pası Arda'ya doğru, Arda gol pozisyonu, Arda ve dördüncü gol. Arda Güler.
0: 2023 yazında Türk futbol tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri gerçekleşti ve Arda Güler Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan milli yıldız, ikonikleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inde de süre bulmaya başlayan, adım adım rotasyondaki rolü ve süresi artan Arda, bu sezon tam anlamıyla takımının ilk 11 oyuncusu haline geldi. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyumla öne çıkan ofansif orta saha takımına 6 gol 14 asistlik katkı sağladı.
2: Arda Güler şimdi yolladı, Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı, boş kale, boş kale, Kylian Mbappe, asist Arda Güler.
1: Arda'nın pası. Mbappe müthiş sıyrıldı. Kylian Mbappe pasını da verdi. Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Kylian Mbappe sihir yarattı. Arda attı golü 2-0.
0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
1: Arda, kaleci öndeydi. Yok Dituro artık. Çok uzak. Yok Arda! Arda inanılmaz! Ne yaptın Arda? Ne yaptın Arda?
0: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
1: Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi!
0: Golleri, oyun zekası, keskin sol ayağı ve saha dışındaki samimi tavırlarıyla milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği bir isim haline gelen milli yıldız için hikaye henüz yeni başlıyor. Dünyadaki futbol severlerin de performansını merakla beklediği Arda Güler, 24 yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını dünya futbolunun zirvesine yazmak için mücadele verecek.

Gazete manşetleri bölümümüzle devam ediyoruz sabah spor programına. Gazete okuyalım biraz. Fotomaç gazetesine bir bakalım. Can Uzun'u görüyorum sür manşette. Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Galatasaray'dan yılın transfer atağı Cimbom 20 yaşındaki 10 numara Can için 35 milyon euro artı bonuslarla teklifini sundu Eintracht Frankfurt'a. Buradaki iddiaya göre ve Deniz Gül'ün de listede olduğuna dair bir köşe bölüm var. Abola gazetesinin haberi bu. Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi var Deniz'in. Galatasaray'ın harekete geçtiği söyleniyor oyuncu için. Çok istediği de bildirilmiş. Forvet alternatifleri gündemde sarı kırmızılarda. Devam ettik sayfada Suarez demiştik. Hakan Safi Suarez'le anlaştı. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı da Safi 53 maçta 38 gol artı 9 asist üreten gol makinesiyle anlaştığını açıkladı. Piyasasını, transfer piyasasını alt üst edecek bir

hamle yapmaya hazırlanıyor başkan adayı. Sağ bek için Van Bissaka, Aziz Yıldırım'ın vurguladığı sağ bek ihtiyacı için Van Bissaka'nın adı gündeme geldi. West Ham'ın küme düşmesinin ardından 28 yaşındaki yıldız ön plana çıkıyor. Fanatikteyiz. Fener seçiminde Greenwood yarışı, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transferde en büyük ortak hedef de Mason Greenwood oldu. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesi İngiliz yıldızın transferi için temaslarını hızlandırdı. Aslan'dan yeni Silva hamlesi, City'den ayrılan Silva'nın geleceği belirsiz. Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Galatasaray şu anda yarıştan hala çekilmedi. Sabah gazetesine bakalım. Fatih Doğan'ın özel bir bölümü var Dünya Kupası ile ilgili. Final oynarız. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile 3. olan Şenol Güneş 2026 öncesi Sabah Spor'a konuştu. Kaliteli, uyumlu, genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadromuz var. Dünya Kupası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Yine yarı final görür, hatta finali de oynarız. Unutmayalım, hepimiz geçiciyiz. Ülkemiz, takımımız, kulüplerimiz ebedi diyor. Mehmet Özcan'ın haberinde de Can Uzun var. Silva parası Can Uzun'a mı? 31 yaşındaki Silva'dan toplam 50 milyon euroyu buralı ücret talebi nedeniyle vazgeçen Sarı Kırmızılar, 20 yaşındaki Can'ı 30-35 milyon euro seviyelerinde bir rakama kadrosuna katmak istiyor. Hürriyet'e geldik. Altın listede iki Türk. Bonservis değeri en yüksek futbolcular listesinde Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 10'a girmeyi başardı. Dünya Kupası'ndaki iki umudumuzdan Juventuslu Kenan Yıldız 7. Real Madrid'li Arda Güler de 9. sırada. Fenerbahçe'den yine aynı senaryo. Son saniyelere bir fark geriden giren Anadolu Efes yine son hücumu değerlendiremedi. Tarık ve Takır'ın yıldızlaştığı Sarı Lacivertliler yarın 3. maçı da kazanırsa finale yükselecek. Takvime de bakalım. Luis Suarez demiştik. Burada da var kendisi. Başkanlık yarışına damga vuracak bir hamle bu isim. 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını söyledi. Başkan adayı Hakan Safi.

0: Dünyadan spor haberleri bölümüne Dünya Kupası'yla giriş yapalım değerli izleyenler. Dünya Kupası'nın ilk maçında millilerimiz Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kupanın deneyimli ülkesi kanguruları yakından tanıyalım.
1: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğunda ise kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Irakunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmada ise Alessandro Circati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isimse Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksikse Cousini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
0: Dünya Kupası'nda şimdi de J grubunu yakından tanıyalım değerli izleyenler. Son şampiyon Arjantin bu grupta yer alıyor ve 4 takım da farklı kıtalardan.
1: 2026 Dünya Kupası J grubu Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün takımlarını bir araya getirecek. Son dünya şampiyonu Arjantin, grubun net favorisi. Dünya Kupası'nı 1978 ve 1986'da da kazanan tangocular, turnuva tarihinin en başarılı ülkelerinden biri. Toplam 6 kez finale çıkma başarısı gösteren Arjantin, Güney Amerika elemelerini lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı. Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı Arjantin'in kadrosunda şüphesiz ki gözler son Dünya Kupası'na çıkacak Lionel Messi'nin üstünde olacak. 6. kez dev turnuvada yer alacak Messi, Inter Miami'ye gittiği günden beri kalitesinden ve performansından hiçbir şey kaybetmedi. Messi liderliğindeki Arjantin'de Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Nico Paz, Emiliano Martinez gibi yıldız isimler bulunuyor. Arjantin turnuvadaki ilk maçında Cezayir'le karşılaşacak. Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Cezayir ise en büyük başarısını 2014'te gruptan çıkarak elde etti. Afrika ekibinde kariyerini El Ahli'de sürdüren Riyad Mahrez en dikkat çeken isim. Ryan Aitnuri, Rami Bensebaini, Emin Guri de takımın yıldızlarından. Afrika elemelerinde 10 maçta 25 puan alan Vladimir Petkovic'in ekibi sadece bir mağlubiyet yaşadı. Grubun diğer iki takımı ise Avusturya ve tarihlerinde ilk defa Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ürdün. Avusturya, FIFA Dünya Kupası'na tarihinde toplam 7 kez katıldı. En büyük başarılarını 1954'te 3. olarak elde eden Kırmızı Beyazlılar, 1998'den sonra ilk defa organizasyonda yer alacak. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçının da sahibi olan Avusturya, 1954'te İsviçre'yi 7-5 yenmişti. Avrupa elemelerinde H grubunu 19 puanla lider tamamlayan Avusturya, Ralf Rangnick yönetiminde savunma performansıyla öne çıkıyor. Avusturya elemelerde kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Kırmızı Beyazlar Kevin Danso, David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer ve Marko Arnautovic gibi tecrübeli oyunculara güveniyor. Ürdün ise kağıt üstünde J grubunun en zayıf halkası. Cemal Sellami yönetimindeki Orta Doğu ekibi Asya elemelerinde G grubunu Güney Kore'nin ardından ikinci tamamladı. Ürdün'ün turnuvadaki kaderi rende forma giyen Musa El Tamari'ye bağlı olacak. Çok başarılı bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki oyuncu 7 gol 11 asistle oynadı.
0: İspanya'da Girona takımıyla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Michel'in yeni adresi Amsterdam oldu.
2: Hollanda'nın dev kulüplerinden Ajax teknik direktörlük görevine Michel'i getirdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Tam adı Miguel Ángel Sánchez Muñoz olan 50 yaşındaki antrenör 5 sezondur Girona'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Katalan ekibi Michel yönetiminde 2. ligden La Liga'ya çıktıktan sonra büyük çıkış yakalamış, 2023-2024 sezonunu Real Madrid'le Barcelona'nın hemen arkasında 3. sırada bitirmişti. 2024 yılında maddi sorunlar yaşayan ekip, geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen 3 takım arasında yer aldı. İmza sonrası açıklamada bulunan Michel, Ajax Avrupa'nın önemli bir kulübü. Sportif direktörümüz Jordi Cruyff'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Amacımız Ajax'ı yeniden Hollanda ve Avrupa arenasında kupa mücadelesine dahil etmek ifadelerini kullandı. Son şampiyonluğunu 2022'de Erik ten Hag'la yaşayan Ajax, Hollandalı teknik adamın ayrılmasının ardından 8 antrenör değiştirse de istikrarı yakalayamadı.
0: Napoli kulübü sezon başında Manchester United'dan kiralanan Rasmus Højlund'un bonservisini aldı.
2: Napoli Rasmus Højlund'u kalıcı olarak transfer etti. Serie A ekibinden yapılan açıklamada sezon başında Manchester United'tan opsiyonla kiralanan 23 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki şartları yerine getirerek takımda kaldığı duyuruldu. Manchester United ise çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olan Rasmus'a gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz sözleriyle Højlund'a veda etti. Napoli 6 milyon euro karşılığında kiralanan Danimarkalı santrforun bonservisi için İngiliz ekibine 44 milyon euro ödedi.

0: Rasmus Højlund bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 44 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti ve seride durum 2-0'a geldi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ikinci maçında Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk maçta olduğu gibi yeniden son çeyrekte geri döndü ve Anadolu Efes'i yıkmayı başardı. Anadolu Efes 16-18, 32-47 ve 56-58'lik skorlarla ilk 3 periyodu önde tamamladı. Sarı lacivertli ekip Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta geriden gelerek rakibini 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'ne galibiyet

0: ile başladı. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Brezilya'da çıktıkları mücadelede ilk seti 25-17 kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci seti 25-20 kazandı. Sultanlar 25-16 kazandı 3. setin ardından son seti 25-23 kaybetti ve karşılaşma final setine kaldı. Final setinde de mücadeleyi bırakmayan Milliler 15-11'lik sonuçla Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Daniele Santarelli'nin öğrencileri ikinci maçında Hollanda ile Perşembe 22.30'da karşı karşıya gelecek. A Milli Takım erkek voleybol oyuncuları Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar ve Bedirhan Bülbül A-Spor'a konuştu.
1: Takım aslında bakarsanız 15-20 günde kurulmadı. Çünkü bu takımın çok geçmişe giden bir tarihi var. O yüzden oyuncuların birbiriyle artık harmanlanması, gençlerin olgunlaşması, bazı şeyler zaman alıyor. Hala da zaman almaya devam ediyor. Sadece ne kadar yarışmacı bir takım olduğumuzu daha fazla göstermeye başladık. Daha güzel voleybol oynamaya başladık. İnsanların dikkatini çeken, keyif alınan bir voleybol oynamaya başladık ki bu da kazanma alışkanlığını getirmeye başlıyor. O yüzden hala dünya üzerindeki bütün takımların hala eksikleri var. Biz onları görüp onlar üzerine çalışmaya devam ettikçe de kazanma alışkanlığını elde ettikten sonra koyduğumuz hedeflere gitmemek için hiçbir engel yok önümüzde. Bir an önce her şeyi bırakıp voleybol oynamak istiyoruz. Sahaya çıkmak istiyoruz. İyi voleybolumuzu göstermek istiyoruz. Ne kadar geliştirdiğimiz şeyler varsa onları ortaya koymak istiyoruz. Hünerlerimizi, güzel özelliklerimizi, Türk halkının desteğini bekliyoruz. Çok destek mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz bunlar için. Biz hep beraber Türkiye'yiz.
2: Kamp sürecimiz şu an yoğun geçiyor. Geçen hafta İtalya'daydık. 3 tane hazırlık maç oynadık. Kendimiz deneme fırsatımız oldu. Ne durumda olduğumuzu gördük. Bizim açımızdan güzeldi. 3 tane maç oynadık, 2 tane galibiyet aldık. Biri İtalya'ya, biri Belçika'ya karşı. Ama tabii resmi maçların her zaman atmosferi ve havası daha farklı oluyor. Viyana'nın haftasında çok az bir süre kaldı, dediğiniz gibi 10 gün kadar bir süre kaldı. Tüm yoğunluğumuz şu an oraya odaklı. İnşallah orada da istediğimiz sonuçları elde etmek için çabalayacağız. Voleybol ülkesiyiz. Sürekli her yaz kadınlarımız olsun. Biz geçen sene Dünya Şampiyonası'nda kendimize göre büyük başarı elde ettik. Dünya altıncısı olduk. Bu yaz da Avrupa Şampiyonası, dediğiniz gibi Viyana'dan sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gruptan çıkıp son 6, sonra belki çeyrek final tekrardan. Bakalım.
3: Hazırlıklarımız güzel gidiyor. İtalya'da bir hazırlık turnuvası geçirdik. Belçika ve İtalya takımlarıyla hazırlık maçları oynadık. Güzel verim aldık. Eksiklerimizi gördük. Ona göre İstanbul'da şu an kampımızda devam ediyor çalışmalarımız. Kanada yolculuğumuz var. Dediğim gibi çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Ben güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Genç bir ekibiz, güzel bir ekibiz. Dinamik bir, güzel bir arkadaşlığımız var. Bu takım arkadaşlığını aynı şekilde sahaya da yansıtırsak ben güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Buradan bütün takım arkadaşlarına başarılar diliyorum.
0: A Milli Erkek Voleybol takımının Kanada'da düzenlenecek Milletler Ligi ilk etabı öncesinde Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Baş Antrenör Slobodan Kovac açıklamalarda bulundu.
4: Biliyorsunuz yoğun bir milli takım sezonu başladı. Bundan önce kadınların milli takım sezonu erkeklerden bir hafta önce başlıyor. Dolayısıyla bugün kadın milli takımımızın Brezilya'da ilk etap müsabakası bu akşam başlayacak. Hemen ardından 2 gün sonra da erkek milli takımımız Kanada seyahati başlayacak ve Kanada'da Milletler Ligi 1. ayağı başlayacak. Ve bu süreçte ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Desteğinizi bekliyoruz. İnşallah bu ülkeye voleybolun yaşattığı ve yaşatmakta olduğu ve yaşatacak olacağı başarıları hep birlikte destekleyerek keyifle izleyeceğiz ve bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağız. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda hep final etabında direkt katılma hakkı elde etti ve direkt katılıyor. Dolayısıyla finallerin takımı

0: mı? Kürsüde yer almak için mücadele eden kadınıyla erkeğiyle milli takımlarımızın mücadelesini hep birlikte seyredeceğiz ve paylaşacağız. Antalya'da başlayan kamp, İtalya'daki turnuvada 3 maç yaptık, 2 galibiyet 1 mağlubiyetle. Güzel bir tecrübe ve bir deneyim oldu. Çok şükür ki bu süreçte ülkemize layık olmak için, bu ülkenin voleybolda neler yaptığını bir kez daha ülkemizle paylaşmak için mücadele edecek arkadaşlar. Bu mücadelede bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizlerin yanında olduğunuz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben takımlarımıza başarılar diliyorum.
1: They give to us the possibility to work hard and to be ready for next tournament in Canada.
2: Kolay olmayacak, zor bir süreç var önümüzde ama biz hazırız. İyi bir voleybol olmak için hazırız, oynamak için hazırız. İlk önce takım olmayı becermeliyiz, takım olarak çalışmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir voleybol göstereceğimizi düşünüyorum. Bu bayrağı, bu ülkeyi onurlandıracağız, gururlandıracağız.
3: Voleybol takımlarımıza da başarılar diliyoruz. Sabah sporundaki ilk saatimize noktayı koyalım. Kısa bir ara diyeceğiz. 9'da tekrar buradayız. Bir yere ayrılın.
4: Şampiyon Inter.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. İpsala gümrük kapısından 2926, Hamzabeyli'den 1871, Pazarkule'dense 1489 binek araç giriş yaptı. Böylece söz konusu kapılarda önceki yıllara ait rekor aşılmış oldu.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, sigortam Net.
17: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
18: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
19: Yoksa sorun değil.
18: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: As.

0: A-Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatler 9 oldu. A-Spor televizyonu ve radyo ortak yayınımızla birlikte bu saat dilimimize de başlayalım. Milli takımımızdan bahsedeceğiz. A-Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletinde çalışmalarına başladı. A-Milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanını yaptı. İstanbul'dan Miami'ye dün gelen Ay Yıldızlı ekibin ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin antrenman merkezindeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyon öncesinde ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Galatasaray'ın transfer gündemiyle devam edeceğiz. Takım içerisindeki birçok isim Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Davinson Sanchez de bu isimlerden biri. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor.
1: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
2: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa!
1: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı dördüncü tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetime 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
0: Fenerbahçe Başkanı Salihattin Saran, yapılan transferler Domenico Tedesco'nun gönderilişi de dahil olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Salihattin Saran HTSpor açıklamalarda bulundu. İyi bir Fenerbahçe bıraktıklarını söyleyen Saran, bu transferleri yaparken şunu unutuyor insanlar. Ara transfer çok çok zordur. Biz bir yaz transferi yaşayamadık. Hiçbir takım oyuncusunu kolay kolay devre arasında bırakmak istemez. Bir oyuncu da ailesiyle vesaire kışın ortasında kalkıp bir takıma gitmek istemez. Ona rağmen biz 5 tane transfer yaptık. Adaylardan bir tanesi de söylüyor. Bir iki tane takviye ile gayet güzel olur bu takım diye ki niyetimiz de zaten vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi. En çok kupa kazanan yönetim olduklarını belirten Fenerbahçe Başkanı, o gün o transferleri sadece günü kurtarmak için yapmadık hiçbirini. En çok da bu şerif konusunda eleştirildik ama bunların hepsi hem bir plan çerçevesindeydi hem de teknik kadroyla konuşularak yapıldı. Yok o istenmiş, o istememiş, hepsi yalan. Beraber karar verildi ve günü kurtarmak için değil. Ama tüm yaşananlara rağmen görev süremiz boyunca Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi olduk. Bence bu da bizim ortaya koyduğumuz iradeyi, Fenerbahçe için nasıl çalıştığımızı gösteren bir sonuç diyelim ifadelerini kullandı. Tedesco'yu göndermenin doğru karar olduğunu söyleyen Saadettin Saran, Çok eleştirildik, hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik. O kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor, hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi. En-Nesyri'nin gidişi hakkında konuşan Saran, ilk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca 10-65. Dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar. Etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi açıklamasını yaptı. Ademola Lookman transferine açıklık getiren Saadettin Saran, Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu, ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var, hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecek de olmayacaktı dedi.
3: Fenerbahçe Kulübü Başkan adaylarından Hakan Safi de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarının dertlerini paylaşıyoruz dedi.
4: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz. Pazar akşamından itibaren Fenerbahçe'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini

0: gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duysanız da inanılmaz. Yaş 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para. 25'e başka para. 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız. Kendisini efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa, o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le anlaşma sağladı. Seçime günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Başkan Adayı Safi Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Hakan Safi seçilmesi halinde 28 yaşındaki golcünün kulübüyle masaya oturup transferi tamamlamayı planlıyor. Sporting sezon başında transfer edilen Luis Suarez için Almeria'ya yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı santrfor bu sezon Portekiz ekibinde çıktı. 53 maçta 38 gol ve 9 asist üretti. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Kalamış'ta adaylık lansmanında açıklamalarda bulundu.
2: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olup aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük

0: Kamış'ın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya daveden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu gidirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Gazete manşetleri bölümümüze geçiyoruz. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bakacağız detaylıca. Foto maçla başlayalım. Anguissa ilgisi. İtalya'da Tutto Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Napoli'nin orta sahası Frank Anguissa ile yakından ilgilendiği vurgulandı. Aslan'ın 5 milyon euroluk bir teklif hazırlığı da aktarılanlar arasında. Osimhen de oyuncuyu yakından tanıyor. Bu detay da var. Görüşmelerin devam ettiğini söylemiş Fotomaç. Gençlik aşısı Galatasaray Türk futbolunun gelecek vadeden yıldızlarını istiyor. Sarı Kırmızılılar Can Uzun ve Deniz Gül'ün transferi için yoğun mesai harcıyor. Yetenekleri ve potansiyelleriyle dikkat çeken genç hücum oyuncularının kadroya katılması amaçlanıyor. Alternatif Kolo Muani, Mauro Icardi ile görüşmeler yapan Galatasaray'da forvet için alternatifler hazırlandı. Cimbom bonservisi PSG'de bulunan 27 yaşındaki forvet Randal Kolo Muani'yi listenin ilk sırasına yazdı. Fanatik gazetesindeyiz. Greenwood bölümüne bakalım. İki başkan adayı da onun peşinde. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi İngiliz Yıldız için harekete geçti. İki başkan adayı da Greenwood'un temsilciliğini yapan babası Andrew'la birlikte görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan Marsilya Roma'nın golcü oyuncu için yaptığı 40 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Fransız ekibinin bonservis beklentisinin 55 milyon euro olduğu da öne sürülüyor. Bu forma Fenerbahçe'den yapıldı. 2026-27 sezonunda giyeceği formalarda tanıtıldı Fenerbahçe'nin. Lansmana eski futbolcular katıldı. Bu forma Fenerbahçe'den yapıldı sloganıyla beğeniye sunuldu. Sabah gazetesindeyiz. Sabah Spor Fenerbahçe'de seçimin nabzını tutuyor. Suarez söz verdi, kral olacak. Başkan adayı Safi Sporting'in yıldız santraforuyla anlaştığını söyledi. Kolombiyalı oyuncunun Türkiye'de gol kralı olacağım dediğini aktaran Safi, yeni başlıyoruz, sabredin, daha çok sürprizimiz olacak ifadelerini de kullandı. Sağ bek için de hedef Zeki Çelik, seçilmesi halinde Semedo ile yola devam etmeyi düşünmeyen Aziz Yıldırım, Roma'dan ayrılan milli futbolcu için resmi teklifini sundu. Hürriyet gazetesindeyiz. Fenerbahçe'de kıran kırana seçim yarışı. Başkan adaylarından Hakan Safi ilk transferini duyurdu. Aziz Yıldırım'dan da yanıt gecikmedi. İmza başkan adayıyla olmaz dedi Aziz Yıldırım. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz, ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir yorumunda bulundu. La Liga'da, La Liga 2'den sonra Portekiz

0: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminin ardından Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlılarda teknik adam arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Gündemde Vincenzo Italiano var. Beşiktaş takımın başına bu teknik adamı getirmeyi planlıyor. Ve hafta sonu da bu problemlerin çözülmesi, hocanın da Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor.
1: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ismi ağırlık kazanmaya başladı. Siyah beyazlıların ilgilendiği Vincenzo Italiano cephesinden olumlu bir geri dönüş geldi. Deneyimli teknik adamın görüşmelere açık olması üzerine Beşiktaş yönetimi de temaslarını hızlandırdı. İtalyan çalıştırıcıyla takımın mevcut yapısı, gelecek hedefleri ve yeni sezon planlaması üzerine görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı kaydedildi. 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde dikkat çeken sıra dışı bir istatistikte bulunuyor. Italiano, Fiorentina döneminde tam 141 maç üst üste sahaya farklı bir ilk 11 ile çıktı. Bu seri 2 Mart 2024'te Torino karşısında Lazio maçındaki kadroyu korumasıyla sona erdi. Ancak benzer yaklaşımını Bologna'da da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih ederek oldukça nadir görülen bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Italiano çıkışını Spezia'da yaptı. Buradaki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam mor menekşelerle 2 kez Konferans Ligi finaline yükseldi. Daha sonra Bologna'nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başardı. Bu sezon 56 resmi karşılaşmada görev yapan Italiano 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşarken Bologna Serie A'yı 8. tamamladı.
0: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Sidney Lopez Cabral İstanbul'a geldi. Benfica'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Cabral daha sonra Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. Genç sol bekle yapılan anlaşmanın detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Ocak ayında Estrela'dan Benfica'ya transfer olan Cabral tüm sezonu 28 maçta 6'şer gol ve asistle tamamladı. Başarılı oyuncu Yeşil Burun Adaları'yla Dünya Kupası'nda da mücadele edecek. Tekrar döndük gazete manşetlerine. Beşiktaş için fanatiğin ikinci sayfasına bir gelelim hemen. Trossard'a sıkı pres başlıklı bir haber görüyorum. Bu sayfanın en başında siyah beyazlar Arsenal'ın yıldızı Leandro Trossard için temaslarını sürdürüyor. Bir süredir şartları zorlayan Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde ciddi bir rakamla Londra ekibinin kapısını da çalması hedefleniyor. Oyuncu için aynı zamanda Newcastle ve Aston Villa'nın da devrede olduğu yazılmış haber içerisinde. Kara Kartal'dan çizme çıkarması, daha önce Aslani transferinde Inter'le temas halinde olan Beşiktaş çizme ekibiyle bir kez daha masaya oturabilir. İddiaya göre gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Fratesi ve Pavard'ın Kartal'ı önerdiği öne sürüldü. Siyah beyazlar ise resmi bir adım atmasa da maliyet araştırması yapıyor. Kalede de sürpriz aday Manchester United'dan Altay Bayındır'ı isteyen Kara Kartal listeye yeni bir isim ekledi. Siyah beyazlar Premier Lig'den düşen Wolves'un formasını giyen Jose Sa için harekete geçti. Beşiktaş Portekizli eldivenin şartlarını araştırıyor. Fotomaç gazetesindeyiz. 7. sayfa Cabral imzayı attı. Fırtınanın yeni transferi dün 13'te İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki sağ bek 4 yıllık imza attı ve milli takım kampına geri döndü. Saviolo Fırtına'da Bordo Maviller. Gimareş'in 22 yaşındaki sol kanadı Noah Saviolo ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. 1.81 boyundaki yıldızın bonservisi için Portekiz kulübüne 11.5 milyon euro ödenecek. Sabah gazetesine bakalım. O gün Şahinoğlu'nun haberinde İtalyano var. Siyah beyazlarda teknik direktör düğümü çözülmek üzere. İtalyano hazır, ustaları bekliyor. Futbol direktörü Önder Özen 48 yaşındaki çalıştırıcıyla İtalya'da bir araya geldi. Tecrübeli hocaya hedefler anlatıldı. Taraflar olumlu ayrılırken Beşiktaş

doğaüstü seviyedeki teknik adamlarla yapacağı görüşmelerin sonucuna göre bir adım atacak. Milliyet gazetesine geldik. Kabral demiştik, imzaya geldi. Sonrasında da kampa gitti Dünya Kupası için. Onur Dinçer'in haberi var. Hücumcu ve çok tutkulu Serie A'nın resmi radyo televizyon muhabiri Bargellini Vincenzo Italiano'yu Milliyet'e değerlendirdi. Fiorentina ile iki kez Konferans Ligi finali oynadı. Bologna'ya 50 yıl sonra kupa kazandırdı. Hücumcu ve çok coşkulu. Beşiktaş'ı da yönetmeye layık gerçek bir teknik direktör yorumunda bulunmuş Bargellini. Bir de takvime bakalım. Trabzonspor'da transfer operasyonu var. Kabral geldi, sırada Saviolo var. Sidney Kabral'ı Trabzon'a getiren Bordo Maviler şimdi de Vitor Gimareş'in 22 yaşındaki yıldızıyla anlaşma sağladı. Trabzonspor'da Zubkov da resmen Ajax'da artık. Bordo Mavili kulüp Alexander Zubkov'un 4 milyon euro artı 500 bin euro bonservis bedeliyle Yunanistan'ın Ajax kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

0: Dünya Kupası haberlerimiz var sırada. 2026 Dünya Kupası K grubunda kadrolarında hepimizin yakından tanıdığı isimleri barındıran Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan yer alıyor.
1: 2026 Dünya Kupası K grubunda Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan boy gösterecek. Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarını temsil eden ekipler maçlarını Houston, Guadalajara, Atlanta ve Miami şehirlerinde oynayacak. Grubun favorisi Portekiz'de tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Altıncı kez Dünya Kupası'na katılacak 41 yaşındaki süperstar, kupayı kazanarak koleksiyonundaki tek eksiği ve en büyük hayalini gerçekleştirmeye çalışacak. Ronaldo'nun son dansında sahnede Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves ve Ruben Dias gibi yıldızlar da yer alacak. Altısı Ronaldo ile birlikte son 7 Dünya Kupası'na katılan Portekiz, öncesinde sadece 2 kez dev turnuvada boy göstermişti. Portekiz'in en büyük başarısını da 1966'da efsanevi oyuncu Eusebio'nun önderliğindeki ekip 3. olarak elde etmişti. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz elemelerde İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan ve Ermenistan'ın önünde grubunu lider bitirmişti.

0: Grubun bir diğer güçlü takımı Kolombiya. 7. kez dev turnuvaya katılacak Güney Amerika ekibi, James Rodriguez'in gol kralı olduğu 2014'te çeyrek finale çıkarak tarihindeki en büyük başarıyı yakalamıştı. 35 yaşındaki James'in hala forma giydiği Kolombiya'da Bayern Münihli Luis Diaz takımın en büyük yıldızı konumunda. Kolombiya'nın kadrosunda Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in yanı sıra Luis Suarez, Daniel Munoz, Richard Rios, John Lucumi, Cucho Hernandez, John Arias gibi önemli oyuncular da bulunuyor. Nestor Lorenzo'nun çalıştırdığı Kolombiya, Güney Amerika elemelerini Arjantin ve Ekvador'un gerisinde 3. bitirdi. Dünya Kupası'nda ilk kez 1974'te mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti 52 yıllık hasreti bitirdi. Zaire adıyla katıldığı tek turnuvada 3-0 çekip gol atamayan Orta Afrika ülkesi 2026'da sürpriz kovalayacak. Elemelerde grubunu ikinci bitiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti, playofflarda Kamerun, Nijerya ve Jamaika'yı eleyerek Amerika'ya geldi. Fransız teknik direktör Sebastien de Sabre'ın çalıştırdığı Orta Afrika temsilcisinde Yohane Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Simon Banza, Axel Tuanzebe, Cedric Bakambu, Arthur Masuaku gibi Avrupa futbolunda tanınmış oyuncular bulunuyor. Ayrıca Alanyaspor'un 10 numarası Meşak Elia da takımın önemli isimlerinden. Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılarak önemli bir başarıya imza attı. İtalyan efsane Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Özbekler, Süper Lig gol kralı Eldor Shomurodov liderliğinde iz bırakmak istiyor. Bir başka Başakşehirli Feyzullah evinde dikkat çektiği Özbekistan'ın en önemli yıldızı ise Manchester City'de forma giyen genç stoper Abdülkadir Kusanov. 2026 Dünya Kupası K grubunda yıldızların mı yoksa futbol ruhunun mu ön plana çıkacağı bilinmez. Ama meşin yuvarlak, mucizeleri de dramaları da çok sever.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü tam 7 futbolcu forma giyecek. 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo da turnuvaya 6. kez katılıyor.
2: Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak. 40 yaş üstü oyuncular arasında şampiyona da 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Turnuvada sahaya çıkacak en yaşlı oyuncuysa 43 yaş 162 günle İskoç kaleci Craig Gordon olacak. Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncunun isimleri, ülkeleri, mevkileri ve yaşları şöyle. Portekiz'in efsane futbolcusu 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo. Hırvatistan'ın en büyük kozlarından 40 yaşındaki orta saha Luka Modric. 40 yaşındaki Alman kaleci Manuel Neuer. Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Bosna Hersek'in 40 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko. Meksika'nın 40 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa da 6. kez finallerde boy gösterecek. İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Yeşilburun Adaları'nın deneyimli kalecisi 40 yaşındaki Bozinha da kadroda bulunuyor. Turnuvanın en yaşlı oyuncusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon. 40 yaş üstündeki 7 futbolcunun 4'ü kaleci, ikisi hücum oyuncusu, biri ise orta sahadan oluşuyor.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi de bir Teams bağlantısıyla dünyadan spor haberlerine şöyle devam edeceğiz, sohbet edeceğiz. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Konu başlıklarımız var. Gündem zaten her zaman olduğu gibi yoğun bizler için. Hüseyin Özkök de hazır. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız?
3: Demet merhaba, hoş bulduk. Günaydınlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Tüm seyircilerimize güzel bir gün dilerim. İyiyim. Dünya Kupası için geri sayımdayız biliyorsun.
1: Hangi gün artık gidiyordunuz?
3: Ben ayın 16'sında gidiyorum ama Dünya Kupası malum 11'inde başlıyor.
1: Evet.
3: Bizim saatimiz herhalde 12'sine denk gelecek. Ayın 12'sine bizim günümüzde diyeyim. Heyecan sarmaya başladı yavaş yavaş.
1: Güzel.
3: Milli takımımızı da tabii yerinde takip edecek olmak güzel bir duygu. Hele böyle dev bir organizasyonda. Bakalım işte günü gelince atlayıp gideceğiz. İnşallah hepimiz için güzel olur. Milli takımımız çok başarılı bir turnuva geçirir ve mutlu İnşallah. Şekilde tekrar ülkemize geri döneriz.
1: İnşallah. Peki şimdi konu başlıklarımızla başlayalım. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden gençler için anlamlı bir futbol turnuvası vardı. Bu konuyla başlamak isteriz.
3: Evet, şimdi sevgili Demet, biz bu yayınlarda biliyorsun böyle anlamlı organizasyonları, çocuklara, gençlere yönelik organizasyonları veyahut da sosyal sorumluluk projelerini hep gündemimize alıyoruz, bahsediyoruz destek sağlamak için. Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Denizli Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdürü Sayın Yavuz Sağdıç'ın önderliğinde 3 yıldır bir futbol turnuvası düzenleniyor. Mahallemde maç var diye. Benim açıkçası haberim olmamıştı, eksikliğim benim. Çünkü Denizli bizim Muğla'nın komşu ili. Dolayısıyla beni davet ettiler ve bu davet sonrasında benim bu turnuvadan haberim oldu.
1: Evet.
3: Bu başta bir sosyal sorumluluk projesi olduğu gibi hem de Türk futboluna gerçekten katkı sağlayacak bir proje. Böyle ki şimdi hep konuşuluyor işte suça sürüklenen çocuklar veyahut da işte oyun bağımlısı çocuklar. Evet, işte bunların olmaması için, bu çocukların normal şekilde hayata atılabilmeleri için bu çocukların meşgul edilmeleri gerekiyor. Çocukları meşgul etmenin en güzel yollarından biri de spor ve futbol tabii ki.
1: Hı hı.
3: Dolayısıyla Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün bu mahallemde maç var organizasyonu bu bağlamda çok büyük bir görev üstlenmiş durumda. Bunun finali yarın akşam saat 19.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda yapılacak ve maçı da, burası çok önemli, Halil Umut Meler yönetecek. Yani Şampiyonlar Ligi elit hakemimiz Halil Umut Meler yarın bu finali yönetecek. Bu finalde de Denizli'nin Sarayköy ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi takımıyla Buldan ilçesinin 4 Eylül Mahallesi takımı yer alacaklar. Turnuvanın genel evet. bilgilerinden de bahsedeyim. 15, 16, 17 yaşında 1336 genç sporcu bu turnuvada yer alıyorlar. 74 mahalle takımı var. 140 antrenör ve beden eğitimi öğretmeni bu turnuvada görev yaptılar. Bunun yanında Emniyet Müdürlüğü de bu işe komiserlerini görevlendirdi. 84 sorumlu komiser yine bu organizasyonda görev alıyorlar, yardımcı oluyorlar çocuklara ve antrenörlere. 94 mahalle muhtarı yine bu işin içinde. Onlar da
1: evet.
3: tabii ki bu takımların toparlanmasında büyük rol oynuyorlardır.
1: Tabii.
3: Ve bu turnuvayla birlikte Demet, burası da çok önemli, 258 oyuncu lisanslandı.
1: Güzel.
3: Yani Türk futboluna da bu bağlamda çok
1: destek
3: güzel bir katkı
1: olacak.
3: Sağlamış. Denizli Emniyet Müdürü ve Yavuz Sağdıç İl Emniyet Müdürümüz, kendilerini buradan tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yarınki turnuvada çok güzel bir finalle inşallah sonlanır ve önümüzdeki sezon yeniden dördüncüsü yapılır ve böyle bu devam eder.
1: Güzel.
3: Çocuklarımıza çok büyük katkı ve hem spor hem de sosyal sorumluluk olarak.
1: Keyifli bir turnuvaymış. Başarılar dileriz biz
3: evet.
1: de. Devamı gelir umarım. Sıradaki başlıklarımıza geçelim. Can Uzun'dan bahsedeceğim. Geçtiğimiz yayında da size sorduğum sorulardan biri de aslında. Eintracht Frankfurt'tan
3: evet.
1: ayrılacak mı? Çünkü Galatasaray'ın gündeminde çok sıklıkla konuştuğumuz bir isim haline geldi.
3: Evet, şimdi bu bizim konuşmamızdan sonra ve basında gördüğüm Can Uzun'un Galatasaray haberlerinden sonra
1: hı hı.
3: ben Der Spiegel dergisinin Eintracht Frankfurt muhabiri bir arkadaşım var, Ron Ulrich adı, onu aradım, onunla konuştuk. Yani onun söylediğine göre bir kere Galatasaray'dan veya herhangi bir takımdan Can Uzun için Frankfurt kulübüne gelen bir teklif yok, bu kesin. Diğer yandan geçen sezon dedi Can Uzun önemli iki sakatlık geçirdi ve kadroda pek fazla yer alamadı. Top Möller onu hiç oynatmadı, yedekte bıraktı. Diğer yandan da Top Möller gittikten sonra gelen Albert Riera da kendisinden çok az faydalandı, çoğunlukla hı hı. yedekte oturttu dedi. Ama Eintracht Frankfurt yönetimi Can Uzun'a çok değer veriyor ve onu bu sezon yeniden motive edip kendisinden yararlanmak istiyor dedi Ron Ulrich. Hemen ardından da şunu söyledi. Adi Hütter daha önce de Eintracht Frankfurt'u çalıştırmıştı. Çok hücumu seven bir teknik direktör ve Can Uzun'dan kesinlikle yararlanmak istiyor. Hatta onu 10 numarada oynatmak istiyor dedi. Yani bir pozisyon değişikliği yapacakmış Can Uzun'la ilgili olarak. Dolayısıyla Can Uzun'u kulüp motive edip kendisinden önümüzdeki Bundesliga sezonunda yararlanmak istiyor dedi. Herhangi bir teklifte dediğim gibi yokmuş Eintracht Frankfurt kulübüne. Yani Can Uzun da Frankfurt açısından en son durum bu. Hani ben de bunu paylaşmak istedim izleyicilerimizle.
1: Peki. Deniz Gül de tabii konuşulmaya başlandı Galatasaray için ama o da Porto'da iyi bir sezon geçirdi. Bu sadece gündem Porto'da olarak sanırım geçirdi, evet. Konuşuluyor. Herhangi bir teklif, resmi bir teklif yok bildiğim kadarıyla.
3: Orada da bence resmi teklif yoktur. Porto zaten şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Evet. Deniz Gül başarılı bir sezon geçirdi. Yani oradan ayrılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki Dünya Kupası yaklaşırken maçlardaki sıra dışı uygulamalar da bizleri bekliyor. Neler olacak bu sıra dışı uygulamalar?
3: Şimdi bunların bazılarından bahsetmiştim Demet biliyorsun bir önceki yayınımızda. Bunun üzerine bir çalışma daha yaptım. Hatta FIFA'daki bir dostum bu konuda bana çok büyük katkı sağladı. Yeni başlıklar ekledim bu çalışmaya. Hı hı. Şimdi onlardan bazılarını bahsedeceğim. Şimdi oyuncu değişikliklerinde hakem hani sayacak ya oyuncunun bir an önce oyuna girmesi için. Evet. Ama birden fazla oyuncu girerse ne olacak diye bir soru işareti vardı. En son giren oyuncudan dördüncü hakem tabelayı kaldırdığında saymaya başlayacak hakem ve en son giren oyuncu kıstas alınarak bu uygulama yapılacak. Hı hı. Diğer yandan oyunun hatalı başlaması söz konusu olursa yani top durmadan top oyuna sokulursa burada bir avantaj uygulanacak top rakibe giderse veya takım kendi takımında kalırsa pas veren oyuncunun atış tekrarlanacak. Burada da bir zaman kazanmaya yönelik bir uygulama değişikliği olacak. Rakibe giderse devam edecek oyun. Gitmezse kendi takımında kalırsa tekrar başlayacak. Diğer yandan UEFA'nın son finallerinde gördük. Top toplayıcı çocuklar biliyorsun sağ kenarında belirli noktalara koyuyorlar ve oyuncular kendileri gidip alıyorlardı topları. Bunu FIFA'da biraz daha değişik bir versiyonda uygulayacak. Top toplayıcı çocuklar yine sağ kenarına topları koyacaklar ama kale arkalarında sadece kaleciye top verecek ikişer çocuk olacak. Ve bunlar kalecinin top almasına gerek kalmadan gidip almasına gerek kalmadan hemen topları kaleciye verip oyunun daha hızlı başlamasını sağlayacaklar. FIFA böyle bir uygulama yapacakmış. Bunun yanında yardımcı hakemlerle ilgili çok teknolojik bir kural var ki hatta bu FIFA Dünya Kupası Demet adeta bir teknoloji fuarı gibi olacak bu sene. Gerçekten çok teknolojik yeni uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi de 10 santimetreden fazla bir oyuncu offside'deyse yardımcı hakemlere offside diye bir uyarı gidecek ve onlar da bayrak kaldıracaklar. Normalde hani yardımcılar emin olmadıklarında bırakıyorlar oyun devam ediyor ya sonradan offside çıkıyor filan. Oyunun gecikmesini yine önlemek için daha erken kesebilmek için oyunu böyle bir teknolojik uygulama var. Bir de gol atıldığında mesela top out çizgisinden çevrildiğinde çıktı mı çıkmadı tartışmaları oluyor bazen. Bunun da önüne geçmek için ball out of bounds yani topun sağ dışına çıktığını tespit etme teknolojisi kullanılacak. Burada da kesin olarak teknoloji bize topun dışarıya çıkıp çıkmadığını bildirecek. Bunlar yine belirli eklenen uygulamalar. Ben toplu halde zaten bu uygulamaları hepinize göndermiştim. Evet. Bu Dünya Kupası'nda hep beraber bu uygulamalara tanık olacağız.
1: Aynen öyle. Peki devam ettik. Liverpool'da arıyorum. Monaco'da da Philippe Luis dönemi var. Luis ise pro lisans sorunu Monaco'yu düşündürüyor.
3: Evet. Şimdi burada bir Philippe Luis için bir lisans sorunu ortaya çıktı. Beşiktaş da talep olmuştu Philippe Luis'e. Çünkü Philippe Luis'in UEFA pro lisansı yok demek. Philippe Luis sadece CONMEBOL Konfederasyonu'nun çatısı altında çalışmış. Ve dolayısıyla UEFA pro lisansı yok. UEFA CONMEBOL'de çalışan bir teknik direktöre pro lisans vermek için o teknik direktörün CONMEBOL'de veya da başka bir konfederasyonda en az 3 yıl çalışmış olmasını şart koşuyor. Ama Philippe Luis 1,5 yıl falan çalışıyor işte Flamengo'da. Evet. Dolayısıyla bir eksiği var. Şimdi Monaco kulübü de her halükarda Philippe Luis'i kadrosuna katıp transfer edip bir ceza ödeyerek pro lisansını alana kadar bu cezaya katlanmayı düşünüyormuş. UEFA ile yapılan görüşmeler sürüyor. UEFA belki bir özel lisans çıkartarak Philippe Luiz'in işte pro lisans almasını ve bu kursu tamamlamasını sağlayacaktır. Bunu göreceğiz hep beraber ama böyle bir lisans sorunu var.
1: Peki bu pro lisans sorununda takımın başına gelen teknik direktör nelerden mahrum kalıyor? Yani basın toplantısına çıkamıyor diye biliyorum. Böyle bir durum söz konusu
3: mu? Evet, öyle tabii ki. Yani sağ kenarında bulunma hakkı olmadığı için dolayısıyla öyle basın toplantısına çıkamıyor. Bizde de bunun örneklerini görüyoruz. Yardımcı antrenör çıkıyor falan. İşte ama Monaco kulübü bunu halletmek için elinden geleni yapıyor. UEFA ile görüşmeler sürüyormuş. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Özel lisans çıkartabilecekler mi? Veyahut da işte 25 bin euro her maç başına bir ceza söz konusu olabilirmiş. Öyle şeyler yazıyordu. Onu göreceğiz. Bu arada Demet, sana da yayından önce yazdım. Bu Mourinho, hani Perez, Florentino Perez Mourinho'yu getireceğim diye bir, özür dilerim, bir açıklama yapmış ya.
1: Evet.
3: O yapay zeka ile üretilmiş meğerse.
1: Korkunç bir hal aldı sana. Gerçekten.
3: İnanılır gibi değil, şaşırdım yani.
1: Ben de görünce çok şaşırdım. haber yalanlandı, yapay zeka ile üretilmiş.
3: Evet, yalandı. Yapay zeka ile üretilmiş. Vallahi her gördüğüne inanmayacaksın artık yani.
1: Aynen,
3: çok
1: öyle. Her şeyi dikkatli incelemek lazım. Gerçi inceleyince bile bazen anlaşılmıyor ama.
3: Evet, anlaşılmıyor. Yani bütün dünya buna kandı. Bir anda yapay zeka ile olduğu ortaya çıkmış. Yani çok teyit etmek lazım. Her şeye böyle birkaç yerden teyit etmek lazım.
1: Peki, devam edelim. Azerbaycan takımı Turan Tovuz konferans liginden ihraç edildi.
3: Evet, Azerbaycan takımını UEFA konferans liginden ihraç ettiğini açıkladı. Bunun da nedeni daha önce Azerbaycan'da şike olaylarına karışmış olması bu kulübün. Şöyle bir durum var, bu kulüp ilk kez işte konferans ligine katılacak uzun yıllardan beri. Fakat UEFA son 10 yılda şike olaylarına karışmış takımlar Avrupa Kupalarına katılırsa bunları ihraç ediyor. Bu Turan Tovuz takımı da bu geçtiğimiz yıllarda böyle bir şike olayına adı karışmış. Dolayısıyla bu süre dolmadığı için de UEFA konferans liginden bu Azerbaycan takımını ihraç etmiş dün yapılan açıklamayla.
1: Peki. Hummels, Thomas Müller ve Jan Sommer kulüp satın alıyor.
3: Evet, daha önce de biliyorsun işte Sergio Ramos'un seviyeyi almasıyla ilgili konuştuk birkaç kere. Şimdi futbolcular da çok para, büyük paralar kazanıyorlar. Ve bu kazandıkları paraları da bazıları artık futbola yatırmaya başlıyor. Kulüplere ortak oluyorlar. Gerçekten bu bir...
1: Son yıllarda ciddi şekilde arttı değil mi?
3: Evet, çok revaçta, çok ciddi şekilde arttı.
1: Demek ki iyi kazandırıyor.
3: Dolayısıyla şimdi de tabii bu oyuncular bir de yıldız futbolcular. İşte Hummels, Müller ve Jan Sommer ortaklaşa Portekiz'in Estrela Amadora takımına ortak olacaklarmış. Bu takım da bu sene Portekiz Ligi'nde son anda düşmekten kurtuldu. Yani şu anda Portekiz Süper Lig takımı. Jan Sommer'i biliyoruz, Bayern Münih'te de forma giymişti kısa bir sürede olsa. Fakat bu futbolcularla tabii arkadaş, beraberce bu kulübe ortak olacaklarmış. Bakalım, görüşmeler sürüyormuş. Gerçekten bu nihayete erecek mi ve bu kulübe ortak olacaklar mı? Onu henüz bilmiyoruz ama hem diğer tarafta Sergio Ramos'un durumu henüz belli değil, seviyeye bağlanacağı, hem de bu oyuncular bakalım bu kulübün sahibi olacaklar mı, onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz.
1: Hummels bir dönem ülkemize gelebilir diye bayağı gündemdeydi. Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biriydi gerçekten. Şimdi de kulüp satın alıyor.
3: Hummels Bayern'le Dortmund arasında gidip gelmişti biliyorsun.
1: Evet.
3: İkişer kere böyle onlar da oynamıştı ve futbolu bıraktı. Alman milli takımında önemli oyuncularından biriydi. Şimdi işte senin söylediğin gibi takım satın alacak duruma gelmiş.
1: Güzel. Peki, son konu başlığımız, Hamburg halkı referandumda olimpiyata hayır dedi.
3: Şimdi Almanya'da hem Münih hem Hamburg olimpiyatlara aday olmak istedi, yaz olimpiyatlarına.
1: Evet.
3: Ve bunun için referandumlar yapıldı. Münih'teki referandumda Münih halkı büyük bir çoğunlukla olimpiyata aday olunmasını kabul etti. Fakat geçtiğimiz hafta sonu Hamburg'da yapılan halk oylamasında, referandumda Hamburg halkı az bir farkta da olsa olimpiyatlara karşı çıktılar. Ve olimpiyatlar Hamburg'da artık olma şansını kaybetti. Çok üzülen var tabii buna. Özellikle spor dünyası, Hamburg'daki spor dünyası buna çok üzüldüler.
1: Karşı ama çıkan taraf kendi... tam olarak neyi istemiyor? Yani kaos ortamından dolayı mı, turistlerin çok yoğunlaşacağından dolayı mı?
3: Ondan değil. Kendi vergileriyle yani kendi vergileriyle bu olimpiyat tesislerinin harcamaları yapılacak. Anladım. Ve zaten hani Almanya'da onlara göre tırnak içinde ekonomik kriz var halka göre. Ve bu durumda Hamburg halkı kendi vergilerinden karşılanacak bu olimpiyat tesislerinin olmasını istemiyor. Daha durumlarının daha kötüleşeceğine inanıyorlarmış herhalde. Dolayısıyla Hamburg'da olimpiyat olma durumu ortadan kalkmış oldu halk oylaması sonucunda.
1: İsteyenler bayağı üzülmüştür bu duruma.
3: Özellikle işte spor dünyasında mesela Hamburglu hakem var Patrick Ittrich, daha bu sezon işte finali bıraktı, hakemliği bıraktı. O mesela bir açıklama yayınladı, Hamburg çok üzüldüğünü, çok büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve olimpiyatlarda aslında katkı sağlamak istediğini söylemişti daha önce. Bunun da kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi ama yapacak bir şey yok. Halk oylamasının sonucu nihai sonuçta.
1: Tabii, aynen öyle. Peki, teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık, hoşçakalın.
3: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Unutmayalım, yarın Denizli'de 19.30'da büyük final var.
1: Davet edelim buradan da herkesi. 19.30'da evet. Halk orada olsun, desteklerini de versin. Teşekkürler. Hoşçakalın.
3: Evet. Görüşmek üzere.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı bitirdik. Hüseyin Özkök'ü ağırladık ama tabii sohbetimiz bitmedi. Devam edeceğiz ama kısa bir ara diyelim. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın şöyle. Saat 10'da çünkü Suat Umurhan burada olacak. Uzun süredir de kendisiyle denk gelmedik. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hem milli takımımız, hem Trendyol Süper Lig, hem transfere dair gündemdeki son haberleri birlikte konuşacağız. Sizi de bekliyoruz.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
8: Yaşasın spor.
4: A-Spor Radyo.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya.

ya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 160.2 milyar dolar oldu. 22 Mayıs haftasında döviz varlıkları 46 milyar 500 milyon dolar, altın rezervleri 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 28.7 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduattaki çözülme eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon lira daha gerileyerek 384 milyon lira seviyesine indi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Spor Radyo.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Herkese tekrar merhaba. Sabah Spor programına bir kez daha hoş geldiniz. A Spor Televizyonu ve Radyo ortak yayınımızla birlikte son saate giriş yapıyoruz. Suat Umurhan bugün stüdyo konuğumuz olacak, bana eşlik edecek. Hoş geldin Suat.
6: Hoş bulduk, günaydın.
5: Günaydın, iyi misin, nasılsın?
6: Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor?
6: İyi, günler. Hazırlanıyoruz Dünya Kupası için. Bir hazırlık maçını geride bıraktık.
5: Kendini erken kalkmaya hazırladın mı diyeceğim ama sen zaten alışkınsın.
6: Erken kalkmaya hazırladım da... Yani zaten hazırım da gece nasıl ayakta kalırız, ne yaparız bilmiyorum. Yani o döngü komple zor, evet, değişir.
5: Birazdan bazı maç saatlerine de bakarız, hı-hı, zaten. Bizimkiler çoğunlukla erken olacak. Amili takımımız Amerika'ya gitti biliyorsunuz. Güzel de bir uğurlama gerçekleştirildi. Ve ilk antrenmanla da Miami'de çıktı. Tam ve sıkıntısız olmamız çok pozitif.
6: Doğru.
5: Diğer yandan Kenan'ın bireysel çalışmaları da hala devam ediyor. Nasıl bir görüntü var? Gidiş görüntüleri, hı-hı, orada da ilk antrenman, sen neler söylersin?
6: Şimdi Kuzey Makedonya ile oynadığımız maç zaten çok güzel bir test aşamasıydı bizim için. Oyuna baskılı başladık. Hızlı, heyecanlı, hareketli. Herkes motive. Yani şimdi düşün, muhtemelen yaş kategorisine baktığımız zaman sahadaki bazı oyuncuların babaları ancak 2002'de hani sevinen çocuklardı.
5: Evet.
6: Öyle düşünelim ve bu hep bazı oyuncular da bunu aktardı. Ya biz babamızın çocukkenki sevincini bizi anlatarak büyüdük, onları hatırlıyoruz diye bilgi veriyorlardı. Şimdi bu ortam tabii ki güzel. Gidiş aşamasındaki ortam, takımın motivasyonu, durumları, bakışları, kıyafetleri, her şeyle
5: giyimler çok iyi.
6: Giyimler çok iyi. Çok güzel bir şekilde gittik bir kere. Bunun altını çizelim. Kaosun olmadığı, altta fokurdamaların olmadığı, milli takımla ilgili yok prim kavgası, yok transfer kavgasının olmadığı, tertemiz, bembeyaz bir sayfayla oraya gidiyoruz. Bence bu çok güzel bir kere. Yani Türk milli takımı bu tarz işlerde hep bir ortalık kaynarken gider. Ya medyayla kavga eder, birkaç tanesi teknik direktörü, ya prim kavgası olur. Şu anda öyle bir şey yok. Bence bu ortamı hem oluşturmak çok kıymetli. TFF, federasyon yetkilileri, teknik heyet ve tabii ki pırlanta gibi oyuncular. Öncelikle bunun altını çizmemiz lazım.
5: Kesinlikle. Vincenzo Montella'ya da belki parantez açabiliriz bu noktada. Evet, zaten birçok maçta eleştirildi. Kadro tercihiyle eleştirildi. Kadro dışı bıraktı oyuncularla ilgili eleştirildi ama çok da istikrarlı da gidiyoruz aynı zamanda.
6: Şimdi tam tipik tabir, kolej takımı derler. Kolej takımı gibi bir ekip kurdu. Yani bunun içinde konuşuyoruz. Bazı oyuncular neden olmadı diye tartışırız.
5: Evet.
6: Mesela Mustafa Eskellaç, bunu sık sık söylüyorum. Hani Eren de tercih eden olabilir. Eskellaç'ı da, ama burada hoca Eren dediyse yapacak bir şey yok. Kadroya aldığı oyunculardan bazıları benim için de soru işareti. Yani sezon boyunca oynamayan, ama Montella bunu tercih ettiyse bu saatten sonra herkesin destek olacağı, böyle saçma sapan bel altı vuruşların olmayacağı, ters hareketlerin olmayacağı bir milli takım desteği gerekiyor.
5: Evet.
6: Montella da bunu bize vaat ediyor. Kavga gürültü vaat etmiyor Montella. Montella ya şurada bir yazı çıksın da ben onu alayım, bütün takıma onun üstünden gaz vereyim, medyayla kapışayım, taraftarla kapışayım diye bir durum yok. Montella işine bakıyor. Çok fazla böyle detaya girmiyor. Kendine yeni düşman yaratıp onun üstünden prim yapmak istemiyor.
5: Evet, eleştirilere de böyle dozunda cevap verip
6: eleştirilere
5: konuyu kapattı aslında.
6: Eleştirilere de müthiş bir siyasetçi bence. Tamam mı? Yani İtalya'da belki siyasete girer ileride. Çok güzel absorbe edip istediği yerden cevap veriyor.
5: Evet.
6: Bir teknik adamın duruşu da bence, hani özellikle milli takımda bunu özlemiştik. Milli takımın buraya gelmesinde de futbol olarak eleştiririz ama duruş olarak Montella bence milli takımı gayet güzel temsil eden bir isim.
5: Peki şimdi ikinci hazırlık maçımıza da az bir süre kaldı. 7 Haziran tarihinde Venezuela ile Miami'de karşı karşıya geleceğiz. Bu karşılaşmayı ATV ekranlarından izleyebileceksiniz. Yine aynı gün A-Spor ekranlarında da özel yayınlarımız olacak. Ekip arkadaşlarımız Miami'ye gitti çünkü. Şimdi ilk maçta biraz daha denemeydi dediğin gibi. Bu karşılaşmada ne olacak? Biraz ilk maçın, oynayacağımız maçların provası mı olur? Net bir kadro oluşturmaya mı çalışacak sence Montella?
6: Şimdi Montella Avustralya'yı bence yemiş yutmuştur şu anda. Yani her hamlesini, maçlarını, planlarını, kadrosunu, çünkü onu söyledi. Yani yapılan röportajda, A-Spor ekranlarındaki röportajda, bütün Avustralya'nın planlarını ezberlemiş bir şekilde sahaya çıkacak. Ama tabii ki onlar da bizi ezberlemiş bir şekilde sahaya çıkacak. Bu unutulmasın. Burada denge değiştirici bazı isimler var. Şimdi bizim yıldızlarımız var. Bizim genç ve istekli kadromuz var.
5: Evet.
6: Bunu ön plana çıkararak Venezuela maçını bence son bir prova yapacaktır. Ama net Avustralya taktiğini bence görmeyiz. Yani maçına göre değişecek planlar bu kısa periyotlu turnuvalarda hep olur. Olmak zorundadır.
5: Zaten bir de Venezuela'yı biraz daha Paraguay'a benzediği
6: hazırlık
5: için
6: gibi
5: tercih
6: doğru
5: etmişlerdi. Kuzey Makedonya Avustralya
6: maçı
5: benzerdi.
6: Ama Kuzey Makedonya karşısındaki takımda da net bir şekilde Avustralya 11'i yoktu. Birçok oyuncuyu denedi, sonradan oyuna dahil etti. Evet. Hani öyle biraz her şeyin dahil olduğu bir çorba. Az mercimek, az tarhana karışımı bir şey oldu. O yüzden Avustralya karşısındaki oyun bence Venezuela ile farklı olacak. Yani
5: muhtemelen
6: o tam eşleşmez ama tabii ki bir muhtemelen omurgayı görürüz biz orada. Tek benim kuşkum center forlu, yani denizli bir ilk 11'le mi başlar Venezuela maçında, yoksa hani Kerem'in sakatlık ya da başka bir oyuncuya göre onu mu kullanır? O benim için soru işareti.
5: Bence orada Can ve Deniz özelinde biraz yoğunlaşacak diye düşünüyorum.
6: Turnuva için mi yoksa
5: yok, hazırlık maçı için? Hazırlık maçımız için.
6: Şimdi bu tip turnuvalarda demek şöyle bir şey var. Biz her zaman belli bir oyun oynuyoruz. Montella sevmese de forvetsiz dediğimiz oyun sistemini belirliyoruz zaman zaman, ama bazı maçlarda, misal Paraguay maçında belki santrforlu net bir pivot santrforla Deniz'le başlayacak.
5: Olabilir.
6: Bu oyun taktiği ve rakibe göre de değişecektir. Yani Montella'nın kadroyu oluştururken dediği farklı mevkileri oynayan oyunculardan kuruyorum ekibimi demesi de bunun bir benzeri. Çünkü şimdi Avustralya maçında Allah korusun kaybettik, Paraguay'ı yenmek zorundasın artık.
5: Evet.
6: Avustralya'yı yendin, Paraguay'da daha sakin, beraberliği de cebine koyarak çıkarsın. İki maçı kazandın, Amerika maçı. Beraberlik sana belki liderlik getirecek. Şimdi bunlar önemli virgüller oluyor turnuvalarda. O yüzden hani maç maç gitmenin, maç maç planın çok önemli olduğu bir yer.
5: Peki şimdi az bir süre kaldı dedik. Bizim mücadelemiz 14 Haziran günü oynanacak ama turnuvanın açılış maçı 11 Haziran Perşembe günü oynanacak olan Meksika-Güney Afrika karşılaşması olacak. A grubu da ilginç bir grup bu arada.
6: Say istersen bir.
5: Onları bir hemen açayım şuradan. Güney Afrika, Çekya, Güney Kore, Meksika. Ev sahibi Meksika'nın biraz ağırlığı olacağını düşünüyorum burada. Güney Kore'den biraz umutluyum. Güney Afrika ilginç bir takım. Aklıma direkt 2010 Vuvuzela geliyor benim.
6: Klasik
5: çok
6: zaten.
5: Acayip bir şeydi. Ama Güney Afrika'dan çok bir umudum yok. Bilmiyorum. Güney Kore özelinde
6: şeyler
5: biraz
6: var.
5: Güney Kore, Çekya da var bu arada.
6: Şimdi internet sitelerinde böyle takım seçerek hangi gruptan kim, sonra en iyi üçüncüler, çeyrek final falan diye artık kombinasyonlar oluşturulmuş.
5: Tahminler.
6: Tahmin. Ama yani şöyle bir şey, bir anda bütün hepsi değişebiliyor eşleşmeler nedeniyle.
5: Evet.
6: Mesela ben yaptım onu geçtiğimiz günde, şampiyon Fransa çıktı. Ama benim favorim İspanya mesela, yani hani o eşleşmelerle bir anda Dünya Kupası'nda işler çok farklı yere gidebilir.
5: Tabii.
6: Öyle bir atmosfer. O yüzden hani o A grubunda Meksika sürpriz yapar mı bilmiyorum. Ev sahiplerinin çok böyle sürprizli turnuvaları azdır. Bir Fransa'nın var. Belki Güney Kore'nin bizle oynadığı turnuva var. Onun dışında ev sahipleri öyle çok çok yürüdüğünü de görmüyoruz.
5: İlk maç dediğimiz gibi 11 Haziran günü Azteca Stadyumunda oynanacak. O da özel bir stadyumdur aynı stat. Zamanda. Şimdi güzel saatler de var. Evet, bizim saatlerimiz oldukça erken ama böyle 22'lerde 23'lerde başlayan maçlar da var. Özellikle onları çoğumuz daha sık izleyeceğizdir evet, diye düşünüyorum.
6: Sabah maçını da izleriz de aradakiler sıkıntı bence.
5: Evet, 2.5, 3, evet, onlar, 4'ler var.
6: Onlar
5: biraz
6: çok zorlayacak
5: yorabilir. Herkesi. Peki. Yine de bu heyecan güzel ama ben seviyorum.
6: Kesinlikle.
5: Peki milli takım olayını bir kapatalım. Fenerbahçe'ye geçelim değerli izleyenler. Çok fazla yapılan açıklamalar var. Başkan Saadettin Saran'ın açıklamaları. Başkan adaylarının yine transfere dair çok fazla gündemi sallayacak konuşmaları var. Onlara da geleceğim ama istersen Saadettin Saran'la başlayalım. Yapılan transferler, Domenico Tedesco,

0: ile ilgili birçok konuya değindi kendisi. İsterseniz bir izleyelim, bir bakalım neler söylemiş, sonra dönelim.
1: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran HTSpor açıklamalarda bulundu. İyi bir Fenerbahçe bıraktıklarını söyleyen Saran, bu transferleri yaparken şunu unutuyor insanlar. Ara transfer çok çok zordur. Biz bir yaz transferi yaşayamadık. Hiçbir takım oyuncusunu kolay kolay devre arasında bırakmak istemez. Bir oyuncu da ailesiyle vesaire kışın ortasında kalkıp bir takıma gitmek istemez. Ona rağmen biz 5 tane transfer yaptık. Adaylardan bir tanesi de söylüyor. Bir iki tane takviye ile gayet güzel olur bu takım diye, ki niyetimiz de zaten vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi. En çok kupa kazanan yönetim olduklarını belirten Fenerbahçe Başkanı, o gün o transferleri sadece günü kurtarmak için yapmadık hiçbirini. En çok da bu Şerif konusunda eleştirildik ama bunların hepsi hem bir plan çerçevesindeydi hem de teknik kadroyla konuşularak yapıldı. Yok o istenmiş, o istememiş, hepsi yalan. Beraber karar verildi ve günü kurtarmak için değil. Ama tüm yaşananlara rağmen görev süremiz boyunca Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi olduk. Bence bu da bizim ortaya koyduğumuz iradeyi, Fenerbahçe için nasıl çalıştığımızı gösteren bir sonuç diyelim ifadelerini kullandı. Tedesco'yu göndermenin doğru karar olduğunu söyleyen Saadettin Saran, çok eleştirildik, hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik. O kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor, hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi. En-Nesyri'nin gidişi hakkında konuşan Saran, ilk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca 10-65. Dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi açıklamasını yaptı. Ademola Lookman transferine açıklık getiren Saadettin Saran, Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu, ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var, hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecek de olmayacaktı dedi.
0: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Bazı cümlelerinin üzerine biraz yoğunlaşalım Suat istersen. Aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi ki bazı başkan adaylarının da şu anda takımdan memnun olduğunu, bazı eklemeler yaparak daha iyi hale getireceklerini söyledi. Buna katılır mısın?
2: Yani ben dinlediğimde tarihin en başarılı Fenerbahçe Başkanı'ymış gibi Sayın Saran ortamı anlattı ama görevden ayrılıyor, şampiyonluk yok yani.
0: Kısa da bir süreydi
2: yani burada başkanlar hep giderken en iyisi bendim ama gidiyorum gibi bir yer bırakıyorlar, bir konuşma tarzı bırakıyorlar Fenerbahçe'de. Hayır, öyle değil yani. Sayın Ali Koç için de böyleydi, bir önceki dönem Aziz Yıldırım için de böyleydi, son dönemde Sayın Saran için de böyle. Yani Fenerbahçe istediği başarılara ulaşamadığınız için hepiniz görevlerinizden ayrılıyorsunuz.
0: Evet.
2: Şimdi çok iyi bir takım bırakıyoruz derse ona katılır mıyım bilmiyorum. Evet, bir omurga var ama Şerif'i kim aldı diye Sayın Aziz Yıldırım kürsüden daha aday olmadan seslendi. Sayın Safi

0: tarafına bakınca bir sürü oyuncu takviyesi yapmak için kolları sıvıyor. Yani öyle bir iki oyuncu alalım yürür gideriz gibi bir durum yok.
1: Yani transfer konusunda aslında doğru kararlar verdiklerini söylüyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü
0: hiç katılmam.
1: İki tarafta bizim de aslında gündemimizde olan oyunculara yöneldi diyor.
0: Yani onu bilemeyiz gelecekle ilgili nasıl yol izlenecek ama baktığın zaman Fenerbahçe'nin santrforsuz, yani bir değil iki tane santrfor alacaksın, bir kadro devralıyorsun. Diğer alınan oyuncuların ilk 11'lik oyuncuların çoğu sizden önceki dönemde alınmış oyuncular zaten.
1: Evet.
0: Bir tek Guendouzi ile Kante alındı. Onların maliyeti de hani yeni yönetim geldiğinde daha net görüp belki bu konuda açıklama yapacak. Bilmiyoruz yani, onların maliyeti hep bir havada kalıyor. Yani Fenerbahçe birkaç transferle yeni yönetim zaten bu kadroyu şekillendirecek. Ama müthiş başarıları geride bırakıp da futbolda bahsediyorum, giden bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu
1: öyle
0: düşünmüyorum.
1: Öyle olsa gidilmezdi belki.
0: Öyle olsa gidilmezdi tabii. Mesela, taraftar gitme derdi.
1: Evet, Fenerbahçe tarihinin sözünü kesti.
0: Taraftar en kötü dönemde bile daha önceki yıllarda Aziz Yıldırım için yürüyüşleri ben hatırlıyorum. Gitme başkan diye şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Ali Koç en kötü dönemde binlerce kişi tribüne toplandı. Gitme başkan dedi. Yani bu sadece futbol takımının durumuyla alakalı değil bence.
1: Bence de. Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi izledi.
0: Herhalde
1: Süper Kupayı kazandılar.
0: Süper futbolda herhalde amatör branşları da dahil edince belki öyle bir sayı çıkıyordur belki. Bilgim yok yani o en çok kupa kazanma konusunda.
1: Yani futbol olarak yani
0: bir tane Süper Kupayı söylüyorsa biz bunu aldık en başarılıyız, o Fenerbahçe'nin DNA'sıyla örtüşmeyen bir seslendirme diyeyim.
1: Peki Şerif konusuna değindi. Şerif konusunda eleştirildik ama bunların hepsi hem bir plan çerçevesindeydi hem de teknik kadroyla konuşularak yapıldı. İstemedim diyenler yalan söylüyor dedi.
0: Zaten bizim eleştirdiğimiz, yani teknik kadroyla arasında ne geçtiğini bilemem ama bizim spor yorumcularının, Fenerbahçelilerin eleştirdiği birinci santrfor değil. Karşıda Osimhen var, Icardi var. Bizim birinci santrforumuz şampiyonluk potasındayken Şerif olmazdı. Zaten eleştiri buydu. Onun devamında da eleştirenlerin haklı çıktığı görüldü bence.
1: Tüm branşlarla bahsediyormuş
0: yani
1: bu arada.
0: Fenerbahçe'nin amatör branşlara yaptığı yatırım zaten inanılmaz. Oradaki başarıları özellikle Avrupa'da da göğsümüzü kabartıyor. Basketbol takımı başta olmak üzere. Yani burada haklı olabilir ama bu takımların hepsini kuran da Sayın Saran ve ekibi değil diye biliyorum.
1: Diğer branşlar dahil olmak üzere bir sezon içerisindeki toplanan tüm kupalardan bahsediyor. Onu da düzeltmiş söylemiş
0: olayım. Fenerbahçe kulübüne tebriklerimizi iletelim burada, yani bir spor kulübü olarak.
1: Peki Tedesco konusuna gelelim. Göndermemiz doğru bir karardı. Bana teknik bir rapor geldi. Hoca ile oyuncular arasındaki bağın koptuğuna dair dedi. Bu zaten hissediliyor.
0: Derbiyi işaret etti orada, Galatasaray derbisi. Bildiğim kadarıyla olayın asıl baş aktörü de Kerem'di. Yani Kerem'le bir tartışma yaşadı. Kerem'e tabii bunlar yine iddia, yani soyunma odası iddiası. Sen korkaksın diye Tedesco'nun bağırdığı, ortamın gerildiği ve ondan sonra iplerin koptuğuydu. burada yönetimin aldığı karar Şampiyonlar Ligi biletini aldıklarına göre doğru kabul ediyoruz. Sayın Başkan'a böyle bir bilgi geldiyse, o koltukta oturuyorsa kendi bildiğince gereğini yapmıştır. Belki başka başkan olsa hocayla devam, oyuncularla hangileri ise yolları ayırmaya bakardı.
1: Bu risk almayabilirdik ama almak istedik. Şampiyonlar Ligi bizim için önemliydi.
0: İşte dedi. Yönetici koltuğunda olanlar bu riski alıyor.
1: Evet.
0: Burada da başarılı bir hamle yapmış ama geleceğe yönelik belki de kendisi görevde devam etmeyeceği için bu hamleyi yaptı. Belki görevde devam edecek olsaydı çok daha farklı bir strateji izleyebilirdi.
1: En-Nesyri konusuna gelelim. Kocaeli maçında hoca onu 65. dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan zaten gitmişti.
0: Şimdi ben şöyle ikiye ayırırım bu oyuncuların tepkilerini. Eğer içeride kavga çıkarıp hocaya terbiyesizlik yapıyorsa, takım arkadaşlarına terbiyesizlik yapıyorsa, sporcuların bu durumunu zaman zaman makul karşılamak lazım. Yani bunu toprağı bol olsun, Lucescu en iyi yapan dünya çapında teknik adamlar.

0: maddi bir zararla çıkmadıysa tamam derim. Ama Fenerbahçe forvetsiz kaldı mı kaldı.
1: Evet.
0: Yine taraftarı orada eleştiri var aslında. Sosyal medya ve iç saha maçları üstünden.
1: Ondan ya genç insanlar, futbolcular bundan tabii ki etkileniyorlar diyor.
0: Vallahi açık konuşayım. Kimsenin ailesine, çoluğuna, çocuğuna, dinine, ırkına, milliyetine hakaret edemeyiz.
1: Evet.
0: Kimse edemez. Ama işin diğer tarafında kulüpler 3 gün maaşlarını geciktirince FIFA'ya şikayet eden 3-5 milyon euro kazanan yılda oyuncular bu baskıyı kaldıracak. Öyle tribünden iki ıslık geldi diye ben oynamıyorum gidiyorum deme hakkı kimsenin de yok. Eğer kulüpler böyle oyuncular varsa ellerinde de imkan varsa süründürsünler. Yani her türlü kurallar gereğinde takımdan uzaklaştırsınlar.
1: Evet.
0: Yani sen 5 milyon euro kazanacaksın. Kulüp sana dünyanın bonservisini verecek. Tribünden tepki var diye o zaman tribünün tepkisini çekmeyecek kadar çok çalış. Hangi Fenerbahçe tribünü çok çalışan oyuncusuna ıslık yapmış, tepki göstermiş? Bir sürü gol attığında fanoydun gibiydin de seni mi eleştirdiler yani? Nesri Özer'inde söylüyorum. Yani bunlar maalesef kulüplerin yeni yönetmeliklerle kaldığı karambol.
1: Ya bu da en kolay yol tabii yani. Eleştirdim.
0: Göndermek mi?
1: Yok, gitmek. Oyuncu açısından.
0: Dua etsin Fenerbahçe yönetimi öyle karar vermiş.
1: Evet.
0: Yani takımdan ayrı orada düz koşu da yapabilirdi hala. Bu da var.
1: Şöyle bir cümlesi var. Artık transfer yaptığımızda bu oyuncu baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz artık dedi. Bu da önemli.
0: Şimdi doğru. Burada Fenerbahçe eli güçsüz taraf. Yani belki Galatasaray'da da böyle oyuncu profilleri var. Ama şampiyonluk geldikçe öyle bir kaos ortamı görmüyoruz. Fenerbahçe'de zaman zaman yani Dzeko ile Tadic'in ıslıklandığı son maç var diye hatırlıyorum ya da sondan bir önceki iç saha maçı. Yani o yüzden Fenerbahçe bunları daha çok yaşayan bir ortama sahip. Ama finale baktığında bazı oyuncuların böyle davranmaması gereken, Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetlerinin daha fazla bu konuda oyuncuları mental olarak toparlaması gereken bir süreç.
1: Çünkü yabancı oyuncular bir yana Türk oyuncuların da bazılarının kendi sahamızda zaman zaman oynamak istemediler dedi mesela.
0: Ya ben de bunu anlamıyorum.
1: En son Mert Müldür'e ve
0: ben bunu anlamıyorum.
1: Tepki vardı.
0: Yani
1: oynamak istememelerini mi anlamıyorsun?
0: Evet. Yani demek ki bir hata yapıyorsunuz ya. Ya Rize maçında yenen golü taraftar mı yedirtti? Çok basit en son örnek yakın şampiyonluğun kopuş maçlarından biri. Rize maçındaki golü size taraftar mı yedirtti de kendi taraftarınızın önünde oynamak istemiyorsunuz?
1: Ya şimdi bu bir takım oyunu. Bireysel olarak bir eleştiri olduğunda evet ya oyuncu direkt üstüne alıp belli ki bozuluyor.
0: Siz oyuncu grubu olarak yıllardır demek ki yani iç saha maçlarında işte ne İstanbul Spor maçı, Kayseri galiba bunlar sırayla hep Fenerbahçe'nin aklında kabus olarak kalmış maçlar. Galatasaray'ın videoları paylaşılıyor şimdi resmi hesaptan.
1: Evet.
0: En sevindiğimiz maç işte Rize maçında yenen golün görüntüleri dönüyor. En sevindiğimiz maç diyorlar. Demek ki yani oyuncular da kusura bakmasınlar. Üstlerine bir şey çıkarsın. Taraftarımızın önüne çıkıyor. Yok ya ne yaptı taraftar size? İki ıslık görünce şey mi oldunuz? Üzüldünüz mü? İncindiniz mi yani?
1: Şimdi yöneticiler de bundan bahsedince oyuncular da çok sık bu tavrı takınmaya da başlıyor sanki değil mi?
0: Tabii.
1: Bunu biraz önünü kapatmak ya da bilmiyorum yani, destek olmak mı gerekiyor?
0: Hayır şimdi taraftar destek oluyor. Ben taraftarın tarafındayım burada. Yani destek oluyor.
1: Ya
0: maça
1: herkes
0: gidiyor.
1: Herkes değil ki
0: kombina,
1: bu. Tüm stadyum değil yani.
0: Bir grup. Yani bazıları ıslıklar bazıları tepiyorsa evet, evet. Siz 50 bin kişinin aynı anda aynı duyguyu paylaşmasını mı istiyorsunuz? Böyle bir dünya yok ki. Ben oyuncuların burada şımarıklık yaptığını düşünüyorum. Kendi taraftarımız önünde oynamak istemiyoruz. Yarın hangi taraftar önünde oynayacaksın?
1: Tabii.
0: O taraftarın geldiği, verdiği kombineyle, izlediği maç, işte yayın hakkıyla sen maaşını alıyorsun. Böyle bir şey. Fenerbahçe gibi bir kulüpten bahsediyoruz. Yani böyle taraftarsız, hani hiç maçına kimsenin gitmediği bir takımdan değil. Taraftarın önüne çıkacaksın, sonuna kadar savaşacaksın. Sonra da taraftar zaten bağrına basar. İki kişi ıslıklar, 28 kişi alkışlar.
1: Tabii.
0: Bu iş böyledir.
1: Bilmiyorum bakalım yeni yönetim o konuda nasıl bir tavır takınacak onu da göreceğiz. Son bir konu başlığı o da Ademola Lookman'la ilgili. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lukman'la buluşacağımı söyledim. Çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden

0: de apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmalar onlar için de ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin bence kırılma noktası oldu diyor. Sonrasında da olmamış.
1: Yani orada bir peşinat dendi, teminat dendi. Hı hı. Üstüne de oyuncu Atletico Madrid'e gitti. Yani burada Fenerbahçe yönetimi bu görüşmeleri belki devam ettirebilirdi. Sayın Başkan'ın söylediği elbette ki hani doğru kabul ederim ama diğer tarafta bence oyuncuyu öyle istenen şartların vermediği, o teminat olayının hızlı bir şekilde çözülmediği bir ortam transferin de önüne geçmiş gibi.
0: Peki Sayın Saadettin Saran'ın açıklamaları bu şekildeydi. Başkan adayları bölümüne geçelim değerli izleyenler. Artık çok da az bir süre kaldı. Hafta sonu öğreneceğiz Fenerbahçe'nin yeni başkanını ama iki başkan adayı da tabii birbirinden çok farklı profillerde. Evet. Özellikle açıklamalar anlamında. Hakan Safi Bey çoğunlukla transfer odaklı gidiyor şu anda. Doğru. Ama Aziz Yıldırım biraz daha böyle birleştirici konuşmalardan yana bazı açıklamalarını hatırlatayım. Anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız. Fenerbahçe'nin özlenen günlere dönmesi için bir maşale yakıyoruz. Yılları domine etmeye geliyoruz.
1: Diyor. Kim bu? Onu da söyleyelim.
0: Aziz Yıldırım.
1: Aziz Yıldırım'ın sözleri. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin efsane başkanı olarak konumlanan, başkanlığı öncesinde de herkes şunu unutuyor. Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna öyle bir anda gelmedi. Fenerbahçe'nin işte altyapılarıyla ilgilendi, futbol şube sorumlusu oldu. Farklı yerleri görerek başkanlık koltuğuna oturdu. Bu dinamikleri, bu ortamı iyi biliyor. Ama işin diğer tarafında kemikleşmiş oyu var. Bunu cebinde tutuyor. Ama üye sayısının büyümesiyle beraber Fenerbahçe seçimleri kestirilemez, öngörülemez bir yere geldi katılımın sayısıyla beraber.
0: Evet.
1: Şimdi Sayın Hakan Safi de bu tarafa oynuyor. Yani Aziz Yıldırım'ın belli bir oyu var. Ali Koç'un en güçlü olduğu ilk seçim, ikinci seçim. Yani orada böyle gümbür gümbür dip dalgasıyla geldiği seçimde bile Aziz Yıldırım çok net bir oy almıştı. Şimdi bu oyun altına düşmez. Ama diğer tarafta Safi tarafı daha fazla kararsız seçmene yönelen, kararsız üyelere yönelik hitaplarda bulunan ve yıldız transfer ki son basın toplantısı da öyleydi.
0: Yıldız, Luis Suarez dedi.
1: Tabii çok büyük isim. Yani çıta yukarıda başlatıyor ve sürekli çıtayı yukarı doğru çekiyor. Hem yerli oyuncular, milli takım oyuncular için hem yabancılar için bunları söylüyor. Ama işin diğer tarafı seçilirse seçimden sonra ne kadar hızlı hareket edecek? Bu veri bak şimdi burada iki tane problem var. Ne? Bu isimleri verirsin. Sayın Safi tarafı diyor. Seçildin. Koltuğa oturdun. Sıfır geç kalma riskin var. Çünkü sen bu adayları almış gibi açıklıyorsun.
0: Evet anlaştık diyor. Anlaştık ya, oyuncunun diyor. Onu söylediği cümleleri de evet. Söylüyor.
1: Şimdi tabii ki bu
0: gol kralı olacağım demiş mesela.
1: Bu görüşmeler tamam oldu, onda bir sıkıntı yok ama oyuncuya başka talip çıktı. Bonservisi yüksek geldi. Satın alma payını Suarez üstünden diyorum düşürmek istedin, olmadı. Bunlar zaman uzadıkça taraftar gözünde eyvah dedirtir.
0: Şimdi oyuncu tarafından da şöyle bir durum var. Bu kişi sonuçta bir aday.
1: Evet. Evet.
0: Ya kazanamazsa, ya kendini de bence bir garantiye almak isteyecektir. Ya yani başka şey. Kulüplerle de mutlaka görüşüyor bu oyuncular. Ya
1: elbette ki menajerleri görüşüyor. Herkesin menajeri takımları görüşüyor. Da burada süre çok kısaldığı için ben bir risk görmüyorum. Yani hani iki gün sonra seçim var zaten. O yüzden oyuncu da tamam ben iki gün üç gün beklerim ama bir aylık süre vermediğim müddetçe oyuncuya. Yani dersen ki ya biz seçildik. Şimdi bakalım bir ortama 15 gün sonra sizi arayacağız. O sıkıntıdır. Ama seçildin. Hemen göreve başladın. Hızlı bir aksiyon tabii ki burada elini güçlendirir. Ama Aziz Yıldırım tarafında şöyle bir artısı var. Hiç yükseltmedi. Yani Sayın Safi ve ekibi yıldız transferleri üstünden başladı. Yukarıda başladı. Aziz Yıldırım hep ortada gidiyor. Şimdi Aykut Kocaman'ı teknik adam yapacak.
0: Evet.
1: Onun üstünden birkaç tane transfer, bir iki yıldız. Herkes diyecek ki tamam bize bunu vaat etti zaten. Bize yıldız yağmuru sözü vermedi zaten. Daha dengeli bir takım. Türkiye'yi bilen bir teknik direktör. Oyuncu kadrosunu güçlendirerek devam. Şimdi iki başkan adayı bence katılımla beraber netleşecek. Katılım sayısı yüksek olursa Sayın Safi'nin biraz daha Aziz Yıldırım'a karşı olan kitlenin oyunu daha fazla alması imkanı var.
0: Olabilir.
1: Katılım sayısı bence biraz olayı belirleyecek.
0: Belirleyici olacak. Yani ilk Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladığında çevremdeki yorumlara baktığımda
1: ne diyorlardı?
0: Aziz Yıldırım geldiyse bence alır deniyordu. Şu an tabii transferlerle bu kadar yüksek profilli isimlerle birlikte çoğu kişinin ben Hakan Safi'ye de oy vereceğini düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki zaten seçimler, seçim vaatleri, oyuncular, stat yapımı, tesisleşme bunlar önemlidir. Mesela Aziz Yıldırım'la ilgili bende şöyle bir bilgi var. Çok dernek geziyor, çok alttaki üyelerle görüşüyor, nabız yok. Evet, mesela dün herhalde sözlerinden biriydi Sayın Hakan Safi'nin. Ankara'dan maça gelen Fenerbahçelilerin sıkıntı yaşadığını ve işte Devlet Demiryolları'yla sürekli iletişimde olduğunu, seçilirse tren gece maç sonrası için tren sayısını arttıracağını vesaire söyledi. Şimdi bu ciddi bir oydur.
0: Evet.
1: Ankara'dan gelen Fenerbahçelinin trenle gelme konforu başka, arabayla uğraşma konforu başka. Şimdi bu oy kazandırır. Yani iş buralara kadar gelmiş durumda Fenerbahçe'de. Enteresan ve öngörülemez bir seçim bence bizleri bekliyor.
0: Bence
1: cumartesi
0: de.
1: Pazar.
0: Şimdi gelen sorulara bakıyorum. Hep Luis Suarez'i sormuşsunuz Faik Bey. Hakan Safi Bey Sporting'den forvet oyuncusu Suarez'le anlaştım dedi. Faydalı olur mu? Şimdi,
1: olur tabii. Olmaz mı?
0: Yani... Bu sezon 53 maçta 38 gol, 9 asisti var. Yani hem ligde, Şampiyonlar Ligi'nde hepsini düşündüğümüzde tüm kulvarlarda ciddi bir sarı kart oranı var. 12.
1: Daha iyi. Ben sarı kart gören oyuncuyu severim ya.
0: Yarar mı?
1: Kavgacıdır, problem çıkartır, kapışır, hırslıdır. Böyle oyuncu iyidir. Yani öyle yumuşak başlı
0: sahiplenir.
1: Sol bek, sağ bek yumuşak başlı olsun tamam arada ama forvet oyuncusu kavga edecek, stoper tartışacak. Bu iş böyledir. Çok faydalı olur. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan son yıllardaki o net santrfor imajı sarsıldı çünkü Fenerbahçe'nin. Suarez bunu değiştirebilecek potansiyelde bir oyuncu. Bir tek orada benim kuşkum şu olur. Marsilya var. Marsilya gibi taraftarı ciddi ateşli olan, Fenerbahçe ile benzeştirebiliriz, Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olan, orada çok tutunamadı. Sonra bir düşüşü var. İspanya'sı var.
0: Bir Marsilya Almeyra gidip geldi
1: attı
0: birkaç yıl.
1: Oradan sonra Sporting'de tekrar toparlıyor ama her takımda rutin gol atan, golü hep koklayan, olayın içi hep içinde olan bir oyuncu. İki sezon herhalde Sporting'i düzenli bir şekilde skor katkısı veren bir oyuncu. Yani burada Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir santrfor modelidir bence.
0: Önemli, tecrübeli bir isim dediğin gibi. Bu sezonda iyi bir sezon geçirdi. Çok fazla da takımda forma giymiş.
1: Evet. Ya buna yapacak bir şey yok. Yani bunların her detayını incelediğinde sonunda santrforsuz kaldığım bir dönem. Golcü oyuncu, yırtık diye tabir ettiğimiz oyuncu, formda bir oyuncu. Ha, yıl işte bonservisi, yani serbest kalma bedeli mi verilir? Olursa tabii, hangi yönetim seçilirse, üstüne gidilir, biraz düşürülmeye mi çalışılır, onu zaman gösterir.
0: Şimdi verdiği bir söz de varmış Sayın Hakan Safi Bey'e ki Sabah gazetesinde bugün 16. sayfada da yer alıyor bu haber. Gol kralı olacağım demiş.
1: Tabii ki zaten
0: olabilir,
1: başka bir yani vaat beklenemez. Yani Portekiz'de de golcü bir oyuncu. Burada da gollerine devam etmek isteyecektir. Bu sözü de verir. Normal.
0: Şimdi etkili bir durum. Çünkü anlaştım demek başka.
1: Tabii.
0: Oyuncu bana bu sözü verdi demek bence çok başka.
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle o açıdan yıldız oyuncular üstünden yürüyen seçim stratejisi Fenerbahçe'de ciddi bir oy değişimine sebep olacak. Ya da şuna sebep olacak. Gelmeyen üyenin rotasını ben geleyim de Safi'ye vereyim onu deneyelim sebep olacaktır muhakkak. Suarez'in bu sözü de gayet Fenerbahçe taraftarını alevlendirecek, ateşlendirecek bir söz.
0: Peki bir de kısaca bir formalara değinelim. Dün lansman vardı. 120. yıl armalı yeni formalarını tanıttı Fenerbahçe. Nasıl buldun?
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Sarı olan çok güzel.
1: Hangisi bakayım?
0: Gelir mi ekrana bilmiyorum ama bir video tanıtımı vardı. Açık renk
1: sarıdan
0: sarı beyaz güzeldi.
1: Oyunu kullan.
0: Evet.
1: Yeni tasarım iyidir. Böyle sembolik tarihlerde verilen özel formalar, özellikle bu işi seven, koleksiyonunu yapanların hep dolabında yer alır. Umarım hayırlısı da olur Fenerbahçe'ye bir formalar.
0: Bakalım şimdi Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın gündemine de takım içerisindeki bazı oyunculara gelen teklifleri, daha doğrusu ilgileri biraz konuşalım. Davinson Sanchez bu isimlerden biri. Como'nun ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor Davinson

0: Sanchez'e resmi bir teklif yok ama Galatasaray oyuncuyu 20 milyon eurodan aşağıda bırakmak istemiyor.
1: Buralardaki problem şu, transferdeki yıllık ücretlerini Como verir mi? Galatasaray bir kere Davinson'u satmak istemiyor. Öyle bir isteği yok.
0: Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler.
1: Evet.
0: Verebilir.
1: Verebilir diyorsun. 5-6 milyon euro bandında Davinson'un toplamda bir geliri var herhalde, öyle biliyorum. E şimdi buraya baktığın zaman Como bu paraları vermez. Ama bonservisi verir. Davinson da yıllık ücretini düşürür. Tabii ki gidebilir ama Dünya Kupası oynayacak.
0: Evet.
1: Hazırlık maçında gol attı. Şimdi Davinson buraları oynadıktan sonra Galatasaray'ın beklentisi 20 milyon euro diyorsun ama 20'de kalır mı? Çünkü Galatasaray Davinson'u gönderdiğinde 20 milyon euroya bonservisle oyuncu zor alır.
0: Şimdi
1: bu seviyede.
0: Bizim haberimizdeki detaya göre eğer Sanchez giderse Virgil van Dijk'a bir teklif yapılabilir.
1: Şey,
0: ama
1: yani o bazı laflar
0: paralar yükseliyor.
1: Bazı laflar vardır Allah'ın emri diye. Zaten Allah'ın emri van Dijk'a
0: evet.
1: Bir, çünkü süreç seni yıllardır oraya getirdi. Şarkısı bile belli yani. Kaptan van Dijk diye şarkı var. Evet. Direkt yani o bile hazır. O yüzden bu proje, bu hamle yapılır. Olur olmaz bilmiyoruz ama Davinson'u göndermek gibi bir düşünce yok. Galatasaray'ın şöyle bir listesi var. Gönderilebilir oyuncular.
0: Evet.
1: İyi para gelirse gönderilebilir oyuncular. Çok büyük para gelirse gönderilebilir oyuncular. Şimdi gönderilecek oyuncular Sara ile Salah. Ciddi ilgi var. İki oyuncuya da özellikle Premier Lig'den. Bu iki oyuncunun satılması, hem maliyetleri hem alıp satıp üstüne para kazanma durumu bu iki oyuncu için gerçekleşebilir. Ama Davinson burada ikinci kategoride. Galatasaray satmak istemiyor. Oyuncunun da böyle bir isteği yok şu anda.
0: Evet.
1: Como burada devreye girdi. Evet, doğru. Burada Como'nun iyi para vermesi lazım Galatasaray'a. Galatasaray'ın bu Sanchez-Abdülkerim ikilisini bozarken alacağı riske değmesi lazım bunun.
0: Peki iki oyuncunun da kaldığını hesap edersek Abdülkerim'in de Sanchez'in de şimdi bir stoper takviyesi yapılmak isteniyor. Ama yine yüksek profilli verimi olacak bu iki oyuncu kaldığında.
1: Şöyle söyleyeyim, Abdülkerim'e Suudi Arabistan'dan böyle bir teklifler vardı ama gitmek istemiyor. Galatasaray'da satmak istemiyor. Davinson gidebilir ama burada üçüncü alınacaksan stoper bu ikiliyle, şöyle söyleyeyim, ikiliyle aynı kalibrede, hatta daha iyisi bile olacak. Bu üçlünün düzenli olarak oynayacağı, zaman zaman zorlandığında Lemina'yı stopere çekeceğin, Singo'yu orada kullanabileceğin bir atmosfer, bir takım mühendisliği oluşturulacak.
0: Evet.
1: Ama alınacak stoper en az bu ikisi kadar iyi olacak. Durum o.
0: Peki şimdi biraz ileri uca geçelim istiyorum.
1: Gidelim.
0: Ve Can Uzun'u konuşmak isterim bu bölümde. Fotomaç gazetesinde de sayfayı göremedim ama ikinci saatteki ilk gazetelerimizin başındaydı. Gençlik Ateşi diye bir başlık atılmış. Milli futbolcularımız hem Can Uzun hem de Deniz Gül için Galatasaray'ın ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor. Henüz resmi bir teklif söz konusu değil. Ama böyle bir genç oyuncu profili zaten aranıyor. Hem de Türk oyuncu da, milli takımda da oynayan oyuncu olunca Galatasaray'ı da kaçırmak istemiyor deniyor ama ne dersin? Biri Porto, biri Eintracht Frankfurt, ikisi de kariyerlerinin iyi dönemlerinde.
1: İyi dönemde.
0: Çok
1: zıplama yapabilecek bir dönemde. Haklısın. Şimdi biraz Galatasaray, şöyle başlayayım. Deniz'e gitmeden önce Bertu için bir nabız yokladı.
0: Evet.
1: Yüksek bonservis. Çünkü aşağı yukarı aynı profil olan iki oyuncular. Yüksek bonservis beklentisiyle Deniz üstünde de bir araştırma yapalım. Yani bu Icardi'nin yerine düşünülmesin. Galatasaray'ın bir tane yabancı sağlam bir santrfor olacak Osimhen'in yanına. Bir de üçüncü olarak yerli bir santrfor planı var. Şimdi bu Deniz Gül olarak değerlendirelim. Olabilir. Kulübü astronomik bir bonservis istemezse bu imkan dahilinde bir durum. Ama daha bir teklif yok. Rakip kulübün kapısı çalınmamış. Karşı cepheye bir teklif yapılmamış. Öyle bir durum yok.
0: Evet.
1: İşin diğer tarafı Can Uzun. Can Uzun biraz Galatasaray'ın bir anda rota değiştirdiği bir süreç oldu. Çünkü Bernardo Silva'ya Galatasaray 3 yıllık 40 milyon euroluk bir teklif yaptı.
0: Can için de 30-35'ler konuşuluyor.
1: Aynen öyle. Bernardo'ya 40'ı yaptın. Bernardo kabul etseydi çoktan işi bitirmişti Galatasaray.
0: Evet, evet.
1: Ama biz 50 isteriz. Biz 48 isteriz. İşte bizi Atletico da istiyor. Geçtiğimiz gün La Gazzetta'daydı. Barcelona da devrede gibi ortam

0: oluşturulunca Galatasaray dedi ki tamam, burada bizim fazla para vereceğimiz bir ortam çıktı. Hı hı. Can'a yöneldi Galatasaray. Can için daha resmi bir teklif yapmadı. Dünya Kupası'nda olduğu için oyuncu da çok böyle ortamı karıştırıp Dünya Kupası'ndaki takımın konsantrasyonunu evet. bozmak istemiyor Galatasaray. Gidip kulüple de konuşmadı. Ama turnuvanın sonuna doğru Galatasaray hem oyuncuyla hem kulübüyle bir masaya oturacak. 30-35 milyon euro bandı bence verilebilecek bir bonservis. Galatasaray seviyesinde Frankfurt'tan oyuncu alıyorsun. Biraz daha pazarlıklarla belki bunu vadeye yaymak gibi yollarla Galatasaray Can için bir teklif yapacak. Oyuncu zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Hı hı. Ailesi zaten Galatasaray'ı tercih etmesini istiyor. Bir de oyun profili olarak Osimhen'e çok gol attırır Can. Yani Osimhen bu sene her ne kadar sakatlık problemi yaşasa da düzenli oynamama problemi olsa da Galatasaray'ın çok eksik olduğu bir bölge. Bomboş ona böyle hani forması hazır bekliyor bir şekilde o bölge Can için hazır. Kanat aksiyonlarında da kullanman büyük avantaj.
1: Evet.
0: Yani mesela Noalang gitti şimdi. Galatasaray'ın kanatlarında bence bir eksik var. Ama iki tarafta da değerlendirebileceğim bir oyuncu forvet arkasının yanı sıra. Bu da size geniş bir yelpaze açar oyun içinde.
1: Bu konuyla ilgili az önce Hüseyin Özkök'le de konuşmuştuk. Onun da bir röportaj gerçekleştirmiş. Şimdi Adi Hüter geldi takımın başına. Ve Adi Hüter'in Can Uzun'dan yararlanmak istediğini söyledi. Evet. 10 numara mevkiinde onu önümüzdeki yıl daha sık kullanmak istediğini, yeni bir görev vermek istediğine dair haberler gelmiş kendisine de.
0: Doğru.
1: Yani yeni teknik direktörün Eintracht Frankfurt'un burada kararı bence önemli olacak.
0: Önemli olur. Tabii ki yeni hoca her zaman takımı, oyuncusunu bir görmek, bir idman yapmak ister. Ama burada tabii işin para boyutu da var. Yani tabii. Frankfurt hani Can yerine kimi alırım diye belki listesini çoktan belirlemiştir bile. Galatasaray iyi bir teklifle iki tarafın anlaşacağı bir ortamda giderse bu transfer gerçekleşebilir. Ama para, fiyat, fayda ortamında Frankfurt'ta duruma bakacak. Galatasaray'da istenen paraya bakacak. Ona göre rota çizecek. Galatasaray yüksek bonservis harcamak için çok hızlı hareket etmeyecek. Bunun altını çizeyim. Galatasaray biraz Dünya Kupası sonrasını bekleyecek. Bu arada bonservissiz oyuncular, düşük maliyetli genç üstünden hamleler yapılabilir. Ama Bernardo Silva dışında öyle yüksek paraların verildiği bir transfer dönemi Galatasaray kısa vadede beklemesin. Biraz daha uzun bu iş.
1: Peki şimdi Beşiktaş'a geçecektim ama şurada bir haber gördüm. Onu ben okumak isterim. John Duran'la ilgili Galatasaray iddiaları var.
0: Galatasaray iddiaları yok.
1: Yani John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor.
0: Asıl iddia o. Yani John
1: nasıl
0: Duran...
1: Nasıl kinlendiyse Fenerbahçe'ye.
0: John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Çok düşük bir maliyetle, yani Fenerbahçe'ye göre düşük bir maliyetle gelmek istiyor. 5 milyon euro biz sana veriyoruz dediği anda Galatasaray, menajeri John Duran'ı kendi uçak kiralayıp getirir.
1: Galatasaray'da böyle bir istek olur mu?
0: Yok. Asıl problem orada. John Duran'a.
1: Galatasaray, ben de görünce
0: Galatasaray John Duran'ı istemiyor. Yani bir kere şimdi takım ortamı oluşturdun. Dostluk, arkadaşlık, işte şampiyonluklar geliyor.
1: Evet.
0: Buraya sırf Fenerbahçe'ye kinlendi diye bir oyuncuyu sokmak Galatasaray adına çok tarihte çok görülmüş bir şey değil. Ayrıca da takım dengesini bozabilecek bir oyuncu. Çok kinlendiyse fake hesaptan tweet atsın. Ne diyeyim yani? Instagram'dan paylaşım yapsın. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Peki. Ama Galatasaray'ın çok aklında olan bir oyuncu değil.
1: Peki şimdi Beşiktaş'a geçelim o halde. Siyah beyazlılarda da teknik direktör konusunda sona yaklaşılmış gibi duruyor. Vincenzo Italiano şu anda gündemdeki ilk isim. Önder Özen de kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yani hafta sonuna kadar bu sürecin bir netlik kazanma olayı var. Nasıl bir teknik direktör sence, yol kat edebildi mi Beşiktaş bu konuda?
0: Beşiktaş bu konuda doğru bir profil üstünde gidiyor. Çok işin uzamaması gerekiyor. Uzamadıkça çünkü taraftarın keyfi kaçıyor, moraller bozuluyor. Hızlı bir şekilde transfer operasyonuna girmeniz lazım. Bu tip yeni kurulan takımlar, hocadan önce yapacağınız özellikle maliyetli transferler bir anda size problem çıkarabilir.
1: Evet.
0: Hoca kullanmaz, elinizde kalır, satamazsınız tekrar. Bunlar yaşanmaması için önce bir hocayı hemen getirmek lazım. Ama Beşiktaş'ın problemi de zaten sürekli yeniden yapılanma. Yani geçen sezon devre arasında da yeniden yapılandı Beşiktaş. Ciddi oyuncular alındı, ciddi oyuncular satıldı. Üstüne para vererek gönderilenler var. Şimdi burada eğer bir proje ortaya koyulacaksa hızlı bir şekilde yapılması lazım. İtalyano da bu profile bence uyan bir isim.
1: Uzun da bir zaman oldu Sergen Yalçın bırakalı aslında baktığımızda.
0: Evet ama bazı
1: çok
0: dönemlerde...
1: Çok fazla aday vardı. Ya,
0: çok fazla aday var. Gidilen adaylar sizi kabul etmedi. Geçmişe bakarak. Hı hı. Bir de bu tip yazlarda, Dünya Kupası falan olduğu dönemlerde çok ağır hareket eder her şey. Hı. Takım değişiklikleri, o domino etkisi dediğimiz hoca, oyuncu, belli mevkilerdeki oyuncular değişiklikleri ağır hareket eder. Bu da Beşiktaş'ın belki biraz işine gelen bir ortam olur. İtalyano, hücum presi seven, güçlü bir rakibi boğmayı amaçlayan, hızlı oyuncular kullanan, savunmayı çok umursamayan bir teknik adam profili. Hmm. Spezia, sonra Fiorentina, ardından Bologna'da bunun hep çizimlerini yaptı bize.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın bir heyecan isteyen, tekrar bir hücum futbolu isteyen taraftarı da uygun bir profil. Hı hı. Savunmada çok Beşiktaş garip goller yiyebileceği gelirse tabii. Çok az adamla yakalanabileceği ama özellikle iç sahada böyle rakibi boğacağı bir ortama hazırlayabilecek bir teknik adam. Ama tabii ki gelip transferi yapıp İtalyano ise hızlı bir şekilde de galibiyet serisiyle sezona başlayacak ki kendisine kredisi olsun.
1: Son olarak Bologna'da görev yapıyordu zaten. 2024-26 yılları arasında. Bu sezon toplam 56 maçta 25 galibiyet, 12 beraberlik, 19 mağlubiyeti var takımın. 1.55'lik bir puan ortalaması yakaladı.
0: Bu istatistik üstünden okumamak lazım işi.
1: Evet. 107 Bologna maçta Bologna'nın başındaymış. Daha önce Fiorentina'daydı. Orada da 162 maçı çıkmış.
0: Şöyle bir şey. İki takım da İtalya'nın orta sıra takım. Hı hı. Yani 6 ile 13-14 arasında aşağı evet. yukarı gidip gelen takımlar. Beşiktaş farklı bir profil, farklı bir camia, farklı bir taraftar. O yüzden hani uyumsuz, ne alaka bu istatistikler demeyelim. Hı hı. Gayet Beşiktaş'ta çok daha bunları katlayabilecek bir teknik adam.
1: Konferansı da kıl payı kaçırmışlar ama 8. olmuşlar.
0: Evet, yok. Peki. Yani Beşiktaş'ta olur.
1: Süre bitti, teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Sağlık. Tamam. Noktalıyor Sabah Sporunu. Hoşçakalın değerli izleyenler.
2: Radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

Doğal Spor ekranlarından merhabalar. Spor Ajansı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün öne çıkan tüm gelişmeleri Spor Ajansı'nda sizlerle birlikte olacak ve bugün ilk olarak Fenerbahçe'ye diyeceğiz. Sarı lacivert

0: Kulüplerde kulüp başkanı Saadettin Saran HT Spor'da katılmış olduğu canlı yayında geride bıraktıkları döneme dair önemli açıklamalarda bulundu.
1: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran HT Spor'a açıklamalarda bulundu. İyi bir Fenerbahçe bıraktıklarını söyleyen Saran, bu transferleri yaparken şunu unutuyor insanlar. Ara transfer çok çok zordur. Biz bir yaz transferi yaşayamadık. Hiçbir takım oyuncusunu kolay kolay devre arasında bırakmak istemez. Bir oyuncu da ailesiyle vesaire kışın ortasında kalkıp bir takıma gitmek istemez. Ona rağmen biz 5 tane transfer yaptık. Adaylardan bir tanesi de söylüyor. Bir iki tane takviye ile gayet güzel olur bu takım diye, ki niyetimiz de zaten vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi. En çok kupa kazanan yönetim olduklarını belirten Fenerbahçe Başkanı, o gün o transferleri sadece günü kurtarmak için yapmadık hiçbirini. En çok da bu Şerif konusunda eleştirildik ama bunların hepsi hem bir plan çerçevesindeydi hem de teknik kadroyla konuşularak yapıldı. Yok o istenmiş, o istememiş, hepsi yalan. Beraber karar verildi ve günü kurtarmak için değil. Ama tüm yaşananlara rağmen görev süremiz boyunca Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi olduk. Bence bu da bizim ortaya koyduğumuz iradeyi, Fenerbahçe için nasıl çalıştığımızı gösteren bir sonuç diyelim ifadelerini kullandı. Tedesco'yu göndermenin doğru karar olduğunu söyleyen Saadettin Saran, çok eleştirildik, hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik. O kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor, hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi. En-Nesyri'nin gidişi hakkında konuşan Saran, ilk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca 10-65. Dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi açıklamasını yaptı. Ademola Lookman transferine açıklık getiren Saadettin Saran, Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu, ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var, hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecek de olmayacaktı dedi.
0: Fenerbahçe Başkanı Dayı Aziz Yıldırım'sa hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde Kalamış Faruk Ilgaz tesislerinde üyelerle bir araya geldi.
2: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olup aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimize oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya dav eden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu gidirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
0: Açıklamalarla devam ediyoruz. Aziz Bey'in listesinde bulunan bir isim Batuhan Özdemir ise A-Spor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'a özel açıklamalarda bulundu.
3: Fenerbahçe'nin tabii ki sevdalısıyız. Ve hep içerisinde olduğumuz için de şu anki durum ve 12 yılın şampiyonluk yaşamamanın sıkıntısıyla biz de artık bir görev alma zorunluluğumuz olduğuna inandığımız için kolları sıvadık ve yönetime aday olduk. Bu yönetimin gücüne ve birlikteliğine inanıyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Listemiz gayet kuvvetli. Aziz Yıldırım'ı zaten biliyorsunuz. Yaptıklarını zaten biliyorsunuz. Yani bu tecrübenin şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu tecrübedir. Ve kendisi de hep söylüyor. Başarıyı bu sene getirmemiz lazım. Çünkü 12 yıl geçti ve artık bu son şanslarımız. Yoksa rakiplerimizle aramız açılacak. Biz bunu engellememiz lazım. Bunun için geliyoruz. Yönetimimiz de çok güçlü. Burada illa cepten para koymak değil, Fenerbahçe'nin gelirini sürdürülebilir, sürekli hale getirebilmek lazım. Fenerbahçe'nin mal varlıkları da var, gücü de var, gerekli desteği de var. Sponsorlar da bulunur. Bizler de gerekli desteği veririz. Ama Fenerbahçe'nin öncelikle kulüp yapısının tekrar kurumsallaşıp sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Bizim ekstra gelir getirici yerleri yapmamız lazım. VIP koltuk ya da loca dediğimiz koltukları yerleştirmemiz lazım. Stadın her tarafına. Yani bunu Barcelona kulübü de bu şekilde yaptı. Asıl gelir arttırıcı konu VIP'ler dedi. Sadece localar değil. Bölge bölge VIP koltuklu yerler ya da birinci ringi ve ikinci ringin bütün tam tur olarak dönecek şekilde de VIP koltuklar yaptı. Onların ayrı yeme içme alanlarını yaptı. Çünkü

0: Aslında stat gerçekten çok büyük bir stat. Kapalı alanları çok var. Bunları da ticari alanlara döndürmek lazım. Bunların hepsini uygulamalı olarak da görüyoruz. Bizler de biliyoruz. Yani Fenerbahçe kulübü de biliyor ama ekstra başka kulüplerin de yaptıklarını da görürüz, inceleriz. Ve buradan Fenerbahçe ekstra gelir getirmemiz şart. Biz Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe her aşamasında, her kademesinde hizmet etmek isteriz. Hani fırsat olur, ileride her şey yolunda gider. Gerekirse başkanlık da yaparız. Yeter ki Fenerbahçe iyi olsun, biz de ona hizmet edebilelim. Bu başarının bir parçası olalım.
1: Fenerbahçe'de bir diğer aday Hakan Safi ise başkent Ankara'da üyelere seslendi. Hakan Safi, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'de forma giyen Luis Suarez'le anlaşmaya vardığını açıkladı.
2: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçe'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler bu hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyusuzlarınızda inanılmaz. Yaş 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisine efsane deyince kızıyor. Ben de bir Hakan Safi değil, 5 Hakan Safi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa, o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim, söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen 29 yaşındaki santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıklamıştı. Şimdi bu anlaşmanın detaylarına gelin, birlikte bir göz atalım. Seçime günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Hakan Safi seçilmesi halinde 28 yaşındaki golcünün kulübüyle masaya oturup transferi tamamlamayı planlıyor. Sporting sezon başında transfer ettiği Luis Suarez için İspanyol kulübü Almeria'ya yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı santrafor bu sezon Portekiz ekibinde çıktığı 53 maçta 38 gol ve 9 asist kaydetti.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü yeni sezonda terleteceği 120. yıl logolu formaları ise dün bir lansmanla taraftarına tanıttı.
1: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
2: Dededen,
3: babadan,
4: tarımdan yapılır.
5: Mücadeleden.
4: Bağırmaktan.
6: Yoğurttan.
7: Yağmurluktan.
8: Gelip geçmeyenlerden.
9: Gölden.
10: Cumhuriyetten.
1: Babasın çayırında.

0: açıdan yapıldı.
1: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. İtalyan ekibi Como, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için de teklif yapmaya hazırlanıyor.
2: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
3: Ali Şansalan verdi işaretini. Kafa, topa da gol! Davinson Sanchez.
2: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı dördüncü tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetimi 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Trabzonspor'sa yaz transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yaptı. Şu ana kadar tam 6 oyuncuyu resmen kadrosuna kattı Bordo Mavili ekip. Hemen bu isimlere tekrar bir göz atalım istedik biz de. Ernest Bucci'yi geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti ve sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Bordo Mavili ekibe katılmıştı. Arnavut oyuncu Trabzonspor'da çok iyi bir performans ortaya koymuştu. 15 gol 7 asisti var bu sezon Bordo Mavili ekipte Ernest Bucci'nin ve Trabzonspor'sa yeni sezon başlamadan Ernest Bucci'nin satın alma opsiyonunu kullanarak tam 8,5 milyon euro bedelle Arnavut oyuncuyu kadrosuna kattığını açıklamıştı. Bir nevi aslında Trabzonspor'un yeni sezon öncesi ilk transferi Ernest Bucci olmuştu. Ruslan Malinovski çok deneyimli bir oyuncu. 33 yaşında Ukraynalı oyuncu orta saha bölgesinde forma giyiyor. Özellikle İtalya kariyeri Atalanta ve Genoa'da uzun yıllar forma giydi. Sözleşmesi sona ermişti Malinovski'nin ve Trabzonspor oyuncuyu bedelsiz olarak resmen kadrosuna kattı. Geride bıraktığımız sezonsa 35 maçta 6 gol ve 3 asistlik performansı var. Ruslan Malinovski çok büyük bir aslında tecrübeyi kadrosuna kattı Trabzonspor Malinovski ismiyle ve bek bölgesi için Sidney Lopez Cabral Benfica'da forma

0: Bir diğer bek oyuncusu sağ beki Wagner Pina'nın da milli takımdan arkadaşı olduğunu aktaralım. Devam edelim. Trabzonspor Portekiz Ligi'ndense bir diğer isim Noah Saviolo'yu da yine dün kadrosuna kattığını Aspor muhabiri Yunus Emresel bizlerle paylaşmıştı. Yine çok genç bir oyuncu. 2004 doğumlu 22 yaşında Noah Saviolo. Portekiz ekiplerinden Vitoria'da sezonu tamamladı. Önemli potansiyellerden birisi olarak görülüyor Avrupa transfer piyasasında ve 30 maçta geride bıraktığımız sezonda 2 gol ve 4 asisti var Noah Saviolo. 1 yıl opsiyonlu 5 yıllık bir anlaşmaya Trabzonspor imza atacak Saviolo ile. Oyuncunun da yine kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolleri ardından da resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Portekizli oyuncu henüz 22 yaşında, Trabzonspor'un yeni sezonda kanat rotasyonunda forma giymesini bekliyoruz. Ve geride bıraktığımız sezonu Natura Dünyası Gençler Birliği'nde tamamlayan çok deneyimli bir oyuncu aslında. Ülke futbolunda gerek Süper Lig'de gerekse alt liglerde uzun yıllardır forma giyen bir isim. Metehan Mimaroğlu Gençler Birliği'nin de özellikle ligde kalma mücadelesi verdiği haftalarda öne çıkan bir isim olmuştu geçtiğimiz sezon Metehan. Hatta son hafta maçında Trabzon'daki Trabzonspor Gençler Birliği maçında da kaderin bir cilvesi olacak ki Gençler Birliği formasıyla Trabzonspor'a çok da şık bir gol atmıştı Metehan. Çok deneyimli bir isim. Alacaklarına karşılık sözleşmesini Gençler Birliği ile feshetmişti dün Metehan ve ardındansa Trabzonspor'a transferi gerçekleşti. Bordo Mavili ekip bir başka deneyimli isim olarak da Metehan Mimaroğlu'nu yine kadrosuna kattı ve bu kez aslında ülke futbolunun gelecekte çok fazla umut bağladığı isimlerden birisi Thierry Karadeniz. Bir aslında Türk anne ile Orta Afrikalı bir babanın oğlu olarak Almanya'da futbol hayatına başlamıştı Thierry Karadeniz. Köln kulübünde, Köln Akademisi'nde altyapısında futbola başlıyor. Henüz 17 yaşında Türkiye U18 takımında da yine alt yaş takımlarında forma giyen bir oyuncu. Köln'den transferi gerçekleşti. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da bunu defalarca açıklamıştı. Özellikle Malinovski ile Thierry Karadeniz yine Trabzonspor'un yeni sezon başlamadan resmen kadrosuna kattığı bir diğer oyuncular olmuştu. Genç ve deneyimli isimlerle harmanlanmış bir kadroyla Trabzonspor yeni sezona başlamayı planlıyor. Tabii gelecek isimlerden bahsettik ama Trabzonspor'da dün de resmen bir ayrılık gerçekleşmişti. Ukraynalı futbolcu Alexander Zubkov dün AEK'ya transferi gerçekleşti. Bordo Mavili kulüp bu transferi de resmen açıklamıştı. Bu ayrılıktan Trabzonspor 4 milyon euro bonservis elde edecek ve şarta bağlı da 500 bin euroluk bir bonus da yine bu anlaşmada içeriyor. %10'luk da bir sonraki satıştan pay maddesi var bu anlaşmada. Zubkov da yeni sezonda Yunan Ligi şampiyonu AEK'da forma giyecek. Geride bıraktığımız sezonda 37 maçta 4 gol ve 12 asist kaydetmişti Zubkov. Önemli bir hücum katkısı vermişti takımına ve Bordo Mavili ekiple de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak bir anlamda Trabzonspor'a veda etmiş oldu Zubkov. Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise teknik direktör arayışları devam ediyor. Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar bu süreci hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.
1: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ismi ağırlık kazanmaya başladı. Siyah beyazlıların ilgilendiği Vincenzo Italiano cephesinden olumlu bir geri dönüş geldi. Deneyimli teknik adamın görüşmelere açık olması üzerine Beşiktaş yönetimi de temaslarını hızlandırdı. İtalyan çalıştırıcıyla takımın mevcut yapısı, gelecek hedefleri ve yeni sezon planlaması üzerine görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı kaydedildi. 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde dikkat çeken sıra dışı bir istatistikte bulunuyor. Italiano, Fiorentina döneminde tam 141 maç üst üste sahaya farklı bir ilk 11 ile çıktı. Bu seri 2 Mart 2024'te Torino karşısında Lazio maçındaki kadroyu korumasıyla sona erdi. Ancak benzer yaklaşımını Bologna'da da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih ederek oldukça

0: Nadir görülen bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Italiano çıkışını Spezia'da yaptı. Buradaki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam mor menekşelerle 2 kez Konferans Ligi finaline yükseldi. Daha sonra Bologna'nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başardı. Bu sezon 56 resmi karşılaşmada görev yapan Italiano 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşarken Bologna Serie A'yı 8. tamamladı.
1: Beşiktaş genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu ise yeni sezonda daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı hedefliyor.
0: Beşiktaş'ın gelecek vadeden isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını titizlikle sürdüren siyah beyazlılar, genç oyuncuların gelişimi ve mevcut kadro dengesi üzerine yoğun bir çalışma yürütüyor. Yönetim, genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini üst seviyeye taşıması adına kiralama formülünü masaya yatırdı. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yedek kulübesinde beklemek yerine düzenli olarak forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma göndererek gelişimi hedefleniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında 21 maça çıkan 19 yaşındaki santrfor, tek golünü Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e atmıştı.
1: Süper Lig ekiplerinden Göztepe ise yeni sezon öncesinde ilk transferini İngiltere'den yaptı. Göztepe aradığı golcü İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılı ekip Bristol City'nin forveti Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı. İzmir ekibi 22 yaşındaki İrlandalı santraforla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Armstrong bu sezon Bristol City formasıyla oynadığı 45 maçta 4 gol kaydetti. Evet, yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesi Amili Futbol Takımından haberlerle devam ediyoruz. Milli takım ise ikinci etap çalışmaları öncesi Amerika'daki ilk antrenmanını bu sabaha karşı gerçekleştirdi. Amili Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı. İstanbul'dan Miami'ye dün gelen Ay Yıldızlı ekibin ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami'nin antrenman merkezindeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek olan milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı olduğu bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu antrenmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel antrenman yaptı. Amili futbol takımının Miami'deki ilk antrenmanında ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Amili takımı yalnız bırakmadı.
2: Sayın Başkanı ve yönetimini ve daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. Gerçekten 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Şampiyonası'na katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi ve ülkemizin de ne kadar takip ettiğini, ne kadar desteklediğini hepimiz görüyoruz. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz.
3: Başkanım da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. İşte bu arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendiniz düşünemezsiniz. Onu düşünmek zorundasınız. Tabii şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile oluyor.

0: ortamı var. Yani her hareketinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak da teknik kadroya aktarmak istiyoruz biz de. Onun mücadelesini veriyoruz. Ve o bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum. 18 Temmuz'dan New York'tan İstanbul'a nasıl Boğaz Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane tok uğradıysa bizi herhalde Fuat Bey'i ararız. O zaman 400 değil de 1000 tane toktan karşılarlar bizi.
1: Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hidayet Başkanımıza. Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz kendisine. Biz de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanım dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz. Bakalım.
2: Real Madrid'in yıldızı Arda Güler 2026 Dünya Kupası öncesi kuşkusuz milli takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi. Peki Arda Güler nasıl bir sezonu geride bıraktı ve turnuva öncesindeki son durumu nasıl? Gelin birlikte bir göz atalım.

0: Dünya Kupası hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir on numara vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zidane. Değişen futbolla birlikte son dönemde bu estetikte ofansif orta sahalar azalsa da Türk futbol severlerin bu yönde bir arayışı olmayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı devralacak bir yıldız hazır. Arda Güler.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç Yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı Bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlerin akademisine katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.
1: Serdar'ın pası Arda'ya doğru, Arda gol pozisyonu, Arda ve 4. gol! Arda Güler!
0: 2023 yazında Türk futbol tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri gerçekleşti ve Arda Güler Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan milli yıldız, ikonikleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inde de süre bulmaya başlayan, adım adım rotasyondaki rolü ve süresi artan Arda, bu sezon tam anlamıyla takımının ilk 11 oyuncusu haline geldi. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyumla öne çıkan ofansif orta saha takımına 6 gol 14 asistlik katkı sağladı.
3: Arda Güler şimdi yolladı, Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı, boş kale, Kylian Mbappe, asist Arda Güler.
4: Arda'nın pası

0: 2-0.
1: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
0: Arda, artık. Kaleci öndeydi. Yok Dituro, artık. Çok uzak. Yok artık.
1: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
2: Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi!
1: Golleri, oyun zekası, keskin sol ayağı ve saha dışındaki samimi tavırlarıyla milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği bir isim haline gelen milli yıldız için hikaye henüz yeni başlıyor. Dünyadaki futbol severlerin de performansını merakla beklediği Arda Güler, 24 yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını dünya futbolunun zirvesine yazmak için mücadele verecek.
3: Evet, Dünya Kupası öncesi milli takımdan haberlere şimdilik bir ufak virgül koyuyoruz ve dijital basında bugün seçtiğimiz haberlerle devam edeceğiz. Spor Ajansı'na ilk olarak Fanatik Gazetesi'nde John Duran haberi ekranlara geliyor. Galatasaray için gemileri yaktı başlığı. Zenit'te de problemli günler yaşayan John Duran Galatasaray'a transfer olmak için menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü Sarı Kırmızılı kulübün daha önce şampiyonluk paylaşımlarını da beğenmişti. Tabii Mauro Icardi konusu bu noktada Galatasaray'ın santrafor planlamasında kuşkusuz belirleyici olacak. Henüz Arjantinli oyuncu kararını vermiş değil. Mauro Icardi devam etmezse Galatasaray'ın Victor Osimhen'in arkasında bekleyebilecek bir santrafor arayışı olabilir. John Duran Fenerbahçe'de biraz sorunlu bir dönem, sorunlu bir 6 ay yaşamıştı. Tabii Galatasaray bu isme nasıl bakar? Bunu şu anda öngörebilmek çok

ekleyebilecek bir santrafor arayışı olabilir. John Duran Fenerbahçe'de biraz sorunlu bir dönem, sorunlu bir 6 ay yaşamıştı. Tabii Galatasaray bu isme nasıl bakar? Bunu şu anda öngörebilmek çok mümkün değil. Zenit'te de problem. 2003 doğumlu Kolombiyalı golcü. Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de ise seçim öncesi adayların transfer açıklamaları son günlerde dikkat çekiyor. Bir önceki haberimizde, daha doğrusu Fenerbahçe bölümünde Sayın Hakan Safi'nin Luis Suarez konusunda yapmış olduğu açıklamayı ekranlara getirmiştik. Yine Robert Lewandowski ismi konuşuluyor. Vedat Muriç, Serhu Giresi gibi yine yıldız santraforlar var. Bugün SporX'te ise Fenerbahçe'yi büyük fırsat başlığı adı altında golcü transferinde Dušan Vlahović'in isminin gündeme geldiği haberi var. Juventus'la sözleşme yenilemiyor. Vlahović sezon sonunda serbest oyuncu olarak veda edecek. Serie A ekibi Juventus'a Sırp golcü ve yeni durağının Fenerbahçe olabileceği konuşuluyor. Dušan Tadić'in de Fenerbahçe'ye bu transferde yardımcı olmak istediği bilgisi var yine haberin içerisinde. Bakalım Vlahović Avrupa'da mı kalacak, yoksa belki de Amerikan Futbol Ligi MLS ya da Körfez ülkelerini de yine tercih edebilir. Dušan Vlahović oldukça maliyeti yüksek bir isimdi Juventus'ta. Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir tabii ki. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Beşiktaş'ta ise daha farklı profilde bir isim. Kaleci bölgesi için siyah beyazlı kulübün genç oyuncu 21 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'in transferi konusunda Kocaelispor'la ön anlaşma sağladığı haberi var. Bugün fotomaç.com.tr'deki haber bu şekildeydi. Gelecek vadeden bir isim Serhat ve transfer konusunda Beşiktaş'ın bu anlaşma için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Geride bıraktığımız sezon zaman zaman Kocaelispor'da forma şansı bulmuştu Serhat ve iyi performans ortaya koyduğu maçlar da var genç filebekçisi Kocaelispor'un. Bakalım Beşiktaş forması giyecek mi yeni sezonda? Beşiktaş'ta da kaleci transferi için özellikle Ersin Destanoğlu konusunun netlik kazanması bekleniyor. Sırada ise biraz ilginç bir haber var. Aslında biraz ülke futbolumuzun da gündemine benzer bir süreç. Real Madrid kulübü, İspanyol devi bir seçim süreci yaşıyor. Fenerbahçe'yi özellikle anımsatan bir süreçten geçiyor Real Madrid. İspanyol kulübü de tıpkı Fenerbahçe gibi iki adaylı bir seçime gidecek. Mevcut başkan ve başkan adayı Florentino Perez ile bir diğer adaysa Enrique Riquelme arasında bir seçim yarışı yaşanıyor Real Madrid'de ve adayların da seçim vaatleri gerçekleşmeye başladı. Florentino Perez şu ana kadar iki ismi açıklamıştı. İbrahima Konate ile Denzel Dumfries'in yeni sezonda Real Madrid forması giyeceğini ifade etti. Florentino Perez başkanlık koltuğuna tekrar oturması halinde bu iki isim Konate ve Dumfries'i Real Madrid kadrosuna katacak. Teknik direktörlük konusunda ise Jose Mourinho ile yine anlaşmaya vardığını dün kendi şahsı adına açılmış olan bir X hesabından yine Florentino Perez açıklamış oldu. Eğer yine göreve devam ederse Florentino Perez, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho olacak. Fakat bu konuda özellikle Record gazetesinde, Portekiz basınında bugün çok ilginç de bir haber vardı. Jose Mourinho'nun tabii bu haberler sonrasında şu anda sözleşmesi devam eden kulübü Benfica'ya videodaki isim ben değilim, yapay zeka ile üretilmiş yönünde bir savunması olduğu Record gazetesinde yazılmıştı. Ama tabii söz konusu Mourinho olunca çok da fazla bu durumlara alışmakta, şaşırmamakta daha doğru ifadeyle fayda var. Bakalım Real Madrid'de Florentino Perez'in vaatleri gerçekleşecek mi? Diğer aday Enrique Riquelme ise çok daha sansasyonel iki vaatle aslında dün gündeme geldi. Manchester City forması giyen iki yıldız oyuncu Erling Haaland ve Rodri'nin başkanlık koltuğuna oturması halinde Enrique Riquelme yeni sezonda Real Madrid forması giyeceğini açıkladı ve şöyle de ekledi: eğer bu transferler başarısız olursa, yani Haaland ve Rodri'yi takıma kazandıramazsa Enrique Riquelme, olur da eğer İngiliz kulübüyle anlaşamazsa Real Madrid'in 100 bin üyesinin aidatlarının tamamını ben
ben ödeyeceğim dedi. Bu da tabii şöyle bir merak konusu uyandırdı. Real Madrid'in mevcut kulüp

0: üyeleri bu senaryoda acaba bu transferlerin gerçekleşmesini mi yoksa gerçekleşmemesini mi ister? Biraz ilginç bir seçim vaadi olarak da dikkat çekti Enrique Riquelme'nin. Bir ufak bilgi olarak da şunu aktaralım. Bugün bundan yaklaşık zannediyorum ki bir saat önce İngiliz kulübü Manchester City'de Haaland konusunda ve Rodri konusunda bu anlaşmaların doğru olmadığını ve bu konu hakkında da hukuki yollara başvuracağını açıkladı Manchester City. Bakalım ilerleyen günlerde Real Madrid'de başkanlık koltuğuna hangi isim oturacak, hep birlikte göreceğiz. Yeniden Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda bu yaz tam 7 futbolcu, 40 yaş üstünde 7 isim Dünya Kupası'nda forma giyecek. 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
1: Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak. 40 yaş üstü oyuncular arasında şampiyona da 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Turnuvada sahaya çıkacak en yaşlı oyuncuysa 43 yaş 162 günle İskoç kaleci Craig Gordon olacak. Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncunun isimleri, ülkeleri, mevkileri ve yaşları şöyle. Portekiz'in efsane futbolcusu 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo. Hırvatistan'ın en büyük kozlarından 40 yaşındaki orta saha Luka Modric. 40 yaşındaki Alman kaleci Manuel Neuer. Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Bosna Hersek'in 40 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko. Meksika'nın 40 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa da 6. kez finallerde boy gösterecek. İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Yeşilburun Adaları'nın deneyimli kalecisi 40 yaşındaki Vozinha da kadroda bulunuyor. Turnuvanın en yaşlı oyuncusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon. 40 yaş üstündeki 7 futbolcunun 4'ü kaleci, ikisi hücum oyuncusu, biri ise orta sahadan oluşuyor.
0: Evet, 2026 Dünya Kupası öncesi özellikle yaşlı oyuncular konusundaki haberimiz bu şekildeydi ama bu Dünya Kupası'nda yeniden gözler tabii ki Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin üzerinde olacak. Bu iki oyuncu da Ronaldo ve Messi kariyerlerinde 6. kez bir Dünya Kupası'nda yine boy gösterecekler. İlerleyen yaşına rağmen işte Ronaldo'nun 41 yaşında olduğundan bahsetmiştik. Yine Lionel Messi 40'a artık merdiven dayamış bir şekilde 39 yaşında bu Dünya Kupası'nda Messi de Arjantin formasıyla boy gösterecek. Peki geride kalan 5 Dünya Kupası'nda bu iki isim rakamları nasıl? Onları da bir hatırlamakta fayda olabilir. Cristiano Ronaldo geride kalan 5 Dünya Kupası'nda forma giydiği 5 farklı Dünya Kupası'nda toplam 22 maça çıkıyor Portekiz formasıyla ve 8 golü 2 de asisti var Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri. Rakamları bu şekilde. Lionel Messi ise bu anlamda Ronaldo'ya oranla biraz daha önde Arjantinli oyuncu. Geride kalan forma giydiği 5 farklı turnuvada Lionel Messi 26 maçta mücadele etti. Arjantin formasını terletti ve 13 golü 8 de asisti var. Oldukça aslında iyi rakamlar. Dünya Kupası karnesi Lionel Messi'nin tabii çok daha başarılı. Sonuç anlamında elde edilen başarılar noktasında da yine tabii ki Lionel Messi'nin kazanmış olduğu bir şampiyonluk var ama önce Ronaldo'nun bir Dünya Kupası karnesini hatırlayalım. Bir dördüncülüğü var Portekiz'de. 2006 yılında ilk katıldığı Dünya Kupası Ronaldo'nun. Son 16 heyecanı 2010 Güney Afrika'da, 2014'te grup aşamasında turnuvaya veda etmişti Portekiz Brezilya'da, 2018 Rusya'da son 16 ve Katar'da ise 2022'de çeyrek finalde yine Portekiz turnuvaya veda etti. Çok iyi geçmeyen bir Dünya Kupası geçmişi var Ronaldo'nun. Arjantinli Lionel Messi ise ilk forma giydiği turnuva 2006'da çeyrek final heyecanı yaşamıştı Arjantin'le. Devamında yine Güney Afrika'da 2010'da yine çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 2014'te ise bir final heyecanı yaşamış. Finalde ise Almanya'ya kaybetmişti Arjantin. Mario Götze'nin attığı golle Arjantin karşısında Almanya o turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı. Devamında 2018'de son 16 turunda veda etmişti Arjantin ve Katar'da ise

Lionel Messi için çok ama çok özel bir şampiyonluk, kariyerinin belki de en özel anlarından birisiydi. Arjantin formasıyla 2022 Katar Dünya Kupası'nda Lionel Messi şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Finalde Arjantin Fransa'yı mağlup etmişti ve Messi kariyerinde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Yaklaşan Dünya Kupası öncesi hazırlamış olduğumuz haberlerde bu şekildeydi. Bu haberle birlikte sadece spor ajansında ilk saati noktalıyoruz. Saat başında konuklarımızla birlikte tekrar karşınızda olacağız.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
14: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
15: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi. İpsala gümrük kapısından 2926, Hamzabeyli'den 1871, Pazarkule'dense 1489 binek araç giriş yaptı. Böylece söz konusu kapılarda önceki yıllara ait rekor aşılmış oldu.
14: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
16: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
18: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.

0: Aspor Radyo. Sporun gündemi Aspor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te Aspor'da.
14: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklamların ardından Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün stüdyo konuklarımız Seyit Ateş ve Nevzat Dindar olacak. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
3: Güzel bir yayın olsun.
4: Merhabalar.
1: Yine kulüplerimizin gündemini konuşacağız. Transfer konusunda hareketlilik başladı. Seçim heyecanı yaşanıyor Fenerbahçe'de. Adayların yapmış olduğu çok iddialı vaatler ve açıklamalar var. Bunların yansımalarını değerlendireceğiz. Ve ilk olarak Fenerbahçe diyeceğiz. Tabii sıcak bir gündem yaşıyor Fenerbahçe camiası. Bu hafta sonu 6 ve 7 Haziran'da sarı lacivertliler kongre heyecanı yaşayacak ve iki adaylı bir seçim Fenerbahçe'yi bekliyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi arasındaki seçimde kazanan bu hafta sonu pazar akşamı belli olacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı da artık pazartesi sabahı itibariyle görevine resmen başlıyor olacak. Dün aslında gündeme de bomba gibi düşen bir açıklama gelmişti. Hakan Bey başkent Ankara'da dün üyelerle bir araya geldi ve transfer konusunda zaten seçim yaklaşırken Hakan Safi isimleri açıklayacağından bahsetmişti. Dün resmen ilk olarak aslında kendi ağzından da bir isim duymuş olduk ve Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığını açıkladı Hakan Bey. Ve seçimi kazanırsa da Sporting kulübüyle bonservis içinde pazarlıklara başlayacak Hakan Safi. Bu transfer, daha doğrusu bu olası transfer, Luis Suarez ismi, bunun yansımaları nasıl olur? İlk olarak Nevzat Dindar'a sormak istiyorum. Sonrasında Seyit Ateş'le devam edeceğiz. Nevzat Dindar, nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları?
4: Beklenen o yıldız transferi karşılığı Luis Suarez gibi gözükmeyebilir ama bir futbol sever olarak beni heyecanlandıran bir isim, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin doğru bir isme gittiğini düşünüyorum. Luis Suarez Sporting'de kendisini gösterdi. Evet, yaşı ve genel performansına baktığımızda biraz riskli gibi de gözükebilir ama son 2 yıllık performansıyla o elit kategorideki santrforlar arasına adını yazdırdı. Rakamlar, çıkış maddesi vesaire, bunlar tabii ki tartışılacak, konuşulacak konular ama dünyada zaten golcü sıkıntısı var, santrfor sıkıntısı var.
1: Oyuncu kartımız varsa Suarez'in, onu da bir görebiliriz rakamlarını görmek açısından. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Siz lütfen devam edin.
4: Böyle bir dönemde Fenerbahçe'nin Sporting'in golcüsünü alabilecek noktada olması, o güçlü olması bence önemli. Bir önceki sene Sporting Gyökeres'i 75 milyon euroya, 77 75 milyon euro Arsenal'a sattı. Şimdi de Luis Suarez gibi özel bir golcü. Bazı oyuncuların kariyerleri bu şekilde şekillenir. Yani şimdi mesela denilebilir ki 28-29 yaşında 2 senesi var üst seviyede. Yani daha öncesi nerede diye sorulabilir ama bazı oyuncuların kariyeri böyledir. Yani dolayısıyla erken yaşta işte yıldız kategorisine yükselip daha sonra kariyeri düşe geçen oyuncular da olmuştur. Ama Luis Suarez biraz daha farklı. Daha sonradan açılan, daha sonra da kendisini gösteren bir oyuncu. Öncesinde farklı kulüplerde de oynadı. İşte Watford bu anlamda doğru oyuncu yatırım yapabilen kulüplerden bir tanesi. İşte Granada olsun, işte Marsilya'ya transferi olsun ki Marsilya'da büyük beklentiler vardı kendisinden. Almeyra ile bir çıkış ve sonrasında 22-23 milyon euro bandında bir Sporting'e satışı geçen sezon. Sporting'deki rakamlar, istatistikleri gayet iyi. Paris Saint Germain'in 2-1 yendikleri maçın 2 golünü örneğin Luis Suarez attı. Luis Suarez adı sosyal medyada geçtiğinde bir anda bizim bildiğimiz 39 yaşındaki Luis Suarez mi denilmeye başlandı. Özel bir golcü. Bence iyi bir golcü.

0: Fenerbahçe için ve ligimiz için çok fark yaratabilecek isimlerden bir tanesi. Mali şartları tabii ki açıklanmadı ama Hakan Bey biraz tüyoları verdi. En azından evet. Başarı odaklı bir anlaşma yapılacak kendisiyle. 15 gol attığında örneğin farklı bir bonus, 20 gol attığında farklı. Oyuncunun kendisinden böyle bir şeyin gelmesi de önemli.
1: Doğru.
0: Bence bu transferdeki en kritik noktalardan bir tanesi Sporting Lisbon. Ki Sporting'in Şampiyonlar Ligi serüvenine, performansına baktığımız zaman dikkat çeken takımlardan bir tanesi.
1: Oyuncu kartı da ekranlarına geldi Nevzat abi. Sen zaten rakamlarından bahsettin. Özellikle son sezon performansı tüm kulvarlarda toplam 53 maçı var. Portekiz Ligi olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, yerel yine kupa performansları. Ve 38 gol 9 asist, yani 47 gol katkısı. Neredeyse maç başına bir gol katkısı vermeyi başarmış Sporting'de geride bıraktığımız sezon. Tüm kariyeri ise 329 maçı var. 127 gol, 36 asist. Özellikle yine Nevzat Dindar da ifade etti. Almeria ve Sporting kariyerleri tabii çok burada parlak geçen dönemler oldu. Almeria'da da eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 31 golü var. Yine İspanya 2. Lig'de. Zaten o performansıyla biraz Sporting'in dikkatini çekiyor ve Victor Gyökeres'i Sporting Arsenal'a sattıktan sonra o bölgeye hemen Luis Suarez takviyesini evet. yapıyor. 23 milyon euro da bu arada ya yani Portekiz kulüpleri için yüksek rakamlar.
0: Sporting Gyökeres sonrası 23 milyon euroyu Suarez'e yatırıyorsa bir karşılığı vardır, bir beklentisi vardır. Portekizler de Seyit Hocam da iyi bilir. Bu işi gerçekten de hakkını veren
1: kesinlikle
0: kulüpler. Sporting bence bu konuda zaten zirvedeki kulüplerden bir tanesi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin, yani Türkiye'deki bir kulübün, yani Fenerbahçe olarak bakmıyorum ben, Türkiye'deki bir kulübün Sporting Lisbon'un golcüsünü başkanlık vaadi olarak önümüze getirmesi bence değerlidir. Önemlidir. Onu ikna etmesi. Hani bunu Real Madrid yapar ya da başka bir kulüp yapar. Hadi tamam, onlar anlaşılabilir. Ama Türkiye'deki bir kulübün, ki Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi sürekli oynayan, Avrupa deneyimi olan göz önündeki kulüplerden bir tanesi. Dolayısıyla hem futbolcunun ikna olması bence çok önemli. Sonuçta mali şartları tabii ki daha sonra ortaya çıkacaktır. Oyuncunun çıkış maddesi 80 milyon euro. Ama eğer Fenerbahçe başkan adayı bu kadar net bir şekilde bu oyuncunun ismini telaffuz ediyorsa ve anlaşmanın şartları belirtiliyorsa, açıklanıyorsa, ortada bence en azından Real Madrid başkanlık seçimlerindeki Haaland olayı yok örneğin.
1: Doğru.
0: Orada Haaland'la anlaşma imzaladım dedi. Ertesi gün.
1: Bugün yalanlandı.
0: Yalanlandı ama şu an ortada böyle bir şey yok. Yani şimdi sosyal medyada bu mudur yıldız ifadesi kullanıyor. Bence yıldız budur, evet. Önemli bir yıldız bu. Bu oyuncu gelirse iş, çok büyük iş yapar. Gol de atar. Hırslı, bitiriciliği üst düzey bir oyuncu, kariyeri belki sonradan açılmış olabilir ama zaten onda potansiyel gözükmese Watford gibi bir kulüp ona o yatırımı yapmaz. Watford'un bağlantılarının uluslararası ağını zaten biliyoruz. Ya yani o kulüpler bunu çok iyi yapabiliyorlar. Onda o zaten ışığı gördükleri için geçmişte ona o yatırımı yaptılar ama kariyeri sonradan açıldı. Marsilya yine ona yatırım yaptı. Almeyra'da bir çıkış serüveni ama Sporting dünya üzerindeki en iyi 5 golcüden belki de bir tanesi Gyökeres'i satıp yerine Almeria'dan 23 milyon euroya onu alabildi. O cesareti gösterdi. O da rakamlarıyla bence daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi performansı. Hadi Portekiz Ligi bu konuda belki yanıltıcı olabilir, çok gerçekçi olmayabilir ama Şampiyonlar Ligi performansına baktığımız zaman bu oyuncu Fenerbahçe'de iş yapar.
1: Seyit Ateş, sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Luis Suarez açıklaması Hakan Bey.
2: Luis Suarez denildiğinde ben de Nevzat Bey gibi acaba o öbür Luis Suarez
1: Uruguaylı,
2: hayırlı Suarez falan diye. Sonra bu görüntüler verilince evet, doğru bir adres, doğru bir transfer. Fenerbahçe'ye katkı sunacağı gibi Türk futbol severlere de önemli maçlar izlettirecek bir oyuncu, bir figür. Ancak ben burada aklımda...
1: Bu arada Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosunda da var.
2: Yani evet.
1: Ona baktım ben de hani yani, bir kez kontrol etmek için var.
2: Bu kalitede bir oyuncunun olması tabii, lazım doğru. olur. Kolombiya'da üstelik eksantik bir futbol oynar yani. Kolombiya futbolu bayağı şeydir ya, göze hoş gelen yani spor taraftarı heyecanlanan bir futbol şekli. Ancak burada bir şey bana göre, benim hayata bakış açım yöneticilik meselesiyle ilgili. Yani siz şimdi Luis Suarez'le ben anlaştım diyorsunuz.
1: Evet.
2: Adamın Sporting Lisbon'la sözleşmesi var. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Acaba bir izin alınarak da konuşuldu yoksa afaki bir anlaşma mı? Ya da siz kulübüyle konuşmadan Luis Suarez'le konuşup ben anlaştım deyip bir sözleşme kamuoyuna sunmadınız. Sunmadığınıza göre yani sözle anlaştınız. Doğrudur.
1: Tabii prensip anlaşması bu. Sözlü bir anlaşma.
2: Prensip doğru. Ama bence burada Sporting Lisbon'undan pazarlıkta şeyi güçlü hale getiriyorsunuz yani. Siz Hakan Safi olarak, Sayın Hakan Safi Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunda sözünden geri dönüş diye bir şey söz konusu mümkün değil yani. Olmaz yani zaten. Ama sizin bugün 75 milyon euroya alacağınız adama Portekiz kulüplerinin parayla ilgili beklentilerinin ya da dünyadaki para sporla ilgili para piyasasında ne kadar cımbık olduklarını ya da ne kadar talepkar olduklarını
1: en iyi
2: hepimiz biliyoruz.
1: Belki de futbol ülkesi Portekiz kulüpleri bu anlamda. Ya, ticareti en iyi yapan belki de
2: kulüpler. En iyi ve en doğru yapıyor. Yılda 200-300 milyon euroluk futbolcu satıyor yani. Benfica satıyor, Lisbon satıyor.
1: Doğru.
2: Yani hepsi bu işin şey kompedanı şeyler, kulüpler. Yani biraz şey açıklanma biçimi, süresi, süreci tabii ki Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran ya da kongre üyelerinin sandığa gelirken ya Luis'i alıyor işte Hakan Safi Bey, biz ona destek verelim gibi bir anlayışla oy verecek insan sayısı oldukça da fazla. Hakan Bey de zaten bunu seçime kazanmaya mahtuf diye açıklamayı
1: doğru,
2: yaptı.
1: Bir propaganda ama aslında.
2: Bana göre bir stratejide bir hata var. Hata da şu: Portekiz kulübüyle yani Sporting Lisbon'la oturup sözleşme imzalasaydı, anlaşma imzalasaydı, Fenerbahçe kulübü başkanı olduğum takdirde Luis Suarez'i şu kadar ücrete, Suarez'in de şu anda ayağı yer tuttu, o da 20 milyon oynuyorsa fiyatı 50-30 milyon oldu yani bana göre. Doğru mu konuşuyorum yani? O da bir nevi şey oldu yani, güçlendi, piyasayı güçlendirdi, kendi piyasası da güçlendi. Sanki transfer edilme biçimi, kamuoyuna sunuş biçimi biraz eksik kaldı. Fenerbahçe Hakan Safi Bey, Sayın Hakan Safi Bey diyebilir ki ya ben Kerem Aktürkoğlu'nu, işte İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye transfer ettirmiş, parasını cebimden ödeyen biriyim. Bunun da Fenerbahçe'ye mağdur etmeden, Fenerbahçe'nin şeyine, parasına dokunulmadan tarafımdan karşılanacak diye de bir açıklamayı da yapabilir.
1: Sonuçta ben hani olaya biraz şöyle bakıyorum. Mutlaka Hakan Bey'in de çevresinde ona işte akıl veren, hani danışmanlık yapan insanlar vardı. Sonuçta bu süreçte ne Fenerbahçe'yi ne de Hakan Bey'in şahsını zora sokmayacak bence mutlaka bir altyapı hazırlığı vardır diye tahmin ediyorum.
2: Ama
1: bu sürecin.
2: Bana göre de Hakan Bey'in bir danışmanı yok. Eğer Hakan Bey'in bir danışmanı olsaydı, özellikle Aspor'daki programda ona kullanmayacağı bir sürü cümleyi kullandırtmazdı yani. Kullanmaması gereken bir sürü cümleyi. Hakan Bey'in şu anki kamuoyuna, benim bir futbol sever olarak gözlemim şu: Hakan Bey'e bir teknik direktöre de ihtiyaç yok. Hakan Safi Bey Fenerbahçe kulübü başkanı olsa bir teknik direktöre de ihtiyacı yok gibi bir görüntü verdi yani. Hakan Bey
1: açıklamalarından dolayı
2: oynanacak oyunu söylüyor. Futbolcuların yerlerini söylüyor. İşte stoperin nasıl çıkacağını, topun nasıl şişirileceğini, ne zaman gol atılacağını, sonra hangi pozisyonlara geçileceğini birebir anlatıyor. Bana göre yardımcı bir antrenörle Sayın Başkan bu işi götürür diye söylerim, ama bunu söylerken de asla art niyetimiz yok. Arka planımız da yok. Sadece kulüp başkanlarının ya da yöneticilerinin futbol sahasının dışında
1: olması. Siz bunu söyleyince şu anda yayını izleyen herkesin aklına bir isim gelmiştir mesela.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'de yıllardır görev yapan bir yardımcı antrenör var. Zeki Murat Göle.
2: Yani Zeki, evet,
1: o
2: Murat
1: zaman
2: Göle Bey'le.
1: Acaba yine yeniden bir Zeki Murat Göle
2: şimdi
1: göreve mi?
0: Siz şey, Aziz Başkan'ı izlediniz mi? Aspor'da. Orada da güzel bir söylemi vardı Aziz Başkan'ın. Abdullah Hoca galiba bir soruyu tam hatırlamıyorum ama şöyle bir cevap verdi. Ya senden daha fazla soyunma odasına gitmiş olabilirim dedi.
2: Ama bu şey değil.
0: O çok komikçe hakikaten.
2: Ben o programda dinledim. Sayın Aziz Yıldırım Başkan biraz daha çok tecrübeli olduğu için bu işin gerçekten içinden. Gerçekten Düzce'ye gidin, her kapıyı çaldığınızda Aziz Yıldırım'la ilgili herkes bir hikaye anlatır yani. Düzce'deki futbolculuğu, kulüp yöneticiliği, kulüp başkanlığı, Aziz Bey'in bu işin geçmişi var. Aziz Bey bu işin gerçekten çok sıfırından gelen bir büyüğümüz, bir de kulüp başkanımız. Aziz Bey'in o esprisini şey yaptım, evet. Soyunma odasına girmekle de ya ayrı şey yani, yönetici olmak ayrı şey, teknik direktör olmak ayrı şey, bunların hepsi ayrı şeyler, departmanlar, ayrı üniteler, ayrı görev alanları, ayrı görev tarifleri olan şeyler yani, unsurlar.
0: Şöyle bir katkı vereyim mi Seyit abi?
2: Tabii ki.
0: Yani şöyle haklısınız, adı geçen mesela hocalardan Conte'nin yani bir şey imada bulunsanız arıza çıkar. Conte böyle bir teknik, çünkü büyük arıza çıkartır. Yani futbolu çok bildiğinizi ona hissettirirseniz ikinci gün yani bir Conte krizi bile yaşanabilir.
1: Tabii
0: yani,
1: çok işine karışılmasını istemez.
0: Conte bu anlamda ciddi problem yaratabilecek bir hoca.
2: Aslında Sayın Safi'nin şu söylemine katılırım. Yani futbol bana göre laboratuvara konulup incelenmesi gereken bir bilim dalı değil. İşte tekniğe, taktiğe, efora, doğru antrenmana, doğru hazırlanmaya dayalı bir spor.
1: Çok zor bir iş değil.
2: Evet, zor bir iş değil. Yani sokaktaki herkes futbolla ilgili ufak çapta da olsa bir yorum yapıyor. Ne diyor? İşte ya çok iyi koşmadılar bugün. İşte eskiden koşu mesafeleri çok kıymetliydi ya. Bugün çok iyi koşmadılar ya da bugün çok iyi değildik. Topları doğru kullanmadık. Yani futbol kolay bir şey. Herkes, öyle şehirlerimiz var ki yani Trabzon'a gittiğinizde her sokakta 10 tane futbol ulemasına rastlarsınız yani. Futbol gerçekten bilinen bir spor. Herkesin kolayca şey yapabileceği, üzerinde fikir yürütebileceği bir spor. Ancak Sayın Safı'nın söylemleri bence şeyi açıyor, maksadını aşırdı yani. Yani bir teknik direktörün dediğiniz gibi Conte'nin ya da Mourinho'nun ya da başka bir majör liglerde görev yapmış üst düzey bir teknik direktörün Fenerbahçe'ye gelmesi halinde böyle bir sohbetin yapılması bile bence mümkün
0: mesela
2: değil.
0: Jesus, ben hani biraz sesli düşünüyorum. Jesus da mesela işine karışılmasını
2: ama
0: istemez.
2: Şunu şey yaptım. Sayın Başkan
1: zaten o dönem ayrılma sebeplerinden de bazılarının bu olduğu konuşuluyordu Fenerbahçe'den Jesus'un.
2: Olabilir.
1: Yani soyunma odasındaki tek yetkili olmak
2: istiyor. Ben bu konuda hep şöyle söylerim. Yani söylüyorum. Çok bu da gelen her teknik direktörün, yabancı özellikle yabancı teknik direktörün yanında mutlak manada bu ülke futbolunu bilen bir antrenörü yanına koymanız lazım. Ve o antrenör bilinen bir antrenör. Yani Zeki Murat Göle tabii ki kıymetli bir insan. Asla.
0: Mesela Conte'nin yanında Volkan Demirel. Yani
2: kesinlikle.
0: Mesela yerli oyuncu üzerinde etkisi aynen vardır. Conte sahaya çıkmadığında kenarda Volkan Demirel'inde kimse neden Volkan Demirel var demez. Eksikliğini aratmaz, fazlası bile olabilir bazen.
2: Evet, Nevzat Bey tam da bunu söylüyor. Evet, %100 bu kalitede, bu portföyde, bu efendim ne dersiniz işte geçmişinde bu kadar dolu olan bir adam ya, yani bir teknik direktör yardımcısı oturması lazım diye düşünürüm. Onunla da sohbet edelim. Dünyada uzlaşılmayacak hiç kimse yoktur yani. Dünyada sizi dinlemeyecek hiç kimse yoktur. Ben buna inanıyorum. Yani dünyanın en iyi teknik direktörü, en kimdir işte bugün Brezilya Milli Takımı teknik direktörü?
1: Ancelotti.
2: Ancelotti ile futbol sohbeti yaptığınızda sizden faydalanacağından eminim yani. Çünkü bu öyledir yani. Herkes herkesten bir şeyler öğrenir, faydalanır yani. O açıdan yabancı teknik direktörün yanına böyle bir modeli,
1: ama aslında çok doğru bir noktaya getirdiniz konuyu. Şimdi hep isimler üzerinden gidiyoruz. Daha çok futbolcu isimler üzerinden gidiyoruz ama Fenerbahçe'nin sanki asıl sorunu teknik direktör konusu. Yani hala netlik kazanmamış olması, adayların teknik direktör konusunda, yani göreve gelen başkan hangi hocayla çalışacak şu an bilmiyoruz. Ve Fenerbahçe'nin çok vakti de yok. Yani transferlerden ziyade sanki önce bir teknik direktör konusunda mı mutabık kalınması gerekiyor acaba?
0: Luis Suarez'in açıklanması acaba daha sonra teknik direktörün de açıklanacağı havası estirdi bence. Yani şimdi Luis Suarez, Hakan Bey'in futbol bilgisi, öngörüsü üzerine yapılmış bir transfer midir, yoksa danışmanları var mıdır, ya da anlaştığı teknik direktörün istediği bir oyuncu mudur, bu istihbaratları bir kere doğru edinmemiz lazım. Hakan Bey bu kadar ciddi şekilde bu işe girdiyse ve konuşulan oyuncu sıradan bir oyuncu değilse bence çok yani hakikaten doğru bir transfer olur Fenerbahçe için. Ki Hakan Bey de olmasa Aziz Bey de gider herhalde transfer etmeye çalışır ama Aziz Bey'in de zaten Muriç olsun, Gressi olsun bu isimler de doğru isimler. Ama bu isimlere giderken siz neye göre o isimleri tercih ediyorsunuz? Şimdi hocam Seyit Bey şeyi söylediniz. Yani futbol evet herkesin üzerinde bir fikir yürütebildiği bir alan. Ve herkes bir şekilde bu konu hakkında konuşabiliyor.
2: Tabii konuşulan her şeyin doğru olduğunu da şey yapmıyoruz.
0: Ama orada fark
2: bir yorum var.
0: Bir yerde o zaman herkes bu konuda ahkam kesiyorsa sizin fark yaratmanız lazım. Sizin farklı olmanız lazım. Zaten farklı olanlar başarılı oluyorlar. Ya da işte Luis Enrique gidip Paris'te daha önce yine birçok yatırım yapıldı. Dünya yıldızları geldi ama Luis Enrique gitti daha basit yöntemlerle işte yıldız olmayan oyuncularla bu noktaya getirebildi. Yani Paris'in hayalini Luis Enrique gerçekleştirdi. O yüzden sadece salt, yıldız, işte para başarı getirmiyor.
1: Yani
0: o,
1: teknik direktör seçimi de
0: teknik direktör seçimi işte teşhisi doğru
1: belki
0: koymak
1: daha da
0: lazım.
1: Kıymetli.
0: Planlamayı doğru yapmak lazım. Burada Fenerbahçe'nin teknik direktörünün kim olacağı bence seçimin bir numaralı konusu olmalıydı. Ama iki aday da bu konuda şu ana kadar net bir ifade kullanmalılar.
1: Daha çok tarif ne? Var hep. İşte ya, ligi bilen denildi. İşte ya bir camiadan birileri yani. Denildi. Yerli mi yabancı mı? Seyit bir isim
0: Bey,
1: yok ama.
0: Seyit Bey bu konuda tecrübeli. Kendisi yöneticilik yapmış birisi. Ben bir gazeteci olarak baktığımda ortaya çıkan isimleri bir nabız yoklama, kamuoyu yoklaması gibi algılıyorum. Dolayısıyla yani bilemiyorum siz bir yönetici olarak ne dersiniz? Baştan bu işin adını koymak mı doğru? Yoksa seçimi kazanmak için beklemek mi doğru? Bu konuda da emin değilim.
2: Tabii seçime matuf bir soru olarak kabul ediyorum. Seçime matuf soru da olmaz. Olmaması lazım. Yani siz herhangi bir teknik direktör açıkladığınızda etki ve tepkiyi ölçemezsiniz. Yani zamanınız da fazla yoksa bu etki ve tepki

0: Önemli değil. Öyle, kadro şeyine bakarsanız 2021'de Sergen Hoca'yla Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki o kadroya sezon başında ilk üçün içinde olur diye futbol severlere sorsanız hiçbir tahmin etmez. Onun için bazen kadroda yetmiyor. Organizasyon iyi, içerideki uyum hava, gerekiyor. Uyum çok kıymetli.
1: Sinerji.
0: Her şey çok
1: taraftar, kıymetli. Taraftar, yönetim, hepsi.
0: %100. Ya. Her şey çok önemli. Onun için sayın iki başkan adayımız da Fenerbahçe kulübümüzün İki başkan adayı da şey yaptılar, yani çıtayı çok yükselttiler, %100 şampiyonluk, ama %100 şampiyonluk için de bana göre doğru futbolcular lazım. Yani Fenerbahçe devre arasında yaptığı futbolun hiçbir futbol ülkesini bırakın, yani kabilelerde mahalle arası maçlarda bile iki tane santforunuz varsa onları gönderip yani et mi tavuk mu oldu belli olmayan birilerini getirip hadi siz oynayın derseniz olmaz. İşte en büyük hatayı Fenerbahçe orada yaptı. Bugün de Saadettin Saran Bey'in açıklamalarını okudum.
2: Doğru.
0: Sizi izlerken yani bunu şey yapmak için bunu doğru işmiş gibi ya da yanlış yapmadık deme adına süslü cümleler kullanmak kolay. Siz eğer iki santforunuzu gönderiyorsanız futbolcu olun, teknik direktör olun, yönetici olun fark etmiyor. O iki santforun yerine mutlak manada doğru bir santforu koyduktan sonra Şerif Sıdıkı'yı alabilirsiniz. O genç ileriye daha iyi şeyler doğru. yapabilir düşüncesiyle alabilirsiniz ama siz majör santforunuzu, iyi santforunuzu göndermişsiniz. Onun yerine bilinmeyen bir adam, bir futbolcu getiriyorsunuz.
1: Seyit Bey, başımız bence Saadettin Bey haklı ama bir iletişim hatası var. İyi santrfor dediğiniz adam da sıklanıyordu. Kimse sebepsiz yere gitmedi.
2: Bence sorun El Nesri'nin ya da Duran'ın gitmesi değil.
0: O değil.
2: Yerlerinin doldurulmaması. Ha.
0: Aynen onu söylüyorum.
1: Hani onu göndermek değil, gitmek istemeleri. Ha, yeri doldurulmalı mıydı, o konuda haklısınız.
0: Yani
1: orada bir iletişim hatası evet. var. 16'nın
0: o çalışmayı
1: yani biz elimizdeki iki golcüyü, özellikle El Nesri, biz göndermedik. Taraftar tepkisi, sosyal medya tepkisi yüzünden El Nesri gitmek istedi.
2: O konuda haklı sayın
1: başkan. Yani bunu haklı ama biz bunu sayın başkanın ağzından daha önce duymalıydık. En azından yarın ne olacağı belli olmaz. Şey konusunda haklısınız. Genç bir oyuncuya emanet edilir mi? Risk.
0: Şampiyon adaysanız emanet edilmez. Yani o süreçte artık şeye gelmiş, yani son haftalara gelmiş, devre arası olmuş. Devre arasında siz santfor olarak bu delikanlıyı getiriyorsunuz. Adam.
2: Mesela şöyle bir ifadesi var yine Saadettin Bey'in Habertürk'teki yayında. Uzun yıllar domine edebilecek bir orta saha kurgusu oluşturduk dedi mesela. Orta saha yaptığı takviyelerden bahsetti. İşte Gendouzi, Kante, halihazırda zaten İsmail ve Fred gibi isimler de vardı. İşte vakit olsaydı aslında aynı planlamayı santrafor içinde yapacaktık dedi. Ama sanki bu öncelik sanki orta saha değil de o dönemde santrafor olmalıydı zaten.
1: Sayın Başkan'a ben de sorardım.
2: Orta sahada bir İsmail ve Fred Turkan, vardı.
0: Sorun ben de soracağım Sayın Başkan.
1: Sayın Başkan'a ben de sorardım. Ya 35 yaşındaki, 36 yaşındaki Kante'yle yani uzun aynısı, yıllar. Yani. Uzun yıllar ligi. Ya
2: biraz daha genel rotasyondan bahsediyor tabii
1: gerek
2: ki.
1: Gerek yoktu. Yani Fenerbahçe'nin önceliği o değildi.
0: Fenerbahçe'nin önceliği devre arasında santrfor almaktı. Orta sahaya hiç ihtiyacı yoktu. Conte 35 yaşında, yani 70-80 milyon euroya mal olan Sayın Aziz Yıldırım Bey'in söylemlerini söylüyorum. 70 milyon, 80 milyona mal oldu diye cümle kurdu. Onun ona doğru şeyine, sözüne inanarak söylüyorum. Yani Conte'ye bu parayı verip almanıza ihtiyaç yoktu.
1: İyi oyuncu ama
0: İyi
1: lüks.
0: İyi oyuncu tartışılır
1: lüks,
0: mı?
2: Kante'den bahsediyoruz.
0: Evet
2: değil mi?
0: Tabii ki.
2: Saha,
0: evet. Tartışılmaz.
1: Kendi alanında bir dönem dünyanın en iyi oyuncusu.
0: Kesinlikle.
1: Ama Kante, 35 yaşındaki Kante, ki İsmail'in, işte Fred'in, Gendouzi'nin olduğu bir denklemde Kante lüks Fenerbahçe için.
2: Öncelik olmamalı.
1: Öncelik
2: evet.
1: değil yani lüks. Evet.
2: Kante'ye yoksa kimsenin itiraz,
1: kimse itiraz edecek etmez.
2: Hali yok tabii ki. Kariyeri tartışmaya kapalı bir konu ama o dönem için öncelikler daha farklıydı.
0: Hocada da sıkıntı yaşadılar. Şimdi diyor ki Sayın Başkan, yine o konu şeyinden, açıklamasından şey okudum. Sayın Başkan diyor ki biz Galatasaray maçından sonra mı şeyi gönderdik.
1: Bağ koptuğuna kanaat getirdi.
0: Ben de burada bu stüdyoda Kasımpaşa'yla bir berabere kaldı. Ben Fenerbahçe yönetiminde olsam sevgili Todesco ile bu hafta vedalaşırım.
2: Bana bir rapor sunuldu Galatasaray maçından sonra ve raporda oyuncularla hocanın arasındaki

0: bağın tamamen koptuğu yazıyordu dedi. Devamında da artık ligde puan alamayacağımızı kalan maçlarda hissettik. Şampiyonlar Ligi'ni riske edemezdik katılımı. O yüzden de teknik direktör değişikliğine gittik dedi Sayın Başkan.
1: Evet, şimdi bir teknik direktörle futbolcuların arasındaki bağ nasıl kopar biliyor musunuz? Siz formayı dağıtırken adaletli dağıtmazsanız o bağ çok erken kopar yani. Bundan emin olabilirsiniz. Sizin kadronuzda 27-28 oyuncu varsa hepsine aynı mesafede olmanız lazım. Hiç oynamayan bir futbolcuyu bile motive etme şansınız var. Çeşitli şeyleri, yolları var bunun. Birlikte olmak, sohbet etmek, onun gelişimine katkı sunmak, daha iyi olacaksın, daha iyi olmalısın. Yani onu mutlak manada bir maçta kullanmak, oyuna almak, bütün bunlar çok kıymetli şeylerdir. Eşsiz, yani oyuncu tercihleriniz de bir de var. Yani şu, ben Brown'u çok beğeniyorum, Archie Brown'u. Adam nasıl beğeniyor? Belki adamın defansif yönü hiç yok. Ama topu aldığında yani tabiri caizse Allah ne verirse hücum ediyor ve yani kaleye gidiyor.
0: Hücum
1: yani.
0: Belki
1: çok
0: gerçekten
1: çabuk kaleye giden bir adam yani. Siz Archie Brown'un yerine çoğu maçta da Levent'i oynattınız. Ben yine de söyledim. Levent yani düşmanımız değil. Genç bir çocuk. İnşallah ileriki yıllarda daha iyi bir oyuncu olur, daha iyi bir şey olur ama bir futbol analistine Levent'in maçlarını izlettirin. Nasıl defans hatası yaptığını, nasıl kademe hataları yaptığını kendi gözünüzle göreceksiniz. Siz dünyanın en iyi kalecisini almışsınız. Doğru olmayan bir defans kurgusuyla kaleciyi yani neredeyse yani affedersiniz bilmem ne yapmışsınız. Yani rezil ettiniz adamı yani. Yani Ederson dünyanın ilk 4-5 kalecisinden biriydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce. Galatasaray'ı almak istiyordu. Galatasaray'a gelseydi Ederson tahminime göre bu durumlara düşmezdi. Çünkü Galatasaray çok iyi defans yapmayı biliyor yani.
0: Doğru, o da
1: defans
0: çok
1: yapmak ayrı şey.
0: Mesela Uğurcan Fenerbahçe'ye gitse, Ederson Galatasaray'a gelse acaba daha tam farklı mı? Tam tersi bir
1: aynen
0: performans mı olurdu?
1: Doğru,
0: diye
1: aynen.
0: De. Bu da yani çok konuşuldu. Yani kulüplerin organizasyon anlamındaki
2: şöyle
0: durumundan bahsediyoruz.
2: Bireysel olarak evet, Uğurcan bu sezona damga vurdu. Hatta sezonun futbolcusu.
1: Evet.
2: Ama oyuncuları sadece bireysel, Messi, Ronaldo değilseniz bireysel performans üzerinden değerlendirmek doğru değil. Çevreniz, arkadaşınız, yanınızdaki kişisin performansınızı aşağıda çeker, yukarıda çeker.
1: %100 doğru.
2: Ederson saçmaladı bazen ama bu dünyanın en iyi kalecilerinden
0: bir tanesi. Hep aynı örneği veriyorum. Ernest Mucci Beşiktaş'ta yani olmadı. Trabzonspor'a gitti. Kariyer sezonu yaşadı. Bonservisini aldı Trabzonspor. Yani kulübün o dönemki işte kadro kalitesi, kadro yapısı, tüm bunlar performans için büyük bir etken. Tek peki, başına değerlendirmemek
2: tek
0: lazım.
2: Tek başına değerlendirmemek lazım ama yani tamamen çevreyle alakalı. Önünüzdeki, yanınızdaki oyuncular sizin performansınızı yukarı çekebilir, aşağı indirebilir. Ederson böyle bir sorun yaşadı. Bu kadar da tartışılabilecek bir kaleci değil sonuçta. Brezilya bir takım, Manchester City. Yani dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin kaleci problemi olduğunu düşünmüyorum. Aynı dili konuşabildi. Yani Ederson'la Levent arasında mesela yani bakıyorum şu Fenerbahçe savunması. Levent hangi dili konuşacak? Yani futbol üzerinden de normal şey olarak da yani İletişim kurması kolay mı? Sadece Levent'e bağlamayalım bu arada. Oynadığında Mert'te
1: örnek
2: ya da Osterwold'e de bazen hatalar
1: üstadım,
2: yaptı.
1: Fenerbahçe'de Osterwold'e Fenerbahçe'ye sol bek diye transfer oldu. Gelirken sol bek diye kamuoyuna yansıtılan şekliyle geldiği
0: evet, o dönem
1: sol
0: Parma'dan
1: back.
0: Sol bek
1: yani evet,
0: olarak
1: yani. Bu, böyle bir adam varken stoper oynama kabiliyeti de var mı? Evet var. Ama siz o kurguyu doğru sağlayamadınız, doğru yapamadınız.
2: Bir kere planlamada Seyit Bey şöyle bir hata var. Osterwold'e sol bek performansıyla işte Roma'nın, işte İtalya'da başka kulüplerin gündemine gelen bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Ve sol bek performans hakikaten de
1: Fenerbahçe
2: sakatlanana kadar
1: işte onu diyorum.
2: Sakatlanana kadar iyi bir performans sergiledi. Şimdi siz devşirme sol stoper yaratma düşüncesiyle hem onun gerçek pozisyondan çıkarıp sol bekten alıp sol stoper olarak konumlandırıyorsunuz ki bence orada konumlandırmada hata yapıldı. Esas Fenerbahçe'de birinci sol bek olarak Osterwold'e konuşulmalıydı. Fenerbahçe bir sol stoper almalıydı. Ama orada Çağlar Osterwold'e yani planlamada da hata yapıldığını düşünüyorum.
1: Zaten öyle evet.
2: Yani o yüzden Archie Brown Fenerbahçe için bir zorunluluk muydu? Tartışılır. Elinde Osterwold'e varken Fenerbahçe'nin bir sol ayaklı bir sol stoper alması sanki daha doğru bir
0: planlama olabilir.

0: anlamı olurdu.
1: Peki şunu sormak istiyorum Nevzat Dindar'a. Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral ve Zeki Çelik isimleri yine Hakan Safi'nin listesindeki yerli isimler olduğu konuşuluyor ve hatta özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı konuşuluyor Sayın Safi'nin. Bu konuda sizde bir bilgi ya da istihbarat var mıdır?
0: Ya şimdi Hakan, ben şöyle sıcağı sıcağına bu görüşmeler yapıldıktan sonra, bir görüşme varsa ortada bir niyet vardır. Ya mesela Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkım Galatasaray, başka kulüpte görüşmem dedi mi?
2: Dedi.
0: Demedi.
2: Defalarca. Demedi.
0: Hayır, başka kulüpte görüşmem sosyal... de çocuk.
2: Ha, görüşmem
0: hep
2: demedi.
1: Galatasaray'a gelmek isterim.
0: Hep bir Galatasaray
1: dedi.
0: Şeyi vardı ama Galatasaray ya böyle hiçbir yer olmazsa çocukluk aşkım oraya giderim diye bakılacak bir yer değil. Galatasaray tarafında bu çok bir kere negatif karşılanıyor. Geçen sene de benzer bir şey oldu. Geçen sene de Fenerbahçe ile Hakan Çalhanoğlu arasında bir iletişim vardı. İtalyan kulübü izin verse, Inter izin verse, bonservis anlaşma
1: yine
0: sağlansa,
1: Hakan Safi o dönem görüşmeyi yapmıştı. As başkandı
0: belki
1: Ali Bey'in yönetiminde.
0: Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giyecek. O yüzden ben mesafeliyim. Profesyonellik bu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı Hakan Çalhanoğlu mudur? Tartışılır. Çünkü orta sahada şu an baktığımızda Fenerbahçe'de zaten sayısal olarak fazlalık var. Ama Merih doğru isim, Zeki doğru isim. Hakan için ise yani adının çıkması bile en azından Galatasaray tarafında soğuk karşılanıyor.
1: Hakan Çalhanoğlu hamlesi biraz daha ihtiyaçtan ziyade hani işte psikolojik bir hamle gibi üstünlük görünüyor özellikle.
2: Sağlam adam.
1: İşte Hakan'ın yıllardır işte Galatasaray'la olan bağı, yapmış olduğu açıklamalar derken bugün Hakan Safi seçim döneminde tabii ki bunu kendi adına kullanmak isteyecektir. Önemli de bir isimden
0: Hakan
1: bahsediyoruz.
0: Hakan en azından eğer yalan olsaydı, Hakan Çalhanoğlu ki o Galatasaray kapısı ona en azından hep açık olarak bakılıyor. Ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun, bu çocuk Galatasaraylı.
2: Gelsin bir formayı giysin.
0: Milli takımın kaptanı, ilk ayda olduğu gibi finali Galatasaray'da yapsın diye beklenti vardı.
1: Galatasaray devre arasında bir girişim yapmış mıydı Hakan için?
0: Hakan için son 2-3 transfer döneminde girişimler yapıldı ama yani kamuoyuna yansıdığı gibi değil. Hakan 7,5 milyon euro istedi.
1: Yıllık.
0: Yani bir para istiyorsan sonuçta 7,5 milyon euro verirseniz gelirim diyor. Öyle söylendiği gibi 3-5 milyon euroya oynamayı kabul etmiyor. Galatasaray'a gelmek için 7,5 milyon euro en azından geçen yaz konuşulan rakam 7,5 milyon euroydu. 7,5'tan şimdi 5'e inmiş midir sanmıyorum.
1: Yok.
0: Dolayısıyla zaten o Galatasaray kapısını açık tutmak için ben en azından bu iddialar ortaya çıkınca kendisinden bir yalanlama beklerdim. Hakan bir yalanlama yapmadım. Ama hep amcası, dayısı, babası, kuzeni üzerinden ya da işte kim varsa akrabalar üzerinden bir şu an Inter'de mutlu, bir değişiklik yok. Hayır, ben bunu Hakan'dan duymak istiyorum. Arkadaşlar, ben Fenerbahçe'yle görüşmüyorum, Fenerbahçe'ye gitmeyeceğim demedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye gitme olasılığı vardır. Fenerbahçe şartları yerine getirirse bence Hakan Çalhanoğlu'nu transfer eder.
2: Hakan
0: da bu arada
1: 32.
0: Lider özelliğiyle, özellikle yerli oyuncu grubu üzerindeki etkisiyle, gurbetçi oyuncular üzerindeki etkisiyle belki Fenerbahçe'de de bir etki yaratabilir.
2: Ben Hakan Çalhanoğlu'nun, ya profesyonel dedik ya biraz önce, profesyonel futbolcu. Daha önce ben kefen giyerim, Galatasaray forması giymem. Ya da kefen giyerim, Fenerbahçe forması giymem diyen oyuncular gördüm.
0: Doğrudur.
2: Gittiler geldiler. Giydiler yani o kefen yerine o formaları giydiler yani. Onun için profesyonel hayatta her şey mümkündür. Hakan Çalhanoğlu'nun şu süreçte milli takıma kafasını, milli takımın başarısı için şey yapmış yani, kendini soyutlamış, dışarıyla bağını koparmış da olabilir. Bu şeyiniz tabii ki %100 bir Galatasaraylıların beklentisi, sizin dediğiniz doğrultudadır. Her Galatasaraylı onu bekler ama kendini de bağlamak istemiyor. Fenerbahçe'yi devre dışı bırakıp verilecek 8-10 milyon euroyu da bir tarafa göndermek istemiyor. Hakan Çalhanoğlu 32 yaşında. Avrupa'da artık zirve yapmış. Çok doğru yerlerde oynamış. İyi yer, Milan'da oynamış. Inter'de oynamış. Ben Hakan

0: Sinan Çağlanoğlu'nun 2012 yılında Beşiktaş'a alınmasını çok istedim. Yani transfer edilmesi gereken yurt dışı çocukların listesinde birinci sırada Sayın Çağlanoğlu var, Hakan Çağlanoğlu vardı. Fikret Orman Başkan bana dedi ki İbrahim Altınsay Bey de aynı ismi vermiş. Siz dedi İbrahim Bey'le bu konuda paslaştın mı? Yok, futbolun aklı bir dedik yani. O da öyle demiş bize. Hakan Çalhanoğlu kıymetli bir oyuncu. Bunun şeyi yok yani, lamıcımı yok. Ama Hakan Çalhanoğlu açıklama yaptığı takdirde Fenerbahçe'yi tamamen devre dışı bırakacak. O zaman Galatasaray da diyecek ki işte sana 1,5 milyon euro 2 milyon. Yani bu dünya euro dünyası, dolar dünyası, biraz da bu duygusal yönden de bakmak
1: ama
0: lazım.
1: Ama söyleyeyim mi? Yani sen bugün bu açıklamayı yaparsan senin transferinden dolayı tereddütleri olan kişileri de bu sefer olumlu yönde, yani negatif bakış açısını tersine çevirip Galatasaray transferinin önünü de açabilirsin. Eğer gerçekten çok istiyorsan bu şekilde hareket edersen. Burada ben şey yapmıyorum. Sonuçta iyi takım kaptanı.
0: Şey yapmamak
1: onu
0: lazım.
1: Onu hedef göstermemek lazım.
2: Gerekiyor tabii ki.
1: Yani umarım saygı başarılı olur. Lazım. Ama ben gelip menajerinin, temsilcisinin Hakan Safi ile görüşmesini, ben her şeyi açıp Fenerbahçe, gaz, profesyonel hayatta her şey olabilir. Ben
0: peki,
1: bunu bu şekilde yorumluyorum.
0: %100 doğru mu bu bilgi?
2: Doğru. Evet. Yani menajerinin bir temsilcisi var Hakan'ın. İstanbul'da Hakan Safi'nin listesindeki futbolda sorumlu olacak olan isimlerle İstanbul'da bir görüşme yaptığı bilgisi var. Bu arada şimdi ben kaptanı, bu arada gerçekten Dünya Kupası öncesi çok da fazla bunu konuşmak da belki doğru değil ama Hakan Çağlanoğlu konusunda bence en büyük problemlerden biri şu: geçmişten bugüne kadar yani Hakan Çağlanoğlu isminin yer aldığı bütün transfer süreçlerinde hep bir problem görüyoruz. Yani biraz daha net bence olsa aslında Hakan da veya işte Hakan Çağlanoğlu cephesi ya da menajeri daha bence sağlıklı olabilir. Ben Trabzonspor dönemini hatırlıyorum o dönem. Yine bir sözleşme krizi yaşanmıştı. Trabzonspor'a gelecekti Hakan. Hatta o dönem İbrahim Başkan Trabzonspor
0: sözleşme imzaladılar.
2: Yani, evet, imzalandı. Sonra bir yine bir kriz yaşandı, hukuki bir süreç başladı vesaire derken Hakan ne zaman bir transfer gündemi olsa hep bir aslında problem yaşanıyor. Bu doğru değil. Yoksa tabii ki her karara saygı duyuyoruz. Bakalım.
0: Ama Melih ve Zeki isabetli transferler, çok da doğru şeyler.
2: Doğru profiller.
0: Yani doğru profiller. Tabii. Ancak teknik direktör, yani Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiren Tedesco'ydu. Sayın Saadettin Saran Başkan'ın da bunu geç anlamış olması ya da yönetimin o kararı geç vermesi de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal oldu maalesef.
2: Peki Fenerbahçe'yi noktalamış olalım bu şekilde. Beşiktaş bölümüne giriş yapalım. Aynı belirsizliklerin de yaşandığı bir diğer kulüpte Beşiktaş. Beşiktaş'ta da bir teknik direktör arayışı var. Henüz sonuçlanmış değil bu arayışlar. Bugün Sabah Spor gazetesinde sevgili Fatih Doğan'ın bir özel röportajı vardı. Şenol Güneş'le, Şenol Hoca'yla bir kısa röportaj gerçekleştirmiş Fatih abi. Röportajda Beşiktaş bölümü de var, milli takım bölümü de var. Beşiktaş bölümündeki...
1: Nerede yapmış röportajı?
2: Muhtemelen telefonda hani...
1: Fatih abi dün... Miami'de
2: yok, video röportaj değil zaten.
1: Ersun Yanal'la röportaj yapıyordu.
2: Gazete.
0: Gitti mi Fatih Bey?
2: Röportajı.
1: Evet, şeyde gördüm. Ersun Yanal'la röportaj yapıyordu en son.
2: Dünya Kupası'nı Fatih abi tabii ki takip edecektir yerinde.
1: Ne zaman yaptı? Hangi saat diliminde o gece?
2: Bugün Sabah Spor'da, hatta görseli de var. Onu da biz konuşurken ekrana getirebiliriz. Beşiktaş bölümündeki açıklaması.
0: Bir hatıramı anlatayım şöyle. Gazetecilerle ilgili. Siz de gazete. Bir de bak, gazetecilere inanılmaz saygı duyuyorum. Teşekkür hepinize. Mesleği size şey yapan, kastedenler var şu anda sizin meslek.
1: Değişiyor tabii.
0: Maalesef
1: yani,
0: o sosyal medyacılar falan filanlar çıktı. Hani eskiden Köroğlu hikayelerinde tüfek çıktı, mertlik bozuldu biraz. Sosyal medyada çıkınca gazetecilik mesleği biraz yani geri plana mı itildi? Ama çok kıymetli bir mesleğiniz var. Çok değerli bir mesleğiniz var ama Fatih Doğan kardeşimiz de bu iyi unsurlardan, iyi gazetecilerden biri. Ya sohbet etmiştir iki cümle, onu röportajdır. Yani normaldir yani.
2: Bunun... Dünya Kupası öncesi bir aramış olabilir tabii Şenol Hoca'yı.
0: Bir yazıyı başlığı okutur.
2: Kesin başlığı doğru. Ben açıklamayı okuyayım mı? İzninizle. Evet, Beşiktaş bölümündeki Beşiktaş'a dair Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklama şöyle: Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar, hoca da bulacaklardır. Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem.

0: Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil. Belgesel işim var, onunla uğraşıyorum diyor Şenol Güneş. Zannediyorum 2002'den dolayı belki Dünya Kupası ile ilgili bir belgesel hazırlığı olabilir hocanın içerisinde bulunduğu. Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamayı, o gün tesislerdeki açıklamasını da daha önce konuşmuştuk. Hatta acaba o kadar erken bir açıklama yapmasa mıydı Sayın Başkan o tarihte, o dönemde diye de konuşmuştuk. Ama Şenol Güneş de konuya gayet olgun bir, her zamanki gibi yaklaşımda bulunmuş Beşiktaş ya, konusuna.
1: Ben o gün de söyledim. Sayın Başkan bana göre...
0: Siz beraber çalışmışsınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, beraber konuştuk.
0: Hocayla.
1: Evet, Şenol Hoca'yla çalıştım, evet. 2 yıl, 2,5 yıl. Başkan erken konuştu bence. Yani Şenol Hoca'yı istemiyorum cümlesini. Ya gazeteci sorsa bile
0: şu an.
1: Düşünmüyorum. Gazeteci sorsa bile Şenol Hoca da bu camianın kıymetlerindendir. Bu ülkenin iyi teknik direktörlerindendir. Yani tabii ki neden olmasın? Herkes var. Birkaç alternatifimiz var falan filan gibi cümlelerle Şenol Hoca'yı da üzmeme adına bu şeyi kullanabiliriz. Başkan kendini bana göre şey yaptı, yani bağladı bir yerde, yani Şenol,
0: evet,
1: Güneş'siz bir
0: sınırlamış oldu.
1: Yapmayın şimdi taraftar sosyal medyada yine diyor Şenol Güneş, Şenol Güneş diye bağırmaya başladı taraftar. Kimse yoksa
0: çok normal
1: Şenol Güneş var.
0: Yani yakın geçmişte Beşiktaş'a en büyük başarıları yaşatmış isimden bahsediyoruz. Çok yani doğal bir aday her
1: kesinlikle
0: dönemde.
1: Her dönemde Beşiktaş'ın en kötü döneminde gelmiş, sahip çıkmış ve çok da başarı elde etmiş. 2022'de geldi Şenol Hoca. 23-24 maçlık bir periyot yakaladı.
0: Doğru, namalup.
1: Yani namalup. Konya'da berabere kalmasa
0: i̇kinci
1: Beşiktaş burada
0: Beşiktaş.
1: İkinci olacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani Şenol Güneş bir de şey yapmayan bir adam. Yani arka planında hafızalarda şey bırakacak, dumanlı hava, sisli hava bırakacak bir model de değil yani. Arka planında Şenol Hoca asla ismen oyuncu istemez. Biz bunları söylerken hemen sosyal medyacılar, ya yetmiyormuş Şenol Güneş. Ya kardeşim, yani yetmiyor Şenol Güneş. Bu ülkenin değerleri Fatih Terim, Şenol Güneş, işte birkaç tane kıymetli hoca var. Onları söylemek lazım. Onlar bu ülkenin kıymetleri. Şimdi Şenol Güneş ismi bana göre şu anda yok. Gündemde yok.
0: Evet.
1: Önder Özen yabancı teknik direktör istiyor diye söylüyorlar.
0: Şu an İtalya'da oldu konuşuluyor.
1: Şu anda yani İtalya konuştukları teknik direktörler var mı yok mu onu da bilmiyorum. Conte'yi getirebiliyorlarsa buyursun, Conte'yi getirsinler.
0: Farklı bir İtalyan var Beşiktaş'ın
1: farklı
0: da gündeminde.
1: İtalyan,
0: Vincenzo,
1: evet.
0: Italiano.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın şu an
1: evet.
0: Görüştüğü isimlerden birisi.
1: Ama işte bu, bence bu görüşmeleri, şimdi niye gittik şeye? Portekiz'e niye gittiler? Kamuoyuna işte kime gittiler? Luiz'e mi gittiler?
0: Filipe Luiz'e, evet.
1: Filipe Luiz'e gittiler. Bunları siz aleni bir şekilde yaparsanız, kamuoyuna yansıtırsanız, her geri dönüşünüz, her başarısız geri dönüşünüz size başarısızlık olarak şey yapıyor. Fatura ediliyor yani. Taraftar geriliyor, işte yöneticiler, başka yöneticiler mırın kırın ediyor falan ediyor filan ediyor. Onun için bana göre bunları yansıtmadan, bunu bazı kulüpler çok iyi yapıyor. Kimseyle Trabzonspor 6 tane oyuncu aldı.
0: Doğru.
1: 6 oyuncuyu açıkladılar. Yani
0: konuşacağız bir sonraki
1: şimdi
0: saatte.
1: Yani bence transfer başarısı bu. Bence çalışma bu. Organizasyon bu.
0: Planlama bu.
1: Evet, planlama bu. Siz şimdi gittiniz İtalyano'yu da getiremezseniz ne olacak? Onu da kamuoyuna yansıttınız. Ben Beşiktaş'ın eninde sonunda bir yerli teknik direktörle çalışma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ki bana göre de doğru yol yerli teknik direktörle çalışmak. Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de aynı şeyim var, görüşüm var. Neden? Son 19 yıldır hep söylerim bunu. Türkiye'de yabancı bir teknik direktörün şampiyonluğu yok. Şimdi siz, bunun içinde olsa yeni bir teknik direktör bir yıllık bir planlamadır, sabırdır. Fenerbahçe taraftarının da bu sabrı yok. Beşiktaş taraftarının da bu sabrı yok. Bu başarısız teknik direktör, yani yabancı teknik direktör gelip bana bir yıllık bir sezon verin, ben işte organize edeyim, yapılanma yapayım falan edeyim filan edeyim deyip bir yılı başarısız geçirdiğinizde yönetim kalmaz.
0: Bir yıl bile
1: gelenektir
0: beklenmiyorsa
1: yani.
0: Solskjaer mesela
1: Eylül-Ekim aylarında yönetim
0: sezon
1: ismat
0: sonunu göremedi.
1: Pendik maçında ligin ikinci maçı, birinci maç Karagümrük dışarıda galibiyet almış Beşiktaş, ben de yönetimdeyim, ikinci maç Pendik'e gelmişiz
0: berabere,
1: kendi
0: bitti. Ben
1: berabere kalmışız, atılan bir gol var tartışılmış, bu ülkenin,
0: evet,
1: tamamı tartışmış goldur demiş,
0: attığı ve iptal edilen bir gol vardı, çok
1: verilen bir penaltı.

0: var. Penaltı olup olmadığı halen tartışılan bir penaltı. Ama statta, tribünde organize olmuş binlerce kişi yönetim istifade bağırdılar yani. Binler, ligin ikinci maçı. Onun için ben Sayın Adalı'nın da bu akibete uğramaması, ben bunu istikrardan yanayım. Siz ne kadar sık yönetim ve teknik direktörü değiştirirseniz başarıyı o kadar erteliyorsunuz. Başarı böyle şeyle gelmez yani. Galatasaray'ın başarısının tek sebebi, Okan Hoca için de ilk zamanlarda istifa demediler mi? Dediler yani. Çok dediler yani. Hatta benim iyi dostlarım var, Galatasaray dostlarım var, gece herhangi bir beraberlikte bile hemen bana mesaj atıp ya bundan da hoca olur mu? İşte bu şuurundan, buyundan falan bir sürü laf söyleyenler vardı. Ne oldu? Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu. Bu
1: arkasında durdu hocam.
0: Yönetim arkasında durdu. Doğru transferler yaptılar. Doğru hamleler yaptılar. Doğru yerlere transferler yaptılar. Bir tek sağ bek, sol bek şeyinde Galatasaray'da o sıkıntıları yaşadı, o hariç. Ama diğer yerlere nokta adamlar transfer ettiler ve hepsi gelip faydalı oldu yani.
1: Doğru.
0: Şimdi ligin en iyi, niye diyoruz o Uğurcan Türkiye'ne, yani sezonun en iyi futbolcusu Uğurcan Çakır oldu. Önündeki doğru bir defans var. Doğru
1: kurgu var.
0: Doğru kurgu var ve defansı doğru yapan bir dörtlü beşli bir takım var, şey var, arkadaş grubu var. O da başarılı. Onun için Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin bu konuda şanssızlığı devam ediyor. Beşiktaş yerli bir teknik direktörle çalışırsa başarıyı daha erken yakalar.
1: Daha faydalı olabilir.
0: Yerli teknik direktör, bu ülkenin birkaç tane teknik direktörü Beşiktaş çalışabilecek teknik direktör var.
1: Peki.
0: Ben Çağdaş Atan, İbrahim Üzülmez. İbrahim Üzülmez demeyince yani çok var yani. Bir sürü dost, arkadaş var.
1: İlhan Hoca var.
0: İlhan Hoca var. İlhan Palut var. Doğru. Ki İlhan Palut'la ilgili söylenenleri söylüyorum. Net bilmiyorum. Her gittiği kulüpte Beşiktaş teklif ederse giderim diye sözleşme maddesi koyuyormuş.
1: Hocanın şimdi başka bir takımda görev yapıyor ama doğru olmayacak belki, fakat Beşiktaş'a karşı biraz daha farklı bir hissiyatı olduğunu zaten futbol dünyasında
0: başka
1: çok
0: takımda oynuyor
1: biliyor.
0: Da Beşiktaş kupada eler.
1: Reklama
0: yani.
1: Gitmem tabii gerekiyor. Ki. Tabii ki profesyonellikten de ödün vermez İlhan Hoca. Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından spor ajansı devam edecek.
2: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco!

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 4 Haziran M.Ö. 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Eşimin o çok istediği kahve.

0: dünyasını. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanları.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo canlı yayın.
1: Girişimleri de başladı. Eintracht Frankfurt formasıyla geride bıraktığımız sezon iyi bir performansı imza attı. Senin de ifade ettiğin gibi yeni yabancı düzenlemesiyle beraber yerli oyuncuların önemi daha da arttı. Bu konuda Galatasaray diğer kulüplere göre daha problemli mi? Hayır. Aslında daha Galatasaray'ın
2: daha iyi
1: faydalandığı yerli oyuncu sayısına baktı ve kalitesine baktığımız zaman aslında Galatasaray'ın aleyhine gözüken yeni sistem Galatasaray'ın lehine olacak diye ben daha önce de dile getirmiştim. Ancak Galatasaray bu konuda bence yine doğru bir adım atıyor. Yine geleceğe yönelik doğru bir strateji içerisinde. Can Uzun milli takım performansına da baktık Kuzey Makedonya maçında. Ne kadar önemli, özel bir oyuncu olduğunu gördük. Evet, tam bir hazırlık maçı ama sonuçta yeteneklerini kısa sürede olsa sergiledi. Galatasaray şu an mevcut kadrosunda direkt 11'de oynayabilecek yerli oyuncu için Can Uzun ismini belirledi. Can Uzun 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca santrforda oynatabileceğiniz bir oyuncu. Dolayısıyla doğru bir hedefe gidildiğini buradan da çıkarabiliriz. Kolay bir transfer mi? Elbette değil. Eintracht Frankfurt 80'lerle başlayan 50-60'lara kadar inen bir pazarlık içerisinde. Galatasaray'ın ise bu transfer için gözden çıkardığı rakam 30 milyon euro. Bunun içerisinde bonuslar ve sonradan satın alma, satıştan payda yine Eintracht Frankfurt cephesine teklif edildi ama pazarlıklar devam ediyor.
3: Rakamları
1: bence
3: aktarabilir miyim izninizle? Performans anlamında Can, tüm kariyer performansı 94 maç. Henüz 20 yaşında bir isimden bahsediyoruz tabii ki. Daha kariyerinin çok başlarında. Başında. 34 golü, 13 asisti var Can'ın. Bu sezon, geride bıraktığımız sezon Frankfurt performansı tüm kulvarlarda 28 maç, 10 gol, 6 asist. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da bir golü vardı Almanya'daki maçta. Milli takımda ise henüz 4 maçı var ama yeni ve gelecekte belki de milli takımın önemli iskeletini oluşturacak isimlerden birisi olarak görülüyor Can Uzun. Nürnberg de dikkatimizi çekmişti aslında tüm futbol dünyasının ve şu anda da Frankfurt forması giyiyor Can Uzun.
1: Milli takımda da ayrıca golü var artık. Gol de attı.
3: Makedonya maçı eklenmemiş. 5 milli maç. Onu evet, da düzeltelim.
1: 5 maç milli takımda da golü var. Asiste yaptı. Bir kere iyi bir Galatasaraylı. Geçmiş çocukluk fotoğraflarından bunu net bir şekilde görüyoruz. Babası da iyi bir Galatasaraylı. Hayalini gerçekleştirmek istiyor ve bunun için 32-33 yaşını beklemeden 20 yaşında. Yani tam futbolun bağrında ve şu an muhtemelen Avrupa'dan da ona teklifler olacaktır. Dünya Kupası'nda performansının ne olacağını, ne kadar süre alacağını da bilmiyoruz. Bence Galatasaray bu transferi ne kadar erken bitirirse o kadar iyi olur.
3: Katılıyorum.
1: Dünya Kupası'nda başka bir noktaya doğru gidebilir. Tabii ki pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu arasında yapılan zirvede Can Uzun ismi çıktı. Yani ilk yapılması gereken transfer olarak Can Uzun ismi üzerinde uzlaşıldı. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor Furkan. Yani genç yaşta 20 yaşında bir futbolcuyu Bundesliga'dan, ki tahminim ona yine üst düzey liglerden teklifler de vardır, Galatasaray'a gelmek istemesi son derece değerli. Galatasaray'da da oynayabileceğini, kendisini geliştirebileceğini görüyor. Bakalım transfer ne olacak ama Can Uzun Galatasaray'da net bir hedef, onu söyleyebiliriz.
3: Can Uzun konusundaki işte oyuncunun değerinin yüksek bulunması gibi, işte henüz genç, bu kadar bonservis verilmemeli gibi yorumlar var. Ben çok katılmıyorum. Bu biraz bence ezber bir yorum. Çünkü Can genç bir oyuncu ama aslında hazır bir oyuncu. Yani buraya aldıktan sonra burada gelişmesini bekleyeceğiniz, yani örnek olarak veriyorum. Mesela bir Can Armando Güner almayacak Galatasaray. Aslında daha böyle hazır, direkt alıp ilk 11'e yazabileceği bir oyuncuyu belki de kadrosuna
1: milli takımda oynuyor zaten.
3: Katacak.
1: Eintracht Frankfurt'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ya
3: biraz hani bakış açısını bence değiştirmesi gerekiyor Galatasaray camiasının diye düşünüyorum. Geçen yıl Uğurcan'a mesela 36 milyon euro ödendi ama o da milli oyuncuydu ve bunun da karşılığını verdi. Yani burada uyruklara takılmamak lazım. Can önemli bir
1: ya değer. Sonuçta Can
3: yetenekli bir oyuncu.
1: Can uzun değil de bu futbolcu bir, yani daha doğrusu Arjantinli, Brezilyalı olsaydı,
2: olsaydı
1: kimsenin gözüne batmaz.
2: Franco da bu, olsaydı. Franco.
1: Evet. Janinho işte. Ya. Janinho olsaydı.
3: Güzelmiş, evet.
1: Janinho olsaydı kimse bu eleştirileri yapmazdı. 50 az 60 da verilir derdi. Ama Can uzun olunca maalesef kendi oyuncumuza, kendi değerlerimize biraz böyle negatif bakabiliyoruz. Almanya altyapısı sonuçta Türkiye liginde de çok rahat kendisini gösterecektir. Fark yaratacaktır. İyi bir Galatasaraylı olması bence bu transferde Galatasaray'ı daha da iştahlandırıyor. Sonuçta genç bir oyuncu için bu kadar erken bir yaşta Türkiye'ye gelmek kariyer planlaması açısından riskli gözükebilir. Ama Can bunun kararını baştan vermiş gibi gözüküyor. Yani futbola başlarken ben bir gün Galatasaray'a transfer olacağım, o sarı kırmızılı parçalı formayı giyeceğim diye yola çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Babası çok iyi bir Galatasaraylı, bunu biliyoruz. Oyuncu baktığınız
2: da güzel yani, evet.
1: Evet, oyuncuya baktığınız vakitte böyle dünya starı, mesela Kenan'da o dünya starı şeyini alıyorsunuz.
3: Var.
1: O evet. Havası, o aurası var.
3: Yıldız çocuk.
1: Can'da da ben o yıldız aurasını fazlasıyla görüyorum. Zaten milli takım futbolcusu. Galatasaray için bir risk değildir. Oyuncunun tabii burada maaşı önemli. Yani çok absürt rakamlar verilirse Galatasaray için bir tartışma yaratabilir. Ama Galatasaray'da ben o yerli oyuncu havuzundaki maaş skalasının çok aşılmayacağı kanaatindeyim. Yani Uğurcan, Abdülkerim, Barış, bir skala var orada. Yunus. Şimdi burada Can daha genç, değer olarak tabii onların üzerinde. Ama maaşının da böyle çok az sonra çiphane rakamlar olacağını da sanmıyorum.
3: Bence öyle bir beklentisi de olmaz.
1: Yok,
3: canım.
1: Yani,
3: daha çok burada bonservis biraz daha.
1: Galatasaray zaten ona yöneliyor. Yüksek. Yani yüksek bonservis, düşük maaş. Genç oyuncular çok önemli. Bir de yerli oyuncu. Senin yerli oyuncu da elini güçlendirebilecek bir hamle. Oyuncuyu zaten izlediğiniz vakit bu oyuncu bir dünya starı havası veriyor. Yani bugün Can'ın belki de 2-3 sene sonra kariyeri bambaşka noktaya doğru da evrilebilir. Zaten olacaksa, bu transfer yapılacaksa bugün yapılır. Bugün yapılmazsa zaten bir daha yapma şansın yok. Galatasaray doğru bir planlama ve strateji içerisinde. Can'ı bugün alırsa, nasıl Osimhen 75'i aldı, bugün 120'yi beğenmiyor Galatasaray. Bir değer olarak onu kadronuza katıyorsunuz. Can'ı da öyle görmek lazım. 40-50 bana göre biraz fazla olur. 40 verdiğiniz vakit zaten dünya üzerinde 10 numara pozisyonuna hem 10 numara hem santrfor oynayabilme özelliği olan bir oyuncu getirmek istediğinizde 20-30'dan başlıyor. Dolayısıyla Can hem yerli olmasından dolayı hem de yaşından dolayı bence bu paralar çok da peki, abartılı rakamlar değil.
3: Çok önemli bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası, yasa dışı bahse teşvik etme suçundan Sayın Saran'a bu cezanın verildiğini ifade edelim. Bir süredir devam eden bir aslında dava süreciydi Saadettin Bey için ve karar bu yönde oldu. Bir kez daha tekrar edelim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası, yasa dışı bahse teşvik etme suçundan bu ceza Sayın Saran'a verilmiş durumda. Bir son dakika gelişmesi olarak da bunu aktarmış olalım. Tekrar biz devam edelim akışımızda. Bir gelişme olursa yine tabii tabii ki bu konuda da paylaşmaya devam edeceğiz. Seyit Ateş, sizin Can Uzun konusundaki yaklaşımınız, yorumunuz nasıl olur? Şöyle bir örnek vereceğim. İşte Dünya Kupaları ya da bu tip turnuvalar zaman zaman bazı futbolcular için de bir çıkış olabiliyor. Mesela 2010 Dünya Kupası'nda bir Mesut Özil gerçeği doğmuştu. Sonrasında Real Madrid'e transfer oldu vesaire. Can açısından da yani bu konuda Galatasaray'ın biraz elini çabuk tutması gerekebilir bu transfer için.
4: Tabii ki Can Bundesliga'da 20 yaşında bir delikanlı ve Bundesliga'da oynuyor. İyi bir kulüpte de oynuyor. Frankfurt'ta oynuyor. Galatasaray'a karşı attığı golü ben hatırlıyorum. Çok güzel de bir gol atmıştı. Çok da iyi bir oyuncu. Milli takımda olması onun için şu anda bu Dünya Kupası'nda tam bu araya gelmesi Galatasaray için belki dezavantaj ama kendisi için avantajdır. O alanlar bir futbolcunun profesyonel hayattaki en doğru vitrinin olduğu alanlardır. Yani orada kendini göstermesi, bütün dünyanın tamamına kendini tanıtıyor olması çok kıymetlidir onun için. Galatasaray her yıl planlamayı doğru yapıyor. İşte şeyin Fenerbahçe'de Beşiktaş bahsini konuşurken de bu planlamayı hep örnek göstermiştik yani. Doğru oyuncuyu doğru zamanda aldığınızda fayda da sağlıyorsunuz. Geçen sene Uğurcan Çakır alındığında ben dahil yani ben şahsen 36 milyon euro verilip alınacak bir kaleci olarak görmüyordum doğrusu. Ederson daha öndeydi benim için yani Ederson mu Uğurcan mı Galatasaray için Ederson olmalı diye düşünüyordum.
3: Çok ama özür diliyorum Seyit Ateş. Bir bağlantımız var. Az önce de ekranlara geldi ve okumuştuk. Hatta Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı verilmişti. Ve A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan

0: şu anda telefon attığımızda. Bu karara ilişkin detaylar için de sözü kendisine bırakalım.
1: İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında Saadettin Saran ilk kez Ocak ayında hakim karşısına çıkmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Keza bu kapsamda da yapmış olduğu savunmada sinyallere herhangi bir müdahale edemiyoruz. Bizler çünkü bağlantıları yurt dışından alıyoruz demişti. Bu kapsamda bir yıldan üç yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyordu hali hazırda. Söylemiş olduğum gibi ilk kez de Ocak ayında hakim karşısına çıkmıştı. Orada hakim tarafından ara karar verilmişti ve 4 Haziran'a ertelenmişti. Bugün itibariyle o mahkeme nihai kararını verdi ve Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırdı diyelim ve gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Kadir Mercan'a. Bir süredir devam eden bir mahkeme süreciydi. Bugünkü duruşmadan da kararın bu yönde olduğunu da Kadir Mercan bizimle paylaşmış oldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bu süreci yakından takip eden bir isimdi. Karar 2 yıl 6 ay hapis cezası yönünde oldu Sayın Saadettin Saran için. Lütfen devam edelim. Buyurun Seyit Ateş.
2: Estağfurullah. Can şey olarak da çok kıymetli. Türk oyuncu olması. 10+4 yönetmeliğin bu sene yürürlüğe giriyor olması da çok kıymetlidir. Onun için yabancı oyuncu daha kıymetli hale gelecek. Galatasaray zaten bunu geçmişte de başardı. Yani Galatasaray'ın ilk 11'ine baktığınızda ilk 11'de oynayan Uğurcan, Yunus, Barış Alp ve Abdülkerim ilk 11 oynuyor. Her maçta hemen hemen ilk 11 o çok süre alan.
0: İskeletin önemli parçaları aslında
2: çok
0: yerli oyuncular.
2: Çok kıymetli yani. Çok önemli yani. Bunlar çok önemli.
3: En az zararı Galatasaray gördü.
2: Yani o faydayı en çok Galatasaray gördü ve bunlar takımı organize eden aidet duygusu da çok şey.
0: Kesinlikle.
2: Bu ülkenin Galatasaraylı çocuğuyla yani hasbelkader işte Galatasaray'a transfer olmuş bir Afrikalı oyuncunun Galatasaray'a aidet duygusunu eşdeğerde tutamazsınız yani.
3: Canın o Afrikalı da biraz önce Osimhen olursa ve aidiyeti üst düzeyde olursa hocam.
2: Bunu özel sohbette sizinle tartışalım. Burada konuşuyorum.
3: O Afrikalı Osimhen'in ben böyle bir aidiyet görmedim.
2: Onu da
3: siz lafın gelişi yani bir genelleme yaptınız
2: doğru,
3: da.
2: Doğru. İstisnaal kaydayı bozmak evet. Babında kenara koyalım. Onu sonra tamam. Ama bu konuyu tartışalım özel ama.
0: Seyit Ateş'in evet. Bence vereceği başka bu konuda örnekler evet. Olabilir.
2: Ben Türk çocuklarının ya bu ülke çocuğunun bir can doğarken ne dediniz biraz önce? Can doğarken evet gerçekten 4-5 yaşındaki çocuklar hayal kurarlar. Futbolculuğa başlarken hayal kurarlar. İşte Fenerbahçelisi işte bir gün büyüyeceğim.
3: Orkun mesela Beşiktaş hayali vardı.
2: Onu söylüyorum onu diyorum yani. Bu hayaller bu aidet duygusuyla büyümüş bir canın ortaya koyacağı performansla David Sanchez'in ortaya koyacağı performans aynı değildir. Aidet duygusu açısından söylüyorum. Evet. Belki ondan daha iyidir. Daha iyi oynuyordu. Daha çok faydalıdır. Bunu tartışmıyoruz. Ama aidet duygusu sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmesi, arkadaşlarını organize etmesi, koordine olmaları, sonuca dair bir organizasyon yapmaları açısından ben bunları söylüyorum. Türk futbolcu çok kıymetli hale gelecek. Bu özellikle 10+4'te. Onun için Can çok doğru bir figür yani Can'ın alınması.
3: Ben ama şunu söylüyorum. Şöyle bir şey de var. Yani şimdi Can'ın yerli oluşu, Galatasaray'a sağlayacağı avantajlardan, genç oluşundan vesaire bahsediyoruz ama sonuçta Galatasaray'ın büyük hedefleri var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördü. Sadece lokal bazda bakmamak lazım. Ben Victor Osimhen merkezi bir yapılanmaya gidiyorum. Ki siz söylediniz Galatasaray doğru kararlar verebiliyor. Hakikaten de öyle. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri nasıl gidebilirim? Victor Osimhen'i daha kullanışlı hale nasıl getirebilirim? Bunun üzerine kafa yoruluyor. Can bu anlamda da çok büyük fayda sağlayacak ve Galatasaray'ın Avrupa hedefleri açısından da çok değerli bir hamle.
2: Madalyonun öbür tarafına da bakıyorum. Can, ben Can'ın babası olsam 20 yaşında oğlumu asla Türkiye'ye göndermem. Ben Can'ın babası olsam, futbol bilgisine hafif meşrep sahip isem, yani bunu Galatasaray'a geliyor Beşiktaş'a onu tartışmıyorum. Asla öyle bir anlaşılma olmasın ama ya sanki bilmiyorum.
0: Bu neden böyle düşünüyorsunuz? Yani saha dışı buradaki futbol ikliminden
2: dolayı
0: mı?
2: Hakan Çalhanoğlu'nu

0: şimdi düşünüyorum.
1: Performans açısından mı?
0: Yan etkiler, çevre falan filan, o açıdan düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu acaba bugün şeyini, kariyerini övgüyle söz ettiğimiz Hakan Çalhanoğlu bizim talip, yani Beşiktaş talip olduğunda 17-18 16 yaşındaydı, 17 yaşındaydı. Yani gelseydi acaba doğru mu yapardı, yanlış mı yapardı? Bugün Hakan Çalhanoğlu bugünkü performansı, bugünkü kariyer seviyesine gelebilir miydi, gelemez miydi? Bu endişem bu. Yoksa Can Uzun'un geleceği en doğru adrese Galatasaray'dır yani şu anda. Çünkü iyi futbolcularla top oynadığında, oyun oynadığında daha da kalitesini artırıyor yani Galatasaray'ı şu anda.
2: Dünya küçüldü ama ya artık bizim kulüplerimizde mesela Trabzonspor enteresan satışlar yapabiliyor. Ya da bir Premier Lig takımı gelip Sivas'tan, değil mi?
3: Tabii ki.
2: Bir futbolcu transfer edebiliyor. O yani artık şey değil, göz önündeyiz. Galatasaray göz önünde bir takım.
0: Ta kesinlikle.
2: Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen oynuyor. Yani belki 3-5 sene önce bu dediğiniz doğru olabilir ama kulüplerimiz de bu anlamda biraz daha göz önüne...
3: Ben de biraz daha Nevzat Dündar'la aynı fikirdeyim. Yani size katılıyorum fakat bu anlamda özellikle Galatasaray bence son dönemdeki bu imajını çok daha farklı bir seviyeye taşıdı.
2: Ben
3: yani...
2: Şöyle bir örnek var aklımda. Mesela Badou Ndiaye'yi hatırlarsınız Galatasaray'da. Yani. Arıza çıkardı. Gitmek istiyorum. Nereye gitti?
3: Stoke City'ye gitti.
2: Stoke City. Ya dedim Stoke City'ye gidip ne göstereceksin yani?
0: Hiçbir şey.
2: Ne olacak yani? Galatasaray'da daha fazla ön planda olacaksın. Daha fazla dikkat çekeceksin. En iyi dönemde Galatasaray'dan ayrılmak istedi.
3: Şampiyonlar Ligi'ni bıraktı.
2: Galatasaray'da kalsa bence daha iyi bir takıma giderdi. Stoke City doğru bir adres değildi. Şimdi Can Real Madrid istiyorsa haklısınız. Yani Real Madrid'e git, orada oyna. Ya da ne bileyim.
0: İnşallah diyelim öyle.
2: Manchester City istiyorsa tamam. Ama yani Can'ın bu rakamlarına bakınca onu zaten Bundesliga'da Bayern'den başka kimse almaz. Bayern'i de alır mı? Zor.
3: Şu anda
0: almaz.
3: Zor tabii yani.
2: Yani Galatasaray Can için bir şey olabilir bu anlamda. Kariyeri için doğru bir tercih olur.
3: Bu arada
2: sonrasında o hayal etti belki daha başka bir takım
3: var. Şu düşünceye de tabii ki saygı duyuyorum. Bu da bence bir veridir. Özellikle son 4 yıllık Okan Buruk döneminde biraz genç oyuncuların gelişim göstermekte ya da süre bulmakta zorlandığını gördük. Belki işte Can Uzun konusunda oyuncu açısından veya cephesinden hani böyle bir endişe de olabilir. Buna da hak veriyorum. Sonuçta dediğim gibi yani böyle bir veri de var ortada ama işte Hakan Çalhanoğlu, hatta İlkay Gündoğan ya da Mesut Özil, eğer bu tip isimler gibi Can'ın da 34-35 yaşında kariyerlerinin artık son dönemlerinde buraya gelmesini istemiyorsanız 20 yaşında o zaman bu rakamları da vermek zorundasınız.
0: Çok iyi korumanız lazım o zaman. Getirirken de çok iyi korumak lazım.
3: Saha içinde veya saha dışında.
0: Yusuf Demir de buraya gelirken ben işte videolarını falan filan seyrederken çok beğenmiştim yani. Onun öncesini bilmiyordum doğrusu yani.
3: Mesela Orkun da mesela evet. Beşiktaş'a çok ciddi bir maliyetle geldi. Çünkü bunun
0: maliyetle
3: başka bir...
0: Orkun bilinen bir oyuncu yani. Ne oynayacağı bilinen.
2: Orkun Liverpool'u reddedip
3: ama işte
2: buraya
3: geldi. O seviyedeki oyuncuları...
2: Liverpool'a gidecek bir oyuncu.
3: O bedellerle alabiliyorsunuz. Başka bir çare yok.
0: Orkun biraz daha olgun diyelim. 25 yaşında. Can 20 yaşında. Bir Filiz. Ya tabii ki bunları söylerken endişelerimi şey yapıyorum. Yani inşallah çocuğumuz bu ülkede kaybolmaz. Bu ülkenin yani o futbol dünyasının o renkli alemi içerisinde harcanmaz. Ben temennim bu. Yoksa Can'ın sunacağı katkı tabii ki çok kıymetli.
2: Hocam şimdi mesela şeyde izlediniz. Milli takım performansına da baktınız. Zaten oyuncunun Bundesliga, Frankfurt kariyeri de istatistikleri de ortada. Can ön alan oyuncusu. Hücum oynayan bir takımda ki Galatasaray'ın temel felsefesi de hücum.
0: Yani.
2: Bence kariyeri de
0: İnşallah.
2: Daha iyi noktalara gider.
0: İnşallah öyle diyelim. Temenni ediyorum. İnşallah öyle olacak. Çok kıymetli bir çocuk çünkü. Evet.
3: Peki. Davinson Sanchez.
2: Sanchez'e Como'nun ilgisi yeni değil. Geçen sezondan beri İtalyan ekibinin bir ilgisi var. Galatasaray tabii Davinson Sanchez'i geçen sezon satmak istemiyordu ama şimdi şartlar değişti. Galatasaray cephesinde İyi bir teklif gelirse bunu değerlendirelim. Fikri ön plana çıkmış durumda. Bu da 20 milyon euro. Eğer

0: Tabii Van Dijk'ı herkes ister.
1: Yani.
0: Ama başkanın ne kadar istediğini, Van Dijk'ın Liverpool maçlarından, Galatasaray'dan, İstanbul'dan ne kadar etkilendiğini de biliyoruz. O yüzden Galatasaray için Van Dijk bir hayal, bir rüya değil. Bir gerçek ve masada. Gerçekleşme olasılığı şartlara göre değişir. Van Dijk'ın gelebilmesi için uygun şartları hazırlarsanız, bunlardan bir tanesi mesela Davinson Sanchez'in satışı. Ama Sanchez'i satıp Van Dijk'ı alıp işte Van Dijk Abdülkerim ikilisi midir? Belki oraya bir üçüncü stoper takviyesi olacaktır ki olma ihtimali var. Ya hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ama Como'nun ilgisini söyledin. Net bir şekilde Como ilgileniyor. Onlar da ciddi bir yatırım yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeler. Evet. Dolayısıyla
2: ekonomik anlamda çok sorunları olan bir kulüp.
0: Para da harcayacaklar gibi gözüküyor. Galatasaray'ın eli güçlü. Sanchez belki değerlendirmek isteyebilir. Bu arada hani Davinson Sanchez'in Galatasaray performansına baktığımız zaman başarı abidesi, istikrar abidesi diyebiliriz. Ama son dönemde zaman zaman sallandığı dönemler, bu sezon özelinde tartışıldığı performansları da var. Dolayısıyla Sanchez'in, Torreira'nın, bu tarz oyuncuların performansıyla beraber Galatasaray'da biz hep mental yorgunluk konusunu tartışmaya, konuşmaya başladık. O yüzden Galatasaray bu oyuncuları iyi rakamları elden çıkarabilirse başarıdır. Başkan Dursun Özbek'le sohbetimizde kendisi omurgayı kesinlikle korumak istiyorum demişti. Ya omurgadan kastı başkanın tabii, yani kaleci ve atan tutan kısmında zaten Galatasaray'ın bir problemi yok. O oyuncularda mental yorgunluk da yok. Uğurcan Galatasaray'da ilk sezonunu yaşadı. Victor Osimhen'in ikinci sezonu. Yani dolayısıyla Osimhen'in iştahını açtığına baktığımız zaman zaten bunu görmüyorsunuz. Başkanla sohbetimizde ben omurga, hani omurgada bir değişiklik, yeni bir omurga, çünkü 4 senelik o yapılan, kurgulanan omurga Galatasaray'ı hedeflerine taşıdı. 4 sene evet. Şampiyon oldum. Ancak yeni bir 4 yıllık, 5 yıllık bir omurgaya Galatasaray'a ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Bu yüzden Sanchez'in yerine tabii ki bu Van Dijk, 34 yaşındaki Van Dijk değildir belki ama 1 sene 2 sene seni götürür. Yeni bir heyecan. Ya da orta sahaya Lemina, Torreira iyi oyuncular, tecrübeli oyuncular. Ama Galatasaray'ın, biz Şampiyonlar Ligi'nde bunu net bir şekilde gördük, atletizme, dinamizme de ihtiyacı var. Dolayısıyla orta sahaya bu takviyeleri de yapmak lazım. Ama bütün bunlardan önce bir denklem var karşımızda. Evet, 10+4 Galatasaray'a iç piyasada, Türkiye'de sorun çıkartacak bir şey değil. Düzenleme değil. Ama Avrupa hedefleri olan Galatasaray için dikkatli hareket etmek zorunda. Her kararı verirken, her adımı atarken. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne de bir liste sunuyorsunuz. Türkiye Ligi'nde kullandığınız listeyi Şampiyonlar Ligi'ne veriyorsunuz sonuçta. Dolayısıyla bunu yaparken de hangi yabancı gidecek, kim kalacak, işte Icardi'nin durumu ne olacak, Sallai'ye teklif gelirse ne yapacağız, Saray'ı nasıl değerlendireceğiz, Jakobs'a teklif olursa ne yapacağız, Jakobs giderse sol bekte Eren, Kazım Can'la götürebilir miyiz, hepsi bunların aslına baktığımız zaman bir başlık. Burada da dikkatli hareket etmek lazım. Sanchez'i satarken yerine en az Sanchez kadar iyisini almak lazım. Yani çok riskli kararlar bunlar.
2: Peki bu başlıkları biraz açalım o zaman. Mesela Mauro Icardi konusundaki gidişatı artık nasıl görüyorsunuz? Herhalde ya ben çözüme kavuşacak bu konu yakın zamanda.
0: Bu istihbaratı sürekli güncellemeye çalışıyorum. Sonuçta Mauro Icardi ile ilgili bir süreç var. Kontratı bitiyor. Ay sonu Galatasaray Başkanı bir teklif sundu. Menajeri ve avukatı olan Pino'ya Galatasaray'ın şartlarını iletti. Bu neydi? 3+2, 5 milyon euroluk bir teklif. Galatasaray'dan 6+4 alıyordu. İlerleyen yaşı, ağır sakatlık, düşen performansı, ikinci forvet pozisyonuna geçmesiyle beraber bence kabul edilebilir bir teklif. Mali şartlara baktığımızda Icardi tarafında bunun bir hayal kırıklığı yarattığını biliyorum. Ama diğer taraftan da Icardi oynamak istiyor. Yani Galatasaray yönetiminin, teknik kadronun, yönetim demeyelim, teknik kadronun ona biçtiği bir rol var. Bu rol nedir? Biz bu takım

0: olduğunda Osimhen olmadığında seni oynatacağız. Osimhen olduğunda ise duruma, maça, şartlara göre süre vereceğiz. Bu 10 dakikadır, 15 dakikadır. Icardi ise sürekli oynamak istiyor. Düzenli olarak oynamak istiyor. Hatta kendisini 11'de sürekli yazılmasını istiyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı bir problem var. Ama şimdi ben sezon sonuna doğru Mario Icardi ile yollar ayrılacak. Galatasaray bir, belki iki tane golcü alacak beklentisi içerisindeydim. Şampiyonluk kutlamalarında öyle bir Icardi sevgisi vardı ki, yani bütün bir sezonu omuzlarında o yükü taşıyan başkaları iken taraftar Mauro Icardi diye bağırıyordu. Yani Icardi'nin kredisi ne kadar yüksek bunu görüyoruz. Tabii bunu
1: öyle de olmalı bence. Hak ettiği de
0: ya bu. Ben ilk iki sene Galatasaray'ı taşıdı. Çok ama üçüncü sene sakattı zaten. Bir sene oynamadı. Buna rağmen geçen sezon oynadığı ligdeki bütün maçları Galatasaray kaybetti. 11 başladı, bütün maçları Galatasaray kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in yerine oynadığı maçı da, Saint-Gilloise maçını da İstanbul'da yine kaybetti Galatasaray. Yani Osimhen olmadığında Galatasaray problem yaşıyor diye bir tez var önümüzde. Ama aynı zamanda Icardi ile de olmuyor mesajını çıkarmak lazımdı. Yani Osimhen'sizlik bir problemdi ama Icardi'nin varlığı da bir problem olarak karşımıza çıkmaya başladı saha içerisinde. Kolay değil. Taraftarın sevgilisinden bahsediyoruz. Bir nesli Galatasaraylı yaptı diye bunu herkes ifade ediyor. Bizim de gözlemlerimiz o yönde. Bütün bunlara rağmen, bütün bu negatif istatistiklere rağmen Galatasaray Başkanı bir teklif sundu. Bunun dışında bir teklif Galatasaray tarafından oyuncuya gitmeyecek. Burada mesele Icardi'nin bu teklife nasıl yanıt vereceği. Ben bu takımda ikinci, üçüncü forvet olmayı kabul ediyorum derse bu rakamlara oynar. Ama gidişatı nasıl görüyorsun diye soracak olursan iyi görmüyorum. Yani bu süreç ne kadar...
1: Anladığım kadarıyla mesele Icardi'yi ikna etmek değil de sanki biraz ahtı vefa süreci şu anda sanki taraflar arasında
0: yani Galatasaray şimdi şöyle denilecek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in artık efsane başkan olma yolunda, belki de efsane başkan. 2017'deki en tartışmalı kararı hangisiydi? Yeni bir yapılanmaya gitmişti.
1: Snyder kararı mı?
0: Wesley Snyder'dı. Neden Snyder'i yolladın başkan? Snyder ya çok hakikaten o günleri hatırladığımızda Dursun Özbek yerden yere vurulmuş.
1: Snyder takımdayken 10 numaralı forma Belhanda'ya verilmişti. Kriz yaşanmıştı.
0: Dursun Özbek yerden yere vurulmuş. Igor Tudor kılıçtan geçirilmişti. O yaz transfer döneminde Galatasaray muhteşem bir operasyona imza atmış. Sonraki iki şampiyonluğun temeli Dursun Özbey'in kurduğu kadroyla gerçekleşmişti. Orada o gün Snyder neden gönderildi denilmişti. İşin teknik tarafında Igor Tudor artık 10 numara kavramı değişti. Ben Belhanda tarzı bir 10 numara istiyorum ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla Galatasaray gitti, Belhanda'yı aldı. Snyder'ler yollarını ayırdı. O Snyder Galatasaray'dan sonra ne yaptı? Hatırlıyor musunuz?
2: Hayır, ben hatırlamıyorum.
0: Hiçbir şey yapamadı. Yani o kadar yeğe göğe...
1: Fransa denemesi oldu. Nice
0: denemesi gitti, oldu. Hayır, o yapamadı.
1: Ama olmadı.
0: Galatasaray'da kazandığının da bu arada yani yarısından belki de daha az rakamlara imza attım. Netice itibariyle Galatasaray Mertens'te olduğu gibi Icardi ile yollarını ayıracak da güzel bir şekilde ayırmalı. Sonuçta bir nesli gerçekten de Galatasaraylı yaptı. Ve taraftar ve çocuklar onu çok seviyor. Ama aynen, bu doğru. İş devam ederse başka bir noktaya doğru da gidebilir. O risk de bulunuyor.
1: %100 aynı fikirdeyim.
0: Icardi tarafının işi biraz uzatacağı kanaatindeyim. Bu Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokar. Süreç ne kadar uzarsa yönetim üzerinde, teknik kadro üzerinde bu durum baskı yaratabilir. Bu nedenle adının bir an önce konması lazım.
1: Ben %100 aynı fikirdeyim sizinle. Benim de aslında bir futbol sever olarak bu konudaki en büyük endişem, süreç devam ederse Icardi ile alakalı burada olumsuz bir havanın tekrar yaşanması bence hoş olmaz. Yani Icardi bence artık tamamlanması gereken bir birliktelik ve

0: Şu an aslında taraflar arasındaki ilişki de bu kadar gayet pozitifken, yani taraftarın çok yine ciddi bir sevgisinin hakim olduğu bu dönemde bu ayrılığın yaşanması bence daha hoş olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya kolay bir karar değil Furkan. Değil. Icardi'yi gönderen yönetim olmak kolay bir karar değil. Yani bu iş biraz da ben şöyle görüyorum. Bundan bir ay önce şöyle bir ifade kullanmıştım.
0: Ama ben taraftarın da bu konuda bu kadar keskin düşündüğünü düşünmüyorum.
1: Seyit abi, sen de bir yöneticilik şeyin var. Ben bir ay önce şöyle bir cümle kullandım. Galatasaray göndermez Icardi'yi. Giderse Icardi kendisi gider. Ben hala aynı noktadayım. Icardi kararını verecek. Ben bu şartları kabul ediyorum. Bu takımda ikinci, üçüncü forvet oynamayı kabul ediyorum derse o kapı ona açık. Bir kredisi var onun. Her zaman o kredisi var.
0: Evet. Peki. Noktalayacağız Galatasaray'ı. Varsa son yorumlarınızı alabilirim. Yoksa devam edelim. Evet. Trabzonspor şu ana kadar yaz transfer döneminin en hızlı takımı. 6 oyuncuyu kadrosuna kattı Bordo Mavili ekip. Bununla ilgili hatta bir barkomuz vardı. Trabzonspor'un yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 6 oyuncu. Tabii Ernest Muçi kiralık olarak Trabzonspor forması giymişti. Belki Muçi'yi bir kenara ayırmak gerekebilir ama bonservisini aldı Trabzonspor Arnavut oyuncunun. Ruslan Malinovski yine bonservisi elindeydi. Son olarak Serie A'da Genoa forması giydi. Çok tecrübeli bir oyuncu. 33 yaşında Malinovski. Yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek. Sidney Lopez Cabral bir bek oyuncusu, Yeşilburun Adaları'nda Dünya Kupası'nda forma giyecek bu yaz. 23 yaşında, son kulübü Benfica. Wagner Pina ile aynı aslında ülkenin vatandaşı. Sağ beki Pina, sol beki Cabral olabilir Trabzonspor'un yeni sezonda. Bu anlaşma da tamamlandı. Dün oyuncu İstanbul'a gelmişti. Geride bıraktığımız sezonda Benfica'da 28 maçta 6 golü 5 asisti var Lopez Cabral'ın. Dünün flash transfer gelişmesi Noah Saviolo ismi oldu yine Trabzonspor'da. Saviolo 22 yaşında, Vitoria'da forma giyiyor. Portekiz Ligi'nde sol kanatta oynayan bir oyuncu. Trabzonspor'da bir kanat oyuncu eksikliği vardı, bir arayış da vardı ve yeni sezonda Saviolo Trabzonspor forması giyecek. Metehan Mimaroğlu bu ligin aslında çok deneyimli isimlerinden birisi.
2: Çok beğendim bir abi.
0: Evet.
2: Futbolcu.
0: Gençler Birliği'nde de
2: Eyüpspor'dan
0: kaldı. Adana Demirspor'dan. Evet, Eyüpspor'dan Gençler Birliği'nde transfer olmuştu. Teşekkür ediyorum Seyit Ateş'e. Ligde kalan Gençler Birliği'nde de çok önemli bir katkı vermişti. Son oyuncu da Thierry Karadeniz. Şu anda bu 6 ismi kadrosuna kattı Trabzonspor.
2: Evet.
1: Metan yani hakikaten ilginç bir transfer ve doğru bir transfer ama.
0: Yani muhtemelen işte deneyimli, rotasyonda derinlik kazandırabilecek, işte zaman zaman kupada olsun,
2: Trabzon, olsun. Hani Galatasaray'ı övüyoruz ya, Galatasaray planlamayı doğru yaptı. Trabzon da geçen yıldan beri doğru planlama yapıyor. Geçen sene bu Trabzon'un hiç bilinmedik isimler alındı Trabzon'a. Kimsenin tanımadığı, bilmediği, futbol kamuoyunun belki de hakkında bilgi sahibi olmadığı enteresan isimler geldi. O dönemlerde de herkes şey yaptı, yani eleştirdi ya Trabzon şu şampiyonluğa oynayacak kadro bu mu? Fatih Tekke'nin Trabzon'a ne oynatmak istiyor, ne yapmaya çalışıyor gibi inanılmaz eleştiriler yapıldı. Ben o günün şartlarını da Fatih Tekke'yi biraz tanıyor olmamın da verdiği rahatlıkla Fatih Hoca'nın doğru işler yapacağına inanıyorum. Hep doğru işler yapacağına inandığım için. Fatih Hoca bir bildiği vardır. Bu isimsizleri alıyorsa mutlaka bir planlaması vardır dedim. Ve doğru çıktı. İşte bunların biraz önce o gösterdiğiniz oyuncuların içine baktığınızda da Muçi Beşiktaş'ta hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapamadı. Ama Muçi ne yaptı? Trabzon'un bu seneki en flash oyuncusu oldu yani. Metehan Mimaroğlu'nu ben Eyüpspor, Adana Demirspor'da da Adana Demirspor'un lige çıkışında da önemli katkı sundu yani.
1: İşte o geç çok açılan kariyer
2: fenaydı.
1: Şeyi
2: çok beğeniyordum yani. Çok beğeniyordum.
1: Hakikaten bu sezon inanılmaz bir
2: Ataşehir'de amatör oynarken arkadaşlarımız onu o zaman söylemişlerdi bir iki kişi de. Aklımda vardı İstanbul'un, İstanbullu Ataşehir'in çocuğu yani buranın çocuğu, buranın amatör takımlarından. Yani Metehan da inanılmaz katkı
1: sundu. Şu yeteneğin Seyit abi daha büyük takım yapması çok geç.
2: Geç
1: çok,
2: oldu. Çok aynen geç katılıyorum. Oldu. Aynen katılıyorum. Evet.
1: Ya şöyle 26-27'de yapsaydı.
2: Şimdi hep söylüyorum da hep o akla geliyor. Şimdi esas mesele, Albert Benayyaz'ın lafını söylemiştim ya geçen hafta.
0: Doğru.
2: Yine söyleyeyim, Sayın Nevzat Dindar Bey duymadı. Ben Barcelona'nın altyapı genel koordinatör Benayyaz'la sohbetimde demişti ki sizin çocuklarınız Avrupa'ya geldiğinde turnuvalara U14, 15, 16, 17, 18'e kadar turnuvanın en kötü sonucu onlar için üçüncülük ya da dördüncülüktür. Siz 6., 7., 5. olmazsınız. Ama 19'da yoksunuz demişti. Dedim hayırdır hocam, niye böyle diyorsunuz? Dedi ki siz Türkler mantaliteniz hayatın en doğru nimet, en güzel nimetlerinden faydalanmayı 18 yaş ile 35 yaş arasına sıkıştırıyorsunuz. Yani hayata böyle bak, biz 35'ten sonraki hayatı önemsiyoruz. Biz 35'e kadar birikim yapıyoruz. Enerjimizi doğru kullanıyoruz falan filan. İşte Metehan da bu delikanlılardan biri. Çok güzel bir çocuk, çok iyi bir futbolcu. Ama maalesef bu ülkenin mantalitesi, bu genç çocuklarımızın, aynen katılıyorum Metehan, 20 yaşında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplere gelmesi lazım olan bir futbol mantığına sahip bir çocuk. Ama bu da iyi. Trabzon'a gelmesi iyi. Fatih Hoca'nın elinde Trabzon'a doğru katkılar yapacağından da %100 eminim. Trabzon'da yeni sezonun yine şampiyonluktaki en büyük adayı.
0: Şu an Galatasaray'la beraber en hazır takım Trabzonspor. Yani hocası belli.
1: Transferde bir
0: kadrosu
1: kere.
0: Kadrosu belli.
2: Transferde hep herkesten önde.
1: En hazır. Evet. En hazır.
2: Tebrik ediyorum yani onların tamamını tebrik ediyorum.
1: Ben transferde hoca etkisini birkaç oyuncuda görüyorum ama Trabzonspor'un kurduğu kurumsal bir yapı var. Yani Trabzonspor'un transferlerine baktığım vakit, siz Fatih Tekke'nin etkisinden bahsettiniz, doğru. Birkaç transferde hocanın etkisini görüyorum ama bazı oyunculara baktığımda Trabzonspor'un kurumsal kurduğu sistemin direkt kendisini hissettirdiği kanaatindeyim. Genç oyuncular, işte o kimsenin bilmediği genç oyuncuları Trabzonspor'un o doğru scout ekibi belirliyor ve o sistem çerçevesinde hoca da muhtemelen, tabii ki hoca en son hoca ve yönetime gidiyordur, onlar da onay veriyorlardır. Bunun dışında Malinovski, işte Metehan, bu tarz oyuncuları tabii Fatih Hoca ister. Fatih Hoca belli ki takımda bir yaratıcılık problemi görmüş ve oraya takviyeler yapıyor. Metehan bu konuda bence yerli oyuncu olması yine önemli. Malinovski size bu ligde çok puan getirecek bir oyuncu, özel bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor'un hedeflerini ve transferlerini bu şekilde değerlendirmek lazım.
0: 7. isim için de çalışmalar devam ediyor. Tabii Haziran ayını tamamlamadan, hatta Yunus abi, Yunus Emresel, Aspor Trabzonspor muhabiri, onun da bir haberi var bu konuda sosyal medyada. Viktor Stigankov ismi var.
2: Bana göre Trabzon'un öncelikle halletmesi gereken kaleci problemi var. Onana'yı tutmaları lazım. Onana çünkü Trabzon'la çok
0: görüşme
2: şey oldu yani.
0: Sürüyor.
2: Evet, çok da tuttu Trabzon.
0: Ama bence
2: yani
0: Onana, ya orada bence kulübü değil de oyuncu kararı verecek gibi görünüyor. Yani acaba Trabzonspor'da mı devam etmek ister, yoksa yeniden United'a mı dönmek, ya da Avrupa'da başka bir lig mi?
2: United
0: bence
2: çok
0: henüz
2: iyi kaleci aldı.
0: Onana kararını vermedi.
2: Kaleyi alamaz gibi düşünüyorum ama ben göründüğümü söylüyorum, dışarıdan hissettiğimi söylüyorum, gördüğümü söylüyorum. Onana'yla Trabzon halkı, Onana'yla Trabzon'daki futbol iklimi çok örtüştü.
0: Yeni yani, bir bilgi vereyim mi bu konuda?
2: Lütfen.
0: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan dakikalar önce zannediyorum ki Habertürk yayınında tam olarak bu konuda, Onana konusunda her gün görüşüyoruz Onana'yla diye de bir açıklaması olmuş.
2: Aklın yolu bir. Onana çok tuttu, çok kabullendi. Bir de sahiplenme duygusu fazladır. Yani hani Osimhen'in dersiniz ya, ben Osimhen'i seyrederken şuna bakıyorum. Yani Galatasaray çok kötü oynuyor. Ama Osimhen kötü oynasa bile o kötü oyunu hareketlendiren, ateşlendiren, yani inanılmaz bir motivasyon sağlıyor sahanın içerisinde. Ben şeyde de onu gördüm, Onana'da onu gördüm.
1: Mesela bence son dönemde benim gördüğüm en iyi tespitlerden birini A-Spor yayında Sayın Aziz Yıldırım yaptı. Osimhen'i attığı gol üzerinden değerlendirmedi. Şu kadar gol atmış falan. Hayır.
2: Hiç önemli değil.
1: Osimhen dedi.
2: İnanılmaz katkı sunuyor.
1: Mücadelesiyle, koşusuyla diğer takım arkadaşlarını ateşliyor.
2: Ateşliyor.
1: Çok doğru bir tespit.
2: Yani ben bunu gördükçe Osimhen sahanın en kötüsü olsa bile Osimhen inanılmaz organizasyon yapıyor sahanın içinde.
0: Doğru.
2: Bütün arkadaşlarını harekete geçiriyor.
0: Viktor Sigankov.

0: İlgili olarak da yine Ertuğrul Doğan Habertürk yayınında ekibimizin listesindeki bir oyuncu demiş ki Yunus abi, Yunus Emre Sel de zaten son günlerde bu oyuncunun ismini fazlasıyla zikrediyor. Hatta sıradaki transferin Viktor Stigankov olabileceği Trabzonspor'da konuşuluyor. Neden? Çünkü Zubkov ayrıldı. AYK'ya gitti.
1: Zubkov ucuza verildi. Ya.
0: Aynı bölgenin, aynı ülkenin oyuncusu Stigankov. Yine bir Ukraynalı ama Zubkov'un çok daha yeteneklisi ve daha genci.
1: Zubkov'u çok beğeniyordum.
2: Zubkov'da ona başka problemler vardı. Yani onun
0: evet, mental sorunlar yaşıyordu biraz.
2: Trabzonspor'a yakışan kaleci problemi tabii ki önemli ama aynı zamanda ben Trabzonspor'dan bir iki tane satış bekliyorum. Yani bir yapı,
0: kim olabilir
2: kurdu,
0: peki
2: bir sistem
0: sizce?
1: Olay mı?
2: Trabzonspor hani bu şeyi kurdu. Bunun işlemesi, dönmesi için bu satışları da yapmak lazım. Çünkü Trabzonspor yerini hemen doldurabiliyor. Tabii ki söylemlere bakacak olursak Trabzonspor'da hep hedef olarak bu sene seçildi. Şampiyonluk, işte daha iddialı bir takım kurmak için. Ama aynı zamanda Trabzonspor o sistemin, o çarkın dönmesi için satışları da yapması lazım. Bunu yapabilirse hem transferde de güçlenecek hem de yani son derece profesyonel bir çerçevede bu yapı devam edecek.
1: Evet.
0: Peki mesela hangi isimler sizce en ihtimali yüksek isimler, satış demeyeyim de yol ayrılığı diyelim hadi. Olay mesela.
1: Olay.
0: Hep
2: Olay
0: konuşuyoruz.
2: İşte devlerin radarında olan bir oyuncu. Yani bunun dışında Augusto yine.
0: Doğru, talipleri var. Zenit'in işte ilgisi var.
2: Rusya'dan bir ilgi var.
0: Oyuncu.
2: Ya oraya bir iki satış gerekiyor.
0: Bence Dünya Kupası'yla beraber özellikle Olay'ın oradaki performansı önemli. Fildişi ile beraber Dünya Kupası'na gidiyor Chris Olay.
2: İki maça bakar ya, iki maç.
0: Evet. Ya orada
1: evet, belki inşallah o da
2: bir anda 50'lik olabilir.
0: Forma giymesi bile yetebilir bu arada. Yani evet. Fildişi'nin çok iyi bir turnuva geçirmesine bile hani gerek kalmayabilir. Orada sadece sahne alması da oyuncu için önemli olabilir. Wagner Pina Yeşilburun Adaları'nda yine forma giyecek Trabzonspor'da.
2: Kabral da galiba.
0: Kabral da evet, aynı ülkenin oyuncuları. Biri sağ bek, biri sol bekle oynuyor hatta milli takımda. Şimdi Trabzonspor taraftarında da Seyit Ateş şöyle bir hissiyat oluştu tabii ki. Şampiyonluk sezonu, yine o dönem hatırlayanlar olacaktır. Trabzonspor yine benzer planlama yapmıştı. Yani takviyelerini çok öncesinde tamamlayıp sezonu çok transfer anlamında erken noktalamıştı Trabzonspor ve devamında da hatta Abdullah Avcı ile beraber başlayan bir süreç. O dönem ligde de Trabzonspor çok rahat bir şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu planlamanın bu denli erken başlaması da biraz taraftarda bir heyecan da yarattı.
1: Güven de veriyor, heyecan da veriyor. Doğru olan bu. Yani siz sezon bittikten sonra oyuncu arayışına girerseniz zaten bulamazsınız. Sizin planlamanız daha önce doğru, hazır olmalı. Kağıt üzerinde. Yani o futbol ligi bittiği andan itibaren, lig bitmeden dedikodularla oyuncularınızın motivasyonunu da bozmamanız lazım. Dedikoduyu her yaptırdıkça, kamuoyuna her isim yaşadıkça sahada o muadili olan, yani onun mevkisinde oynayan oyuncunun bir defa performans problemi meydana gelir. Onun için Trabzon bunu sessiz sedasız ama birdenbire kimsenin ummadığı bir zamanda, zamanlamayı da çok kıymetli bir zamanda yapıyorlar. Çok da doğru yapıyorlar. En doğrusu bu.
0: Süreçler de uzamıyor Trabzonspor'da. Oyuncunun bir adını duyuyoruz, bir de transferin bittiğini duyuyoruz.
1: Yani o çok kıymetli bir şey. Bu çalışmayı yapan gerçekten, biraz önce Sayın Dindar şeyi söyledi. Fatih Hoca'nın işte ekip, evet Fatih Hoca tabii ki mutlak manada şey yapıyor. Ama bir şeyi var yani mutlaka. O izleme grubu, scout ekibi.
2: O, tabii. Orası
1: doğru isimlere, doğru adreslere gidiyorlar ki bu kadar kıymetli çocuklar
2: bu. Böyle 3 günde bitirecek isimler.
1: Olayı bulup getirmek kolay değil yani. Getirirken de herkes belki de dudak büktü. Bu nereden çıktı demişlerdir yani belki ama.
2: Şimdi ben bir Beşiktaş taraftarı olsam, şimdi Trabzonspor'un bu hamlelerine görüyorsam bir şey olur mu ya? Bir tepki gösteririm. Yani biz neden bir an önce transfer yapmıyoruz? Biz neden işte oyunculara imza attırmıyoruz? Trabzonspor üzerine koyarak gidiyor. Ha, olur ya da olmaz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları bugün çok farklı seviyede. Ekonomik olarak oyuncu kalitesine baktığımızda, isimlere baktığımızda, değerlerine baktığımızda Trabzonspor onlarla mücadele edebilecek bence adımlar atıyor. Belki onlar kadar açılmıyor, onlar kadar harcamıyor ama bu şekilde doğru planlama, doğru stratejiyle düşük maliyetlere de pekala bu yarışın içerisinde olunabileceğini en azından gösteriyor.
0: Evet. Trabzonspor tesisleşme konusunda da bu arada önemli adımlar atıyor. Hatta Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin olduğu arazi sanırım havalimanı sebebiyle devlete teslim edilecek ve karşılığında mutlaka bir yeni tesis yapılacaktır Trabzonspor'a. Bu anlamda İstanbul'dan aldığı araziler var yine yakın dönemde. İşte ekonomik anlamda o makası kapatabilmek için, yarışabilmek
2: için bunlar da önemli. İnşallah Fatih Tekke 10 sene Trabzonspor'un başında kalır. Trabzonspor bu sistemini kurar. Bu arada şampiyonluklar olur ya da olmaz. Ama Trabzonspor gerçekten de mükemmel bir örnek olarak önümüzde.
0: Referans durur. Olabilecek bir kulüp bu anlamda. Doğru. İlk kupada geldi zaten Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla. Kapatmadan Sidney Lopez Cabral oyuncu kartımız vardı arkadaşlarından. Eğer çok zor olmayacaksa onlar için, onları da zora sokmayacaksam kapatmadan onu bir görmek isterim. Oyuncunun kariyer rakamları, kariyerinde öne çıkan forma giydiği kulüpler, onu bir kapatmadan ekrana getirelim. Sonrasında da veda edeceğiz. Hatta son sezon performansı 28 maç, 6 gol, 5 asist kariyerinde. Esri Ala'dayken de Trabzonspor istemişti hatta oyuncuyu devre arasında. O dönem Benfica oyuncuyu kadrosuna kattı. İlginçtir ki Benfica kariyerinde de Mourinho çok fazla oyuncuya biraz forma şansı konusunda bonkör davranmadığı
1: ama
0: için.
1: Ama yine 28 28 maçta oynamış.
0: Evet, 28 bu sene maçta oynamış.
1: Benfica'da.
0: Geçen sezonki tüm rakamları. Yani Benfica ve Estrela karışık.
1: Çok kıymetli bir şey yani.
2: Sol bek değil mi?
0: Sol bek.
2: Kaç gol?
0: 6 gol 5 asisti var geçen sezon.
2: Kariyeri boyunca sol bek olup bir gol atmayanlar var ya.
1: Asist yapmayanlar var.
0: Doğru. Noktalıyoruz. Aynen. Peki süremizin sonuna gelmişiz. Uzun ve keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Yavuz Kılıç kardeşim bizi izliyor. Buradan selam söylüyorum. Sağ olun.
0: Selamlar, sevgiler. Herkese, izleyen herkese sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Nevzat Dindar, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Spor Ajansı'nı bugünlük noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

0: etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Mağazalarından indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Aspor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
4: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
5: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
6: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
7: Kupalarda gol!
3: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
8: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Gün ortası bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir saat boyunca gündemdeki spor gelişmelerine bültenimizde bakacağız değerli izleyenler. Hemen şöyle sıcak bir gelişmeyle de başlamış olalım. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvikten hapis cezası verildi. Birkaç ay önce gözaltına alınan Saadettin Saran'ın cezası belli oldu. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezasıyla 562.500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Duruşmaya Saadettin Saran katılmadı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'la devam edelim. Dün bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Hem transfer gündemi hem de Tedesco'nun gidişiyle ilgili iddialı sözler sarf etti. Hatırlayalım neler söylemiş. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran HT Spor açıklamalarda bulundu. İyi bir Fenerbahçe bıraktıklarını söyleyen Saran, bu transferleri yaparken şunu unutuyor insanlar. Ara transfer çok çok zordur. Biz bir yaz transferi yaşayamadık. Hiçbir takım oyuncusunu kolay kolay devre arasında bırakmak istemez. Bir oyuncu da ailesiyle vesaire kışın ortasında kalkıp bir takıma gitmek istemez. Ona rağmen biz 5 tane transfer yaptık. Adaylardan bir tanesi de söylüyor. Bir iki tane takviye ile gayet güzel olur bu takım diye ki niyetimiz de zaten vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi. En çok kupa kazanan yönetim olduklarını belirten Fenerbahçe Başkanı, o gün o transferleri sadece günü kurtarmak için yapmadık hiçbirini. En çok da bu Şerif konusunda eleştirildik ama bunların hepsi hem bir plan çerçevesindeydi hem de teknik kadroyla konuşularak yapıldı. Yok o istenmiş, o istememiş, hepsi yalan. Beraber karar verildi ve günü kurtarmak için değil. Ama tüm yaşananlara rağmen görev süremiz boyunca Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi olduk. Bence bu da bizim ortaya koyduğumuz iradeyi, Fenerbahçe için nasıl çalıştığımız

0: olmamızı gösteren bir sonuç diyelim ifadelerini kullandı. Tedesco'yu göndermenin doğru karar olduğunu söyleyen Saadettin Saran, çok eleştirildik, hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik, o kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor, hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi. En-Nesyri'nin gidişi hakkında konuşan Saran, ilk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca 10-65. Dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar. Etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi açıklamasını yaptı. Ademola Lookman transferine açıklık getiren Saadettin Saran, Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu, ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro futbol aklımız herkes Lookman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var, hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecekti, olmayacaktı dedi.
1: Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Kalamış'ta adaylık lansmanında açıklamalarda bulundu. En iyi oyuncuları getireceğiz dedi.
2: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak, karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olur aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimize oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya davet eden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Batuhan Özdemir, A-Spor özel açıklamalarda bulundu.
3: Fenerbahçe'nin tabii ki sevdalısıyız. Ve hep içerisinde olduğumuz için de şu anki durum ve 12 yılın şampiyonluk yaşamamanın sıkıntısıyla biz de artık bir görev alma zorunluluğumuz olduğuna inandığımız için kolları sıvadık ve yönetime aday olduk. Bu yönetimin gücüne ve birlikteliğine inanıyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Listemiz gayet kuvvetli. Aziz Yıldırım'ı zaten biliyorsunuz. Yaptıklarını zaten biliyorsunuz. Yani bu tecrübenin şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu tecrübedir. Ve kendisi de hep söylüyor. Başarıyı bu sene getirmemiz lazım. Çünkü 12 yıl geçti ve artık bu son şanslarımız, yoksa rakiplerimizle aramız açılacak. Biz bunu engellememiz lazım. Bunun için geliyoruz. Yönetimimiz de çok güçlü. Burada illa cepten para koymak değil, Fenerbahçe'nin gelirini sürdürülebilir, sürekli hale getirebilmek lazım. Fenerbahçe'nin mal varlıkları da var, gücü de var. Gerekli desteği de var. Sponsorlar da bulunur. Bizler de gerekli desteği veririz. Ama Fenerbahçe'nin öncelikle kulüp yapısının tekrar kurumsallaşıp sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Bizim ekstra gelir getirici yerleri yapmamız lazım. VIP koltuk ya da loca dediğimiz koltukları yerleştirmemiz lazım. Stadın her tarafına. Yani bunu Barcelona kulübü de bu şekilde yaptı. Asıl gelir arttırıcı konu VIP'ler dedi. Sadece localar değil. Bölge bölge VIP koltuklu yerler ya da birinci ringi ve ikinci ringin bütün tam tur olarak dönecek şekilde de VIP koltuklar yaptı. Onların ayrı yeme içme alanlarını yaptı. Çünkü aslında stat gerçekten çok büyük bir stat. Kapalı alanları çok var. Bunları da ticari alanlara döndürmek lazım. Bunların hepsini uygulamalı olarak da görüyoruz. Bizler de biliyoruz. Yani Fenerbahçe kulübü de biliyor ama ekstra başka kulüplerin de yaptıklarını da görürüz, inceleriz. Ve buradan Fenerbahçe ekstra gelir getirmemiz şart. Biz Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe her aşamasında, her kademesinde hizmet etmek isteriz. Hani fırsat olur, ileride her şey yolunda gider. Gerekirse başkanlık da yaparız. Yeter ki Fenerbahçe iyi olsun, biz de ona hizmet edebiliriz. Bu başarının bir parçası olalım.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi de Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
4: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz. Pazar akşamından itibaren Fenerbahçeli'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler bu hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz.

0: ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyuşlarınızda inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisini efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladı. Luis Suarez'in sözleşme şartlarına bakalım şimdi de. Seçime günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Hakan Safi seçilmesi halinde 28 yaşındaki golcünün kulübüyle masaya oturup transferi tamamlamayı planlıyor. Sporting sezon başında transfer ettiği Luis Suarez için Almeria'ya yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı santrfor bu sezon Portekiz ekibinde çıktığı 53 maçta 38 gol ve 9 asist kaydetti. Fenerbahçe Kulübü 120. yıl armalı yeni sezon formalarını tanıttı. Dün bir lansman düzenlendi.
2: Ya bir forma nelerden yapılır? Kumaştan, boyadan değil ya.
3: Dededen.
4: Babadan.
5: Tarımdan yapılır.
6: Mücadeleden.
5: Burası Kadıköy'den yapılır. Modadan.
3: İlginç golden.
7: Cumhuriyetten.

0: Önceden yapıldı.
1: Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Takımda dikkat çeken oyuncular var. Davinson Sanchez bunlardan biri ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como Davinson Sanchez istiyor.
2: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
3: Ali Şans alan verdi işaretini. Kafa, topa Arda, gol! Davinson Sanchez.
2: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı 4. tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetimi 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Beşiktaş kulübünde de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Gündemde Vincenzo Italiano vardı biliyorsunuz. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirildi ve hafta sonu da bu konunun netlik kazanması bekleniyor.
4: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ismi ağırlık kazanmaya başladı. Siyah beyazlıların ilgilendiği Vincenzo Italiano cephesinden olumlu bir geri dönüş geldi. Deneyimli teknik adamın görüşmelere açık olması üzerine Beşiktaş yönetimi de temaslarını hızlandırdı. İtalyan çalıştırıcıyla takımın mevcut yapısı, gelecek hedefleri ve yeni sezon planlaması üzerine görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı kaydedildi. 48 yaşındaki teknik adamın kariyerinde dikkat çeken sıra dışı bir istatistik de bulunuyor. Italiano, Fiorentina döneminde tam 141 maç üst üste sahaya farklı bir ilk 11 ile çıktı. Bu seri 2 Mart 2024'te Torino karşısında Lazio maçındaki kadroyu korumasıyla sona erdi. Ancak benzer yaklaşımını Bologna'da da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Bologna'nın başında görev yaptığı 107 karşılaşmanın tamamında farklı bir ilk 11 tercih ederek oldukça nadir görülen bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Italiano çıkışını Spezia'da yaptı. Buradaki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın başına geçen İtalyan teknik adam Mor Menekşelerle 2 kez Konferans Ligi finaline yükseldi. Daha sonra Bologna'nın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 2024-25 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başardı. Bu sezon 56 resmi karşılaşmada görev yapan Italiano 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşarken Bologna Serie A'yı 8. tamamladı.
1: Beşiktaş kulübü Ersin Destanoğlu'nun geleceği hakkında alacağı karara göre transfer politikasını kalede belirleyecek.
2: Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Siyah beyazlılar kaleci rotasyonu planlamasında hareketli günler geçiriyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın milli filebekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Beşiktaşlı oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Ersin Destanoğlu kariyerine siyah beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa kulüp önümüzdeki hafta içinde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim Ersin'in geleceği hakkında alacağı karara göre transfer stratejisini şekillendirecek.
3: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
2: 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada 34 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü. 10 mücadelede ise kalesini gole kapadı.
1: Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlilik kazandı. Bordo Maviler Portekiz Ligi ekibi Vitoria'dan Noah Saviolo'yu kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminde fırtına gibi giren Trabzonspor

0: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo Maviler son olarak Gençler Birliği forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı. Gençler Birliği 31 yaşındaki oyuncu 2024-25 sezonu başında Eyüpspor'dan transfer etmişti. Metehan Mimaroğlu bu sezon oynadığı 36 maçta 7 gol ve 4 asist üretti. Evet değerli izleyenler, şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Çaykur Rizespor'da biliyorsunuz kongre heyecanı yaşanıyor bugün. Muhabir arkadaşlarımızdan da Selman Kutlu o noktada bizleri bekliyor. Kongreye dair tüm bilgileri kendisinden alacağız. Selman, kolay gelsin, sözü sana bırakıyorum.
1: Birlik beraber teşekkür ediyorum Demet, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Çaykur Rizespor'da 95. olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanıyor. Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi salonunda yapılıyor bu kongre ve Çaykur Rizespor'da 4 yıllık İbrahim Turgut döneminde bugün sona giriyor ve tek liste halinde Ali Zeki Saruhan Çaykur Rizespor'da başkanlığa geçecek ve yeni bir dönem başlayacak. Olağanüstü genel kurulun gündemine bakacak olursak açılış yok yapıldı. Diyan heyeti seçimi yapıldı. Divan heyetine bakacak olursanız eski başkanlardan yine başarılı dönemden Hasan Kartal Divan Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yardımcılıklarını Enes Günaydın ve İsmail Kocaman gerçekleştiriyor. Az önce Rize Valisi İhsan Selim Baydaş bir konuşma yaptı. Ve şu anda ön tarafta da görüyorsunuz İbrahim Turgut mevcut başkan ve yanında hemen sağ tarafında Ali Zeki Saruhan oturuyor. Oldukça kalabalık bir kongre gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Sadece mali raporlar okunacak. 2026 tahmini bütçe okunması oylamaya sunulacak. Ardından 2025 yılı bilançosu, 2025 yılı gelir gider tablosu ve 2026 yılı tahmini bütçesi de bugün oylanacak yine ve denetleme kurulu raporlarında okunması bekleniyor. Yönetimde çok büyük bir değişiklikler olması beklenmiyor. Aslında tabii ki İbrahim Turgut 4 yıldır Çaykur Rizespor başkanlığını yapıyordu. Oldukça başarılı bir dönem geçirdi Çaykur Rizespor. Bu yılda 8. sırada bitirdi ve Süper Lig'de gerçekten o önemli bir kadro yapılanmasına da ulaştığı için istikrarlı bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz ama İbrahim Turgut zaten daha öncesinde bir veda mesajı yayınlamıştı ve yeniden aday olmayacağını duyurmuştu ve bunun ardından da yine Hasan Kartal döneminde aslında başkan yardımcılığı yapmış Ali Zeki Saruhan Çaykur Rizespor başkanlığına gelecek ve Çaykur Rizespor'da yeni bir dönem başlayacak. Şu anda divan heyetin seçimi yaptıktan sonra faaliyet raporu okunuyor şu anda. Karşı tarafta görebiliyorsunuz. Ve birazdan da oylamalara geçecek ama Çaykur Rizespor'da aslında baktığın zaman geçmişe dönük hiçbir zaman ikinci bir aday çıkmadı. Çok sakin kongreler geçiriyor ama yine de gördüğünüz gibi o şirketleşme modeli olduğu için Çaykur Rizespor'da şu anda salon dolu. Buradaki oylamayla yani zarf atma gibi bir durum yok. Açık oylamayla yeniden başkan seçiliyor. Tabii ki bugün başkanın seçilmesiyle birlikte yeni bir kadro yapılanması, yani o oluşturulan kadroda yeni bir kadro yapılanması, transferler masaya yatırılacak. Teknik direktör Recep Uçar'ın devam etmesi bekleniyor. Çünkü geçtiğimiz yıldan sonra başarılı bir grafik çizmişti ve bir teknik direktör değişikliği beklenmiyor. Bunu da belirttiğim Ali Zeki Saruhan'ın Recep Uçar'la devam etmesi bekleniyor. Salonda gördüğünüz gibi aslında bu gibi kongrede tek adaylı kongrede pek fazla kalabalık olmuyor ama İbrahim Turgut gerçekten 4 yılda çok önemli işlere imza attı. Takım başarılı gitti ve ardından tabii ki ona olan sevgi Rize'de oldukça büyük. Aslında bırakmaması için sosyal medyadan kendisi çok büyük baskı yapıldı taraftarlar tarafından ve ona bugün güzel bir şekilde veda etmek için salonu da doldurmuş Rize Spor taraftarları. Onu buradan güzel bir şekilde veda ile gönderiyor ve ardından da Ali Zeki Saruhan göreve yeniden olacak ve Çaykur Rizespor'un 38. başkanı olması bekleniyor. 95. olağanüstü Çaykur Rizespor'un 95. olağanüstü genel kurulu toplantısında yine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan burada, Ticaret Borsası Şaban Karamehmetoğlu burada ve gördüğünüz birçok Rizespor delegesi ve şirket yönetiminde bulunan birçok insan

0: Burada Çaykur Rizespor'un hem bir derneği var, aynı zamanda şirketleşme uzun zaman önce olmuştu ve şirket modeliyle kulüp yönetiliyor. Onun için de şu anda gördüğünüz gibi o konuşmalar yapılıyor. İbrahim Turgut az önce duygusal bir konuşma yaptı. Taraftara yeniden mesaj iletti ve onlara olan duygularını anlattı. Ayakta alkışlandı İbrahim Turgut. Gerçekten yoğun bir sevgiseli var kendisine. Aslında 4 yılda biz de burada takip ettiğimizde gerçekten İbrahim Turgut o taraftara dokunan, şehre dokunan kimliğiyle oldukça hani sadece sahada değil taraftar nezdinde de şehrin takımı sahiplenmesi nezdinde çok büyük çalışmalar yapmıştı. Bu nedenle de yoğun bir sevgi oldu kendisine. O da bu sevgiye karşılık bugün duygusal bir konuşma yaptı ve taraftara kendisine haklarını helal etmelerini söyledi. Ama futbolda kongreler ve yeni başkanlar Çaykur Rizespor'da yeni bir dönem başlayacak. Ali Zeki Saruhan daha önce de belirtmiştim. Hasan Kartal döneminde Rizespor'un başkanı döneminde Ali Zeki Saruhan başkan yardımcılığını yapmıştı zaten. Yani kulübe yabancı bir isim değil. Oldukça kulübün içinde olan bir isimdi ve 38. başkan olarak birazdan yapılacak oylamayla yeni döneme dair başlangıç olmuş olacak. Tabii sadece bir yönetim kurulu ve başkan seçilmeyecek. Bugün tabii birçok oylama da var. 2005 yılı geriye gider tablosu, tahmini bütçeler var. Yine 2005 yılının bilançosu var. Denetleme kurulu raporları var. Bunlar okunacak tek tek ve yeniden oylama yapılacak. Evet, gördüğünüz gibi şu anda salonda konuşma devam ediyor.
1: Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16, U18 kategorilerinin tamamında
0: başkanı olacak. 38. başkanı olacak Ali Zeki Saruhan İbrahim Turgut'ta. Bu görevi kendisine 95. olağan üstü genel kurumunda teslim etmiş olacak. Diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Neler yapabilecek?
2: Selman Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Kendisine de kolay gelsin diyelim. Çaykur Rizespor olağanüstü kongresinden son durumu bize aktardı. Haberlerimize akışımızdan devam edelim. Göztepe diyeceğiz. Göztepe Bristol City'nin golcüsü Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı. Göztepe aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Sarı Kırmızılılar Bristol City'nin forveti Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı. İzmir ekibi 22 yaşındaki İrlandalı santrforla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Armstrong bu sezon Bristol City formasıyla oynadığı 45 maçta 4 gol kaydetti. Amili futbol takımımızla devam edelim değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler biliyorsunuz ve ilk antrenman da Miami'de gerçekleştirildi. Amili futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanını yaptı. İstanbul'dan Miami'ye dün gelen Ay Yıldızlı ekibin Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin antrenman merkezindeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyon öncesinde ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Amili futbol takımımız Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi dedik. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da antrenmanda millileri yalnız bırakmadı.
3: Sayın Başkanı ve yönetimini ve daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. Gerçekten 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Şampiyonası'na katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi ve ülkemizin de ne kadar takip ettiğini, ne kadar desteklediğini hepimiz görüyoruz. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz.
4: Başkanım da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine.

0: tüm arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendiniz düşünemezsiniz. Onu düşünmek zorundasınız. Tabii şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Yani her hareketinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak da teknik kadroya aktarmak istiyoruz biz de. Onun mücadelesini veriyoruz. Ve o bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum. 18 Temmuz'dan New York'tan İstanbul'a nasıl Boğaz Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane tok uğradıysa bizi herhalde Fuat Bey'i ararız. O zaman 400 değil de 1000 tane toktan karşılarlar bizi.
1: Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hidayet Başkanımıza. Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz kendisine. Biz de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanım dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz. Bakalım.
2: Amili futbol takımımız teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte en istikrarlı dönemini yaşıyor ve Ay Yıldızlar tarihinde ilk kez iki turnuvaya üst üste aynı teknik direktörle ve büyük oranda da aynı kadroyla çıkacak.
3: Vincenzo Montella ile son yıllarda birçok ilki yaşayan amililer kadro istikrarında da yeni bir çığır açıyor. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunları arasında görülen istikrar problemi İtalyan teknik adamla birlikte yerini devamlılığa bırakmış durumda. 51 yaşındaki çalıştırıcı Türk milli takım tarihine geçen bir istikrar yakaladı ve ilk kez üst üste iki büyük turnuvada boy gösterecek ilk teknik direktör oldu.
4: Gol pozisyonu ve gol!
3: Başarılı teknik adam kişisel istikrarını kadro seçimine de yansıttı ve ikinci turnuvasında da büyük oranda aynı oyunculara yer verdi. Montella Euro 2024'e götürdüğü 20 oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna da dahil etti. Sadece 6 oyuncuyu değiştirdi. 2 yıl önceki ekipte bulunan Ahmet Can Kaplan, Okay Yokuşlu, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı, Bertu Yıldırım ve Cenk Tosun 2026 Dünya Kupası'nda olmayacak. Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül ve Ozan Kabaksa kadroya eklendi. İki turnuva kadrosu %77 gibi yüksek bir benzerlik oranı içeriyor. Türkiye tarihinde daha önce sadece bir kez Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli takım Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkmıştı. Ancak o dönemde bugünkü kadar güçlü bir kadro devamlılığı yoktu. İki turnuvada da forma giyen oyuncu sayısı 14'tü. Kadrolar arasındaki benzerlik oranı ise yaklaşık %60'tı. 2002 Dünya Kupası'nda takımın dişlileri Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve İlhan Mansız gibi isimler Euro 2000 kadrosunda yer almayan oyunculardı. Tüm otoriteler milli takımlarda oyuncular ve teknik adamların kısa süre bir arada bulunabilmesinden dolayı kadro ve oyun istikrarının önemli olduğuna inanıyor. Bu sebeple birçok teknik adam form durumundan önce bir arada bulunmuş ve birlikte oynama alışkanlığı edinmiş oyuncu gruplarını öncelik tanıyor. Türkiye'nin ilk kez teknik adam ve kadro istikrarıyla sahne alacağı Dünya Kupası'nda amaç yakalanan devamlılığı sahaya yansıtmak olacak.
2: Milli futbol takımımızın yıldızı Arda Güler ilk kez boy göstereceği Dünya Kupası'nda Türk milli takımının en büyük kozu olacak. Peki geçtiğimiz sezon nasıl bir performans gösterdi Arda Güler? Yakından bakalım.

0: Dünya Kupası hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir on numara vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zidane. Değişen futbolla birlikte son dönemde bu estetikte ofansif orta sahalar azalsa da Türk futbol severlerin bu yönde bir arayışı olmayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı devralacak bir yıldız hazır. Arda Güler.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
2: Gol!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç Yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlilerin akademisine katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.
1: Serdar'ın pası Arda'ya doğru, Arda gol pozisyonu, Arda ve dördüncü gol. Arda Güler.
0: 2023 yazında Türk futbol tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri gerçekleşti ve Arda Güler Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan milli yıldız, ikonikleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inde de süre bulmaya başlayan, adım adım rotasyondaki rolü ve süresi artan Arda, bu sezon tam anlamıyla takımının ilk 11 oyuncusu haline geldi. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyumla öne çıkan ofansif orta saha takımına 6 gol 14 asistlik katkı sağladı.
3: Arda Güler şimdi yolladı, Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı, boş kale, boş kale, Kylian Mbappe, asist Arda Güler.
1: Arda'nın pası. Mbappe müthiş sıyrıldı. Kylian Mbappe pasını da verdi. Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Kylian Mbappe sihir yarattı. Arda attı golü 2-0.
0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
1: Arda, kaleci öndeydi.
2: Yok Dituro artık.
1: Çok uzak.
2: Yok
1: artık. Arda!
4: Arda inanılmaz! Ne yaptın Arda? Ne yaptın Arda?
0: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
1: Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi!
0: Golleri, oyun zekası, keskin sol ayağı ve saha dışındaki samimi

0: Tavırlarıyla milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği bir isim haline gelen milli yıldız için hikaye henüz yeni başlıyor. Dünyadaki futbol severlerin de performansını merakla beklediği Arda Güler, 24 yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını dünya futbolunun zirvesine yazmak için mücadele verecek.
1: Napoli kulübü sezon başında Manchester United'dan kiralanan Rasmus Højlund'un bonservisini aldı.
2: Napoli Rasmus Højlund'u kalıcı olarak transfer etti. Serie A ekibinden yapılan açıklamada sezon başında Manchester United'dan opsiyonla kiralanan 23 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki şartları yerine getirerek takımda kaldığı duyuruldu. Manchester United ise çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olan Rasmus'a gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz sözleriyle Højlund'a veda etti. Napoli 6 milyon euro karşılığında kiralanan Danimarkalı santrforun bonservisi için İngiliz ekibine 44 milyon euro ödedi.

0: İspanya'da Girona takımıyla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Michel'in yeni adresi Hollanda Ligi oldu.
1: Hollanda'nın dev kulüplerinden Ajax teknik direktörlük görevine Michel'i getirdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Tam adı Miguel Ángel Sánchez Muñoz olan 50 yaşındaki antrenör 5 sezondur Girona'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Katalan ekibi Michel yönetiminde 2. ligden La Liga'ya çıktıktan sonra büyük çıkış yakalamış, 2023-2024 sezonunu Real Madrid ile Barcelona'nın hemen arkasında 3. sırada bitirmişti. 2024 yılında maddi sorunlar yaşayan ekip, geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen 3 takım arasında yer aldı. İmza sonrası açıklamada bulunan Michel, Ajax Avrupa'nın önemli bir kulübü. Sportif direktörümüz Jordi Cruyff'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Amacımız Ajax'ı yeniden Hollanda ve Avrupa arenasında kupa mücadelesine dahil etmek ifadelerini kullandı. Son şampiyonluğunu 2022'de Erik ten Hag'la yaşayan Ajax, Hollandalı teknik adamın ayrılmasının ardından 8 antrenör değiştirse de istikrarı yakalayamadı.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 2. maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i mağlup etti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 2. maçında Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk maçta olduğu gibi yine son çeyrekte geri döndü ve Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başardı. Anadolu Efes ilk periyodu 18-16, ilk yarıyı da 47-32 önde tamamlasa da Fenerbahçe son çeyreğe farkı 2'ye indirerek girdi. Son anlarda iki takım da skor üretmekte zorlanırken Sarı Lacivertliler rakibini 73-72 yendi ve seride de durumu 2-0'a getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 3. maç Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Yunanistan Ligi playoffları da her sene olduğu gibi bu sene de olaylı başladı.
2: Yunanistan Ligi playofflarında final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Olympiakos sahasında ezeli rakibi Panathinaikos'u konuk etti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Olympiakos sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Olympiakos seride 1-0 öne geçerek saha avantajını korudu. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 3 rebound, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Panathinaikos'ta milli oyuncumuz Cedi Osman 23 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Maçtan daha çok konuşulan olaysa Ergin Ataman'ın düzenlediği basın toplantısı oldu. Ataman çok sert açıklamalarda bulundu.
3: You know that in Turkey there is a lot of famous weekly film production.
4: Burada final serileri tıpkı bir dizi gibi.

0: gibi geçiyor. Muhtemelen insanlar serileri sanki bir dizi, film izlermiş gibi izliyor. Maç sonucu 82-76 yazıyor ama hayır, bu yanlış. Gerçek skor 29-5. Olympiakos 29. Bizse sadece 5 serbest atış kullandık. Üstelik son bölümde attıkları foller de var. Tabi sizler Yunan medyası, Sırp medyası yazmaya devam edin. Her hafta aynı şeyleri yazıyorsunuz. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, Avrupa'daki en iyi hakemlerse bizde. Bravo size. Diyeceklerim bu kadar. Let's over.
1: 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı Cuma akşamı bu kez Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.
2: NBA Başkan Yardımcısı Mike Tatum, FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımın NBA Avrupa'ya doğrudan katılacağını söyledi.
3: NBA Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, NBA ve Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA'nın Avrupa projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve son aşamada olduklarını belirten Tatum şunları söyledi. FIBA ile hem taraftarlar, hem kulüpler, hem de oyuncular için önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bir model geliştirdik. Kulüplerle tek tek görüştükten sonra konu daha da netleşecek. Modelimiz uzun vadeli büyümeyi öncelendirmek üzerine kurulu. Gelirin ABD'ye aktarılacağı söylentileri de asla doğru değil. Ekonomik değerin %85-90'ı Avrupa'da kalacak. Katılımcı kulüpler yeni tesis ya da arena gibi önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu yüzden geri dönüşün ne olacağını anlamak istiyorlar. Bu nedenle süreç uzayabiliyor. Ancak bulunduğumuz noktadan oldukça memnunuz. Yeni ligin Avrupa basketboluna sağlayacağı katkılar hakkında konuşan Tatum şöyle devam etti. Ortağımız FIBA projenin önemli bir parçası. Örneğin Ekim 2027'de başlayacağımızı düşünürsek FIBA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonu NBA Avrupa'ya doğrudan katılım hakkı elde edecek. Euroleague ve tüm Avrupa basketbol ekosistemiyle görüşmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Euroleague yönetimiyle yeniden bir araya geleceğiz. Eğer çözüm bulamazsak FIBA dahil ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız.
2: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. Bizden hemen sonra Aspor ekranlarında spor gündemi programı başlayacak. Hoşçakalın.
4: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Aspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
4: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
4: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Anne, bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lükse, biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Baba, bu ne bayramı?
12: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 160.2 milyar dolar oldu. 22 Mayıs haftasında döviz varlıkları 46 milyar 500 milyon dolar, altın rezervleri 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 28.7 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduattaki çözülme eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon lira daha gerileyerek 384 milyon lira seviyesine indi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
6: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
5: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
6: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
5: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: ile karşınızdayız. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Detaylarıyla birlikte konuklarımız bizimle. Hoş geldiniz Mahmut Hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Abdullah
0: Fazlan bizimle birlikte, teşekkür ediyoruz. Cem Pamiroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba
0: Cem Hocam.
2: Merhaba Ceyda'cığım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gündem yoğun. Bir yandan milli takım, bir yandan kulüplerde yaşanan son gelişmeler. Fenerbahçe'de seçim heyecanı. Ki biz de hemen Fenerbahçe'de seçim heyecanıyla başlayalım. Başkan adayları birbiri ardına açıklama yapıyor. Transferlere dair, özellikle transferlere dair açıklamalarda bulunuyor. Geleceğe dair planlarını anlatıyor. Genel kurulu üyeleriyle, taraftarla, camiayla paylaşıyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi de Sporting'in Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez'le anlaşmaya vardığını açıkladı. Bir detaylara bakalım birlikte ve başlangıcımızı yapalım.
3: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçe'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizler bu hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyusuarız'da inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koy.

0: kendisine. Hendriklere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisine efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşit diyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Bekliyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Evet, artık seçim için geri sayımı geçilirken birbiri ardına artık netlik kazanmış transferleri de açıklıyor başkan adayları. Sayın evet. Hakan Safi de bugün bir organizasyonda yine genel kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ve Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le anlaşmaya vardıklarını çarşamba günü itibariyle transferleri getirebileceklerini söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Sevgili Ceyda, şimdi Anadolu yakasında gerçekten Fenerbahçe'nin nabzı atıyor desek hiç abartmış olmayız. Fenerbahçe'nin o Anadolu yakasında ve de özellikle Bağdat Caddesi civarında iki tane başkan adayının seçim ofisi. Tesadüfen ben de orada oturan biri olarak da evimin birisi giriş tarafında, birisi çıkış tarafında. Ve ben de camianın nabzını tutan biri olarak da iki başkanın da zaman zaman iki kere olmak kaydıyla toplantılarına katıldım. Gördüğüm şey, tabii başkanların, biz de A-Spor olarak onları burada yayınlıyoruz hep ve bunlara ek olarak da üyelerle beraberken yapmış oldukları istişareler, üyelerin üzerinde bıraktıkları bir ikna kabiliyeti, üyelerin üzerinde bıraktıkları intibalar çok önemli. Ama bugün camia maalesef plan proje, kısa, orta, uzun vadedeki projelerden daha çok bir tek şeyle ilgileniyor. Teknik direktör kim olacak? Gelecek olan futbolcular kim olacak?
1: Yani gelecek olan futbolcularla ilgili hocam size şunu sorsam, Mahmut hocama da soracağım yine, tabii bu arada transfere dair detayları paylaşırız. Luis Suarez nasıl bir futbolcu, buna da bakarız, ama bu seçim yarışını transferler üzerinden görmek ne kadar doğru? Çünkü Ali Koç döneminde de geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde çok önemli isimler geldi Fenerbahçe'ye. Gelmedi değil. Yani sadece transferle ya da teknik direktör Mourinho geldi. Hani dünya bugün Real Madrid'le anlaştığının haberini yine Real Madrid Başkanı Perez verdi. Real Madrid'de teknik direktör olan bir Mourinho Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Dolayısıyla hem sadece transferler üzerinden görmek ya da sadece hoca üzerinden görmek ne kadar doğru başkanlık seçiminde?
2: Evet, ben de aynı şeyi söyleyecektim. Devam edeyim o zaman. Genelde bir futbol kamuoyu ve de futbol kişisi olarak bakıldığında bunlar tabii çok yanlış şeyler. Ama üye maalesef uzun zamandan beri şampiyon olamamanın getirdiği sıkıntıdan dolayı bir de bu transfer ve de başkanların bu ortaya koymuş oldukları bir süreci yönetme şekli bu şekilde oluştu. Yani başkanlar, yönetimler ve hem oluşturulacak olan isimler aynı zamanda da projelerden daha ziyade teknik adam ve futbolcuların üzerinden sürdürülen bir seçim sürecine sürüklediler camialar açıkçası. Herkesin de beklentisi bu yüzden kim olacak, nasıl olacak? Hatta biz de iki başkan adayını da kendi kanalımızda burada misafir ettik. İşte ben Zafer Tüzün'le, Ender Bey'le, Murat Özbostan'la beraber sorularımızı sorduk. Şenol Hoca, Abdullah Hoca hep beraber, onlar, Murat Özbostan, Ender Bey hep beraber onlar sorularını sordular. Biz de mümkün olduğu kadar bu seçimlerde hem nabzı tutmak hem de onların merak ettiği, onlara sorulması gereken soruları merak eden taraftarların sorduklarımızın cevabını almaya çalıştık. Tabii onlar da kendilerinin camiaya bakış açısıyla ve hayata bakış açısıyla yaşadıkları deneyimlerle hepsini bir araya süzerek bize bir şeyler söylediler. Daha doğrusu bize söylerken tabii ki taraftarlarına, camiaya, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü seçecek olan genel kurula bir

0: şeyler söylediler ve söylemeye de devam ediyorlar. Hatta ben buraya bugün gelmeden evvel de dün Aziz Bey'in etkinliğinde Faruk Ilgaz'da bizim dernek toplantımız vardı. Oradan çıkışta bir uğradık. Oradaki havayı şöyle bir söyleyeyim ben size. Hakikaten çok olağanüstü bir kalabalık vardı. Müthiş bir kalabalık. Sayın Başkan Aziz Yıldırım da geldi. Yönetim kurulunu tanıtarak ve de yapacağı gene bundan sonraki detaylara söyledi. Plan projeyi bahsetmekle beraber transferlerden de bahsetti. Ama Aziz Bey'in söylediği bir şey var. Ben buraya başkanlık değil liderlik yapmaya geliyorum dedi. Tabii liderlik önemli bir
1: lideriyim
0: şey.
1: Lideriyim yani. Dedi.
0: Lideriyim dedi. Liderlik de yapacağım dedi. Liderlik yapmaya da geliyorum dedi. Yani, ve bu yüzden dedi bizde başkan çok var dedi. Başkan adayı da çok var dedi. Şimdi tabii liderlik kavramı apayrı bir şey. Bu tartışılır, konuşulur. Bunların hepsi masaya yatırdığınız zaman çok farklı farklı noktalara gider liderlik kavramı. Ama öncelikle tabii lider olmadan evvel değil mi başkan olmanız lazım. Yani camianın bir başkanı olduktan sonra tabii ki lider olacaksınız. Ama bir Sayın Aziz Yıldırım lider midir? Lider profilidir.
1: Yıllarca... Onu kastettiği oydu zaten. Evet. Yani ben Fenerbahçe'nin zaten lideriyim. Ben başkanlık yapmaya gelmiyorum. Ben toparlamaya geliyorum. Yoksa evet. Bizde ileride başkanlık yapacak yönetimimizde çok fazla isim var.
0: Aynen. Daha çok da liderlik ve camiayı bir birlik ve beraberlik evet. olmaya çağıran bir anlayışla, bu zihniyetle, bu düşünce biçimiyle buradaki ortaya koymuş olduğu bu bakış açısıyla camiaya umut vaat eden ve de yapacağı transferlerle beraber de camiadan beklentisi olan şampiyonluğu ve şampiyonlukları söyleyen bir şeyi vardı. Etkinlikteki en büyük söylemi vardı. Bunlardan sonra tabii ki çok büyük bir teveccüh aldı. Aziz Bey'in arkasında duran çok büyük bir kitle var. Hakikaten haklı olarak da deneyimleriyle, yaşadıklarıyla, yapacaklarıyla haklı olarak bu övgüyü hak ediyor başkan. Hakan Bey'e geldiğimiz zaman da bugün de tesadüfen benim daha çok üye olduğum bir kulübün içerisindeki bir kır bahçesinde şeyi vardı, kahvaltısı vardı. Hakan Bey de orada konuşmalarını yaptı. Çok da güzel, aynı şekilde Aziz Bey'e gösterilen teveccühün başka bir şekilde Hakan Bey'e gösterildi. Hakan Bey de camianın daha önce Ali Bey'in yönetiminde bulunmuş kendisine göre deneyimi ve Kerem Aktürkoğlu gibi bir değeri de camiaya kattığı için de herkes tarafından çok da değerli bulunan bir başkan adayı. Söylemleri çok net, çok naif ve de herkesin içine kalbine işleyen net atışlarla da seçim yarışındaki öne geçmeyi planlayan bir hedefleri var. Konuşulan, sorulan, aslında soru cevap gibi de geçti bugünkü son işte yapmış olduğu toplantıdaki, kahvaltı toplantısındaki soru cevaplarda bizim burada sorduğumuz, birbirimize konuştuğumuz her şeyi üyeler de sordu ona. Üyelerin de söylemiş olduğu, hatta büyük kulüp üyelerinin de daha çok platformunda olduğu bir kahvaltı etkinliğiydi. Oradakilerin hepsinin sormuş olduğu şeydi. Yani siz başkan olmasanız da bu sizin liderliğiniz, etkinliğiniz, camiaya karşı olan bu sorun devam edecek mi şeklinde bir soruya da çok net bir cevap verdi. Tabii ki dedi. Daha evvelden yaptığı gibi yardımları söyledi. İşte Kerem Aktürkoğlu gibi. Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili zaman zaman konuşulan şeyin altını özellikle çizdi. Evet dedi, limitler yok deniyor dedi ama dedi biz limitlerin olmadığı bir zamanda yaptık, şöyle yaptık dedi. Biz imaj hakları sözleşmesi yaptık dedi.
1: Bundan sonra dedi, da dünyada, buna sık sık başvuracak galiba.
0: Aynen, zaten dünyadaki bir sürü bu kalitedeki isim ve de yüksek profilli oyuncuları genelde takımlar böyle yapıyor dedi. Bu bonservis bedelleri ve ücretleri çok fazla olduğu için.
1: Bu eleştiriliyor dedi. Hocam.
0: Çok yani, eleştiriliyor.
1: Özellikle Hakan Safi'nin yapmış olduğu bu açıklama, gelsinler ben üreteyim nasıl transfer evet. yapılır şeklinde. İşte imaj hakları meselesi bu oldukça tartışılıyor. Hemen bir Mahmut hocama da sorayım mı?
0: Tabii,
1: sonrasında
0: tabii.
1: devam tamam. edelim hocam. Ahmet hocam, birbiri ardına açıklanan transferler nasıl genel kurulda karşılık bulacak? Bunu tekrar Cem hocama da soracağım. Bir genel kurul üyesi olarak özellikle iki başkanın açıklamaları onu ne kadar tatmin etti, bu soruyu soracağım Cem hocam, ama siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Sevgili Ceyda, koskocaman bir kulüpten Çınar'dan bahsediyoruz. Buraya başkan adayı olmak, başkanlık yapmak belli başına bir şey. Bir cumhuriyet gibiler yani buraları. Büyük

0: kulüpler. İnşallah hayırlı olur. Bir tarafta İnşallah. Kurt bir başkan var, çok tecrübeli bir başkan var, bir de başkan adayı var. İkisinin de tabii profilleri, değişik profiller ama ikisinde hitap ettiği yer, başarılı olmak istedikleri yer Fenerbahçe Kulübü. Benim anladığım kadarıyla Fenerbahçe'de kısa vadede şampiyonluk var. Bir senelik geliyorlar. Bunun da altını çizerim. Seneye gene normal bir kongre var. Burada tekrardan bir kongre yapacaklar. Burada bir an evvel oyuncularını alıp eksik bölgelerine, işte onların kafalarında nereleri varsa buralarda da hep konuşuluyor onlar. Ama onlar daha detaylı yatırırız masaya. Ondan sonra da bütün hedefleri şampiyonluk. Fenerbahçe yani bu sizler başkanlıktan önce şampiyonluk. Tamam, başkan gelecek ama beklentileri ne? Şampiyon olmak. Projeleri zaten büyük bir kulüp. Her şeyleri var. Daha da projeleri arttırırlar. İşte bir tarafta stadın olduğu yerde genişletmek istiyorlar. Öbür tarafta arazi alıp ya bunlar yapılır. Ya Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz. Yani bu, hani derim ben hep böyle bir parmak her yere yapabilirler. Her şeyi yapabilirler. Ama şampiyonluklar gelmediği müddetçe alışık değiller bu kadar. Çok uzun bir döneme Fenerbahçe evet. kulübü. Şampiyon olmadığı zaman isminiz kim olursa olsun taraftar oraya bakmıyor. Hep sahadaki başarıya bakıyor. Bir senelik inşallah Allah gönüllerine göre verir. Kim gelirse gelsin. Başarılı bir sezon geçirirler ve doğru transferlerle. Çünkü biz Fenerbahçe başarısız deniliyor. Tamam, şampiyonlukla gidiyoruz ama her senede ikincisiniz. Arada çok büyük bir fark yok. Gelen hocalar çok başarısız değil. Bakın emin olun. Belki oyuncu seçeneklerinde bir yanlışlar olmuştur veyahut da buranın oyun potansiyeline Türkiye Ligi'nin takımlarına göre belki oyuncular gelmemiş olabilir. Belki bir iki pozisyonlarda ama kadroya bakarsanız Fenerbahçe'nin her sene bir yapılanmada getirdiği oyunculara bir bakalım. İsim isim hepsi üst seviyedeki oyuncular. Ve hepsi milli takımlarda oynayan oyuncular. Hani az buz oyuncu, hocalar aynı şekilde. Belki Tedesco'yu bir yere ayırırız ama o da Belçika milli takımını çalıştırmış. Ve hep ikinci olmuşuz. Bakın hocam arada fazla puan farkı yok. Şöyle bir 8 puan, 10 puan falan fark olmuş olsa o vakit aminna der ama hep kovalamışsınız. Rakibinizi de hep kovalamışsınız. Onlar belki belli bir pozisyon alanlarda daha iyi oyuncularla sahip olmuşlar. Daha kaliteli oyuncu veyahut da daha golcü oyuncularla sezonu kapatmışlar. Şimdi yeni sezonda getirecekleri oyuncular hangi başkanımız olursa, hangi başkan gelirse gelsin. Bir senelik olacak bu. Ve burada da beklenti istediğiniz kadar anlatın ama şampiyonluk hocam biliyorsun. Burada şampiyonluk ve oyuncu profili. O evet. oyuncu profillerini iyi seçerseniz ama şu da var. Orada hep biz konuşuruz. Oralarda getirdiğiniz yerlerde çok iyidir ama buraya geldiğiniz zaman da o oyuncunun yerinde yerler eser. Belki etrafı ona göre donatımlı değildir. Çünkü dikkat edin hep biz takımlarımızı değiştiriyoruz Ceyda. Hı hı. Yani şöyle 10 kişi, 8 kişi hep aynı o çizgide kalanlarız değil. İşte sağdan birisi eksiliyor, yeni bir transfer yapıyorsunuz. Forvetten eksiliyor, yeni transfer yapıyorsunuz. Fenerbahçe'nin başkanından sonra transferlerini görüp konuşmak ileri doğru daha da verimli olacak ama düdükle birlikte hocam. Ak mı kara mı her zaman o vakit belli oluyor. Bunlar Tabii. büyük camia bunlar. İstediği oyuncuları getirirler. İstedikleri teknik direktörü de getirirler. Getirmezler. Bir kere geldiğin yer İstanbul artı Fenerbahçe. Transfer edeceğin kim olursa. Bakın Mourinho'da. Mourinho'ya var mı? Bak dediğin gibi Perez başkanlık var. Perez anlaştı. Ben dedi başkan seçildiğim zaman ki seçilecek. Mourinho'ya gidiyor. Yani biz burada yerindir sorduk adamı. Başkanlar, o adam Real Madrid'e gidiyor.
1: Ya Mourinho'nun da kaderi ya. Seçilecek başkanlara malzeme oluyor boyuna bir yani. Hatırlarsan iki sene evvel de öyleydi. Ali Bey'le Aziz Bey'i seçimi kazandırdı.
0: Seçimi kaybetti. Ama Sayın Aziz Yıldırım söylemişti Mourinho'ya getirdi.
1: Ama Değil onun mi? Altında aslında çok daha evvel Ali Bey'in de konuştuğuyla ilgili bir sürü söylentiler de var. Yani o da bir gerçek. Ya söylemek istediğim şey şu. Mourinho gibi bir marka bir insanda bugün Real Madrid'in başkanı içinde bir seçim yatırımı olarak konuşulabiliyor. Onu demek istedim.
0: Doğru. Evet. Hocam şu var. Lafını vallahi kestim. Şimdi Fenerbahçe benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bulunduğum müddetçe Fenerbahçe her zaman için ekonomik olarak çok büyük başkanlar çıkar. Getirir de daha hala da getirir. Yani o sırada diğerler ya böyle sırada her zaman için yeter. Orada bir sıkıntıları yok. Herhalde son dönemlerde biraz oyuncu seçimlerinizde ve rakibinizin yani Galatasaray'ın hocam, hep bunları... oyuncu seçimlerinizde

0: yeteneklerinin iyi olması ve takımı fazla dağıtmaması sizi hep ikinci planda, yani ikinci lig ikincisi yaptı. Hangi hocayı getirirseniz getirin, onlarla yarışamadılar. Finale kadar getiremediler. Burada oyuncu seçenekleri çok önemli diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle hocam, bak iki sene evvel Fenerbahçe'nin profillerine baktığınız zaman Fenerbahçe'nin spor kulübünün başkanı Ali Koç. Fenerbahçe futbol takımının patronu da Jose Mourinho. Şu iki tane figüre bakar mısınız? Yani değil mi? Herkesin yani gıptayla baktığı, keşke bizim de kulüplerimizde olsun diye düşündüğü iki tane çok önemli profil. Ama oluyor mu? Olmuyor. Çünkü ben hep şunu söylerim. Yani bir futbol kulübünü yönetmekle bir futbol takımını yönetmek farklı şeyler.
0: Herhalde.
1: Bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Jose Mourinho işte malzeme oldu. Gitti şimdi Real Madrid'in başkan seçiminde de gene malzeme oluyor. Yani bazen hani her çiçek, her iklim, her toprakta olmuyor ya. Olmuyor da biliyor. Mesela ben Fenerbahçe'nin aşağı yukarı işte 40 seneden beri 17-18 tane ikinciliği var hocam. Galatasaray'ın 20 tane şampiyonluğu var. Senin 8 tane şampiyonluğu var. Yani son 10 seneye baktığın zaman da 6 tane falan, 7 tane senin ikinciliğin var. Yani bir takım ancak kötü olursa, 4. 5. olursa buna kötü diyelim.
0: Herhalde.
1: Ama çok az puan farklarıyla, çok az avarajlarla siz eğer şampiyonlukları kaçırıyorsanız, bu sahanın içerisindeki kötü futbolcu, kötü teknik adam, kötü başkan, evet, kötü yönetimden daha ziyade başka unsurların da olduğunu düşünenler tarafındanım da.
0: Biraz da oyuncu profilleri.
1: Ben bu kadar çok büyük bir oyuncu profiliyle bir fark olduğunu düşünmüyorum şampiyon olan Galatasaray. Bu kadar büyük değil. Yani çok bazen oyun içerisinde, sen de bilirsin ki hocam, bazen minik bir sahanın içerisindeki detaylar farkı getiriyor. Bu farkı Galatasaray kendi lehine çok iyi kullandı. Fenerbahçe kullanamadı. Ve Fenerbahçe kullanamadığı gibi her şampiyonluğu kaybedişindeki sezonun akabinde bir kaotik bir ortama düşüyor. Bu neden? Çünkü camiada inanılmaz bir baskı. Aynen. Taraftarda yani. Bir de sevgili hocam, bak şöyle de bir durum var. Şimdi Galatasaray'ın seyircisi inanılmaz bir şekilde takımın arkasında duruyor. Evet. Neden duruyor? Abi şampiyon oluyor takım zaten.
0: Başarı geliyor.
1: Sen de Fenerbahçe'de o 2010'dan beri bir tane şampiyon olmuşsun. Ha şampiyon olacak diye, başarısız diye nitelendirilen kamuoyundaki Fenerbahçe'nin arkasından gidiyorsun abi. Her gün, her sene 40 bin kişi dolduruyor. Kombinelerde yer yok. Ve işte şeylerde yer yok. Biletlerde yer yok. Ve bu bana göre taraftarın bu yatsınamaz duygusu, birlikteliği bence çok çok daha değerli. Ya şampiyon olamayan ama yıllardan beri tarihinde hep bu başarılarla övünmüş bir taraftar kitlesi bu takımın arkasında duruyor. Keza sadece Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da öyle, Trabzon'un da öyle. Bunlar çok değerli. O yüzden şu ana geldiğimiz zaman da taraftarın tabii ki beklentisi Fenerbahçe'yi ileriye taşıyacak, şampiyon ve şampiyonluklar getirebilecek bir yönetim tarzına, bir oyuncu profillerine, bir teknik adam profillerine hangi başkan daha bize bunu sunup vaat ediyor, ona bakıyor.
0: Şey de önemli şimdi, bu sezon tabii Fenerbahçe'nin inşallah elemelerde Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Şimdi Şampiyonlar Ligi çok yıpratıyor insanı. Bakın Galatasaray'da
2: Aziz
0: bunu
2: Yıldırım
0: gördük.
2: Aziz Yıldırım planlarının arasında Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ve ciddi bir şekilde ilerlemek i̇şte olduğunu da söyledi Sayın Aziz.
0: Onun için o takadır
1: olacak ama.
0: Bakın bu sezon evet, Galatasaray çok yıprandı Şampiyonlar Ligi'nde. Mart'a evet, kadar oynadı. Fenerbahçe'de oynadı Mart'a
1: hocam,
0: kadar.
1: Hocam katılıyorum %100. Zaten bu senenin dışındaki senelere Fenerbahçe'nin ikinci olmasındaki nedenlerden biri de Mart'a kadar çok devam eden takım şampiyonlukların yok içerisinde. Fenerbahçe olduğu için çok yıprandı kaldı.
0: Yıpranıyor.
1: Ama bu sene mesela Fenerbahçe şampiyon olmak için bence bu geçtiğimiz sürece en yakın önemli zamanlardan biriydi. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu işte klasik işte santiforsuzluk şeysi, modeli ve Galatasaray'ın da gittikçe düşen, gittikçe mesela şampiyonluk istatistiklerine baktığınız zaman aldığı puan, yediği gol, attığı gol gibi baktığın zaman istatistiklere de Fenerbahçe'ye daha çok ikram edilmiş bir sezon gibiydi sanki.
0: Sevgili hocam işte biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi anlatmaya çalıştım. Şampiyonlar Ligi çok ekstra motivasyon ve artı ekstra efor sarf edilen bir, uzun zamandan beri bu ligin içinde değiliz takımlarımız. Olmayınca da işte maalesef.
1: Hocam biz sohbete de aldık Ceyda Yunus'u.
2: Şöyle bir hesap.
0: Ceyda sağ olsun. Güzel olarak
2: Ceyda. Luis Suarez'in oyuncu kartına bir bakalım. Ekranlara getirelim biraz isimler üzerinden o taraftarı heyecanlandırmak.

0: konuşuluyor. Ne Hakan Safi'nin listesinde. Fenerbahçe'de Vedat Muriç konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın listesini eğer seçilirse ve yönetime gelirse.
1: Ben Fenerbahçe'nin santrfor bölgesine özellikle bir Luis Suarez tarafından yani bakarak onu konuşmamız gerekirse yani kadroda olması gereken oyunculardan bir tanesi. Yani ama bu olacak demek sadece ona oraya teslim etmek anlamı taşımaz. Ben her şeye rağmen bir tane daha iyi bir santrfor. Daha yani hem hava toplarında hem de Luis Suarez yani gol için
0: alternatif bir santrfor gol
1: için
0: olur,
1: gol için Luis Suarez tipindeki oyuncular gol için hani lokomotifin altına yatar derler ya hocam, o tipte bir santrfor yani
2: bir
1: gözünü kafasını sokar, dripling yapar, yaratır, götürür ve onunla beraber de hakikaten gene o seviyede bir oyuncu da almak lazım. Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'nin 3 tane santrforunun da hatta bir tane Türk bile olabilir. Yani Türk 2004'lü seviyesinde falan. Benim hep gönlümdeki işte Deniz Güller, Can Uzunlar falan da ama tabii Can Uzun Galatasaray Can Uzun'la ilgileniyor. Bu tarzda bir o santrfor bölgesinin yani net atışların yapılması gerekir. Fenerbahçe'nin aslında iyi bir kadrosu var. Oturmuş bir kadrosu var. Bir şekilde bir düzene gelmiş bir kadrosu var. 2-3 tane net nokta transferler yapıldığı zaman Fenerbahçe çok farklı bir seviyeye çıkabilir. Bir de tabii Fenerbahçe'nin bu oyununu da iyi bulmak lazım. Yani dengeli bir oyun, oyunu rakip alanda oynama alışkanlığına daha çabuk müsait bir oyun bulmak lazım. Bunu da tabii kim karar verecek? Teknik adam karar verecek. Bazen şeyleri duyuyorum, başkan adayları sağ olsunlar hep şey diyorlar ya, iki tane santrfor alacağız, iki tane stoper alacağız, yok iki tane şey. Şimdi tamam da bu iki tane şeydi ki oradan elma alıyorsun ki abi, yani hangi oyuna hangi tipte bir oyuncu alacaksın ve bu oyuncunun alınmasına kim karar veriyor mesela, anlatabiliyor muyum?
3: Kendileri.
1: Ben Hakan
0: yani
1: Bey,
0: teknik direktör olmadan santrforun
1: Hakan Bey sormuştum. Hakan Bey aslında şöyle bir ikna etmek için şey yaptı, cümleler sarf etti. Bizim dedi konuştuğumuz, bizle beraber çalışan teknik ekibimiz var dedi. Hem takımı biliyor hem de alınacak yerleri biliyor ve oraya da hangi modeller olabilecek şeklinde konuşuyoruz.
0: Ama gelecek olan hoca işte, o teknik ekiple aynı fikirde olacak mı acaba?
1: Ama şöyle, gelecek olan hocayla da bence yani Sayın Hakan Safi bunu çok kendi birebir götürdüğünü düşünüyorum. Öyle de algılıyorum. Sanki o konuşmuş olduğu teknik direktörlerle de bir şekilde bir paylaştığını tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü bugün ne günlerden? Perşembe değil mi? Cumartesi günü büyük bir ihtimalle teknik direktörü açıklayacak dedi, bir ifadesi var.
2: Söylemişti onu.
1: Söyledi onu da. Bugün eğer cumartesi günü teknik direktörü açıklayacağım diyorsa bunun altında muhakkak ki bir alt çalışması oluyor diye düşünüyorum.
0: Conte isminin hala ön planda olduğunu düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Yani kendi de bugün üyelerden birkaç arkadaşımız da onları sordu. O geçiştirdi şeyi, isim vermek istemedi ama herkesin dedi seveceği, beğeneceği biri olacak dedi. Olmayabilir, bilemiyorum tabii ama Conte ismi çok önde duruyor şu anda.
2: Bu Suarez
0: hemen,
2: çok Suarez etkili bir oyuncu.
0: Size de sorayım Mahmut Hocam.
2: Çok etkili bir oyuncu.
0: Yani 23 milyon euro bonservis bedeli bu arada Almeyra'ya. Aynı zamanda oyuncunun da tabii bir hak edişi olacak, maaşı olacak. Ciddi paralar ve sadece o mevki Luis Suarez'de de kalmayacağını.
1: Evet, bir tane
2: mutlaka
1: lazım.
2: Şimdi biz tabii Suarez ismi net söylendiği için oradan yalnız bu oyuncuya çok çabuk oynamanız lazım. Bu çabuk bir oyuncu, çabuk çıkan bir oyuncu ve fazla topu böyle alayım edeyim falan değil, hemen neticeye giden bir oyuncu, direkt giden bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de eksiği o zaten, o bölgede santrafor'da. Bu da arkadan da zaten o topları atacak, işte Talişka'sı var, Asensio'su var.
1: Hocam kadrosu çok iyi Fenerbahçe'nin.
2: Şimdi hiçbir yani zaman için biz kötü demedik. Belli bir bölgelerde eksikleri vardı. Her takımın olduğu gibi. Ama bilhassa orta saha, kişisel olarak çıkalım, ben her yayında bunu anlattım. Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip. Türkiye tek kişi olarak çıkarsak Fertan. Çünkü belli bir pozisyonda kalan bir orta saha değil. Çok görmüş. Bir Asensio gibi bir virtüöz var orada.
1: Tabii.
2: Talişka her zaman için size neticeye götürebilecek. Arkada Mateo var, Kantesi var, İsmail'i var. Yani orta sahada
1: Fred var.
2: Fred var. Orta saha çok kuvvetli bir orta sahaya sahipler. Yani Ama burada

0: Şimdi siz Suarez gibi bir santrforu getirdiğiniz zaman hem kanatlarda hem de orta sahada çok çabuk oynamanız lazım. Bu oraya yatkın bir oyuncu. Sporting'de de zaten Lisbon'da o tarzda oynayan bir takım.
1: Hocam bugün sen de biliyorsun ki artık günümüz futbolunda yani çabuk, alanı çabuk geçebilen ve derine top atabilen, nereden baksan bir 12-13 kilometrenin üzerinde koşan oyuncu yapısı profili
0: zaten.
1: Ve sprinter oyuncu sayısı, sprinteri fazla olan oyuncu sayısı, bunlar zaten oyunu biraz da çabuklaştırıp dikine oynuyor. Şimdi bu modele geçmek için tabii ki teknik adamın bayağı bir orada çalışması olacak. Yani biz mesela çok güzel bir malzemeler var, iki tane aşçı var. O aşçı aynı yemeği yaptığı zaman bakarsınız da dersiniz ki ya bunun tadı daha güzel. Çünkü o da o kaliteye, o yeteneğini koyuyor. Yani bu kadroya kim yeteneğini koyacak? Hangi teknik adam yeteneğini koyacak? Burada bir malzeme var. Bu malzemeyi en iyi kim pişirebilir? En iyi kim pişirecek? Mesela işte yemeklerde de öyle değil midir? Yani birisinin söylediği gittiği zaman ya senin hakikaten elin el almışsın sen derler. Çok güzel yemek yapıyorsun derler. Malzeme aynıdır ama o malzeme başkası o kadar lezzetle yapamaz. Yani takım da biraz buna da benzetebiliyoruz, anlatabiliyor muyum? Yani ben Fenerbahçe'nin her türlü oynama potansiyeline sahip bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani burada gelecek olan teknik adam bu oyunu iyi seçmesi lazım. Bu oyun neyi istiyor biliyor musun sevgili hocam? Yani sakın yanlış anlama, şey için söylüyorum.
0: Estağfurullah, ne demek ya.
1: Sohbet için öyle konuşuyorum. Burada önemli olan teknik adamın, taraftarın, camianın beklentisine uygun bir oyun. Dengeli, sağlıklı, pozitif, herkesin keyif alabileceği bir oyunu oynatması lazım. Ve bu oyunu da oynatacak olan kişiyi getirecek adaylardan bir tane seçildiğinde. Ve bu yüzden de herkesin beklentisi de o. İşte Jose Mourinho maçının olduğu zaman maçlarda galip geliyorsun, seyirci eve üzgün dönüyor abi. Ya oyun yok, bir şey yok, bir tane gol atıyorsun bitiriyor musun?
0: Onun oyunu, bu böyle oluyor.
1: Tedesco da mesela geldi, o da iyi gitti falan. Mesela Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda iyi oyununa bakarak önümüzdeki haftayla ilgili bir referans alamıyorsun, söyleyemiyorsun. Yani ya bu maç tuttu işte, iyi oynuyor, forma girdi takım falan diyeceksin. Abi pat diye bir gol yiyor, bir sıfır mağlup bitiyor.
2: Bu kadar çok Jose Mourinho demişken haberler de var. Haber sitelerinde de yine spor sitelerinde son dakika gelişmesi olarak geçiyor. Jose Mourinho Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmiş.
0: Ne için?
2: Neden diye böyle kalacaksınız, ben söyleyeyim. Trabzonspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen soyunma odasından ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ve toplamda yüz binlerce liraya denk gelen para cezası sebebiyle, herhalde para cezasını ödemek istemiyor Sayın Mourinho. Tahkim kurulunun cezayı onlamasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yönelmiş Mourinho ve Türkiye'deki futbol kurallarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söylemiş, ifade etmiş. Parayı ödememek için, cezayı ödememek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmiş Mourinho.
1: Bakalım bir karar ne çıkacak, göreceğiz.
2: Göreceğiz bakalım. Bu kadar çok kulaklarını çınlatmışken evet, ifade edelim bu yeni gelişmeleriyle.
0: Şimdi hocamın söylediğinden yola çıkarsak mesela Suarez tipinde oyuncular aldığınız zaman çok çabuk öne gidersin. Çok çabuk, ama işte burada da kanatlarınızın özellikleri önemli. Bir kere havadan daha çok yerden oynamayı çok seven, oraya giren mesela ön direk, arka direk falan çok iyi giden bir oyuncu.
1: Yeter, bir öne geçip kafa vuran da bir oyuncu.
0: Şey, tamam da ama yerden daha çok etkili olduğu için dripting kabiliyeti, adamı eksiltme falan. Ha, tabii biz bunlar kişilere söylüyoruz. Oynadıkları yerde seyrettiğimiz için buraya gelir. Nasıl bir oyun performansı, mesela Conte'den bahsediliyor değil mi? Bilirsin diyor, adam üçlünün piridir. Bize de tam ters kere öcü gibi gördü. Dörtlü de oynuyor ama çok en fazla oynatmak istediği üçlüdür Conte'nin yani. O tarzı getirdiğiniz zaman bu sefer buraları, yani bir de işin sağ içine yanına girdiğiniz zaman oyuncu profillerini de değiştirmeniz gerekecek burada. Tabii her şey önce bir seçimi atlatmak, arkasını Sayın Hakan Safi'nin, Sayın Başkan Adayı'nın, Sayın Aziz Yıldırım'ın, onların getirecekleri oyuncular ve hocalar önemli burada. Yani isimlerden ziyade en başta hoca.
2: Hoca geldikten artık Fenerbahçe taraftarı da bir plan program görmek istiyor.
0: Tabii hocadan,
2: yani yıllardır gelen isimler, yıllardır gelen hocalar, gelmeyen şampiyon.

0: olmak.
1: Demek ki hocayla, oyuncularla değil yani, bir bütünün parçası olabilir ancak bunlar. Dolayısıyla Fenerbahçe camiasında da böyle bir karşılık
2: dedi ki doğru seçim şu anda elindeki oyuncuları diğer takımlarımıza tek tek vermeye kalkın, herkes alır oyuncuları. Alınmayacak oyuncular değil. Ama onun o bütünlüğünü ve belki de o en can alıcı noktalardaki o oyuncu seçimleri belki ters gelmiştir. Belki doğru bir seçimler değildir. Her sene o pozisyonları değiştirmek de Fenerbahçe'nin yani gidişatına da zarar vermiş oluyor. Hoca değişiklikler her sene.
0: Şey var işte, bakıyorsun hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeye çalışıyorsun. Olmuyor demek ki işte. Bunu artık en büyük göstergesi Fenerbahçe'de gördü.
2: Hep değişiyor.
0: İki tane işte almışsın, iki tane ilk önce Ali Bey geldiğinde 2018-2019'da Komol ile Koku ile başladın. İşte Jorge Jesus, Branco. Branco arkasından Jose Mourinho. Oradan geldin Devin Özek, Tedesco. Yani hep aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuçlar beklemeye çalıştık. Farklı sonuçlar nedir? Şampiyonluk beklemeye çalıştım bütün camiye. Olmadı çünkü o plan istediğini gibi uygulanmadı, tutmadı. Ha, biz gene şunu da söylüyoruz yani yayının ilk başlarında da. Ya boyuna ikinci olmuş bir Fenerbahçe var. Bu kadar ikinci olan bir takımın başarısız olduğunu gerçekten düşünmüyorum ama eğer bundaki esas koyduğumuz teşhisler, tespitler bakıldığında tedavimiz uymuyorsa bunu başka bir şekilde halletmemiz lazım. Bunu o zaman Jose Mourinho ile ikinci sene belki de başlamak hataydı. Geç kalmamak lazımdı. Sonra başka bir şey daha var. Yani Fenerbahçe camiası şampiyonlukların gelmediği süre içerisinde hocam çok savruldu. Neden savruldu? 2024'te seçim oldu. 25'te seçim oldu. 26'da seçim oldu. 27'de gene seçim var. Yani 4 senede 4. seçime gidiyoruz hocam. O yüzden bu camia ister istemez ne oluyor biliyor musun? Şucu bucu, Alici, Azici, Saadetinci falan gibi bölünüyor camia. Bu camianın tabii bu kadar çok bölünmesi, başarısızlıkların gelmesi ister istemez camia halini yani savruluyor yani. En takımın içerisinde oynayan, yıllardır beraber top oynamış, şampiyonluklar yaşamış, kupalar kazanmış kişiler bile biri onun ofisinde, biri onun ofisinde, biri onun ofisinde abi. Ha bir şey demiyorum yani demokratik öyle bakıyorlar öyle bir şey diyemem ama dolayısıyla bu işte bu başarısızlıklar, bu işte
2: bir arayış içine sevk ediyor insanlar.
0: Herkes bir arayış, herkes kendisinin düşündüğü şeyin
2: temel sağlam olmuyor.
0: Kendisinin düşündüğü şeyin en iyisi olduğunu düşünüyor.
2: Öyle değil bu.
0: Yani buradaki bakış açısıyla bizim sizin hep beraber bakış açısıyla camianın bakış açısı çok farklı. Herkes kitlendi geldi.
1: Evet.
0: Camianın şampiyonu.
2: Şunu demek abi, benim sunduğum örnek futbolcu değil mi? Sordum başkanı. İyidir ama öyle bir şey sen bilirsin. Senin futbolcun benimkinden daha iyidir. O vakit ben ona hakikaten bu daha iyi. Bunun üzerine gidin dememiz lazım yani.
0: Lafını kesiyorum çok özür dilerim.
2: Estağfurullah
0: yani,
2: estağfurullah ne demek.
0: Aklıma da geliyor. Şimdi şunu Fenerbahçe camiası şunu artık bir içine sindirmeli, içselleştirmeli. Fenerbahçe camiası başkanların içinde bulunduğu süreçten ibaret değil. Fenerbahçe futbolcusu eskisi yenisi sadece kendi oynadığı süreçten ibaret değil Fenerbahçe futbol tarihi, spor kulübü tarihi. Kendiniz oraya geldiğiniz zaman Fenerbahçelilik buymuş demek değil. Siz dışarıda olduğunuz zaman, siz futbolu bıraktığınız zaman, siz futbol oynamadığınız zaman da Fenerbahçeliliğin olduğunu hissetmeniz lazım. Ve bunu da insanlara ikna edip samimi bir şekilde anlatmanız lazım.
2: Ya her gelen iyi bir şeyler yapıyor.
1: Şimdi bir Aziz Yıldırım'ın da, Fenerbahçe Başkanı da Aziz Yıldırım'ın da dün akşam lansmandaki açıklamalarına bir bakalım. Sayın Hakan Safin'i izlemiştik. Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Aziz Yıldırım neler söylemiş 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi. İzleyelim, devam edelim.
3: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz

0: birlik ve beraberlik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak, karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak, tüm engelleri sel olup aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki, düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya daveden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli ile bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu gidirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Evet, başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da bu şekilde ekrana getirmiş olduk. İki başkanın da son açıklamalarını izledik ve transfere dair hamlelerini, Fenerbahçe'nin geleceğine dair hamlelerini konuşmaya devam edeceğiz. Anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız dedi. Fenerbahçe'nin özlenen günlerine dönmesi için bir meşale yakıyoruz dedi. Sonrası için hep dostluk mesajı ve birleşme mesajı veriyor bu arada. Seçimin ardından evet. Da Sayın Hakan Safi ile de biz Fenerbahçe'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız açıklamasının özellikle üstünde duruyor. Ki daha önceki açıklamalarından aslında Sayın tabii biz alışkanlığımız çok uzun yıllar başkanlık yaptığı için bazen Sayın Başkan diyebiliyoruz. Ki Fenerbahçe'nin her zaman başkanı olarak tanınacaktır Sayın Aziz Yıldırım. Dolayısıyla biraz daha böyle birleştirici mesajlar verdiğine şahitlik ettik bu süreçte. Ne dersiniz
2: şimdi,
1: Can Hocam?
2: Fenerbahçe başkan adaylığına soyunmuş her kişi Fenerbahçe'nin başkanıdır. Hepimiz bana bir kere başkanım diye konuşmamız lazım. Hakan Bey de öyle, Aziz Bey de öyle. İkisi de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkan adayı olmasından dolayı ikisi de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olma hakkını almıştır. Yani şifaya. Dolayısıyla Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın bu birleşimi tabii ki bu süre içerisindeki vaatlerden önceki bakışı, vizyonuyla beraber birleştiğinde çok değerli. Hı hı. Hepimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın hep şuna alışmışız. Yani hep daha üst perdeden, daha parmak sallayan, daha mesaj gönderen tavırları, tarzları vardı. Ama 2018'den sonraki başkan olamamanın getirmiş olduğu bu biraz geride durmanın getirdiği ve dışarıdan olaylara bakış açısıyla beraber daha farklı bir yere evrilmiş başkan. Daha birliktelikten bahseden, daha

0: böyle kucaklayıcı, camiayı birbirleriyle kenetlemeye çalışan bir yapısı oluşmuş öyle konuşmalarında, onu anlıyoruz. Ya tabii ki burada teveccühü gösterecek olan genel kurul üyeleri. Evet. Aynı şekilde.
1: Siz tatmin oldunuz mu hocam? Bir genel kurul üyesi olarak iki başkanın planlarından.
0: İki başkanın planlarından da ben tatmin oldum. İki başkanını dinledim, dinliyorum. Aziz Bey'i de çok daha evvelden beri tanıdığım için onu da biliyorum zaten. Ama hani bazen bir laf vardır, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Bunu deyip böyle bu vizyonla yola çıkan Sayın Aziz Yıldırım. Hakan Bey ise ben hakikaten saf, temiz duygularla tamamen buna Fenerbahçe'ye gönül vermiş. Kim ne isterse istesin, Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan ne varsa onu yapmak için ben buradayım diyen ve hatta eğer seçilemezse bile bu her yardımlarının kesileceği, yardımlardan uzak kalacağı anlamında çıkmaması gerektiğini zaman zaman da hep söylemlerinde ifade ediyor. Bu da ona gönülden bağlı olan üyelerin de hakikaten arkasından gitmesine neden olan etkenlerden biri.
1: Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde Vedat Muriç var, ligimizi, Fenerbahçe'yi çok yakından tanıyan bir isim. Yine Aziz Başkan da bizde yayına geldiğinde de ifade etmişti. Biz de açıklayabiliriz transferleri diye. Anlaşmaya vardıkları isimler, önemli isimler olduklarını söyledi ve istediği herkese Fenerbahçe'nin çubuklusunu da giydirebileceğini söyledi. Bunlardan biri Vedat Muriç hocam. Mahmut hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz bu hamlesini?
2: Ya tabii şimdi isimleri getirirsiniz.
1: Orada La Liga'da çok iyi bir sezon.
0: Tabii.
1: Vedat
0: evet.
1: Muriç.
0: Şey oldu ya, işte gol kralı ikinci oldu.
2: Hep isimler geliyor. İsimler geliyor da burada devamlılığı ne olacak? İşte bizim orada yanıldığımız taraflar orada oluyor.
1: Vedat Muriç devamlılığı
2: şöyle,
1: yani kestirebilirsiniz devamlılığını.
2: El Nesri'yi de getirdiniz buraya. El Nesri çok iyi bir santrafordu.
1: El Nesri'nin de Vedat Muriç aynı değil
2: ama
1: hocam.
2: Ama hemen hemen oyun profilleri falan hemen.
1: Bilinirlik anlamında
2: anladım. Şimdi
1: söylüyorum.
2: Vedat tabii çok üzerine kattı. Şu yurt dışına çıkınca.
1: Ve burada da ciddi bir geçmiş var.
2: Çok üzerine kattı. Şimdi tabii onu getirdiğiniz zaman oyun, Vedat'la giderseniz oyun düzeni de değişecek. Ona göre de biz burada şimdi ne söyleyeceğiz?
1: Kim gelirse gelsin, hangi santrafor gelirse gelsin.
2: Dışarıları değişik olacak, kanatlar değişik olacak, ortadan oyun tarzları değişecek. Burada bizlerin değil, hocanın görevi tabii bunlar. Önce tabii seçilmek. Şimdi iki başkanın da bence hocam daha iyi biliyor. Çünkü hep içinde daha takip ediyor. Devamlı biz de dışarıdan izlediğimiz kadarıyla tek hedef var, şampiyonluk.
1: Tabii, doğal
2: şampiyonluk olarak. Burada ona göre oyuncu seçimlerini yapıyorlar. Şimdi bu tarafta Sayın Hakan Safir'in oyuncu profillerine bakarsanız hemen hemen Avrupa'nın en elit takımlarında işte Bundesliga'da oynayan falan oynayan o tarzdaki oyuncularına gidiyor. Santrafor profilleri.
1: Oynayan, evet.
2: Bu tarafta da Sayın Başkan da, Aziz Başkan da çok kurt başkanlarını, kimlerle yola çıkacağını çok iyi biliyor. Oyuncuları Türkiye'nin standartlarında hangi tarzdaki oyuncularla devam edebileceğinizi, kimlere getirebileceğinizi. Burada da bunlardan bir tanesi Vedat ama yetmiyor. Bir tane daha getireceksiniz. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde. Sadece bir de bir santrafor yetmez. Bir de Şerif var elinizde. İkincisi kim olacak? Bunlar oynayan santrafor olması lazım. Üreten santrafor olması lazım. Şimdi iki ismi biliyoruz. Vedat da üreten bir santrafor. Şey de öyle. Kolombiyalı da öyle. Suarez de öyle. Bunlar üreten. Bunların da yanına bir tane daha gelecek. O gelen
1: zaten
2: de
1: zaten söyledi Aziz Bey.
2: O gelen de nasıl olacak? Mesela Lewandowski'nin ismi geçiyor. O tarzda olduğu zaman o da oynamaya gelir buraya. Oynadı, şey yapamazsın. Yani Ceko gibi devamlı oynamak isteyen bir. O da çok enteresan bir santrafor. Çok etkili bir santrafor. Yerden, havadan çok tecrübeli bir santrafor. Golcü bir santrafor. Şimdi geçen santrafor isimlerinden yola çıkıyoruz. Türkiye'nin üzerindeki santraforlar. Liginin üzerinde. Liginin üzerindeki santraforlar ve hepsi de golcü santraforlar. Ama sadece o yetmiyor. Öbürlerini de görmek lazım. Biz tabii bu santraforları getirdiğimiz zaman hocam o kanatlarda oynadı, siz getirmediniz ama santraforu beslemediniz mi? Bilhassa bu tarzda Vedat Muriç filan tarzındaki oyuncular hiçbir şey yapamazlar. Doğru mu?
0: Hocam doğru da zaten zaten o seviyedeki bir oyuncular o şekilde o topu kendine çağırır hocam zaten. Yani bir şekilde işte çağırır. Ve bugün Vedat Muriç'in geçmişteki kariyerine baktığınız zaman, gelen kariyerine baktığınız zaman adam hep gol atmış zaten.
2: Atıyor topu.
0: Neden atıyor? Evet. O topu kendine getirtiyor zaten.
1: Bir o zaman Vedat Muriç'in bu sezon La Liga'da attığı golleri izleyelim. Çok gol attı dedik. İyi bir performans sergiledi dedik. Gol

0: Krallığı yarışında ikinci oldu dedik. İzleyelim, sonrasında devam edelim.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Campeon. Sergi Darder bekletmeden ve Doğan kafa vuruşu gol.

0: kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç cezası.

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı!

Uçak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç! Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Luvumbo. Luvumbo. Vedat'tan koşu yine. Luvumbo çevirdi. Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz
0: çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 4 Haziran milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin kaynaklarında resmen kayıtlara geçti.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Spor gündemine devam ediyoruz. Anspor ve Anspor Radyo ortak yayınında ikinci saatimize başlıyoruz. Mahmut Alparslan ve Cem Pamiroğlu ile birlikte değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Şimdi Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanırken bu seçim heyecanı da transfere doğrudan sirayet ediyor elbette. Aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli iddialar var. Sayın Hakan Safi'nin milli takımdan anlaştığımız oyuncular var demesiyle birlikte bu ismin özellikle ilk ismin Hakan Çalhanoğlu olduğu konuşulmaya başlandı. Ki menajeriyle ve Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştıkları yönünde de yine haberler bizim tarafımızdan da bizim muhabir arkadaşlarımız tarafından da paylaşıldı. Bir Hakan Çalhanoğlu'nun oyuncu kartını ekrana getirelim. Oynadığı takımlar Karlsruher, Hamburg, Bayer Leverkusen, Milan, Inter. Tüm kariyerinde 640 maçta 144 gol ve 140 asisti var. Son sezon performansına baktığımızda 30 maç, 12 gol, 7 asist. Milli takım performansı 105 maç, 22 gol, 21 asist. Geçen sezon da adı Fenerbahçeli ve Galatasaraylı anılmıştı oyuncunun. Ama Galatasaraylı olduğu, yani Galatasaray'da Türkiye'ye gelirse oynamak istediği için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği yönünde iddialar da vardı. Ama bu sezon demek ki Hakan Safi, Sayın Hakan Safi el yükseltti ki oyuncu ve menajeriyle anlaşılmış.
1: Futbolda hiçbir zaman ön yargı olmamak olmaz olmaz diye bir şey yok. Profesör Aktar Şehriş, evet Hakan.
0: Biz olmaz demiyoruz hocam, oyuncular olmaz diyor. Sonra bir bakıyoruz oluyor.
1: İşte ben de onu diyorum. Hakan'ı ben çok çok iyi bildiğim için, babasını da çok iyi tanıdığım için.
0: Evet.
1: Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Bunu da inkar etmedi, hep söyledi. Orada ölürdü ama.
0: Peki geçen sezon sizce bu teklifi bu şeyi Galatasaraylı olduğu için mi reddetmişti?
1: Ben böyle bir şey tahmin etmiyorum. Profesyonel bakış açıları, babanın da bakış açısını çok iyi biliyorum. Herkese kapılar açıktır. Oynamak isteyen bir oyuncu. Fenerbahçe'ye de gelirse de mükemmel işler yapar. Hangi takıma gelirse gelse Hakan'ı biliyoruz. Yani onu şöyle oynar böyle oynarlar demeye gerek yok. Önemli olan onu bitirmek. Bitiren kulüpte çok büyük bir iş bitirmiş olur. Yani takımınızın hemen hemen nereden bakarsanız bakın bir %50'sini toparlamış olursunuz orta sahada. Çok yönlü bir oyuncu. Seyretmek isteriz Hakan'ı tabii Türkiye'de. Nihai kararı tabii kendisi verecek. Babası verecek. Bir ara Trabzon'la da imza atmışlardı. Çok çok eski seneler. 2010'larda filan. Ama olmadı orada. Başka bir yerlere gitti. Her şeyi yaşayabilirsiniz. Gelirse de seve seve Hakan'ı izlemeye gideriz, izleriz de çok da katkı sağlar. Bilhassa büyük takımlarımızın tekrar sonra bütün hepsinde olabilecek bir oyuncu. Sadece bizde değil, Avrupa'nın da elit takımlarında. Zaten öyle bir yerde oynuyor. Milli takımımızın göz bebeği, takım kaptanı. Yaptığı işler meydanda oyunu çok değişken oldu. Karlsruhe'de orta sahada oynarken Hamburg'a transfer oldu. Hamburg'da sol tarafta oynatmaya başladı. Oradan aldılar, içeriye kat ettiler. Şimdi de tamamıyla geriden oyunu kuran bir Hakan görüyoruz. Önceden daha çok 10 numara pozisyonda oynayan bir Hakan vardı. Leverkusen'da, KSC'de, Hamburg'da zaman zaman. Sonra da buraya evrilmiş bir Hakan var. Çok çok akıllı bir oyuncu. Yani Fenerbahçe şayet Hakan'ı bitirse transferde, tekrar söylüyorum, %51 oyuncu katkısını görecektir. Takıma katkısı olacaktır. Tabii önemli olan o ıslak imza denir ya. O ıslak imza atıldıktan sonra Hakan'ın nereyi seçeceğini göreceğiz.
2: Hocam şey de önemli orada mesela
0: Galatasaray'ın hala bu sezonda devrede olacağını düşünüyor musunuz?
1: Olabilir.
2: O tarzda oyuncu sayısı da Fenerbahçe'de fazla. Bir de taça çıkacak oyuncular da olacak.
1: Tabii,
2: şimdi Talisca, Asensio.
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin Hakan yani, Çalhanoğlu'na ihtiyacı var mı?
2: Ya ihtiyaç mesela şimdi neyi çağrıştırıyor biliyor musun? Şimdi sen bunu yani söyleyince aklıma hemen yani, ne geliyor biliyor musun?
1: Fred falan gidecek galiba.
2: Nesri ile Duran'ın olduğu zaman Fenerbahçe'ye Osimhen teklif edildiği zaman Nesri ile Osimhen şey var dediler, Duran var dediler. Galatasaray ne yaptı? Icardi vardı, Batshuayi vardı galiba. Morata da vardı galiba.
1: Morata sonra alındı.
2: Sonra da Morata geldi.
1: Sonra.
2: Şimdi bu 3 tane oyuncu varken dediler ki Osimhen, Osimhen alınır abi dediler. Şimdi bu da o hesap, anlatabiliyor muyum? Sende Asensio var, Talisca var. Hakan, abi Hakan Çalhanoğlu başka bir seviye.
1: Tabii.
2: Hakan Çalhanoğlu alınır. sen o zaman Talisca ile Asensio'yu kullanabileceğin yerler olabilir. Sen ona bakacaksın. Ve burada tabii şu çıkıyor. Yani gelecek teknik direktörün bu kararları verebilecek bir yetiye sahip olması lazım. Yani saha içini hakikaten iyi yönetebilmesi lazım. Saha içerisindeki bu kişileri yönetebilmek. Hepimiz antrenörlük yaptık ettik ama futbolda da en önemli şeylerden biri, hocam da çok iyi bilir, sevk ve idaredir. Bunları sevk ve idare, oyunu sevk ve idare edebilmek önemlidir. Ama bu kadar isimler ne olursa olsun, Hakan Çalhanoğlu dediği zaman, onu da gönülden razı ettiğin zaman o başka bir seviyeye gelir.
1: Ama Asensio'yu mesela oynadığı yerleri biliyoruz, sadece o 10 numara değil, dışta da çok oynadı, Real Madrid'de bilhassa çok kullandılar, sağda solda oynayan o özelliklere sahip. Ama şimdi tabii Hakan'ı aldığınız zaman
2: hocam Galatasaray'da İlkay Sara falan beraber oynamadı mı? Bir Lemina ile bir Torreira ile oynamadılar mı? İcabında yani, oynarsın
1: orada
2: da.
1: Oynarsınız, orada da oynatırsın ama Asensio'nun bir artısı var. Dışta da oynamasını çok tabii iyi biliyor. O özelliklere sahip. Yani hani sadece Talisca gibi diyelim belli bir yerde, ama Asensio öyle değil. Asensio'nun o iki kanatta da oynama özellikleri olduğu için elinizi rahatlatır.
2: Kanat orta sağ. Kanat tabii orta sağ.
1: Hocanın da elini rahatlatır ama
0: burada dediğim, Inter'in de aynı şekilde bir beklentisi olacak.
2: Hayır, bir de zaten Hakan'sız olmaz diyen bir Inter var.
0: Aynen, yani var. Futbolcuyu, menajerini ikna etmiş olabilirsiniz ama kulübü de burada ciddi bir pay sahibi.
1: Da onun
2: kahvesi büyük, devam ediyor değil mi?
1: En büyük menajer, tabii en büyük menajeri Hüseyin'dir, babasıdır, sevgili Hüseyin'dir. Seyretmek isteriz Hakan'ı. Tabii iknası oldu mu olmadı mı onu bilemem. Sayın Başkan adayının
0: muhabir arkadaşlarımızın aldığımız bilgiye göre anlaşılmış.
1: Anlaşıldıysa büyük bir iş başarmışlar olur. Bak, tekrar çok büyük bir iş başarmış olurlar. Ki anladığım kadarıyla hocam daha iyi biliyor kendisini, daha iyi tanıyor. Ekonomik olarak bir sorunu yok başkan adayının, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ekonomik olarak bir sorunu yok. Kesenin ağzı sonsuza kadar açık oyuncularda. Ben şeye hayret ediyorum. Yani böyle bir konuşuluyor işte, yok vergi borcu var Fenerbahçe'nin, şu abi buraya gelen kişiler, buraya aday olan kişiler bunları bilmiyor mu? Biliyorlar.
2: Bilmez olur mu?
1: Bırakın abi siz onları, bir önceki orası onları halletmişlerdir, onları nasıl ödenecek o planı yapmışlardır. Yapmadan gelirler mi başkanlığa, adaylık olur ya? Yok şu kadar borcu var, bu kulüplerle hiç konuşuluyor ya bunlar. Oğlum, beni ilgilendirmez o. Ben şeye bakarım, siz geldikten sonra zaten onun planını yapmışsınızdır. O ikinci plandadır o. Yapacağınız transferler, takımınıza katkı getireceğiniz oyuncular, şu anda eksik ne var? En başta teknik direktörünüz.
2: Ben o Hakan Bey ilk geldiğinde de burada şeyi de söyledim. Zaten bir yapmış olduğum çalışmada sadece 14 tane yabancı futbolcunun 108 milyon euro hocam yıllık ödemesi var. Sadece 14 tane yabancının. Dışarıdaki yabancıları da geldiğin zaman da 10-18
0: milyon. Bu arada o yabancı sayısının da azalması gerekiyor.
2: 14, dışarıdan da 6 tane geliyor, 20 oluyor. Yani. Şimdi bunların
0: 10 yabancı.
2: Bu 20 tane yabancının hangisi kalacak, hangisi gidecek? Bir de sıkıntılardan bir tanesi hocam, 27'de en erken 2027'de sözleşmesi bitiyor. Yani kilit sözleşmeler var. Sen de biliyorsun, bu kilit sözleşmeleri çözmek için adama para veriyorsun göndermek için.
1: Bunlar
2: yani
1: göze almışlar, o planı yapmışlar
2: tabii. Bu planlar yapılmış.
1: Onun
2: doğrusu
1: için o tarafa hiç bakmıyorum.
2: Doğru.
1: Ben şu anda gelen başkan adaylarının ikisi de o planı hazırlamışlardır. Onlar için o ödemeler ikinci plandadır. Onda ivedilik olarak transferdir. Bunlar o paralar hazırdır onların o konularda. Yani okuyoruz, konuşuyorlar, söyleniyor. Şu kadar para lazım. Bu kadar. Abi onlar çok

0: hazırlamış daha doğrusu. Önemli olan şu anda transfer ve oyuncular, hoca ile birlikte gene dönüp dolaşıp Hakan'a gelelim. Büyük bir transfer olur. Daha gerçeği konuşmak lazım. Sensasyonel bir transfer diyoruz ya işte, o geldi of mükemmel filan. Hakan da o tarzda bir oyuncu.
1: Tabii, tabii.
0: Öyle bir oyuncu. Yani dünyanın herkesin bildiği bir oyuncu. Öyle bir oyuncuyu transfer edersiniz.
2: Türk milli takımının takım kaptanını ve Inter'in şampiyon olmuş iki üstte şampiyonluk almış.
0: Milan'da oynadı mı?
2: Milan'da da oynadı.
0: Evet. Milan'da oynadı. Yani diyorum Milan'da oynadı.
2: Şampiyon olmuş.
0: Milan ve Inter. Abi, Milan ve Inter dünyanın bilinen takımlarından. Atıyorum 10 tane varsa o 10'un içinde olan takımlar. Öyle bir yerde oynamak, orada forma bulmak ve devamlılığı getirmek ve devamlı olmak. Yani her baba yiğidin harcı evet, değil. Büyük bir iş başarır. Bak tekrar söyleyeyim, %50 takıma katkı sağlayacak tek bir oyuncudan bahsediyorum. Sağlayacak bir oyuncu transferidir Hakan Çalhanoğlu. Hangi takım olursa olsun. %50. Emin olun %50 takıma katkı sağlayacak bir oyuncu sağlar mı? %50 sağlar abi. Ondan sonra etrafı gelir işte.
3: Geçen sezon Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye gelmişti. Ali Koçlat'ta görüşme yapacağı söylenmişti vesaire derken, sonrasında Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ı takip eden basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya geldi. Sonra ben Galatasaraylıyım açıklamaları oldu. Fenerbahçe'ye gitmeyeceğim dedi. Tekrar İtalya'nın yolunu tuttu. Bu sezonsa işler tamamen değişmiş gibi görünüyor. Bu sezon özelinde.
0: Ama hiç inkar etmedi Hakan. Hep söyledi Galatasaraylı olduğunu. Galatasaray'da oynamak istediğini, futbolu orada bırakmak istediğini. Hep söyledi, söylemedi değil. Ama
3: Galatasaray devreye girerse acaba yine planları değişir mi Hakan'ın?
2: Bilmem, onlar soru işareti.
0: O soru
2: yani işareti. Varsayım ama yani bir futbolcuyu biz şöyle çok anlamlı yüklemeler yapıyoruz. Yani Galatasaraylı işte Fenerbahçe'de oynamıyor. Fenerbahçe'ye ya yıllardan beri Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok bir sürü futbolcu var. Yani
0: çok var.
2: Hepsi de sonra da hayatlarına devam etmiştir. Veyahut da kendi futbolu bıraktıktan sonra hangi kulüpte devam etmek istiyorsa sonraki
0: yaşamda devam etmiştir. Hocam de hizmet etmişlerdir. Yani.
2: Tabii.
0: Hani hocam tek kelimeyle Hakan. Yani tabii, Hakan katılır. Emin ol takımın %50'si. %50 katkı sağlayacak tek bir oyuncudur. Olurlarsa santrofor mantrofor tamam getirirsin ama hepsine bedel bir oyuncu geliyor.
2: Katılır.
0: Her konuda oyun perspektifi, oyunu yönlendirme, liderlik başvuru, korneri, friki ne dersen de bir oyuncu da ne arıyorsan, o mevkide oynan oyunu arıyorsan hepsi Hakan'da var. İnşallah bitirirler, gelir, kim gelirse, hangi kulüp olursa olsun zevkle izlenir Hakan, zevkle gidip izlenir. Hakan için gidilir yani. Öyle bir oyuncuyu burada sürmek ve hani olur ya bir oyuncu derler ki 30 maçı var bu adamın ama 10 dakika girmiştir, 13 dakika oynamıştır, 15 ama hepsi totalde 30 görürsün. Bu devamlı oynayan oyuncu hocam.
2: Aslında Hakan tabii ki çok önemli bir golcü olmakla beraber bir de sağ dışı ve sağ içi lider özelliği var.
0: Aynen, yani söylüyorum, lider
2: şeyi, mesela takımın üzerindeki takım oyunundaki yetenekleri, takıma katkı yapması önemli. Bir de lider özelliği olmasını getirmiş olduğu avantajı da olmadığı zaman da takıma elini sürebilecek bir oyuncu. Yani aynı zamanda da sahanın içerisinde dışarıdaki teknik direktörün de bir eli gibi
0: iyi bir
2: hareket eden bir teknik, iyi bir profil. Keşke olabilse. Yani bir Türk insanı, bir Türk futbol olarak bırakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon herhangi bir takım. Yani bir Türk insanı olarak bir formanın altında Hakan'ı seyredebilmek. Herkese öyle, özellikle de yani Fenerbahçe'nin altında
0: seyretmek isteyenler.
2: Zevkle
0: gidip izlenir Hakan'ı izlemesi. Evet. Bir de şu var. Gelecek hoca,
2: seyirciyi çağırır yani hocam.
0: Gelecek hoca çok şanslı olur. Diyelim ki Hakan'la da anlaştılar. Şöyle bir bakıyorsun. Elindeki oyuncuların hepsi abi. Oho. Hepsi bir yerlerde yani. Belki de gelecek hocayla da çalışmış oyuncular vardır içeride.
2: Tabii
0: ki. Yani öyle bir şey geliyorsunuz ki, takıma geleceksiniz ki, hiç tanımadığınız filan oyuncu değil. Hepsi bir İspanyol milli takımda oynamış, Real Madrid'de oynamış, ne bileyim işte Kantesi var, Fransa milli takımda oynayan var da var. Arkanda senin kaleci var abi, Brezilya milli takım kalecisi var. Evet. Tamam, bir sezon çok bunalımlarla gitti Ederson. Hiç bizim için düşünemediği bir Ederson'u yaşattı.

0: bize burada. Kedar son öyle değildi.
1: Ama Sayın Asya'nın durum da açıklamada bulundu onunla ilgili.
2: Ama Aziz Bey onunla ilgili çok güzel bir şey evet. çizdi. Yani bir futbolcu. Ama Aziz Bey öyledir. Mesela Alex'i de biliyorsunuz bazen kötü bir dönemi olmuştur. Yuhalamışlardı. Kalktı tek başına mesela alkışlamıştır. Yani Aziz Bey sahanın iç kısmını futbolcunun şeyini bilir biraz.
0: Ederson'un en büyük bizdeki sıkıntıya uğramamızın sebebi hani bir iki sene oynardı ondan sonra kötü bir sezon geçir aminna. Gelir gelmez böyle bir haleti rüya girmesi ben şahsen hocam, hiç yaşamadım onu. Hiç görmedim adamı.
2: İnan bana hangi hüviyette olursa olsun hangi formanın altında olursa olsun o futbolcunun içerisinde yaşamış olduğu bir duygular o sahanın içerisindeki duyguların tarifi mümkün değil. Şimdi
0: Ederson, çok donuk oldu burada çok donuk.
2: Hocam Ederson'a karşı da beklenti de çok fazlaydı. Yani mesela en azından bir 5-6 tane bir maç alır en azından dersin. Bir kaleciyi biz Ederson'un herhangi bir maça elini değdiğini göremedik. Evet, tam tersine evet. maça elini negatif bir şekilde
0: i̇şte
2: değdi.
0: Onun için zaten İnsanda, diyorum ya.
2: Fenerbahçe'de taraftarda çok sabırsız. Yani şöyle bakamıyor. Ya bu adam Brezilya milli takım ya olabilir, hata yapabilir. İnsanların da kötü günü var. Nasıl ben trafiğe kötü bir günde çıkıyorsam, işe kötü bir günde gidiyorsam gibi bakıp Ederson'da öyle bir tölere edemiyoruz. Çünkü Fenerbahçe takımının taraftarı hakikaten çok sabırsız ve devamlı yani artısını ve eksisini de en üst seviyede yaşayan bir takım.
0: Sevgili
2: travmatik
0: hocam,
2: bir beraberlikler, hatalar.
0: Ona belki hoşgörüyle davranırlardı ama Ederson'u Fenerbahçe taraftarı daha doğrusu bütün taraftarlar, Türk taraftarların hepsi Ederson'un ne tarzda bir kaleci olduğunu herkes biliyordu. Çok agresif bir kaleciydi. Çok agresifti o ceza sahasına, hakimiyeti, oyuna. Burada çok dalgın bir kaleci geldi bize. Yani onun hali türüyesi, iç bünyesinde neler yaşadığını etti onu bilemeyiz biz tabii. Onun kendini yani yoktu burada. Kaleke kendisi var ama şey yok. Oyuna bir katkısı olmadı. Takıma bir katkısı. Onun için insanlar bir infilgaha olur. 4 sene 5 sene buradasındır. Bir sezon böyle geçmiştir. Sineyi çekersen birdenbire Ederson'un çok sönük alması ister istemez hepimizde burada. Tabii. Taraftarlar da ya Ederson bu mu dedirtti ama diyor.
2: Hocam
0: Ederson.
2: Bir de hata herkes hepimiz insanlara mahsus. Futbolcu hele çok mahsus bir şey ama işte bu atıldığı pozisyon Galatasaray maçındaki atıldığı pozisyondaki belki hata zincir payına baktığınız zaman aspata hatası olanlardan biri gibi gözükmesine rağmen olayın şiddetini çoğaltması, yukarı taşıması, davetiye çıkartması biraz da tabii Ederson kalitesindeki birisine yakışmadı. Çünkü Ederson profilinde oyuncular daha çok ve herhangi bir olayı daha çok aşağı çekmeye çalışırken tam tersini Ederson bu işi çok köpürttü mesela orada. Hatası belki azdı ama hata tamamen ona yüklendi. Yani sen bunu yapmasaydın sana yakışıyor mu o gibi bir sürü suçlamalarla çocuk da yerle biri oldu açıkçası. Yani orada bir sürü olaylar var. Hakem var, Barış Alper var, evet. O var, bu var. Bir
0: bu
2: sürü olaylar
0: bir şeyler yaşadı.
2: Ama oradaki şey
0: kendi iç bünyesinde de bir şeyler yaşadı.
2: Kötü bir pozisyona soktu.
1: Şimdi devam edelim Galatasaray'la buradan. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Serie A ekibi Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor diyoruz. Detayları paylaşalım sizinle. Ekrana getirelim bu hamleyle ilgili. Takımdan gidecekler, kalacaklar, ne olacak çok merak ediliyor. Bakalım Davinson'la ilgili haberimizin detayları neler?
3: Como yeniden Davinson Sanchez'e talip oldu.
4: Ali şans alan verdi işaretini. Kafa, toparladı, gol! Davinson Sanchez.
3: İtalyan ekibi daha önce de istediği Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor. Geçen sezon transferin son günleri olduğu için teklifi kabul edilmeyen Como bu kez daha erken hareket edecek. Serie A'yı 4. tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti alan Mavi Beyazlılar kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmese de yönetimi 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklife hayır demeyeceği belirtildi. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoperin ayrılık ihtimali üzerine planını hazırladı. Galatasaray Davinson Sanchez giderse Liverpool kaptanı Virgil

0: Van Dijk için girişimde bulunacak. Devre arasında temas kurulan Hollandalı oyuncu, 7,5 yıldır forma giydiği İngiliz ekibinden ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Ancak Van Dijk'ın Arne Slot'un yerine gelecek teknik direktöre göre kararını gözden geçirebileceği kaydedildi.
1: Evet, devam edelim. Şimdi Galatasaray'la Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarıyla Galatasaray'da yine mevcut kadronun korunması öncelikli hedef Mahmut Hocam. Bununla birlikte tabii takımdan ayrılacak oyuncularla birlikte transferde daha hareketli zamanlara tanıklık edeceğiz Sarı Kırmızılılar'da. Davinson Sanchez takımdan ayrılma ihtimali olan ve bundan bir gelir elde edebilecek isimler arasında Sarı Kırmızılılar.
2: Ya tabii teklifler gelir, mutlaka gelir. Como İtalya'da da son dönemlerde epey bir yatırım yapan ve para saçan bir takım. Tabii önce bütün takımlarımızın, milli takımlarda olan oyuncuların sakatsız dönmeleri, ondan sonra da bakacağız. Galatasaray şanslı, şöyle şanslı. 4 seneden beri o kurgunun içinde olan, yeni gelen ve hatta takımı muhafaza eden bir hüviyete sahip. Teknik direktörü hazır. Ve tabii eklemelerde yapacaklar. İsmi geçen oyuncular var. Bir sürü transfer isminde ismi geçen oyuncuların orta sahası var, forveti var, sağ beki var. Hemen hemen her koridorlarda isimler geçiyor. Önce tabii gidecekleri de belirlemek lazım sevgili Ceyda. Kimler gider, kimler kalır, kimlerle gidersiniz? O transferlerde birisi diyor ki Osimhen'e teklif geliyor, şu kadar teklif, öbürüne sen de söylüyorsun işte Koman'ın teklifi var. Gittikten sonra da bunların tabii mutlaka listedeki oyuncuları vardır. Zaten herhalde değil de kendilerine söyledikleri ve bütün kamuoyunda söyledikleri bir stoper mevkine oyuncu alacaklar, ama bunun ismi kim olur? Liverpool'un oyuncusu mu olur? Başka bir oyuncu mu gelir? Orta sahada değişiklikler yaşayacaklar. Oraya bir takviyeler gelecek. Evet. Santrafor bölgesi malum, oraya teklif oyuncu almanız gerekecek. Icardi ile ayrılıyorlar zaten anladığımız kadarıyla. Herhalde uzatmayacaklar. Çok büyük bir değişiklik olmazsa bir tane değil iki tane oraya oyuncunuz gerekecek.
1: Bir de Osimhen giderse.
2: Osimhen giderse o vakit hani derler yandım ülke tarafı. O ayarda oyuncuyu nasıl bulursunuz? Piyasada oyuncu...
1: Çünkü Osimhen, hayır ben transfer görüşmeleri yapmıyorum diye bir yalanlamada bulunmadı.
2: Her şey açıktı.
1: Sözlerinin yani çok böyle üstün körü bir açıklamaydı. Hani sözleri yanlış anlaşıldı derken, yani eğer bir görüşme gerçekleştirmiyor olsa görüşmüyorum ben, bir yanlış anlaşılma var der, konuyu kapatırdı.
2: Sevgili Ceyda, profesyonellikte her şeyi yaşarsınız. Önemli olan sizin kulübünüzün tatmin edici rakamı gelmesi lazım. Oyuncuya verirler ama kulübün istediği bir rakam vardı. Galatasaray'da herhalde 100 milyona falan bırakacak bir konumda değil. Onun daha üzerine çıkmaları lazım. Bu futbol piyasasında bilhassa işte büyük takımların diyelim Real Madrid'ler falan, bunlar bazı gözlerini karartıp bu paraları veriyorlar. Verdikten sonra da gittikten sonraki işte o vakit siz nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Çünkü bu sene yaşadığınız bir Şampiyonlar Ligi var. Orada yaşadığınız girdaplar var, gitgeller var. Tekrardan Türkiye Ligi'ne döndüğünüz zaman yaşadığınız sıkıntılar var. Ona göre de takımınızı daha da iyi hazırlamanız gerekecek. Oyuncu profili olarak da bazı bölgeleriniz eksik kaldı, bazı bölgelerinizde fazlalık var. Bunları da bir değerlendirmemiz lazım. Malum bir de kısıtlama geldi. Kısıtlama gelince de oyuncu sayıcınız da düşecek. Ona göre de siz transferlerinizi elden çıkaracağınız oyuncular var. Ya her şey ekonomiyle birlikte gelecek teklif ve sizin teklif sunacağınız oyuncular önemlisi. Ya yok yani öyle 10 milyonu 5 milyon oyuncu kalmadı artık. Gideceğiniz, teklif edeceğiniz oyuncuların da %80'i bonservis bedelleri de var. Siz bonservis bedelli oyuncuyu satın ki bir girdiniz olsun, ona göre de transferinizi yapın. Yani biz biraz herhalde Galatasaray'da hemen aktif değil de belki bir Dünya Kupası ortalarına doğru belki genç bir isimleri falan düşünebilirler, getirebilirler, ama baba isimler belki de sonra kalabilir. Onu düşünmek lazım. Önce bir de gideceklerini bilmeniz lazım. Kimleri göndermek? İşte Sara dediler. Sara'ya teklif var dediler. Deniliyor.

0: Muhafaza edip biraz bekleyecekler. Göndermek istediklerini, gözden çıkarmak istediklerini listesi hazırdır. Onları kulüplerle anlaşıp göndermeye çalışacaklar. Ama biraz ortayı bulacak, yani Dünya Kupası'nın ortasını bulacak diye düşünüyorum ben.
1: Tabii Dünya Kupası burada transferde belirleyici olacak.
0: Aynen.
1: Yani Dünya Kupası'na kadar biraz daha takımların eli kolu bağlı. Sonrasında Dünya Kupası'nda forma giyen oyunculara hem teklif gelebilir Galatasaray açısından, tüm kulüpler açısından, hem de Galatasaray Dünya Kupası'nda yer alan oyunculara talip olabilir. Dolayısıyla biraz daha yavaş gidilmesi paniğe sebep olmamalı mı? Nasıl yorumluyorsunuz bu transfer dönemini hocam?
2: Ya Dünya Kupası'na giden takımların oyuncuları bir kere her şeyden önce transferden tecrit bir şekilde bir kamplarını sürdürüyorlar. Teknik adamlar bu kamp programlarını yaparken futbolcularını en önemli birinci madde olarak menajerlerle görüşmeyeceksiniz. Bir altı çizilerek bir maddeler vardır yapılmaması gerekenler. Bunu söylemek lazım. Çünkü orada siz bu menajerlerle futbolcunun devamlı transfer haberleri üzerine bir iletişim sürecine girerseniz takımdaki o futbolcudan verim alamazsınız. Çünkü burada Avrupa kulüplerinde ve de işte diğer takımlardan gelecek olan teklifleri tabii ki açıklar. Ama çok önemli, Dünya Kupası maçları oynayacaklar. Şimdi siz kadronuzda bulunan bir oyunculara devamlı kafası karışık bir vaziyette antrenmana çıkması, taktik idmanına gelmesi, evet, teorik planlara bakılması, teorik olarak, pratik olarak katılımlarda çok büyük bir dengesizlik görürsünüz. Buna bir kere bir önlem alması lazım teknik adamların ve aslında futbolcuların da alması lazım kendilerini maça konsantre edebilme açısından. Bu tabii ister istemez transfer etmek isteyen kulüplerin bu tip oyunculara yönelmesini engellediğini düşünüyorum. Ha, bununla dışında belki kulüp milli takımdaki ülkeler kendi oynamış oldukları maçlardan zaman zaman düşerlerken 36'ya, 32'ye, 16'ya, çeyrek finale, bunun dışında kalan takımlarla yapılacak olan o ülkelerin futbolcularındaki transferler ancak o zaman devreye girebilir. Zaten bu sürece de baktığınız zaman her takımın hazırlık kamplarına denk geliyor. Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ön elemeler, Avrupa Kupası, Konferans Ligleri, hepsinin ön elemeleri başlıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ön elemeler başlıyor. Özetle Dünya Kupası transfer edilmek isteyen oyuncuların hakikaten önünü kesiyor şu anda. Ve kulüplerin de elini bağlıyor. Ama bunun dışında kalan hakikaten çok iyi de oyuncular da var. Yani gitmeyen ülkelerin oyuncuları da var. Veyahut da onlardan gelecek olan haberlere göre de kendi takımlarının transfer politikasını şekillendirecek olan, oyunculardan oluşacak olan bir takımlar da var. Bunların hepsinin planlamasını yönetimler muhakkak yapıyordur. ABBC planları olmak üzere. Buna göre bekleyip göreceğiz sevgili
3: Ceylan. Şey de var tabii, çoğunlukla Avrupa'daki tabii takımları daha çok baktığımız için %80 hepsi mukavelesi devam eden oyuncular takımlarında.
2: Yani hocam zaten sen de şey yapıyorsun, bu büyük bir ihtimalle bu transfer çalışmaları yapılırken mukavelesi bitecek oyuncular, sözleşmesi boşa çıkacak olan oyuncular, sözleşmesi devam edip kulübüyle huzursuzluk içerisinde olan oyuncular,
3: opsiyonlu olanlar
2: bu gibi oyuncuların muhakkak bir listesi vardır. Bunun bir prizi çıkar. Kulüpler yapmak istedikleri transferi de bu oyuncuların içerisinden yapabilir.
3: Olması ya
2: biz bir de hep şuna odaklanıyoruz. Yani Dünya Kupası'ndaki oynayan takımların oyuncuları. Ya onların dışında da kalan oyuncular var. Binlerce oyuncu var. Dolayısıyla oradan da çok daha iyi bir oyuncular bulabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Bir de siz oradaki bir oyuncuyla mesela bugün aşağı yukarı 48 tane takım var değil mi hocam? 48 takımın hangi oyuncusu gitmeden evvel transferini kesinleşmiştirir mesela? Olabilir mi? Mümkün değil.
1: Evet.
2: Yani hiç çok
3: nadir.
2: Çok nadirdir. Ben hiç duymadım. Yani bilmiyorum. Yani görsel basından hiç bana böyle bir önüme haber düşmedi. Herkes tamamen maçlara ve de Dünya Kupası'na odaklanmış ülkelerin futbolcuları ve de mukavelesi devam ettikleri için ve hatta işte bilmiyorum bitecek olanlar nasıl ne şekilde gelişecektir ama Ben açıkçası
3: biraz beklenecek.
2: Beklenmekte yarar olacak.
3: Yani öyle olacak zaten.
2: Zorunlu olarak bekleniyor.

0: Denecek
1: mecbur.
2: Şimdi Galatasaray'ın listesinde aynı zamanda milli oyuncumuz Can Uzun'un olduğu söyleniyor. Her ikinizin de yakından tanıdığı bir isim milli oyuncumuz. 20 yaşında genç bir yetenek, 1.86 boyunca 10 numara mevkinde oynuyor. 45 milyon euro kadar ciddi bir bonservis beklentisi var, piyasa değeri var. Frankfurt Nürnberg'de oynadı. Tüm kariyerine baktığımızda 94 maçta 34 gol, 13 asisti var. Son sezon performansı 28 maç, 10 gol, 6 asist. Milli takım performansında henüz daha 4 maç. Niceleri olsun inşallah.
1: İnşallah.
2: Çok milli takımımız için de önemli bir oyuncu. Gelecek vadeden bir futbolcu. Galatasaray'da özellikle mevki 10 numara olunca Mertens'ten sonra o aradığı 10 numarayı bulamadı Galatasaray. Can Uzun evet çok genç bir yetenek. İlerleyen zamanlarda kuşkusuz o profile dönüşecektir. Ama bir fırsatını yakalarsa da kaçırmak istemeyecektir sarı kırmızılar.
1: Keşke bitirebilseler. Keşke gelsin. Çok zor bir transfer. Hakan'ın gençliği. Hakan ben dedim ya 15 daha Manayim'den falan bildiğim içindir. Tabii bizim milli takımda sol tarafta oynadılar. Orada da oynuyor. Hakan da zaman zaman ilk zamanlar geldiğinde oynuyordu oralarda. Mükemmel bir transfer olur. İşte bunlara para harcayacaksınız, vereceksiniz ama ben hep söylerim. Keşke bu daha Regensburg'dayken falan biz bunu bitirebilmiş olsaydık. Yani takımlarımız alabilmiş olsalardı, peşlerinden koşsalardı. Veyahut da Nürnberg'deyken buralara gelmeden. Çok iyi bir transfer olur. Çok uzun dönem bir transfer olur. Devamlılığı uzun olur. Yani Galatasaray'da uzun süre oynayabilecek bir oyuncu. Para kazanmasından falan bakmıyorum oraya. Uzun ve 5 sene 10 sene böyle gidebilecek bir oyuncudan o mevkide fazla oyuncu aramadan götürebileceğiniz oyuncu zor bir transfer Ceyda. Zor bir transfer ama gelirse nasıl Hakan için stajda bahsettiysek Can'ın daha fazlasını bahsedeyim çünkü daha onun genci kardeşi artık Hakan'ın zevkle gidersiniz dersin Can çok çok kaliteli bir oyuncu.
2: Nasıl bir oyuncu hocam, nasıl tarif edersiniz?
1: Ben sana bak, dedim ya Hakan'ın gençliğini ben seyrederken Hakan'ın gençliğini görüyorum onda. Hakan da o tarzıydı çok böyle hani naif deriz ya biz kişilere futbol olarak naiftir mesela. En son oynadığım maçta Makedonya maçında canlı izliyorum. Sol tarafta oynatıyorlar. Açık gibi oynatıyorlar ama her hareketi olumlu olur mu bir çocuğun? Her şeyi bilinçli. Çok akıllı bir oyuncu. Çok akıllı hocam. Top gelmeden nereye koşacağını, boşa nasıl çıkacağını, topla buluştuğu zaman o tekte veyahut da alıp da dönmelerde nasıl topla buluşturacağını pasörlü. Yani Allah vergisi derler ya, akıl olarak futbol olarak her şeyi vermiş öyle bir oyuncuyu tarif ediyoruz. İnşallah Allah sakatlık makatlık vermez, uzun zaman süreler gider. Yani bizim takımlarımızdan hangisine gelirse ki Galatasaray alırsa çok büyük bir iş başarmış olur. Yani biz tabii Osimhen'i pepe övüyoruz ediyoruz yabancı oyuncular ama esas övülecek oyuncu burada.
2: Tabii.
1: Esas bu. Yani bunu alırsa Galatasaray 10 senesini kurtarmış olur. Emin ol 10 senesini kurtarmış olur. Para kazanır mı kazanır. Satar mısın satma onu bile bir şey diyemem. Ama 10 senesini o mevkiyi kurtarmış olur. Çok yönlü bir oyuncu. Maşallah. Dedim ya keşke onu o Nürnberg'deyken falan da Frankfurt'a falan gitmeden bitirmiş olsalardı da. Buradan siz parlatı zaten parlamış bir oyuncuydu. Buradan sizler para kazanırsınız ama gene kazanırsınız. İnşallah alırlar, inşallah bitirler, inşallah Can kabul eder. Yani o paraları veriyorlar. Nelere vermediniz? Kimlere? İşte buna verin. Bonservisini buna verin. Kurtarın. Hocam ben biraz çok abarttım ama abartılacak
2: bir oyuncu. Estağfurullah.
1: Ya abartılmaya biraz az kalır öyle bir oyuncu.
3: Hocam sen iyi tarif ettin. Ben de biraz ekonomi tarafını söyleyeyim o zaman. Ya bu oyunculara siz bu parayı vermeyeceksiniz, gençlere vermeyeceksiniz ki 39 yaşındaki, 38 yaşındaki, 37 yaşındakilere 20-25 milyon eurolar veriyorsunuz. Bu oyuncuya 40 milyon vermişsiniz. Nedir ki ya? Yani?
1: Çok kısa girebilir miyim de böyleyim hocam. Galatasaray bundan evvel Dortmund'dan yok onu getirdik dedi, yok Bayern Münih'ten bunu getirdik dedi, yok şuradan bunu getirdik dedi. İşte bu abi. Onlar nerede? Neredeler? Yoklar. İşte Can. Ya konuşmaya, anlatmaya gerek yok. Böyle yapacaksın, indireceksin, getireceksin, bir atacaksın imzayı. Evet. Bu oyuncular size uzun vade hizmet edebilecek oyuncular ve buradan kazanabileceğiniz oyuncular. Tekrar söylüyorum, kusura bakma araya girdim.
3: Estağfurullah.
1: Mükemmel bir oyuncu.
3: Oyunculuğu zaten hepimizin merakla beklediği, hepimizin de aslında bir an evvel milli takımda da o süreyi

0: Bilse diye böyle bir içimizin adeta hakikaten keyifle beklediği bir oyuncuydu. Onu da gördük geçen gün. Hakikaten Kuzey Makedonya karşısında çok dolu dolu bir oyuncu. Yani hiç şey yapmayan, yani boş hareketi hiç olmayan, boş yok. Hiç boş hareketi yok. Koşu yaptığı yerler, rakibini ekarte etmek için alanlar yaratması, topu kullanması. Hani bazı bir tabir vardır genelde. Top ayağına gelince huzur bulan oyunculardan bir tanesi. Takıma katkısı müthiş. Vurdu. İki ayağıyla da vurabiliyor hocam. Yani evet. Sol falan diyorsun ama sağda vuruyor, solda
1: oyunu
0: vuruyor.
1: Çok iyi oyunu geliştiriyor.
0: Bir kere şeyi çok iyi. Yani oyunu görmesi, kafası devamlı havada. Kendisini kanıtlamış, ispatlamış. Keşke Türk takımlarından birine Galatasaray'a olabilse. Nasıl sen demin söyledin, çok güzel ifade ettin. Hakan Çalhanoğlu'nu seyretmek de ayrı bir keyif. Can için de öyle. Aynen. Bu genç yaşta bu bizim söylemlerimizi bence onun için de çok değerli ve bize bunları söyleten de Can Uzun. Yani kendi yeteneği, kendi aynen performansı ortaya koyduğu 20 yaşında genç bir
1: pırlanta
0: profil.
1: Ya. Pırlanta.
2: Tabii ki.
1: Pırlanta yani hakikaten. Bak hocam, emin ol aynı Hakan. Hakan'ın daha gençliğini hep bildiğim için, ama ki o dönemler 2010'da falan bize Hakan'ı getirmiş olsaydık Galatasaray olarak, o vakitler çok istedik. Ve de para da değildi o vakitler Kalsır'dan alacağımız dönem, ama olmadı. Ya çocuğun gittiği yerler belli. Şimdi bunu da bitirirseniz
2: yani
1: ki...
2: bu nasıl şu an işte Kenan'dan, Arda'dan bahsediyoruz. Bir sonraki bahsedeceğimiz isimler de zaten inşallah Deniz Gül, inşallah Can Uzun. Böyle
0: ya şöyle, zaten milli takımımızda şey diyeyim ya, bir 10 sene bunları seyredeceğiz hocam.
2: Evet, inşallah.
1: Şimdi şöyle, eğer Galatasaray almadığını düşün, alamadığını düşün, gelmediğini düşün, o Frankfurt'ta kalmaz fazla.
0: Tabii.
1: Kalmaz fazla. Yani gideceği
0: birisi
1: yer
0: alır onu.
1: Gideceği yer Bayern, ki Bayern çok alıyor oralardan. Frankfurt da işte İspanya'da.
0: Bayern alır, doğru söylüyorsun.
1: Real Madrid, Barcelona falan, o öyle takımlar.
0: Bence de Bayern alır.
1: Bayern kapar, basar parayla. Ondan evvel sen davran abi, bir sene iki sene oynat, Şampiyonlar Ligi'de oynat, oynasın. Evet. Satarsa satarsa. Ama emin ol, mükemmel bir yetenek.
2: Yani bu arada Kenan'la Arda'yla aynı yaş grubunda, ama hani milli takımdaki performansı da giderek artacak oyuncunun.
0: Tabii, hem öyle.
2: Daha çok adından söz ettirecek.
1: Zaten bunlar da çok iyi bir oyuncu.
0: Hocam bu 20 yaş 21 yaş grubunun ilk defa uzun yıllardan beri, yani ben de bir geçmişime baktığım zaman, bu kadar genç jenerasyonun bir arada oynadığı uzun zamandan beri böyle bir
1: milli takımımız şey, olmadı
0: yaşamadı.
1: Olmadı, milli takımımız olmadı.
0: Biz yıllar evvel hocam bir Çekoslovakya maçı oynamıştık. Biz 0-0 berabere kaldık orada. Bu bizim Cüneyt Tanmanlar, işte ben, birkaç Sedat Özden, işte Sedat Üç vardı falan. Böyle bir yaşa 7-8 kişilik bir ekiptik o yaş grubu. 22-23 21 yaşlarında falan. Bize de o zamanlar çok iyi gençler geliyor falan dendi. Ama sürdüremedik tabii arkasını. Fakat şimdi bu kadar birbirleriyle iyi uyum içerisinde bir avantaj var hocam. Bir takımımızın büyük bir kısmı yurt dışında oynuyor. Yurt dışında altyapısını almış. Bunlar hakikaten zaten değerli ve de milli takımda hissettiriyorlar.
2: Bunun avantaj olarak görünmesine ne kadar aslında ülkedeki futbolumuz için, ülkedeki oynanan futbolumuz için kötü bir şey.
0: Ceyda, ben seni biraz daha el yükselteyim. Bunun en büyük acısını biz çekiyoruz. Ya biz yıllardan beri Futbol Federasyonu'nda, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörlüğü'nde kulüplerin altyapısının programını yönettik yani. Programı yönettik yıllardır. Ve yıllardan beri söylemek istediğimiz şey, gene altyapılara gidiyoruz ister istemez, ama yıllardan beri hep söylemek istediğimiz şey, şu kulüplerin futbol iklimini bir düzeltelim. Ve çok acıdır ki biz bunu düzeltmek için statüler, maddeler, işte kulüp lisans talimatnameleri çıkarıyoruz. Yani bunları düzeltin diye. Bizim bunları söylememize gerek yok ki hocam. Allah aşkına, yani yurt dışında filan, Almanya'da böyle bir şey var mı? Yani sen zorunlusun bunu yapmaya diye bir şey gerek yok ki. Adam zaten yapacak onu. Yani asli görevi bu kulübün.
1: Biz de 17'yi kaldırıyorsun, 18'i kaldırıyorsun, örnek abi, veriyorum yani.
0: Aynen, bir de 17-18, bir de yani kaldırmayı bir tarafa bırak. O programı daha böyle kaliteli bir hale getirmek için uğraşamıyoruz. Mesela bizim dönemde hocam 17-19'u düşme çıkma yapmıştık. İnanılmaz bir ses getirdi ve çok da övgü de almıştık. Şeyde de, Batı Almanya'da da, Almanya'da bakıldığında da, özellikle bölgeler arası düşme çıkma var. Onlar modelleri ne yaparız ne ederiz diye bakmıştık ya. Netice itibariyle yani bu gençlerin çıkması için aynen oradaki o model tabii ki model farklı bir şeydir ama oradaki düşünceleri buraya aktarmak lazım. Altyapıya aktarmak lazım. Şu altyapının bir ekosistemini bir oturtamadık hocam. Yıllardan
2: İnşallah
0: beri.
2: İnşallah oturturuz.
0: Yıllardan beri. Hocam biz kaç yaşındaydık? Altyapı konuşuyorduk. Daha geldik. Yaşlandık gideceğiz.
2: Hala
0: altyapı konuşuyoruz.
2: Daha
0: ya.
2: Da konuşuyoruz.
1: Şimdi Galatasaray'ın bütün transferleri iyi güzel. Odur budur yok. Liverpool'un takım kaptanı falan. Can. Abi her tarafı bir de hepsini bir tarafa bırakacaksın. Yapabitiyorsan tekrar şeyden mükemmel bir iş yaparlar.
2: Evet.
0: Hocam peki ben Deniz Gül için de bakıyorum.
1: Aa, Deniz de aynı evet. Deniz de bir de bir tane daha var. Fenerbahçe'den çıkma nerede oynuyor ya? Stockholm doğumlu.
0: Şeyi mi diyorsun? Göztepe'li Arda'yı mı söylüyorsun?
1: Değil Arda değil. Stockholm doğumlu. Fenerbahçe'de altyapısından bir yerlere gitti. O dışarıda oynuyor.
2: Bir bakalım hocam hatırladığınızda konuşuruz.
1: Hafızama gider. Peki. O çocuk da çok takip edilmesi lazım.
2: Şimdi devam edelim. Şöyle devam edelim. Galatasaray'ın bir geniş kadrosunu ekranlara getirelim. Geniş kadro üzerinden gidecekler, gelecekler. Yeni sezon planlaması. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun ardından yine bu sezon iddiasını daha yukarı taşımak isteyen bir Galatasaray var. Geniş kadro ekranlara geldi. Uğurcan, Günay, Cankat, Kaleci alternatifleriyle birlikte. Sağ tarafta Şalay, Singo, Yelert. Stoper'de Sanchez, Arda, Nelson, Abdülkerim, Kaan. Sol tarafta Jakobs, Eren, Kazımcan. Orta sahaya geldiğimizde Lemina, Eyüp, Sara, İlkay, Torreira, Enyaga ve sağ tarafta Sané, Yunus, Lanyola. Sol tarafta Barış, Ahmet, Kutucu. İleride Osimhen, Halil, Icardi'yi arkadaşlarımız yazmadan ki sözleşmesi zaten sona erdi. Uzayacak mı uzamayacak vesaire bu detaylar konuşuluyor. Şöyle bir geniş kadroya baktığımızda gidecekler. Yurt dışında Dünya Kupası'nda forma giyip belki parlatıp satacağı isimler Galatasaray'ın olabilir. Saray'a tekliflerin olduğu hep konuşuluyordu. Dünya Kupası'na gitse belki daha ciddi konuşabilirdik ama Dünya Kupası'na gitmeyince oyuncu orada belki beklentinin altında kalabilir gelen Tabii. teklifler. Nasıl değerlendirirsiniz Mahmut Hocam?
1: Valla Zaniola büyük olasılıkla gidecek.
2: Evet.
1: Ahmet büyük olasılıkla gider, gönderirler. Yani tabii biz burada hafaki konuşuruz ama ya her yerde bir değişiklik olacak. Oyuncular, yeni oyuncular gelecek, gidenler olacak. Önce mevkileri tespit etmek lazım. İvedi olarak da herkesin bildiği gibi santrofor ve stoper mevki öncelikli. Sol tarafınızda şu anda yeterli geliyor. Eren ve Jakobs. Tabii Jakobs'un öyle bir maç çıkarır ki milli takımda. Gerçi önündeki çok çok iyi onun. Deep Face'da oynuyor da çok genç bir oyuncu. Ama belli olmaz. Üçlüde oynuyorlar. Son mesela şey maçında seyrettiğimiz gibi Amerika'ya karşı üçlü oynadılar. Sol stoper olarak oynadı. Üçlünün solunda. Yani Jakobs da oralarda oynayan bir oyuncu. Vallahi Ceyda transferler tabii mutlaka gelecekler. Şu anda tek eksik olarak bakarsanız sol önde sadece iki tane eksik oyuncu görüyorsunuz ki Ahmet oranın tam oyuncusu olmamasına rağmen stoperde mutlaka bir takviye yapacaklar. Yani mutlaka takviyeler gelecek. Santrofor olmazsa olmazları Galatasaray'ın. Ama ben gene dönüp dolaşım canla geleceğim. İnşallah bitirler diyeceğim. Yani.
2: Hocam geniş kadro ekranlarda Galatasaray'ın öncelikle elbette gidecek oyuncular konusunda tasarruf olacak. Aynı şekilde yabancı kuralı çünkü Fenerbahçe'de konuşuyoruz, Beşiktaş'ta konuşuyoruz, Trabzonspor'da da konuşuyoruz. Galatasaray'da da aynı yabancı kuralı işleyecek. Dolayısıyla transfer yapılmadan önce hem gelir elde etmek isteyecek Galatasaray hem de performansında memnun kalmadığı isimlerle belki yol ayrılığına gidecek kadroda yer açmak adına.
0: Şimdi öncelikle kadro planlamasını yaparken bu kadronun 25-26 senesinin bize raporunu almak lazım. Ya yani bu kadrodan kimlerle biz başarılı olduk ve kimlerle bundan sonra 26-27 sezonuna çıkacağız diye düşündüğünüz zaman da bunun kararını verecek olan teknik heyet ve başkan ve yönetim. Bunların hepsi, bunların bütün bu kadronun değeri sizin önümüzdeki sene yol almasıyla ilgili bir süreçte hangilerle gidip gitmemek düşüncesi şuna bağlı. Gelecek olan transfer teklifleri, sizin gitmesini istedikleriniz, bunların hepsi bir liste yapılır. Bunun dışında kalanlarda da sizin acilen nereye

0: hangi tipte oyuncular lazım? Galatasaray'ın şöyle bir şansı var tabii ki sevgili Ceyda. Başında 5 seneden beri takımın teknik direktörü, patronu Okan Buruk takımı çok iyi tanıyan devam ediyor. Oyuncuların hepsi bir arada oynamanın getirdiği bir avantaj var. Hiçbir şey yapmasan da hakikaten iyi bir kadro zaten. Bir de önemlilerinden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'ne, yani 7-8 Eylül'de başlayacak olan, hedef olan lige müthiş bir avansınız var. Yani hiçbir sizin koştur koştur bir transfer hamlesi yapmak için uğraş vermenize gerek yok. Yani son derece itidalli, planlı, stratejilerinizi belirleyerek gidebileceğiniz bir süreç önünüzde var. Bu büyük bir avantaj. Zaten liglerde başlıyor. Ağustos'un 16'sında ligler başlıyor. 8 Eylül'de de Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamaları başlıyor. Bunların hepsini değerlendirdiğinde çok büyük bir avantaj var. Avantajı var Galatasaray'ın. Bence en büyük Galatasaray'ın elindeki önemli değer bir zaman skalasının elinde olması. Bunun dışındaki oyuncularıyla ilgili dediğimiz gibi, yani santrfor bölgesine olabilir. Kim gidecek, kim alınabilecek? Veyahut da acilen gitmeyen kimse olursa kimlerle devam edip, kimlerle transfer edip nasıl yola gideceksin? Yani bu sorular çok önemli.
1: Atanı ve tutanı konusunda Galatasaray uzun yıllardır bir sıkıntı yaşamıyor. Evet. Icardi'nin bu sezon gerçekleşmesini beklediğimiz yüksek ihtimalle ayrılığı. Osimhen'in belki ciddi bir teklifle takımdan ayrılması, ki burada Galatasaray yönetimi kolay kolay evet Osimhen'in ayrılığına onay vereceğe benzemiyor ama Osimhen için de ciddi talipler var. Yine Dünya Kupası'nda olmayışı Şampiyonlar Ligi performansını es geçirmeyecektir takımlara. Özellikle Avrupa'da Premier Lig'den, La Liga'dan teklifler olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla bu sezon biraz daha kritik bir dönemeç.
0: Elinizde şey var mı sezon planlamalarıyla ilgili, Galatasaray'ın veyahut da ne zaman açacaklarıyla ilgili daha bir plan
1: yani
0: yok galiba, değil mi?
1: Yani Galatasaray bu konuda en geç açacağı takımı olabilme lüksüne sahip.
0: Evet, o var işte, ama ne olursa olsun nereden baksanız işte 26'sı 16'sındaki Ağustos diye düşündüğümüz zaman 16-17 Temmuz'da en erken açmak lazım. 5'i ile 15 arası gibi bir yerde açmak lazım Temmuz'da.
1: Şu an böyle bir derin sessizlik Galatasaray taraftarını rahatsız ediyor gibi.
2: Şimdi şöyle, Galatasaray'da mesela Osimhen diyoruz da Osimhen'in maliyeti çok yüksek. Yani o belki biraz sürünceme de sürebilir transfer açısından, ama orta sahada ihtiyacınız var. Şimdi bakarsan böyle mutlaka takviyeler yapacaktır. Evet. O da nedir? Elinizdekilerin üzerindeki oyunculara getirmeniz lazım. Aynı seviyede değil. Mesela Torreira'nın daha üzerinde bulacaksınız. İki kat üzerinde. Ne bileyim, Lemina'nın üzerinde bulacaksınız. Yani o vakit transferdir zaten. O için birinin gitmesi biraz soru işareti olur. Çünkü çok büyük bir meblağ. Atıyorum 150 milyon değil mi?
1: Yani aşağısına vermiyor.
0: Yani 150 milyondan aşağı vermeyecek gibi bir ifade
2: bir
0: var.
2: Şöyle olur. Evet. 130 der. Zaten ne bileyim, 20'si opsiyon der, bir şey der. Onlar anlaşılır bir türlü de. O parayı bir verecek kulübü bulmak lazım önce. Kaç tane var?
0: İşte teklifler kime gelecek zaten? Bir de o var. Mesela Lemina'da 3-4 tane ülkenin takımlarından teklif var diye işte medyada konuşuluyor.
2: Şimdi Lemina'nın gideceği yer Galatasaray'ın üzerinde bir takıma gitmesi lazım. Örnek veriyorum.
0: O kendi bileceği işler hocam. Şöyle, teklif varsa yapacak bir şey yok.
2: Hocam burada iyi para kazanıyorlar. Şimdi gelecek takım buradakinin üzerinde vermesi lazım. Yaş geldi 30-30 küsüründe. Avrupalı
1: Osimhen
2: biliyorsun.
1: Osimhen için çok onun geçerli olacağını düşünmüyorum hocam. Osimhen için. Aldığı paranın üstünde bir para gelmesini Osimhen özelinde düşünmüyorum. Çünkü daha önce Suudi Arabistan'dan teklifler geldi. Reddetti. Ben Avrupa'da oynamak istiyorum dedi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı konumda olabilecek bir takıma gitmek onu cezbedebilir.
2: Ben de onun için diyorum. Osimhen'i beklersiniz çünkü o paradan. Ama öbür türlü mesela Lemina 30 küsür yaşında. Atıyorum İngiltere'nin ilk 5 takımından transfer gelme şansı yok. Almanya'dan ilk 5 takımdan gelmiyor. İtalya'dan hemen hemen yok.
0: Yani Premier League gibi bir takımlardan falan bahsediyorlardı Galatasaray.
2: Zaten orada oynadı. Oralarda oynadı o ilk dönemlerinde.
0: Yani baş altı takımlarda oynadı Lemina.
2: Tabii baş altı takımlardan gene gelebilir teklif ama evet. Bu fiyatlar alır mısa onlar tabii ekonomik olanlar. Şimdi siz zaten transferinizi yaptığınız zaman orta sahaya biz onu söyleriz hep. Transfer nedir? Hep iyisini bulmak lazım. Aynı seviyedekini getirme. Aynı

0: bir seviyedekine niye para verecek? Sahibi üst olması da. Mesela Kamaninga'nın ismi geçiyor. Örnek. Gözün kapalı.
1: Evet.
0: Kabul ediyorsa, alabiliyorsan, geliyorsa
2: Trossard'lar falan
0: hemen bas parayı al yani. O tarzdaki adamlar kaçmaz zaten. Bir de Şampiyonlar Ligi, işte internasyonel seviyeleri çok oynamış oyuncular, genç oyuncu da. Yani genç dediğimiz bize göre, çünkü biz hep 30'ların üzerinde transfer ettiğimiz için oldu. Kaç yaşında? 25 falan o civarda. Kamaringo
2: ya, şunu da söylemek düşün. Lazım hocam, Galatasaray taraftarı hiçbir merak edip beklemesin. Yani elinde şampiyon olmuş kadro ve teknik adamı var. Bunlar zaten bir şekilde hallolacak şeyler.
0: Ama taraftar daha fazlasını istiyor şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gidi. Çünkü oynadın. Uzun zamandan sonra bir Şampiyonlar Ligi oynandı. Ve çıktın oradan. Gruplar, yani ligden çıktın. 16'ya kaldın. Şimdi bunun üzerine sen öyle bir transferler yaparsın ki Şampiyonlar Ligi'nde çıkamayabilirsin. 16'ya da kalamayabilirsin.
2: Tabii.
0: O her şeyi getirmiş değil. Aynen. Önemli olan o tempolun içinde olmak ve dönüşte, Şampiyonlar Ligi'nden dönüşte bu sezonki yaşadığı
2: 22'nin içinde kalmak hocam. Tabii, Şampiyonlar
0: Ligi'nin yenge abisini yaşamamak. Çünkü antrenman
3: araya gitmemiz gerekiyor. Toparlayalım hocam. Toparlayalım cümlesini.
0: Tamam,
3: lütfen. Buyurun toparlayın.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman o temponun içindeki o zor oluyor yani, evet, toparlanmış.
3: Peki, Can Uzun'dan bahsettik. Şimdi Can Uzun'un gollerini izleyelim birlikte. Sonrasında devam edelim.
4: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Ritsudoğan'ın koşu yoluna. Ritsudoğan

Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam.
0: Aspor Radyo. Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: yine devam ediyoruz. Lanspor, Lanspor Radyo ortak yayınında son saatimize başlıyoruz. Yine kulüplerde yaşanan gelişmeleri, Amiliye futbol takımımıza dair detayları paylaşmayı sürdüreceğiz sizinle. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta bu arada birazdan muhabir arkadaşımız Efecan bize gelişmeleri aktaracak ama siyah beyazlılarda da tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi öncelikli konu teknik direktör konusu. Evet. Fenerbahçe'nin önceliği elbette seçim, sonrasında hızlı bir şekilde teknik direktör ve transferler. Ama Beşiktaş'ta sezonun erken açılacağını da düşünürsek eğer siyah beyazlılar adına, artık bayram sonrasına çevrilmişti günler. Teknik direktör konusunda somut adımlar bekliyor camia.
1: Evet, Önder Özen'le anlaştıktan sonra camia biraz bir rahatladı. Çünkü bütün sorumluluğu Önder Özen'in üstüne yüklenmiş gibi gözüküyor. Önder Hoca gerçekten hem işine hakimdir, konuya çok detaylı bir şekilde yaklaşır, titizlikle yaklaşır. Ben Beşiktaş için iyi bir teknik adam oluşacağını iddiasında kanıyım açıkçası. Çünkü Önder Özen, belki herkes, taraftar, camia geç kalınıyor gibi bir genelde kamuoyunda böyle bir görüş de hakim olmaya başlıyor ama kolay da değil. Beşiktaş gibi çok çınar bir camianın da bir şekilde teknik adamını da seçerken de son derece itinalı, son derece titiz bir çalışmayla yapılması gerekiyor. Geçmişte artık işte Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından kalan, uzak kalan bir görüntüsü Beşiktaş'ın camianın, taraftarın ister istemez tabii içini burkuyor. Bu sene yeni bir hamle yapan Sayın Serdar Adalı ile beraber Önder Özen'in geldikten sonra bir teknik adamını bir an evvel karar verip ve onun doğrultusunda da bir transferlere muhakkak acilen başlaması gerekiyor. Önder Hoca, Beşiktaş camiası, daha doğrusu Türkiye'yi bilen, Türkiye'deki bütün kulüplerin iç yapısını bilen, çalışan bir kişi olarak da gelen teknik adama en büyük desteği, yardımı verecek olan kişi. Transferlerin de takıma ne şekilde olacağını, nasıl bir modelle yola çıkılacağını, camianın, taraftarın beklentisine nasıl karşılık vereceğinin bütün bilgilerini gelecek hocaya aktaracak en doğru kişi. Ben biraz daha Beşiktaş takımının, taraftarının, camianın sabretmesini bekliyorum. Bunun üzerine artık tekrar yeni gelişecek olan teknik adamdan sonra da konuşmalarımızı sürdürürüz.
0: Peki Mahmut Hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Bayram sonrası işaret edilmişti. Henüz somut bir adım yok Beşiktaş'ta ama şunu ifade edelim. Vincenzo Italiano konusunda ciddi artık bir sonuca bağlanması bekleniyor.
2: Ya tabii inşallah hayırlı olur. Bir an evvel de olması gereken bir şey. Tabii en büyük handikapları kısa dönemde 4 senede bir falan aşağı yukarı çok fazla öğütken olması. Teknik direktör sirkülasyonu fazla olması. Avrupalılar tabii birbirlerine teklif gelince Beşiktaş'tan birbirlerine konuşuyorlar, soruyorlar nasıldır, nedir, kulüp yapılanması nedir ama her yönetim veyahut da her gelen teknik direktör de size çok fazla bir şeyler vermiş midir? Vermemiştir. Onları da şey yapmak, değerlendirmek lazım. Hep kulüpten kaynaklanan bir şeyler. Tamam, yanlışlar olabiliyor. Başkanların yaptığı yanlışlar, hocaların yaptığı yanlışlar, yanlış oyuncu seçimleri. Bunlar her sene yaşadığımız olaylar Ceyda. Her takımın başına gelenler. Beşiktaş'ta biraz fazla oldu bu. Önce tabii sportif direktörü bitirdiler. İyi de bir seçenek yaptılar. Bence en doğru yaptıkları iş. Bir an evvel de düğmeye basıp teknik direktörü bitirip, çünkü başkan seçimi falan yok onlarda. Fenerbahçe gibi değiller. Fenerbahçe hem başkan seçimini, başkanını seçecek hem de teknik direktörünü getirecek. Ama Beşiktaş'ta bir tek bir yer var. Teknik direktörlük. Onu getirdikten sonra elindeki oyunculardan ayrılması gerekecek. Bir sürü gidecek oyuncular da var onlarda. Kiralıklar da gelecekler. Onlardan kurtulacaklar. Bunların planlarını yapıp inşallah doğrusunu verirler. Beşiktaş normal Beşiktaş'a dönsün artık. Değil mi hocam?
1: Aynen, kesin.
2: Normale dönsün, bizim o Beşiktaş'ı bildiğimiz kalıba gelsin artık.
1: Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında ligin sonuna kadar devam etmesi gereken bir anlayışa dönmesi lazım.
2: İşte onu diyorum, tekrardan normale gelsin artık.
1: Kesinlikle öyle. Beşiktaş'ın

0: seyircisini demin nasıl konuşurken, Beşiktaş'ın seyircisi de çok özel bir seyirci. Ve o Vodafone Arena da muhteşem bir görüntü sergiliyor. Bütün gelen rakipler hepsi.
1: Çoluk çocuk gidiyorlar
0: özellikle,
1: hocam.
0: Özellikle yabancı Avrupa Kupası maçlarında falan.
1: Ya set kaldılar onlar.
0: Neler söylüyorlar hakikaten. Övgüler yağdırıyorlar. Ben Beşiktaş takımının saha içerisindeki organizasyonunu bir şekilde artık oturtması ve bunu da alışkanlık haline, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yani sürdürülebilirlik, o kara kartal dedikleri o hani oluşumun olduğu dönemlerdeki gibi bir şekilde dönüşmesi gerektiğini inanardım. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nin, Türkiye'deki ligin bütün ana taşıyıcı kolonlarından biri de Beşiktaş camiasıdır. Beşiktaş takımıdır.
1: Uzun bir ara verdiler. 4 sene bir ara verdiler tekrardan.
0: Tabii.
1: Kendi ne deniliyor onlara? Fabrika ayarlarına geri dönsünler.
0: Evet.
1: Ve emin ol, dediğin gibi ben çok giderim Beşiktaş stadını seyrederim. Taraftarlar oluk oluk geliyorlar. Oluk oluk böyle. Nasıl bir çoluk çocuk hepsi. Takımların peşinde. Belki kötü futbolu da bir görüyorlar. Onlara göre iyi bir futbol değil ama gene de takımların arkasındalar.
0: Mahmut hocam zaten onun değerli olan o.
1: Tabii.
0: Yani başarılı takımın arkasından
1: herkes
0: gitmek kolay. Başarısız takımın arkasından gidiyor. Ona
1: vefalı taraftar.
0: Vefa cefakar dediğimiz o söylemler tırnak içerisindeki Beşiktaş takımının arkasında giden taraftar için çok son derece geçerli ve kıymetlidir.
1: Ya inşallah doğru bir seçim yaparlar. Tamam, başkan devam ediyor, yönetim kurulu devam ediyor. Onlara da kızdık, onlara da söylendik buralarda. Yanlışları yaptınız, yanlış oyunculara gittiniz, birilerine yaptınız. Bırakın artık, doğru birdir. Yani bırakın sağdan soldan birilerine uğraşmayı, doğrusunu getirin. Beşiktaş hak etmiyor. Ha 3 puan geride olabilirsin, 5 puan geride. Abi 4 seneden beri puana bak ya, liderler arasındaki farka bak.
0: Hocam Ekim Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan bir Beşiktaş olmaması gerekir.
1: Onun için bizi konuşturmasın buralarda yani, Beşiktaş eskisini konuşalım.
0: Evet, olmaması gerekir ve Beşiktaş takımını da dediğimiz gibi yani şampiyonluk yarışındaki koşan ve de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi o şampiyonluk yarışının içine girmesi lazım. Ki taraftarların o hiç olmazsa biraz daha o duygusunu, biraz daha o aidiyet duygusunu yükseltmesi gerekir.
1: Süreklilik önemli işte, ona devamlı. Biraz evvel bir oyuncudan bahsediyorum dedim ya, İshak Vural.
2: Evet.
1: İshak Vural. Hmm. Pisa'da oynuyor. Serie A'da, İtalya'da.
0: Hmm.
1: Fenerbahçe'nin altyapısından ya, Halmstad'ın mı? Stockholm'dan gelme yani. Stockholm doğumlu. Bizim milli takımımız.
0: İshak'tı galiba değil mi?
1: İshak Vural. Merkez orta saha. O da mükemmel bir oyuncu.
2: Şöyle yapalım. Teknik adam konusunda Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'yla artık Mutlu Sana yakın olduğunu söylemiştik. Bir detayları haberimizde izleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim.
3: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano'yla masaya oturdu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen'in Bologna ile yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adamla yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda takımın mevcut yapısı, gelecek planlaması ve kulübün hedefleri detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda Italiano'nun da Beşiktaş'ın projesine sıcak baktığı ve siyah beyazlı ekibi çalıştırma fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bologna ile İtalya Süper Kupası kazanan Italiano, Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi'nde üst üste iki kez final oynama başarısı göstermişti. Teknik direktör listesinde üst düzey iki adayı daha bulunan Beşiktaş yönetimi, Italiano konusunda nihai kararı henüz vermedi. Son değerlendirmeyi Başkan Serdal Adalı'nın yapacağı ve teknik direktör konusunun hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi.
2: Evet, Italiano ile ilgili yaşanan son gelişmeler bunlar. Artık yeni teknik direktör olmaya Beşiktaş'ın en yakın isim Italiano. Tıpkı tanıdık bir isim Domenico Tedesco gibi Alman asıllı İtalyan bir teknik adam. Bu arada Braga'ya da zaten Tedesco gitti boşalan koltuğa. Onun için de hayırlısı olsun diyelim ama özür dilerim, Bologna.
0: Bologna, ben de onu diyecektim. Evet, bakıyordum
2: Bologna.
0: Hatta.
2: Şimdi tabii Italiano için Beşiktaş ne kadar doğru adres, belki bunu konuşmak gerek. Konferans liginde finallere adını yazdıran bir teknik adam, final maçlarına kadar gelip ama mutlu sona ulaşamayan bir teknik adam. Oyun anlamında

0: kadro istikrarı, eğer bizim ülkemizde ne kadar çok konuşuluyorsa kadro istikrarı konusunda biraz değişiklikleri her maç farklı 11'leri seven bir teknik direktör. Dolayısıyla bakalım nasıl bir performans sergileyecek eğer yeni durağı Beşiktaş olursa. Şimdi detaylandı.
1: Valla sevgili Ceyda, şimdi tabii hiç ön yargılı olmamak lazım. Bütün her gelenler iyi olurlar. İşte siz Şampiyonlar Ligi'ni de kazansanız, neyi de kazansanız, teknik direktör olsanız geldiniz mi? Burada biz değişik bir atmosfere geleceksiniz. Ve Beşiktaş'ın artık emin ol sabrı yok. Yani bizler bile sabredemiyoruz artık. Yani Beşiktaş biraz evvel ne dedik? Tekrardan geri dön diyoruz Beşiktaş'a. İnşallah doğru bir karar verirler. Burada tabii teknik direktörün eline vereceğiniz oyuncu çok önemli. Oyuncular önemli. Teknik direktörün burada senin dediğin gibi bunu çok yapıyor. Değişik 11'lerle oynamayı seven bir takım ama buranın yapısı onu kaldırmıyor. Buradaki çünkü sizin standart bir 11'inizle veyahut da standart bir 15 kişiyle oynayıp o şampiyonluklara o şekilde gidebiliyorsunuz. Çok fazla dağıttığınız
0: bizim
1: zaman...
0: Bizim ülkemizdeki şampiyonluklarda kadro istikrarının önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Herhalde o olması lazım yani. Siz devamlı değiştirdiniz. En iyisini kim yaptı burada? Biliyorsun hocam, Jesus yapmıştı. Ama Jesus o vakit 2 maç oynuyordu haftada ve takım oturmuştu ona. Evet. 8 kişi falan değişik oynuyordu. Ne zaman tek maça düştüler? Fenerbahçe'de düştü oyunda. Hatırla şöyle Jesus'un oyun tarzını. Bizde o tutmuyor. Bizde o kadro istikrarını sağlam götürdüğünüz zaman işte Trabzonspor'un kadro istikrarı sizi nereye taşıdı? Galatasaray'ın kadro istikrarı fazla değişkenliklerle oynamaması sizi hep şampiyonluklara götürüyor. Çok fazla değişikliklere girdiğiniz zaman da o harmoni tutmuyor. İnşallah doğru bir karar verirler. İtalyan Alman karışık o hocalar biraz bir tarafa orada tarafa gidiyor, biraz da Alman tarafına gittiği zaman o şey oluyor, tam doğru bir şey çıkaramıyorsunuz ortaya. İnşallah iyi etüt etmişlerdi, var söyleyecek başka bir şeyimiz yok Ceyda.
0: Önder Özen'le birlikte yeni bir futbol yapılanması sportif kısımda, futbol kısmında başkan tarafından Sayın Önder Özen'in de daha çok söz sahibi olduğu ve onun birlikte çalışmaya da uygun olabileceği bir profil üzerinde durulduğu haberleri hep yapılıyordu hocam. İtalyano'yla masaya oturulduğunda ilk görüşmenin olumlu geçtiğine dair elimizde haberler var. Bu profil Önder Özen'le birlikte yeni futbol yapılanması ne kadar doğru olur sizce Beşiktaş için?
2: Ben her şeyden evvel futbolla ilgili, futbol yapılanmasıyla, planlamasıyla ilgili bir karar verilmesi gerekirse bunun futbolun içindeki insanlarla, futbolun içerisindeki sektöre ait olan kişilerle yapılması taraftarıyım. Ve doğrusunun da bu olduğuna inanıyorum. Ne zaman? Mesela Hasan Arat dönemindeki futbolun patronları olan Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ikilisinin olduğu gibi. Buradaki hadise şu, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ikilisinin burada başarılı olmadığı zaman onun arkasına gelen bambaşka bir sektörden birileri gelerek bir model yaratmaya çalışıyorlar hocam.
3: Öyle zaten.
2: Böyle olur mu? Olmaması lazım. Samet'le Feyyaz yoksa atıyorum orada Metin'le Ali vardır. Şifo'yla bilmem ki var. Yani bu böyle devam etmesi lazım. Onun için de aradan bu kadar süre geçmesine rağmen Önder Özen'le olan bu yapılanmanın ben çok doğru bir yapılanma olur. Ha bundan sonraki kararlar, bu kararların sahaya getirileceği yansımalar, bu yansımaların skor tabelalarına, taraftara etkisi ne olacak? Onlar tartışılır. Onu biz gelmiş olan Önder Özen'in hanesine başarısı doğru, yanlış yaptı gibi söyleriz. Ama ben bu profilde, Önder Özen profiliyle başlanmasının doğru bir modelle yola çıkıldığını söylemek istiyorum. Burada tabii ki Önder Özen'in almış olduğu sorumluluk da önemli. Neden önemli? Beşiktaş gibi çok önemli bir camianın, futbolunun karar merciğinin başındasınız. Bu bilinç içerisinde olduğunu düşünüyorum Önder Özen'in. Ve bununla beraber de konuşmuş olduğu hocayla Beşiktaş'ın bütün sağ içi, sağ dışı, beklentiler, nasıl olması gerektiği, nelerin kimlerde hoşlandığı, kadro yapısı nasıldır, kadro yapısındaki mali dengeler doğru mudur, değil midir, içi dışı muhakkak gibi bir briefing verecektir hocaya. Ve bunun doğrultusunda da bu kadronun yeterliliğiyle ilgili, yetersizliğiyle, neresiyle ilgiliyse bunun kararı verecek. Ona göre de bir oyuncu profilleri alınacak ve bir oyun modeli bulunacak.

0: Oyuna şeye çıktığında da muhakkak ki Önder Özen gittiğinde hocayla beraber hocanın da kariyerini, sağ içi dışını, kenarı nasıldır, Beşiktaş'a hitap edebilecek bir hoca mıdır? Bunların muhakkak ki analizlerini, çalışmalarını yapmıştır. Ve onun da seçmiş olduğu hocayla beraber yeni bir modelin içerisinde devam ederek de yola çıkacaklardır diye düşünüyorum. Ama Önder Özen'le başlangıcındaki modelin veya düşüncenin yola çıkmanın doğru olduğunu düşünüyorum ben.
1: Önder Özen tabii altını da doldurması lazım. Kendi altını da onunla çalışacak. Ekip de çok önemli burada. Hazretler'in bütün kulüplerde bu şekilde olur. Sportif direktör getirdiğiniz zaman o bütün altını hazırlığını yapması gerekecek. Yani sağlam olmasa tek kişi de olmuyor bu iş. Tek kişi de her tarafa gidemez. Altınızda işte yardımcılığınız, onların teknik heyeti. Siz de ne kadar olsa bile her zaman teknik direktörle de muhatap olmayacaksınız.
0: Hocam belki şeydir bizim mesela bize kadar gelmiyordur ama Beşiktaş'ın da altyapısında o senin dediğin ifade ettiğin isimlerden zaten mevcut bir sürü insanlar vardır.
1: Mutlaka olması lazım.
0: Önder Özen de onlarla muhakkak ki bilgi alışverişinde ve onlardan da zaman zaman yararlanacağını da muhakkak ki bilinci içerisindedir ki öyle olduğunu da düşünüyorum ben.
1: Öyle olması lazım. Şimdi tabii bir teknik heyet gitti. Yeni bir teknik heyet gelecek. Tekrardan siz onun yardımcıları sizden birileri katılacak mı? Ya sezona işte teknik heyetlerle tekrardan seçimlerle falan başladınız ama zor başlıyorsunuz. Hep sıkıntılı başlıyorsunuz. Evet. Hep soru işaretiniz var kafanızda. Çünkü zemineni sağlam oturtmamışsınız. Bu birkaç seneden beri gidiyor. Her sene değişiklikler, sezon içinde değişiklikler, hep değişiklikler, değişiklikler. Sonuçta ortada hiçbir şey çıkmamış. Şimdi tekrardan toparlamaya gideceğiz. Bu toparlamak da bizim ülkemizde hemen bugünle yarını olmuyor. Yani bunu beceren çok az takım var. Bunu en başta beceren Galatasaray beceriyor.
0: Galatasaray'ın dışında hiçbir takımın kredisi yok. Lige başlarken sıfır krediyle başlıyor.
1: Bir de Trabzonspor.
0: Ya şu anda evet,
1: onlar Trabzon da hazırlar.
0: Ya şu geçmiş dönemi başlarken Trabzon da dahildi bu işe. Ama Trabzon
1: geçen sezonki gelenleri
0: hoş. En başarısı gelmesi hem de Fatih Hoca ile beraber ortaya koymuş oldukları bir futbol düşüncesi. Sayın Başkan'la çok iyi bir yola çıktığında da iyi bir karşılık görmesi devam
2: ediyor. Birazdan detaylandıracağız zaten.
0: Neticede yani söylemek istediğim şey şu. Beşiktaş'ın da hakikaten sıfır krediyle çıkmasından dolayı bir zafiyetleri var.
2: Transferler konusunda da geç kalınıldığı düşünülüyor. Evet. Yani teknik adamın belli olması ve artık transfer çalışmalarının başlaması gerekirdi şeklinde bir serzenişi var camianın taraftarı.
1: Sevgili Ceyda, öbürlerle de konuştuk ki dünya şampiyonası var. Yani ikna etmeniz, oyuncuları getirmeniz, siz şimdi Beşiktaş'a
2: Trabzonspor getiriyor hocam.
1: Şimdi Trabzonspor
0: Trabzon'un bir şeyi var, çalışması var ama scouting falan çalışıyor.
1: Yani işte şimdi mesela Trabzonspor'un getirdiği Gençler Birliği'nden oyuncu aldı. Bir de Cabral'ı getirdiler değil mi? Cabral. Evet. Birisini evet, daha getirdi.
0: Saviolo var. Cabral.
1: Evet. Şimdi onların oyuncu kültürüne uygun oyuncular, genç oyuncularla Trabzonspor öyle bir şey ivme yakalayıp onunla devam etmek istiyor. Burada Beşiktaş'ta o tarzda gidemezsiniz. Beşiktaş'ta hep derim ya ben baba artık bir yerde de böyle tam hazır bitmiş oyunculara ihtiyacı var. Orada o isimlerle gidip çok yanıldıklar oyuncular oldular. Birden getirebilir misiniz? Trabzonspor gibi yapmak istiyorsanız o vakit takımı lağvedip tekrardan o tarzda bir kadro kurmanız lazım. O da hep bir süreç isteyecek. Yani
2: belki ya Beşiktaş'ın da siz Dünya Kupası'nda yer alan futbolculara mı gözünü çevireceğini düşünüyorsunuz?
1: Bence o tarzdaki 4 tane falan o şekilde almanız lazım ki bu yarışın içinde oluşsun, şampiyonluğa devam etmeniz lazım. Yoksa öyle sıradan oyuncuları getirdiğiniz zaman bir sürü paralar gidiyor. Boşu boşuna harcadığınız paralar var. Bir de onları göndermek için para veriyorsunuz üzerine. Yani belli başlı mevkiler hakikaten kalite istiyor. O kaliteden Beşiktaş'ın bu seviyelere gelmesini zaten ana nedenlerinden birisi bazı mevkilerin kalitede düşük olmaları. O kaliteyi yakalamaları lazım ki Beşiktaş hep böyle zirvede oldu. O tarzdaki oyuncularla bakalım işte kalecide sıkıntıları var, müdafaa var, orta saha var, var da var bütün yerleri. İnşallah tekrardan sayın. Hepsi inşallah diyoruz ama hep de aynı yanılgıya düşmemek gerekecek burada Ceyda. Her şeyin ayıp aynı hataları yapamazsın.
2: Kaleci evet. Konusunda biraz Ersin Destanoğlu'nun geleceği hakkında alacağı karara göre kaleci rotasyonunu belirleyecek konu.

0: konuşuluyor Beşiktaş'ın. Kararını verdikten sonra Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın kaleci konusundaki rotasyonu da daha ona göre planlayacak.
1: Şu anda bir tane yok mu? Ersin var. Hı hı. Kaldığını düşünelim. Mutlaka birilerini alacak.
0: Zaten alacak. Ama Ersin giderse çok alacak. Onu demek
1: alacak
0: istiyorum.
1: İşte diyorum ya. Orada da her türlü bakın Beşiktaş'ın sadece bir iki tane bir iki üç tane mevki değil. Genel olarak bakarsan Beşiktaş'ın her yerine.
0: O yüzden Dünya Kupası'nı beklemesine gerek yok yani. Ufak adımlar atması gerekmez
1: her
0: mi?
1: Her taraftan aldığınız zaman da işte bunlar başınıza geliyor. Bütün transferler
0: yapılıyor. İşte bu planlamayı çok önceden yapmaya başlaması gerekmiyor muydu?
1: Ama sportif direktörünüz yeni geldi, teknik direktörünüz yok. Yani hep sezonlar bizde biliyorsun yumurta kapıya geldiği zaman oluyor bu işler.
0: İşte olmamasını istiyor taraftardan.
1: Biz olmaması için de sezon ortasında zaten sizin bu hocanızın gideceği belli oldu bir yerlerde. Bunları zamanında bu siz sportif direktörünüzü falan ayarlayıp o çalışmalarınızı yapsanız bizlerin burada söyledik istediği onu yapabilirsiniz. Orada da en fazla iki tane üç tane mevkiyi bırakırsınız o Dünya Kupası'nın ortasına doğru falan. Ama şimdi siz sportif direktörünüz yeni. Daha ortada teknik direktörünüz yok. Bir de
0: Sergen Hoca görevden Süper Lig'in bitiş tarihiyle birlikte ayrıldı. Üzerinden kaç gün geçmiş oldu lig biteli? Yani çok da az yani, bir zaman değil yani.
1: Ama çalışmayacakları da belliydi yani. Belliydi. Evet. İşte, kopacağı belliydi bu işin. Ona göre siz ön hazırlıklarınızı yapmanız lazım. Bilhassa hadi teknik direktörle de sportif direktörle ön hazırlığınızı yapıp o da çalışmalarınızı yapıyor. Şimdi bundan iki hafta evvel veyahut da bir hafta evvel sportif direktörümüz geldi. Hadi bakalım çalış. Oho, oraya git, buraya git, buraya git. En makulünü getirmeye çalışacaksın. Zor yani, kolay değil. Onun için de çok zor. Çünkü biz her şey sonunda raddeye geldiği zaman yapmaya çalışıyoruz. Sonra da işte hani denize düşen yılanı sarılır gibi onu alalım bunu alalım. Biri ben tavsiye ediyorum, sen tavsiye ediyorsun. Onlarla da o takım kurmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor, yanlış işte buralarda ve yanlışa düşüyorsunuz.
0: Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş bizi bekliyormuş haber merkezimizde. Bir kameramızı çevirelim. Efecan'dan da Beşiktaş'a dair son gelişmeleri öğrenmiş olalım bu şekilde. Efecan kolay gelsin. Beşiktaş'ın gündemi yoğun ama taraftarın da ciddi bir sabırsızlığı var. Hem transfere dair hem de elbette teknik adamın kimin olacağına dair. O yüzden tüm yeni gelişmeleri senden rica ederim.
2: Teşekkürler Ceyda Dönmez. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Siyah beyazlı ekipte artık kritik haftaya girdik. Onu söyleyebilirim. Teknik direktör konusunda Sayın Başkan Serdar Adalı ve Beşiktaş profesyonelleri artık bu hafta sonu itibariyle teknik direktör konusunu tamamlamak istiyorlar. Beşiktaş'ın artık teknik direktör konusunu kapatarak transfer sürecini başlatma hedefindeler. Onu söyleyebilirim Ceyda Dönmez. Adaylar arasında yer alan isimlerden biri en önemli isim Vincenzo Italiano. Bu isim an itibariyle Beşiktaş'ın birinci listesindeki birinci aday diyebiliriz. Ama kendisiyle İtalya'da bir görüşme gerçekleştireceğini biz Alspor ekranlarından söylemiştik. Bu görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyelim. Yüz yüze bir görüşme bugün itibariyle geçmesini bekliyoruz. Ön görüşme yapılmıştı. Vincenzo Italiano'da İtalya'dan gelen bilgilerde benim aldığım bilgiler bu. Özel bir bilgi olarak da söyleyebilirim. Kendisi Beşiktaş'a sıcak. Beşiktaş'ın planlamasını olumlu buluyor. Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyor ve Beşiktaş'ta bir başarı elde edebileceğini düşünüyor. Onu söyleyebilirim Ceyda Dönmez. Bu benim İtalya'dan aldığım Vincenzo Italiano ile konuşan bir kaynağım. Onu söyleyeyim. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a gelmek ya da gelmemek arasında bir karar verme gibi bir durumu yok. Kendisi Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyor, onu söyleyebiliriz. Ama Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Beşiktaş Başkanlığı'na oturduğundan bu yana teknik direktörlük koltuğunda baba bir isimle çalıştırma, beraber Beşiktaş'ı yönettirme isteği var. Onu söyleyebilirim Ceyda Dönmez. Yani siyah beyaz ekipte teknik direktörlük koltuğunda bir figür istiyor aslında Sayın Başkan Serdar Adalı. Vincenzo Italiano da bu adaylar arasında ama henüz basına düşmemiş bir isimden Beşiktaş yönetimi haber bekliyor. Bu haberin perşembe günü geleceğini ben daha önceki yayınlarımda söylemiştim. Bu akşam net bir durum olabilir. Bir hareketlilik var. Siyah beyazı yönetim tarafında teknik direktörlük konusunda. Onu söyleyelim. Henüz ismi öğrenemedik ama bugün bir isimden haber bekleniyor. Bu konuda bir hareketlilik var. Biz de somut gelişmeler olmasını bekliyoruz. Artık hafta sonuna kadar. Bu akşam da bu kararını iletecek Beşiktaş yönetiminin gizli yürüttüğü bir operasyon var arka planda. Biz de kim olduğunu öğrenebilirsek Alspor ekranlarından aktarmaya çalışacağız ama bugün önemli bir isim siyah beyazlı yönetime kararını bildirecek.

0: bir yandan devam ediyor mu hoca belli olmasa da? Çünkü Beşiktaş'ın çok önemli mevkilere direkt olarak 11'de oynayacak oyuncular getirmesi bekleniyor taraftar tarafından.
1: Evet, siyah beyaz ekipte transfer çalışmaları da sürüyor bir diğer taraftan. Sayın Önder Özen, Sayın Başkan Serdar Dalı'ya bu konuda da aslında raporlarını sundu. Zaten gidilen teknik direktör profilleri de hep aynı profildeki hocalar. Hücum futbol oynatan, hücum presi yapan, kaleciye kadar basan, o coşkulu oyunu oynatan bir hoca profili arıyor. Siyah beyaz ekip zaten Ange Postecoglou, Filipe Luis ve an itibariyle Vincenzo Italiano bu profildeki hocalar. O yüzden gidilecek oyuncular da bu teknik direktör adaylarının beğenebileceği isimler olarak yer alıyor. Onu söyleyelim. Trossard, Beşiktaş'ın gündeminde olan Sayın Başkan Serdar Alalan'ın hayalinde olan bir kanat oyuncusu. Onu dile getirebilirim. Ve Napoli'nin oyuncusu Anguissa, tekrardan Sayın Başkan Serdar Alalan'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde almak isteyip daha sonrasında Napoli'nin oyuncuyu bırakmayışıyla alamadığı bir oyuncuydu. Tekrardan Beşiktaş'ın gündeminde. Onu söyleyelim Ceyda Dönmez. Beşiktaş'ın bu iki oyuncu net olarak Beşiktaş'ın gündeminde. Yeni gelecek teknik direktör de bu oyuncularla yapılacak, eğer kabul ederlerse görüşmeler olabileceğini söyleyecekler. Çünkü Anguissa'da şu durum var. İtalya'da bulunuyor siyah beyaz ekibin temsilcileri. İlerleyen günlerde teknik direktör konusu kapandıktan sonra İtalya'da İstanbul'a dönmeden bir görüşme gerçekleşebilir Anguissa için. Oyuncu İtalya'da, bunu da özel bir bilgi olarak vereyim, İtalya'da Napoli'den 3,5 milyon euro maaş alıyor. Siyah beyaz ekipten de bu civarda bir maaş talebi var. Yani aslında çok da fazla değil. Yani aldığı ücret kadar ücrete siyah beyaz ekibe gelmeye sıcak bakıyor Anguissa. Napoli tarafı da oyuncuyu geçen sezon aldığı tavır gibi değil, bırakmaya daha sıcak. Yani Anguissa eğer Beşiktaş teknik direktörünü getirdikten sonra devreye girerse Beşiktaş forması giymeye sıcak bir konuma gelebilir. Onu söyleyelim. Trossard zor bir operasyon. İngiltere'den aldığım bilgilerde şu yönde, Arsenal kendisini satış listesine koymuş. Yeni sezon planlamasında İngiliz kulübü Belçikalı futbolcuyu düşünmüyor. O yüzden Beşiktaş'ta da zaten net bir şekilde Temmuz ayında bir Avrupa Ligi ön elemesi oynayacak. Üçüncü ön elemeden başlayacak siyah beyaz ekip karşılaşmalara. Bu ön eleme maçına kadar kaleci pozisyonu, sol bek pozisyonu ve sol kanat pozisyonu öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen bu üç bölgeye Temmuz ayında oynanacak maça kadar transferleri getirmek istiyorlar. Kamp döneminde de bu transferle getirerek başlamak istiyorlar. Bu hedef var siyah beyaz ekipte. Kaleci, sol bek ve sol kanat pozisyona kesinlikle siyah beyaz yönetim ilk maça kadar bir operasyon gerçekleştirerek bu üç bölgede transfer yapmak istiyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Zaten Trossard'da sol kanat oyuncusu. Kale bölgesinde de şu gelişmeler var. Flamengo forması giyen Agustin Rossi Beşiktaş'ın gündeminde. Zaten biz de Alspor ekranlarından resmi teklif yapıldığını söylemiştik. Bir diğer ilgilenilen isim ise Paraguay'ın kalecisi, milli kaleci Orlando Gil. A milli takımımıza da karşılaşacak Paraguay. Kendisini izleme fırsatı yakalayacak siyah beyazlı futbol severler, onu söyleyelim. Milli bir kaleci, önemli bir kaleci, Arjantin liginde forma giyiyor. Beşiktaş'ın ilgilendiği ve listesine aldığı isimler arasında yer alıyor Orlando Gil, onu da söyleyelim. İlerleyen günlerde, evet, yabancı adaylar üzerinden konuşuyoruz kaleci listesini ama 10+4'te düşünülüyor siyah beyazlı ekipte. Bu nedenden dolayı da Altay Bayındır'ın da o listede olabileceğini düşünüldüğünü siyah beyaz yönetim tarafından söyleyelim. İlerleyen günlerde Altay Bayındır'la ilgili de sıcak bir gelişme olabilir. Siyah beyaz ekipte listede bulunan isimlerden biri olarak yer alıyor. Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı, Beşiktaş'ın yerli kontenjanı olarak düşündüğü ve Önder Özen'in Sayın Başkan Serdar Dalay'a teknik direktör listesini sunduktan hemen sonra da bir yerli oyuncu havuzuyla ilgili çalışma yaptığını ve bu çalışmayı sunduğunu da belirtelim. Siyah beyaz ekip, çünkü yerli oyuncu kontenjanında çok zayıf gösteriliyor. Çok zayıf bir kontenjanı var. Yusuf Sarı da bu listede düşünülen isimlerden biri. Ersin Destanoğlu da iç transfere geçmek istiyorum. Ersin Destanoğlu da hem Arabistan'dan hem de Girona'dan resmi bir teklif aldı. An itibariyle Beşiktaş'la sözleşmesi bitti. Siyah beyaz yönetim, Sayın Başkan Serdar Dalı Ersin konusunda oldukça hassas. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta kalmak isterse kendisine yeni bir sözleşme teklif edecek siyah beyaz yönetim. Ersin an itibariyle milli takım kadrosundan çıkartıldı, bir tatil sürecine girdi. Bir hafta 10 günlük bir tatil planı var Ersin Destanoğlu'nun. Ardından kararını verdikten hemen sonra siyah

0: beyazlı yönetimle oturarak sözleşme uzatma görüşmeleri yapmasını bekliyoruz. Tabii Beşiktaş'ta kalmak isterse, siyah beyaz yönetim kalmak isterse kendisine yeni bir sözleşme önerecek. Onu bir söyleyelim. Ardından Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kendisi İtalya yolculuğu yapmıştı. Cagliari'de forma giydi. Önemli işler yapıyordu ama daha sonrasında bir sakatlık yaşamış ve performans düşüklüğü yaşamıştı. Kendisinin satın alma opsiyonunu kullanmadı. İtalyan kulübü Beşiktaş'a geri döndü. Biz de Beşiktaş'ta yetkilileri sorduğumuzda tekrardan bir kiralama seçeneği var mı ya da Semih Kılıçsoy'la yollar ayrılacak mı, başka bir kulübe satışı gerçekleşecek mi diye sorduğumuzda bu sezonki planlamada Semih Kılıçsoy'un yer aldığını söylediler. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ta yeni sezonda devam edecek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ardından Semih'in kalacağını söylüyorlar siyah beyaz yetkililer ama kiralıktan diğer dönen futbolcuların akıbeti ne olacak? Onu sorduğumuzda ise Semih dışında kiralıktan dönecek hiçbir futbolcuyla siyah beyazlı ekibin devam etmeyeceğini dile getiriyor bize siyah beyazlı yöneticiler. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Beşiktaş kiralıktan dönen futbolcular arasında sadece Semih Kılıçsoy'la devam edecek. Kalan futbolcularla ya sözleşme feshi yapılacak ya da kendilerine kulüp bulmaları söylenmiş, kulüp bularak yollar ayrılacak. Onu da dile getirelim. Beşiktaş'ın iç transfer döneminde de yapacağı durumu aktardık ama Salih Uçan'ın da sözleşmesi bitti. Onunla da sözleşme yenileme çalışmaları yapılmaması bekleniyor. An itibariyle öyle bir tasarruf olmadığını söylüyor siyah beyaz yetkililer. Salih Uçan'la herhangi bir sözleşme görüşmesi yapılacağına dair sorular sorduğumuzda kendisiyle bir görüşme yapılmayacağını, sözleşme zaten gerekliliklerini yerine getirmediğini, çünkü Salih'in yaklaşık 20 maç bir forma giyme olanağı vardı artı bir uzaması için. Onu karşılayamadığı için an itibariyle Salih'le bir yenileme işlemi yapılmayacak, onu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta durum bu şekilde. Tabii gelişmeler oldukça biz aktarmaya devam edeceğiz ama Ersin Destanoğlu'yla yakın zamanda, eğer Ersin kalmak isterse, bir görüşme yapılması bekleniyor. Semih Kılıçsoy takımda kalacak. Diğer kiralık oyuncularla da herhangi bir devam kararı yok. Hepsiyle yollar ayrılacak, onu söyleyebiliriz Ceyda Dönmez.
1: Çok teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş. Beşiktaş'ta yaşanan tüm gelişmeleri bizimle paylaştı ekip arkadaşımız. Teknik direktör konusunda sürpriz bir isim ortaya çıkabilir bugün dedi. Yine detaylandırdıkça bizimle paylaşacak ekip arkadaşımız Efecan. Bununla birlikte transfer döneminde de yine Semih Kılıçsoy'un, özellikle kiraya giden futbolcular arasında Semih Kılıçsoy'un takıma döneceğini ve önümüzdeki sezon siyah beyazlı formayı giymeye devam edeceğini söylemesi de önemli hocam.
2: Semih aslında vazgeçilecek bir oyuncu değil ya sevgili Ceyda. Çünkü Semih'in bence gol yerlerinde olma nosyonuna sahip bir oyuncu. Böyle aslında bu tip kriterlere sahip bir oyuncunun Beşiktaş takımında altyapısından yetişmiş olması bence Beşiktaş açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Cagliari'de yurt dışındaki, hani diyelim ki oradaki tecrübesini, deneyimini arttırması açısından önemli bir geçiş yaşamıştır. Belki bu Beşiktaş'taki yeni yapılanma, Önder Özen'le, yeni teknik direktörle, yeni bir oyunla başka bir kimliğe bürünebilir Semih. Bu çünkü Semih'te bu kumaş var aslında. Yani Semih'i biraz daha sek ve idaresini saha içerisindeki o oyuna adapte edebilecek bir oyunda kimliği de bulunursa Semih'ten ben verim alınabileceğini düşünüyorum. Bir anda, çünkü Semih çok çabuk çıktı ve çok çabuk da söndürdük yani Semih'i hep beraber, yani bir futbol camiası olarak. Çok genç yaşta çok fazla şeyler yüklüyoruz hocam. Sen de biliyorsun tabii ki, çünkü bu oyuncuları, genç oyuncuları idare ederken, belli bir noktaya gelirken bu oyunculara da çok dikkat etmek lazım. Gelişimine, değişimine, sonucuna, hepsine iyi bir değerlendirmek lazım. Ben Semih'le Beşiktaş'ın bu sene belki yeni bir kimlik ve de Beşiktaş'a katkı yapabileceğini düşünenlerdenim. Hakikaten Beşiktaş'ın bir an evvel teknik direktörünü bulması ve de transferlerine bir yön vermesi lazım. Beşiktaş'ın taraftarının sabrını da sınamamak da lazım diye düşünüyorum açıkçası.
3: İnşallah Semih oyun gelişimine orada katkılar sağlamıştır. Burada çıktı, bizler dedi kabahatler, onun oyun gelişimini de fayda vermedik, bir şeyler katmadık ona. O kendi bildiğinde çıktı oynadı. Çevre kontrolünde

0: sıkıntı vardı paslardaki. Buraya da çıktığın zaman bunlar da çok fazla iyiydi. İnşallah orada onu toparlamıştır. Çünkü patlayıcı gücü falan olan bir oyuncu. Vücudunu
1: koyan bir oyuncu. Çok şey, çocuğu polemiklerin içine soktuk. Amil takıma gitti biliyorsun. Kadroda oynamayacaktı. Ümit takımına geldi. Bütün bir futbol genel medyası birbirine girdi. Girseydi, çağırsaydı ne vardı, ne olurdu. Oynasaydı da orada kenarda. Yani çocuk çok genç yaşta yakalamış olduğu bu yükselme performansla öyle bir anlamlar, öyle bir manalar yükledi ki çocuk da aslında ister istemez yani i̇şte, daha olmadan bozuldu desek daha doğru.
0: İşte biz ona katkı sağlamamız lazım. Bu tarzdaki oyuncular çıktığı zaman hem oyun katkısında hem de gelişim açısından her türlü bizim de eksiklerimiz var o konuda. Yani biz dediğimiz için orada çalışanlardan bahsediyorum. Teknik direktörler.
1: Tabii ki yani genel kamuoyunda yani
0: olması gereken bir şeydir bu. Siz genç oyuncuyu çıkarıyorsunuz ama onun gelişiminde hiçbir şey verecek bildiğinle oynuyor. O da olmuyor öyle.
1: Hocam sevk ve idareyi de yapamadık.
0: Aynen.
1: Yani hem genel medya, genel futbol kamuoyu olarak da yapamadık. Çocuğu ister istemez böyle şeyin önüne atıverdik bir anda.
0: Tabii orada bizler arkasında duracağız. Medyaya karşı da arkasında duracağız bu çocuğun. Neyse inşallah o şekilde gelmiştir. Geçen isimler Arsenal'deki oyuncu son dönemde Beşiktaş öyle açık yok alırlarsa. Mükemmel bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Tabii gelir mi gelmez mi? Şartlarda anlaşırlar mı bilemem. Zambo ile çıktılar mesela. Hı-hı. Zambo'dan bahsetti. O dönemlerde bırakmadılar doğru. Oynayan bir oyuncu. Büyük bir sakatlık geçirdi. Uzun bir dönem sakatlık geçti. Şu son ligin bitmesine 4 hafta veyahut da o zamanlarda oynatmaya başladılar. Orta saha için bizim elbilhassa bizim lig için biçilmiş bir kaptan. Ama çok iyi etüt etmeleri lazım sakatlık bölgesinin ne derecede olduğunu. Afrika şampiyonusuna da gidemedi o yüzden. Kamerunludur kendisi. Yani o geçen iki tane isim hakikaten şu andaki elinizdeki mevcut oyuncuların üzerinde bir oyuncular. Kaliteli bir oyuncular. İnşallah bitirirler ama inşallah dönüp dolaşıp gene geleceğiz. Evet. Teknik direktörü. O olmadan adım atamıyoruz, bir şey de konuşamıyoruz maalesef.
2: Şimdi Trabzonspor'da transfer harekatı hızlı başladı dedik. Çünkü önümüzdeki sezon, yani geride bıraktığımız sezondan bu yana önümüzdeki sezon planları yapılmaya başlanmıştı. Ve bunun meyvelerini yine hızlı bir şekilde toplamaya başladı Bordo Maviler. Cabral transferini İstanbul'a getirdi ilk olarak sol bek mevkiine. Bununla birlikte yine Saviola'yı, Portekiz lig ekibi Vitoria'dan Saviola'yı kadrosuna kattı ki o da sol kanatta oynuyor oyuncu. Bununla birlikte ayrılanlar konusunda da hızlı ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. Metehan Mimaroğlu'nu Gençler Birliği'nden hız kesmeden yine kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu 2024-25 sezonun başında Eyüpspor'dan transfer edilmişti. Bu sezon oynadı 36 maçta 7 gol ve 4 asist üretti yine Metehan Mimaroğlu'da. Dolayısıyla Trabzonspor'da işler hızlı ve planlı ilerliyor gibi Cem Hocam. Ne
1: kesinlikle
2: dersiniz?
1: Katılıyorum. Bir kere Trabzonspor Fatih Tekke teknik direktörüyle beraber geçmiş dönemdeki, geçmiş yıldaki 25-26 sezonundaki yapılanmasıyla ve bu yapılanmasının meyvelerini toplamasıyla büyük bir avantaj elde etti. Yani Türkiye Ziraat Kupası'nı alması, Konyaspor'u yenmesi, elinde Onaccio gibi çok önemli bir santrforun bir gol kralı olması, Şomurodov'la beraber paylaşması gol krallığını. Bu tabii ki Trabzonspor bir kere özgüvenini yakalaması açısından çok önemliydi. Aynı bu özgüveni işte bu çıkışı mesela Beşiktaş camiasından da bekleniyor açıkçası. Bu çıkış Trabzonspor'un yapmış olduğu transferlerdeki en büyük adım Fatih Tekke'nin orada olması, başarılı bir sezon geçirmesi ve scouting ekibiyle beraber çok iyi bir çalışmanın sonucu olarak da bu oyuncular geliyor. Yani yıl içerisinde takip edilen oyuncuların önüne en son Fatih Tekke'nin önüne geldiği zaman
2: evet.
1: Fatih Hoca diyor ki ya o çalışma zaten böyle olur diyor. Yani bu çalışma sizin scout ekibinize, inandığınız ekibinize çalışırsanız, bana getir derseniz, mevkiler neresi dediğinize, sizin oraya bulduğunuz oyuncularla scouting ekibiyle beraber çalışmanın sonucuna noktayı koyacak hamlelerdir. Ve Fatih Tekke'nin ve scout ekibinin yapmış olduğu bu çalışmanın en son ürünü diyelim, futbolcusu, bu futbolcunun kararını Fatih Tekke veriyor. Şimdi bunlar tabii oradaki işleyişin ne kadar doğru olduğunu çok açık bir göstergesi.
2: Evet.
1: Ve

0: Ben Trabzonspor'un yapmış olduğu bu transferler, doğru transferler, doğru transferi yapmak için o süreçten geçmelerinin çok önemli bir futbol adımı olarak görüyorum. Ve bunun da semeresini büyük bir ihtimalle 26-27 sezonda daha bir iki transferle de daha da taşlanarak devam edeceğini düşünüyorum. İki tane çok önemli Trabzonspor'un oyuncusu Visca ve Bakayemen'in de onlara bir veda etmesi, onlara yakışan bir şekilde veda etmesi,
1: ayrılması,
0: o da çok güzel bir şeydi, davranıştı. İki futbolcusuna verdiği değeri gösterir. Trabzonspor'un bir futbola bakış açısında çok önemli olduğunu, çok altını çizmek lazım. Ben Trabzonspor'da işlerin hem 25-26 sezonu 20 ile beraber çok iyi geçtiğini, Fatih Hoca ile çok doğru bir yolda olduğunu, onun da çok iyi bir göstergesi olduğunu, işte taçlandırılan bir kupayla beraber Avrupa liglerine gitmesi ve onun içinde bu transfer planlamasını çok doğru şekilde yapıldığını, inşallah da bunların semeresinde alırlar diyerek sözü hocama pası atayım.
1: Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi özellikle baktığımızda Kanada bek pozisyonuna transferlerini gerçekleştirdi, hızlı işleyen bir süreç. Maddi anlamda da zaten bütçe anlamında da daha toparlanmış bir Trabzonspor'a tanıklık ediyoruz. Evet, belki yıldız isimler değil ama kendi yıldızlarını buluyor geçen sezondan bu yana Trabzonspor. Belki bu isimler arasından da yine yıldızlar çıkaracak önümüzdeki sezona dair. Çok uyumlu çalışan teknik adam ve yönetim birlikteliği var.
2: Yönetim ve artı scout. Scout birimi, yani orasının doğru işlemesi zaten bunlara getiriyor ki sol bek için belki 5 tane vardır buldukları listede en uygununu, en makulünü olanı getirmişlerdi.
1: Kabral zaten geçen sezonla ilgili.
2: Yani
1: var.
2: bu tarzdaki oyuncuları mutlaka bulup getirecekler. Doğrusu biz şimdi Türkiye Ligi'nden ziyade Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde de başarılı olmasını istiyoruz. Uzun gitmesi. Orada çift ayaklı maçlarda göreceğiz. Göstereceğiniz başarılar. Biraz da o da çok önemli. İki maçları oynamak da çok önemli. Hem ligi hem Avrupa Ligi'ni. İkisini beraber taşımak da çok önemli. Eksik bölgelerini buluyorlar, getiriyorlar. Ben şimdi o taraftan ziyade Onana'yı ne yapacaklar? Getirecekler mi? Getirecek kaleci Onana. O ne olacak? O çok çok faydasını gördüler Onana'nın. O da burada kendini Manchester United'dan daha da ileride gördü ve takıma sahip çıktı. Hakikaten belli yani takıma verdikleri, takımla birlikteliği. Bence Onana'yı tutarlarsa belki biraz ona fazla para harcarlar ama sağlam bir kaleci almışlar. Orası sağlam olması lazım. Yani doğru yoldalar, doğru yapılan işe doğrusuna doğru diyeceksin. Yani her şey doğru gidiyor. Her şey birden de olmuyor. Bu sezon hepsini dört dörtlük yapalım. Eksik yerlerimizi yavaş yavaş yamanır. Bak, sol bekleri yoktu. Sol beki Mustafa götürdü. Yani bence ligin en iyi devşirme sol beki diyelim. En iyisi.
0: Çıkış yapan.
2: Ama şimdi sol bek getirdiler. Bu bir de aynı zamanda dışta da oynuyor. Hücumda oynayan bir oyuncu Kabral. O koridoru çok iyi kullanıyor. Doğru işler yapılınca da hepimizin hoşuna gidiyor. İnşallah Trabzonspor ligde zaten belli bir yerde olacaklar. O belli. Önemli olan onu şeyde de görmek lazım. Avrupa liglerinde de orada da başarıya gitmeleri. Allah yollarını açık etsin. İnşallah Fatih Hoca'da da şampiyonluk gelir gelmez orada başarılı olsun olmasın önemli değil. Devamlı gitmek lazım. Hemen başarısızlıkta biz biliyorsunuz Ceyda hemen kapının önüne koymaya çalışırız. Değiştirmek isteriz. Bakın, değiştirmediğiniz zaman, sağlam gittiğiniz zaman hem oyuncu yapıları gelen oyuncular üzerine katıyorlar iyi çalışmalarla, artı yeni sezonda da başınızı ağrımadan takımınızın omuriliğini tutup eksik bölgelerinize oyuncuları getiriyorsunuz. Birkaç tane daha oyuncu göreceğiz yani.
1: Evet.
2: Trabzonspor'da kimsenin bilmediği veyahut da takip edilmeyen isimler çıkabilir. Hazırlıklı olalım onlara da.
1: Şimdi milli takımımız gece yarısı ilk antrenmanını gerçekleştirir. Türkiye saatiyle gece yarısı saat 2'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'deki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Milli futbol takımımız ve Venezuela ile artık son hazırlık maçını oynayacak. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak mücadele. Tüm detaylar Anspor ekranında olacak. Sonrasında artık Dünya Kupası başlangıcı. Çok güzel bir jenerasyonumuz var. Buna programımız içerisinde değiniyoruz hocam. İlk antrenmanda da yine ifade

0: Edelim Kerem Aktürkoğlu idman ısınma bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra bireysel devam etti. Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kenan Yıldız takımın otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Tüm futbolcularımızın Dünya Kupası'na hazır hale gelmesini bekliyoruz. Sakatlıklarında bir an önce geçmesini diliyoruz.
1: Senin de ifade ettiğin gibi bıraktığın yerden devam edeyim. En büyük temennimiz sakatlarımızın bir an evvel milli takımın havuzunun içerisine dahil olması. Milli takımımızı geçen burada Kuzey Makedonya karşısındaki kanalımızda biz ağırlamıştık. Biz yayınlarını yaptık ve gün içerisinde de sabahtan itibaren bütün akşam sonuna kadar da statta hep beraber görevdeydik. Canlı seyrettiğimiz milli takımımızın ve seyirciyle bütünleşen milli takımımızın ben dışarıdaki havasını şöyle bir baktığım zaman milli takımı çok içselleştirmiş, milli takıma hakikaten o bizim çocuklar isminin çok yakıştığı o sloganı bütün seyircilerin yaptığını gördüm. Ve bütün oyuncularımızı tek tek çağırması, Arda'ya özel bir ilgiyle onu sahaya atmak için müthiş bir tezahürat yapması. Bunlar tabii milli takımdaki oyuncularımızın özgüvenini, bütün oradaki aidiyet duygusunu hepsini çok başka bir yerlere taşıyor. Ve hepimizin de hakikaten tüylerimizi diken diken etti. Saha içerisine geldiğimizde milli takımımız, yani Kuzey Makedonya'yla zaten o oyunu bence hiç kıyaslamamak bile lazım. Çok farklı iki tane takım. İkisiyle oradaki oyun sadece oyuncuların bireysel performanslarını milli takımımızda hazırlamak, maça hazırlamak, Dünya Kupası'ndaki ilk oynanacak olan Avusturya'yla maçına hazırlayabilecek bir ritme çıkartmak için yapılan bir maç gibi onu ben sonra maçtan sonra düşündüm kendimce. Çünkü o maçta taktiksel olarak çok bir şey almaktan daha ziyade oyunun her tarafında nasıl oynanması gereken bir oyun gerekiyorsa onu oynayabilecek bir oyuncularımız var. Bu çok güzel bir şey. 4-6-0'ı da oynarsın, 3-5-2'yi de oynarsın, 4-3-2-1'i de oynarsın. Bütün dizilişleri uyabilecek her türlü profilde oyuncumuz
2: var. İlk defa santraforlu oynadık.
1: İşte onu dedim. Yani biz santraforlu oynadık uzun zamandan beri. Ya özetle milli takımımızın her türlü dizilişle maçlara çok hazır olduğunu ve buradaki bütün yüzdelere baktığın zaman da milli takımımızın hepsinden çok daha fazla yüzdesine sahip bir galibiyet yüzdesine sahip bir milli takımımız var. İnşallah tabii buradan gruptan çıkarız. 36-32-16 devam ederiz. Temennimiz bu yolda.
0: Çok teşekkür ediyorum Mahmut Hocam, ağzınıza sağlık. Cem Hocam ağzınıza sağlık yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için. Efendim e-spor gündemini noktalıyoruz sizlere ana haberle. Kerem Can Bulat'la günün ön çıkan gelişmeleriyle baş başa bırakacağız. Ama öncesinde Amili futbol takımımızın Kuzey Makedonya karşısındaki o çok beğenilen performansını bir kez daha hatırlayalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü. Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski. Sol çizgide Alyoski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Berkoz

Ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Güzel bir pas oldu Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Reklam.
10: Spor Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
14: Denizbank burada. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
15: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
16: Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Reklam.
17: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
19: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
19: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendirme.

0: sürdürüyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Ana haberle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Açılışı da Galatasaray'la yapacağız. Sarı kırmızılı takımın bu transfer dönemi için en büyük hedefi Eduardo Camavinga. Başkan Dursun Özbey'in çok istediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı ekip Real Madrid'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, orta sahaya Eduardo Camavinga'yı transfer etmek istiyor. Başkan Özbek, Fransız yıldız için ilk adımını hafta sonunda Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçiminden sonra atacak. Real Madrid başkan adayı Florentino Perez'in teknik direktörlüğe getireceği Jose Mourinho da Camavinga'yı kadroda düşünmüyor. Galatasaray yönetimi bu detaylar doğrultusunda öncelikle 23 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Eduardo Camavinga, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir takıma giderek kariyerinde yeniden çıkışa geçme hedefinde. Geçen sezon Real Madrid'de 43 maça çıkan Camavinga, takımına 2 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.
0: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan hapis cezası verildi. Birkaç ay önce gözaltına alınan Saadettin Saran'ın cezası belli oldu. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2'şer yıl 6'şer ay hapisle 500

0: 62.500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Saadettin Saran duruşmaya katılmadı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yapılan transferlerden Domenico Tedesco'nun gönderilişi de dahil olmak üzere pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı.
1: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran HT Spor'a açıklamalarda bulundu. İyi bir Fenerbahçe bıraktıklarını söyleyen Saran, bu transferleri yaparken şunu unutuyor insanlar. Ara transfer çok çok zordur. Biz bir yaz transferi yaşayamadık. Hiçbir takım oyuncusunu kolay kolay devre arasında bırakmak istemez. Bir oyuncu da ailesiyle vesaire kışın ortasında kalkıp bir takıma gitmek istemez. Ona rağmen biz 5 tane transfer yaptık. Adaylardan bir tanesi de söylüyor. Bir iki tane takviye ile gayet güzel olur bu takım diye ki niyetimiz de zaten vardı. Bizim belirlediğimiz oyuncuların çoğuyla da konuşuluyor. İki tarafta konuşuyor. Bence biz aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi. En çok kupa kazanan yönetim olduklarını belirten Fenerbahçe Başkanı, o gün o transferleri sadece günü kurtarmak için yapmadık hiçbirini. En çok da bu Şerif konusunda eleştirildik ama bunların hepsi hem bir plan çerçevesindeydi hem de teknik kadroyla konuşularak yapıldı. Yok o istenmiş, o istememiş, hepsi yalan. Beraber karar verildi ve günü kurtarmak için değil. Ama tüm yaşananlara rağmen görev süremiz boyunca Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan yönetimi olduk. Bence bu da bizim ortaya koyduğumuz iradeyi, Fenerbahçe için nasıl çalıştığımızı gösteren bir sonuç diyelim ifadelerini kullandı. Tedesco'yu göndermenin doğru karar olduğunu söyleyen Saadettin Saran, çok eleştirildik, hiç göndermeyebilirdik, hiç risk almayabilirdik. O kararı aldık. Ertesi gün bana stadın içinde ilk defa hakaret edildi. Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor, hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli ve bizden sonraki ekibe Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini, Fenerbahçe için doğrusunun bu olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Karar da doğru çıktı dedi. En-Nesyri'nin gidişi hakkında konuşan Saran, ilk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca 65. dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi açıklamasını yaptı. Ademola Lookman transferine açıklık getiren Saadettin Saran, Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu, ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. O istedi, bu istemedi, hepsi yalan. Herkes istedi. Yok işte burada o evrak var, orada bu var, hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman'la buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmaları onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecek de olmayacaktı dedi.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hafta sonu gerçekleşecek seçim öncesinde lansmanda Sarı Lacivertli Kongre üyeleriyle bir araya geldi.
2: Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için hep beraber bir meşale yakıyoruz. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inalım, inanalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa en büyük gücümüz birlik ve beraber.

0: dedik olacaktır. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında olursak tüm engelleri sel olur aşarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuvayi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşanan, üzerimize oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindedirler. Tıpkı Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden göstereceğiz ve hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerin o eşsiz, rakibi sahaya davet eden, takımını ise şahlandıran o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur. Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarının biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeli'yle bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacaktır. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluğu gidirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'in golcüsü Luis Suarez'le anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
2: Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliyle bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçe'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi, diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Bizde bu hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. İlk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Duyusuarız'da inanılmaz yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları veriyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi Şampiyonluğu'na da iki katı para koydum. Efsane başkanımız, sevgili başkanımız, kendisini efsane deyince kızıyor. Bende bir Hakan Sabi değil, 5 Hakan Sabi var dedi, değil mi? Evet. Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksa, o da hediyesiz. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim, söz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Babasın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Bekliyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.
1: Beşiktaş'tan haberlerle devam edeceğiz. Siyah beyazlı takımda teknik direktör konusunda çok kritik bir aşamaya gelindi. Adaylardan Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirildi.
3: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano ile masaya oturdu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen'in Bologna ile yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adamla yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda takımın mevcut yapısı, gelecek planlaması ve kulübün hedefleri detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda Italiano'nun da Beşiktaş'ın projesine sıcak baktığı ve siyah beyazlı ekibi çalıştırma fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bologna ile İtalya Kupası kazanan Italiano, Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi'nde üst üste iki kez final oynama başarısı göstermişti. Teknik direktör listesinde üst düzey iki adayı daha bulunan Beşiktaş yönetimi, Italiano konusunda nihai kararı henüz vermedi. Son değerlendirmeyi Başkan Serdal Adalı'nın yapacağı ve teknik direktör konusunun hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi.
1: Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, şu anda siyah beyazlı kulüpte çalışmak gibi bir beklentisinin olmadığını söyledi.
4: Şenol Güneş adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılması ile ilgili konuştu. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan 74 yaşındaki çalıştırıcı, beklentisinin olmadığını ve itibarının da zedelenmesine izin vermeyeceğini belirtti. 10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar, Beşiktaş'ta hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru, benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır. Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil. A milli takımına dünya üçüncülüğü yaşatan Şenol Güneş, 2026 Dünya Kupası öncesi de görüşlerini paylaştı. Milli takım hepimizin. Başarıda da başarısızlıkta da hep destek vermeli, yanlarında olmalıyız. 24 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren Vincenzo Montella'ya, bizim çocuklara ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Dünya Kupası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Yine yarı finali görür, hatta finali de oynarız inşallah. Unutmayalım, hepimiz geçiciyiz. Ülkemiz, takımımız, hatta kulüplerimiz ebedi. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum.
1: Trabzonspor Portekiz ekibi Vitória Guimarães'ten Noah Saviolo'yu kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Trabzonspor bir ismi daha renklerine bağlıyor. Bordo Mavililer Portekiz Ligi ekibi Vitória'da forma giyen Noah Saviolo'yu kadrosuna kattı. Trabzonspor 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusuyla 1 yıl opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllığını anlaşmaya vardı. Roma ve Benfica'nın da ilgilendiği Savioğlu için Bordo Mavililer, Vitória Guimarães'e 11 milyon euro bonservis ödedi.

0: Diyecek. Anderlecht altyapısından yetişip Lille giden genç yıldız daha sonra da Vitória Guimarães'ın yolunu tuttu. Noah Saviolo geride kalan sezon oynadığı 36 maçta 2 gol 8 asist üretti. Kocaeli spor takımla sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ve Serdar Dursun için veda mesajı yayınladı. Yeşil Siyahlı Kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'la forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaeli Spor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi. Serdar Dursun geride kalan sezonda Kocaeli Spor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergilerken Ahmet Oğuz 31 karşılaşmada 2 asist yaptı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci etapta Miami'deki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk antrenmanını yaptı. İstanbul'dan Miami'ye dün giden Ay Yıldızlı ekibin ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin antrenman merkezindeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyonu öncesinde ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdman'ın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu İdman'ın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Elche'ye 68 metre mesafeden kaydettiği gol La Liga'da sezonun golü seçildi.
1: La Liga'da sezonun golü ödülü Arda Güler'e gitti.

Arda Elche kalecisi Matias Dituro'nun önde olduğunu fark ederek yaptığı vuruşla topu ağlara göndermişti. Karşılaşmada Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetini perçinleyen gol, daha önce Mart ayının golü ödülüne de layık görülmüştü. La Liga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in yaklaşık 70 metreden attığı golünün videosu paylaşılarak, orta sahadan Arda Güler 2025-2026 sezonunun en güzel golünü atıyor ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı.

0: Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu 24 yıl sonra başlarken D grubundaki son rakibimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ricardo Pepi, Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi, gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor.
0: Greg Berhalter döneminin hayal kırıklığıyla biten Copa America 2024 serüveninin ardından Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu radikal bir karar alarak takımın başına dünyaca ünlü Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu getirdi. Pochettino'nun gelişi takımdaki kolej havasını anında dağıttı ve yerine katı bir Avrupa elitizmi getirdi. Deneyimli teknik adam Amerika Birleşik Devletleri'nin atletik ve dinamik oyuncu havuzunu yoğun ön alan presi, hızlı geçiş oyunları ve taktiksel esneklik felsefesiyle birleştirdi. Sahaya genellikle 4-3-3 dizilişiyle çıkan Pochettino, savunma güvenliğini sağlama almak adına maç içinde üçlü savunmaya dönmekten de çekinmiyor. Oyuncularına elit seviyede kazanma mentalitesini aşılamayı başaran Pochettino'nun öğrencileri artık sahada ne yaptığını bilen daha olgun bir görüntü veriyor. Birleşik Devletler'de dikkat çeken birçok oyuncu olsa da gözler Kaptan Amerika lakaplı Christian Pulisic'te olacak.
1: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
0: Chelsea'deki inişli çıkışlı yılların ardından İtalya'da Milan formasıyla adeta yeniden doğan Pulisic, milli takımında mutlak lideri konumunda bulunuyor. Savunmada Jedi lakaplı sol bek Anthony Robinson ve PSV'li sağ bek Sergio Dest öne çıkarken, orta sahada Juventuslu Weston McKennie ve Bayer Leverkusen'lı Malik Tillman beklentilerin yüksek olduğu diğer isimler. Hücum hattında ise PSV'li Ricardo Pepi'nin yanında Monaco forması giyen Follarin Balogun, Marsilyalı Timothy Weah ve Leeds United forması giyen Brandon Aronson, Birleşik Devletler'in gole yakın olan futbolcuları olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri için bu turnuva sadece bir futbol şampiyonası değil, ülkede futbolun çehresini sonsuza dek değiştirmek için tarihi bir fırsat olacak. Bunun yanında ev sahibi olmanın getirdiği devasa bir medya ve taraftar baskısı da üzerlerinde olacak. A milli takım gruptaki 3. ve son maçını Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak. A milli takımımızı hücum etkinliği yüksek bir rakip bekliyor.

0: 2026 Dünya Kupası'ndaki grupları sizin için incelemeye devam ediyoruz. G grubuna bakacağız. Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda grupta karşı karşıya gelecek ekipler.
1: 2026 Dünya Kupası G grubunda maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles, Seattle ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde oynanacak. Dört farklı futbol dünyasının aynı grupta mücadele edeceği hikayede, bir tarafta Avrupa'nın bir türlü beklentilerini veremeyen Belçika'sı, diğer tarafta Afrika'nın güçlü temsilcisi Mısır, okyanusların ötesinden gelen Yeni Zelanda ve savaş içerisinde olduğu ülkenin topraklarında onur mücadelesi verecek İran. Grubun tartışmasız favorisi Belçika. Avrupa elemelerinde nispeten kolay bir grubu lider bitirdi Rudi Garcia'nın ekibi. Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Liechtenstein'in yer aldığı grubu 8 maçta topladıkları 18 puanla zirvede tamamlayarak 15. kez Dünya Kupası biletini kaptılar. Teorik olarak Belçika takımının bu grupta rakibi yok. Belçika futbolunun altın jenerasyonu zirve noktasını geçmiş olsa da kadrosunda hala De Bruyne, Lukaku, Doku ve Courtois gibi kaliteli oyuncular yer alıyor. 2018'de 3. olarak tarihin en büyük başarısını yaşayan Belçika 2022'de gruptan çıkamadı. Belçika artık gizli favori olarak anılmadığı 2026'da sürpriz yapmaya çalışacak.

0: Grupta birincilik yarışında Belçika'nın en büyük rakibi olarak görülüyor. Ancak iki taraf arasında yetenek seviyesi açısından hala önemli bir fark var. Kuzey Afrika ekibinin savunma ağırlıklı futbol anlayışı ve hücumda gol problemleri grupta kaderini belirleyecek faktörlerden biri olacak. Mısır, 5. kez mücadele edeceği Dünya Kupası'nda ilk defa grup aşamasını geçmeyi deneyecek. İran bir halkın umudu olmak için sahaya çıkacak. Turnuvaya katılıp katılmayacakları son haftalara kadar belirsizdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le savaş halinde olan İran, düşman topraklarda kazanacağı zaferlerle halkının yüzünü güldürmek istiyor. Kamp merkezini Meksika'ya taşıyan İran, 3 maçına da Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkacak. Diğer rakipleri gibi eleme grubunu lider bitiren İran, 7. defa Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Amir Kalenui önderliğindeki İran tecrübesi, uyumlu oyun planları ve mücadeleci ruhlarıyla ses getirmeyi hedefliyor. İran'ın en büyük kozuysa kariyerine Olympiakos'ta devam eden Mehdi Taremi olacak. Dünya Kupası'nda akılda kalıcı bir hikaye yazmayı hedefleyen Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Okyanusya kıtasının temsilcisi Yeni Zelanda, eleme maçlarında hiç zorlanmadı ve 5 maçta sadece 1 gol yiyip 29 gol attı. Yeni Zelanda, kıtalarının verdiği avantajı da kullanarak Dünya Kupası'na katıldı. Kadro kaliteleri nedeniyle grubun zayıf halkası olarak görülse de rakiplerine karşı sürpriz sonuçlar almayı hedefliyorlar. Dünya Kupası'nda G grubu umutla baskının, disiplinle kalitenin, tecrübeyle cesaretin çarpışmasına sahne olacak.
1: Dünya Kupası tarihinde birbirinden ilginç maçlar oynandı tabii ki geçmişte ve sahaların deyim yerindeyse savaş alanına döndüğü mücadeleler de hafızalardaki yerlerini, tazeliğini koruyor. Şimdi o karşılaşmaları biraz anımsayalım.
2: 1930'dan bu yana golleri ve yıldızlarıyla hatırlanan 22 Dünya Kupası saha içi ve dışı olaylarıyla da akıllarda yer etti. 1962 Dünya Kupası'nda ev sahibi Şili'nin İtalya ile oynadığı maç Santiago Muharebesi olarak tarihteki yerini aldı. 8. dakikada İtalya'dan Giorgio Ferrino oyundan atıldı ancak sahadan 4 dakika sonra polis müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Sanchez rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı ancak bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Umberto Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Şili polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı 2-0 kazandı. Brezilya ile Portekiz arasındaki Eusebio ve Pele'nin karşı karşıya geldiği 1966 Dünya Kupası grup maçı Pele'ye atılan tekmelerle tarihe geçti. Maçta Pele'ye o kadar çok tekme atıldı ki Eusebio bir pozisyonda takım arkadaşını azarlamak zorunda kaldı. Pele maçtan sonra bir daha Dünya Kupası'nda oynamamaya karar verdiğini söyledi ancak kararını değiştirerek 1970 Dünya Kupası'nda da forma giydi. 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya ile Fransa'nın karşılaştığı maçta bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Schumacher çok sert bir faule imza attı. Fransız forvet Batiston karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisine doğru koşarak gelen Schumacher'in sert darbesiyle yerde kaldı ve bilincini kaybetti. Batiston'un iki dişi kırıldı, omuzları zarar gördü. Fransa kaptanı Michel Platini, Batiston'un öldüğünü sandım dedi ancak hakem pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Fransa ile İtalya'nın karşılaştığı 2006'daki final maçı Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın rakibine attığı kafayla akıllarda yer etti. Zidane maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafası konuşuldu. Zidane bu kırmızı kartın ardından kariyerine son verdi. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na Uruguay forveti Luis Suarez'in İtalyan stoper George

0: oyuncu Chiellini'yi ısırması damga vurdu. Suarez gergin geçen maçta Diego Godin maçın tek golünü atmadan sadece bir dakika önce Chiellini'yi yüz kızartıcı biçimde ısırmıştı. 9 uluslararası maçtan men edilen Suarez'in 4 ay boyunca futbolla ilgili herhangi bir etkinliğe katılması da yasaklanmıştı.
1: Dünya Kupası ile ilgili haberlerimizi noktaladık. Kadın milli futbol takımımızdan bir haber var. Türkiye Dünya Kupası elemelerinde B Ligi 5. maçında yarın sahasında Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
2: A Milli Kadın Futbol Takımı Dünya Kupası yolundaki 5. maçına çıkıyor. ...2027 Dünya Kupası elemeleri B Ligi 2. grupta mücadele eden milliler Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Teknik direktörlüğünü Necla Güngör Kragas'ın yaptığı Ay Yıldızlar elemelerde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İlk olarak Malta'yı 3-0 yenen milliler daha sonra Kuzey İrlanda'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İsviçre'ye 3-1 kaybederek grupta ilk yenilgisini alan Türkiye son olarak İsviçre ile iç sahada 1-1 berabere kaldı. A Milli Kadın Futbol Takımı Kuzey İrlanda müsabakası öncesinde 7 puanlı grupta 2. sırada bulunuyor. 6 puanlı grupta 3. sırada yer alan Kuzey İrlanda ise İsviçre'ye 2-0, Türkiye'ye 1-0 kaybettikten sonra Malta'yı 4-0 ve 4-2'lik skorlarla mağlup etti. İki takım arasında Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem Alexandra Collin yönetecek.
1: Bayer Leverkusen teknik direktörlük görevine Carles Martinez'i getirdi.
3: Bayer Leverkusen yeni teknik direktörünü Fransa'da buldu. Bundesliga ekibi Kasper Juhlmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Toulouse'u çalıştıran Carles Martinez'in getirildiğini duyurdu. Alman temsilcisi 42 yaşındaki Carles Martinez'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol teknik adam bu sezon Toulouse'un başında çıktığı 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek maç başına 1.47 puan ortalaması yakaladı. Leverkusen 2023-2024 sezonunda İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
1: Fenerbahçe, Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 2. maçında Anadolu Efes'i 73-72 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe, Beko Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 2. maçında Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk maçta olduğu gibi yine son çeyrekte geri döndü ve Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başardı. Anadolu Efes ilk periyodu 18-16, ilk devreyi de 47-32 önde tamamlasa da Fenerbahçe son çeyreğe farkı 2'ye indirerek girdi. Son anlarda iki takım da skor üretmekte zorlanırken Sarı Lacivertliler rakibini 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 3. maç, Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Yunanistan Ligi final playoffları her sene olduğu gibi olaylı başladı. Olympiakos serinin ilk maçında Panathinaikos'u 82-76 yenerek 1-0 öne geçti.
3: Yunanistan Ligi playofflarında final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Olympiakos sahasında ezeli rakibi Panathinaikos'u konuk etti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Olympiakos sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Olympiakos seride 1-0 öne geçerek saha avantajını korudu. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 3 rebound, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Panathinaikos'ta milli oyuncumuz Cedi Osman 23 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Maçtan daha çok konuşulan olaysa Ergin Ataman'ın düzenlediği basın toplantısı oldu. Ataman çok sert açıklamalarda bulundu.
4: You know that in Turkey there is a lot of famous weekly film.

0: Burada final serileri tıpkı bir dizi gibi geçiyor. Muhtemelen insanlar serileri sanki bir dizi, film izlermiş gibi izliyor. Maç sonucu 82-76 yazıyor ama hayır, bu yanlış. Gerçek skor 29-5. Olympiakos 29. Bizse sadece 5 serbest atış kullandık. Üstelik son bölümde attıkları foller de var. Tabii sizler Yunan medyası, Sırp medyası yazmaya devam edin. Her hafta aynı şeyleri yazıyorsunuz. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, Avrupa'daki en iyi hakemlerse bizde. Bravo size. Diyeceklerim bu kadar.
1: Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı Cuma akşamı bu kez Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.
2: NBA finallerine sürpriz bir başlangıç geldi. New York Knicks serinin açılış mücadelesinde deplasmanda San Antonio Spurs'u mağlup etti.
3: NBA'de playoff finallerine başlangıç beklentileri karşıladı. Final serisinin ilk maçında San Antonio Spurs sahasında New York Knicks'i konuk etti. Maçın ilk 7 dakikası başa baş geçerken San Antonio Spurs yakaladığı 14-5'lik seriyle birinci çeyreği 8 sayı önde tamamladı. İkinci periyotta da akıcı hücum etmeye devam eden Spurs yakaladığı farkı koruyarak soyunma odasına gitti. Soyunma odasından Spurs çok sert döndü ve maçtaki en yüksek fark olan 14 sayılık avantajı eline geçirdi. Seyircisi önünde Spurs'un farkı açmasının New York Knicks adına OJ Anunoby dur dedi. Anunoby bulduğu 3 sayılık isabetlerle takımını ayağa kaldırdı. 14 sayıdan geri dönen Knicks rakibini 76'da yakalayarak son çeyreğe girdi. Heyecan son periyotta da devam etti. İlk 4 dakikada 8 sayı öne geçen Knicks bitime 1.54 kala 95-94 ile 1 sayı geri düştü. Önce Spurs bench'inin önünden üçlüğünü gönderen Brunson sonraki hücumda çok zor bir orta mesafe isabeti bularak takımını 101-95 öne geçirdi. .54'ten sonra hiç sayı yemeyen ve 11-0'lık seriyle ilk maçı 105-95 kazanan New York Knicks, playofflardaki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Maçın yıldızı 30 sayıyla oynayan Jalen Brunson olurken Karl-Anthony Towns 18 sayı 12 reboundla double-double yaptı. Maçın en garip istatistiği ise Josh Hart'tan geldi. 1.93'lük kısa forvet aldığı 15 reboundla görevini yine kusursuz yaptı. Spurs'un en etkili ismi ise Wembanyama oldu. Fransız yıldız 26 sayı 12 reboundla oynadı. Final serisinin ikinci maçı cumartesi gecesi 3.30'da başlayacak.
2: Fransa Açık tenis turnuvasında erkekler kategorisinde yarı finalistler belli oldu.
1: Sezonun ikinci Grand Slam'i Fransa Açık tenis turnuvasında sona yaklaşılıyor. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada erkeklerde çeyrek final mücadeleleri sona erdi. 10 numaralı seri başı İtalyan Flavio Cobolli, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile karşılaştı. İlk seti 6-4'lük skorla kazanan 4 numaralı seri başı, sonraki setlerde üstünlüğünü koruyamadı. Üç set üst üste 6-4 kazanan Cobolli, mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. İtalyan raketlerin karşı karşıya geldiği mücadelede ise Matteo Arnaldi ve Matteo Berrettini kozlarını paylaştı.

0: Maçın başında 3-0 geriye düşen Arnaldi ilk seti 7-5 kazandı. İkinci sette de 5-2'lik üstünlük yakalayan 25 yaşındaki tenisçi rakibinin sakatlık yaşamasının ardından son 4'e kaldı. Bu sonuçla dünya 104 numarası Arnaldi yarı finalde bir başka İtalyan Flavio Cobolli'nin rakibi oldu. Bu karşılaşmayla Fransa Açık'ta ilk kez bir İtalyan yarı finali oynanmış olacak.
1: Je Arnaldi.

0: Yarı finalin diğer ayağının Menşik-Zverev karşılaşmasına sahne olacağı Roland Garros'ta son dörde kalan isimler kariyerinin ilk Grand Slam'i için mücadele edecek.
1: Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in İtalya Ligi şampiyonluğunun satır başları şimdi ekranda olacak. Sezonun öyküsüne göz atacağız. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece Parma'da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kivu 16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kivu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. (28) yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu ve Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakikayla sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı. Takım kaptanı Lautaro Martinez ise tüm kulvarlarda kaydettiği 22 gol 6 asistle takımının en önemli isimlerinden birisi oldu. Arjantinli yıldız da sezonun forvet oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Lig şampiyonluğunun en büyük mimarlarından birisi de şüphesiz Rumen teknik adam Christian Kivu'ydu. Şampiyonlar Ligi performansı geçtiğimiz sezonlara göre zayıf kalan genç çalıştırıcı, playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük eleştiriler almıştı. Ancak ligde gösterilen performans tüm soru işaretlerini giderdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. En yakın takipçilerinin

Neredeyse ikiye katlayan Kivu'nun öğrencileri 38 maçta 89 kez fileleri havalandırdı. Lig ikincisi Napoli 58, üçüncü Roma ise 59 kez rakip ağları sarsabildi. Mavi siyahlılar Rumen hocasıyla ilk sezonunda rakiplerine büyük fark atarak 21. zaferine ulaştı. Oyun kimliğini koruyan, istikrar ve bir plan dahilinde ilerleyen Inter, düşüşe geçen İtalya futbolu için emsal nitelikte bir kulüp olarak gösteriliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ile alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Siz de bakıp...

0: Mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Spor Radyo.
3: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
9: Ne var sırada Denizbank burada.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır.

0: Hap işletim ücreti sıfır.
1: Oley!
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Oley!
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Oley!
0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Empara, bankanın güzeli.
3: A-Spor Radyo.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'de seçim öncesi başkan adaylarından Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladığı Sporting'li Luis Suarez'in sözleşme şartlarına göz atacağız. Seçime günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen Luis Suarez'le 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Hakan Safi seçilmesi halinde 28 yaşındaki golcünün kulübüyle masaya oturup transferi tamamlamayı planlıyor. Sporting sezon başında kadrosuna kattığı Luis Suarez için Almeria'ya yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı santrfor bu sezon Portekiz ekibinde çıktı. 53 maçta 38 gol 9 asist kaydetti. Galatasaray'ın bu sezonki en büyük transfer hedeflerinden biri Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga. Başkan Dursun Özbey'in sarı kırmızılı takımda görmek istediği oyuncu için İspanyol ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek orta sahaya Eduardo Camavinga'yı transfer etmek istiyor. Başkan Özbek, Fransız yıldız için ilk adımını hafta sonunda Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçiminden sonra atacak. Real Madrid başkan adayı Florentino Perez'in teknik direktörlüğe getireceği Jose Mourinho da Camavinga'yı kadroda düşünmüyor. Galatasaray yönetimi bu detaylar doğrultusunda öncelikle 23 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Eduardo Camavinga, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir takıma giderek kariyerinde yeniden çıkışa geçme hedefinde. Geçen sezon Real Madrid'de 43 maça çıkan Camavinga, takımına 2 gol 1 de asistlik katkı sağladı.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Doğan, Bordo Mavili ekibin kadrosuna kaç oyuncu katmayı planladığını da açıkladı.
2: Ertuğrul Doğan Trabzonspor taraftarlarına yeni transferlerin müjdesini verdi. HT Spor'a konuşan Bordo Mavili Kulübün Başkanı 6-7 transfer yapacağımızı düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapacağız dedi. Rakiplerimizde hareket yok diyen Doğan transfer sezonu daha açılmadı. Biz haftaya 8-9 ismi bulacağız. Hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor ama bir sorun olacağını düşünmüyorum ifadesini kullandı. Ertuğrul Doğan gündeme gelen bazı isimlerle ilgili soru üstüne Viktor Sigankov listedeki oyuncularımızdan biri. İshak Vural'sa transfer gündemimizde yok açıklamasını yaptı. Trabzonspor Başkanı oyuncularına gelen teklifler için Felipe Augusto'ya Zenit ve başka takımlardan teklifler var. 7 futbolcumuza teklif söz konusu. Ama herkesi satma düşüncemiz yok. 1-2 oyuncu gider. Eksiklerimizi gördük ve geçen sezon sıkıntı yaşadık. 50-60 maça çıkacağız. Sayıyı artıracak yerli alternatifler olabilir şeklinde konuştu. Avrupa'daki transfer borsasını bildiklerini vurgulayan Ertuğrul Doğan, 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Trabzonspor gerekirse 20 milyon euro da verebilir. 10 milyon

0: euro civarında bir transfer de olacak. Konu para vermek değil, verim almak, dedi.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda kritik bir aşamaya gelindi. Adaylardan Vincenzo Italiano'yla bir görüşme gerçekleştirildi.
0: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim gündemdeki isimlerden Vincenzo Italiano'yla masaya oturdu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen'in Bologna ile yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adamla yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda takımın mevcut yapısı, gelecek planlaması ve kulübün hedefleri detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda Italiano'nun da Beşiktaş'ın projesine sıcak baktığı ve siyah beyazlı ekibi çalıştırma fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bologna ile İtalya Kupası kazanan Italiano, Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi'nde üst üste iki kez final oynama başarısı göstermişti. Teknik direktör listesinde üst düzey iki adayı daha bulunan Beşiktaş yönetimi, Italiano konusunda nihai kararı henüz vermedi. Son değerlendirmeyi Başkan Serdal Adalı'nın yapacağı ve teknik direktör konusunun hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi.
1: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli futbol takımı Miami kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay Yıldızlı ekibi Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da ziyaret etti.
2: Sayın Başkanı ve yönetimini ve daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. Gerçekten 24 seneden sonra ülkemizi dünya şampiyonasına katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi ve ülkemizin de ne kadar takip ettiğini, ne kadar desteklediğini hepimiz görüyoruz. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz.
3: Başkanım da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. İşte bu arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendiniz düşünemezsiniz. Onu düşünmek zorundasınız. Tabii şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Yani her hareketinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak da teknik kadroya aktarmak istiyoruz biz de. Onun mücadelesini veriyoruz. Ve o bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum. 18 Temmuz'dan New York'tan İstanbul'a nasıl Boğaz Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane tok uğradıysa bizi herhalde Fuat Bey'i ararız. O zaman 400 değil de 1000 tane toktan karşılarlar bizi.
4: Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hidayet Başkanımıza büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz kendisine. Biz de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanım dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz. Bakalım.
1: A-Milli takımımızın yıldızlarından Arda Güler ilk kez boy göstereceği Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en önemli kozlarından biri olacak. 21 yaşındaki yetenekli oyuncumuzun geçirdiği sezona ve son durumuna gelin hep birlikte yakından bakalım.

Dünya Kupası hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir on numara vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zidane. Değişen futbolla birlikte son dönemde bu estetikte ofansif orta sahalar azalsa da Türk futbol severlerin bu

0: içinde bir arayış olmayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı devralacak bir yıldız hazır. Arda Güler.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı Bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlilerin akademisine katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.
1: Serdar'ın pası Arda'ya doğru, Arda gol pozisyonu, Arda ve 4. gol!
0: 2023 yazında Türk futbol tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri gerçekleşti ve Arda Güler Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan milli yıldız, ikonikleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inde de süre bulmaya başlayan, adım adım rotasyondaki rolü ve süresi artan Arda, bu sezon tam anlamıyla takımının ilk 11 oyuncusu haline geldi. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyumla öne çıkan ofansif orta saha takımına 6 gol 14 asistlik katkı sağladı.
3: Arda Güler şimdi yolladı, Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı, boş kale, Kylian Mbappe, asist Arda Güler.
1: Arda'nın pası. Mbappe müthiş sıyrıldı. Kylian Mbappe pasını da verdi. Arda Güler. Kylian Mbappe sihir yarattı. Arda attı golü 2-0.
0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
1: Arda, kaleci öndeydi.
2: Yok Dituro artık.
1: Çok uzak.
2: Yok
1: artık.
0: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
1: Ferdi'den koşu var, Arda onu düşündü, haydi Ferdi!
0: Golleri, oyun zekası, keskin sol ayağı ve saha dışındaki samimi tavırlarıyla milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği bir isim haline gelen milli yıldız için hikaye henüz yeni başlıyor. Dünyadaki futbol severlerin de performansını merakla beklediği Arda Güler, 24 yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını dünya futbolunun zirvesine yazmak için mücadele verecek.
4: Dünya Kupası'na sayılı günler kala A-Spor ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk ve futbol severlerin milli takımımızdan beklentilerini dinledik.

0: milli futbol takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda biz de A Spor ekibi olarak taraftarlara Dünya Kupası'nda nereye kadar gideriz? Turnuvanın öne çıkan isimleri kimler olur diye sorduk. Bakalım spor severler neler söyledi.
1: Şampiyon olma şansımız var. Türk milletiyiz. Biz ne yapacağımız belli olmaz. Çılgınız biraz. Aynen. Tabii 32-16'ya girme şansımız var.
0: Turnuvanın öne çıkan ismi kim olur abi sence?
1: Vallahi onu bilemiyorum. Yani en iyi oynayan oyuncu o çıkar.
0: Arda Güler var, Can Uzun var, Kenan Yıldız var.
1: İşte 3'ün 4'ünden biri çıkabilir. Yani kesin bir şey yok onda. Hepsi birbirinden iyi oynuyor bana göre.
2: Çok heyecanlıyım. Ben 22 yaşındayım. Dünya Kupası'nı ilk defa izleyeceğim Türk milli takımı altında. Her maç adım adım bakmalıyız. Ayağımız yere sağlam basmalı. Ve ümitliyim. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Arda olsun, Kenan olsun, Barış olsun, Can Uzun olsun son maçta çok güzel bir gol attı. Bence çok iyi yerlere geleceğiz. Yani gerçekçi olmamız lazım bence. Çeyrek final gelirse çok mutlu oluruz. Ama ya turnuvalar öyle ki ne olacağı hiç belli olmaz. Bir anda kendimizi finalde de görebiliriz. Ya da bir anda gruptan bile çıkamayabiliriz. Olacak her şey moralimizi bozmamalı. Bence anın tadını çıkarmalıyız. Arda Güler'den beklentim çok yüksek. Yani bence turnuvanın en büyük yıldızı olacak. Yani şu an bile çok büyük bir yıldız. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. Ama Arda çok başka.
3: Ya ben grup takımımıza çok güveniyorum. Çok büyük yıldızlarımız var. Arda Güler'imiz var, Kenan Yıldız'ımız var, Hakan Çalhanoğlu'muz var, Orkun Kökçü'müz var bir kere. İnanıyorum ben yarı final göreceğimize hiç de inanıyorum. En az bir çeyrek final inanıyorum yani ben.
0: En az bir çeyrek final.
3: En az bir çeyrek final en azından. Bence Arda Güler olur yani. Arda Güler takımımızda hem taşır Kenan Yıldız'la beraber. Turnuvanın yıldızı Arda Güler olur.
4: Bence en az çeyrek finalimiz var diye düşünüyorum. Çünkü bu sene gerçekten diğer senelerden çok daha farklı. Kenan Yıldız ve Arda Güler oldukça başarılı olduğu için bence taşıyacaklar yani direkt. Turnuvanın öne çıkan ismi yani ben açıkçası Türkiye milli takımındaki oyuncuların yani Avrupa'da bizi temsil eden futbolcuların bayağı öne çıkacağını düşünüyorum. O yüzden zaten öyle söyledim. Hakan Çalhanoğlu da keza öyle. Ama Türkiye liginde oynayan oyuncularımız da gerçekten çok iyiler bu sene. Yani oldukça iyi bir takımımız var bence. Direkt bütün takımımız öne çıkacağını düşünüyorum ben.
5: Bence grup aşamasını geçeriz önce. Ondan sonra ama tabii rakipler güçlü olacak. Bir tur daha atlayabiliriz. Muhtemelen bir tur atlayıp sonraki tur eleniriz diye düşünüyorum dürüst olarak. Bizim takımımız açısından bence Hakan Çalhanoğlu. Çünkü hani kaptan olarak son kez bu turnuvayı da çok istiyordu. Belki son kez oynayacak. O yüzden tüm hırsıyla çok katkı sağlayacağını düşünüyorum takımımıza.
6: Bence çeyrek finale kadar en azından gelebileceğimizi düşünüyorum. Hani şu an buraya kadar bile gelmek yıllar sonra bizim için büyük bir başarı bence. Arda Güler diyorum. Kesinlikle Arda Güler diyorum.

Dünya Kupası ile ilgili haberlerimize devam ediyoruz. O milli takımımızın gruptaki rakiplerinden Paraguay'ı yakından tanıyacağız şimdi. 16 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Paraguay, futbolun en büyük sahnesindeki yerini özüne dönerek kazandı. Güney Amerika ekibi Daniel Garnero yönetiminde topa sahip olma odaklı modern bir oyun tarzını denese de başarılı olamadı. Ağustos 2024'te Copa Amerika'daki fiyaskonun ardından Garnero'nun yerine göreve getirilen Gustavo Alfaro,

ilk günden itibaren çok net bir mesaj verdi. Paraguay DNA'sı yüksek yoğunluk ve gol yememek, bizi Dünya Kupası'na götürecek olan şey budur. Neredeyse her maçta klasik 4-4-2 dizilişine sadık kalan Alfaro, yalnızca Ekvador ve Bolivya deplasmanlarındaki yüksek rakımlı mücadelelerde 5'te savunmaya döndü. Dünya Kupası'nda da bu klasik sistemini sürdürmesi bekleniyor. Alfaro yönetimindeki 12 eleme maçında Paraguay sadece bir kez mağlup oldu. Arjantin ve Brezilya galibiyetleriyle dikkat çeken Paraguay, Arjantin maçında %23, Brezilya mücadelesinde ise %29 topa sahip olarak oyun anlayışını net bir şekilde gösterdi. Turnuva bileti ise iç sahada Ekvador'a karşı alınan beraberlikle resmileşti. Son 20 yılda Paraguay futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri mücevher lakaplı Enciso. Milli takım formasını ilk kez 17 yaşında giyen genç yıldız, Libertad'la parladıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmuştu. Manchester City'ye attığı ve Puşkaş ödülüne aday gösterilen jeneriklik gol gibi harika anlar yaşasa da sakatlıklar ve menajer değişiklikleri İngiltere'deki ritmini bozdu. Hızlı, direkt kaleye giden ve 3. bölgede tam bir oyun değiştirici olan Enciso, turnuvanın en özel yeteneklerinden biri. Takımın yıldızı Enciso olsa da tüm yapı sahada tam bir denge unsuru olan Andres Kubas üzerine kurulu. Öncelikli görevi defansif orta saha olsa da topu kazandıktan sonra takımı hızlıca hücuma kaldırma konusunda gizli bir ustalığa sahip. A milli takım gruptaki ikinci maçını Paraguay'a karşı oynayacak. Özel yeteneklere sahip olan Ay Yıldızlıları katı bir savunma anlayışı bekliyor.

0: Almanya fil dişi sahili, Ekvador ve Curaçao 2026 Dünya Kupası'nda E grubunda yer alacak. E grubunda takımlarla ilgili detaylara yakından bakacağız sevgili seyirciler. Ama Dünya Kupası'ndaki uygulanacak yeni kurallar da son derece önemli. Ekrana getirelim.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek.
2: Fetay kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz.
1: Bu kural milli takımımızın Kuzey Makedonya ile karşılaştığı hazırlık maçında uygulandı.
2: Kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız.
1: Rakip kaleci Dimitrievski ve savunma oyuncuları kale vuruşunu ağırdan alınca İspanyol hakem Munuera düdüğünü çalarak milli takımımız lehine korner kararı verdi. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca 1 kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek.

0: Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
1: Kurallar değişti. Hafızamızı tazelemek adına göz atmak istedik. Ekranlara taşıdık. Şimdi E grubuna uzanabiliriz. Almanya, Fil Dişi Sahili, Ekvador ve Curaçao'yu bakalım neler bekliyor.
2: 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, Fil Dişi Sahili, Ekvador ve Curaçao yer alacak. 4 kez dünya şampiyonu olan Almanya grubun net favorisi gösterilse de panzerlerin son 2 turnuvadaki kötü performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Almanya 2014'te dünya şampiyonu olduktan sonra 2018 ve 2022'de gruptan dahi çıkamayarak herkesi şoke etti. Turnuvanın en genç teknik direktörü 39 yaşındaki Nagelsmann yönetiminde yeniden zirveye çıkmak isteyen Almanlar, elemelerde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'un bulunduğu A grubunu zirvede tamamladı.

Almanya'nın kadrosunda Galatasaray forması giyen Leroy Sané'nin yanı sıra Neuer, Kimi, Musiala, Ritz, Voltemade, Havertz gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Dünya Kupası'nda 8 kez ile en fazla final oynayan takım olan Panzerler, Brezilya'nın ardından İtalya ile birlikte en başarılı ikinci ülke. Almanlar 1954, 1974 ve 1990 yıllarında da şampiyonluğa ulaştı. Almanya ilk maçında Curaçao ile karşılaşacak. E grubunda fil dişi sahili zirveye oynamaya aday takımlardan. Dünya Kupası'na ilk kez 2006'da katılan Afrika temsilcisinin kadrosunda ülkemizde forma giyen tanıdık isimler bulunuyor. Galatasaray'ın sağ beki Wilfried Tsingo, Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Olayi, Rizespor'un file bekçisi Yahya Fofana dev turnuvada boy gösterecek. Fil dişi sahili Afrika elemelerinde F grubunu Gabon, Gambiya, Kenya, Burundi ve Seyşeller'in önünde bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Afrika ekibi ilk kez gruplardan çıkmaya çalışacak. Fil dişi sahili ilk maçında Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Ekvador güçlü defans hattıyla öne çıkıyor. Güney Amerika temsilcisinin savunmasında Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Willian Pacho, Premier Lig'de Arsenal'la kupaya uzanan Pierre Hincapié ve Club Brugge'ün genç yıldızı Joel Ordonez yer alıyor. Orta sahasında tarihin en pahalı 15. futbolcusu Chelsea'li Moises Caicedo bulunan Ekvador'un forvet hattında Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia görev alacak. Ekvador turnuva biletini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Dünya Kupası elemelerini Arjantin'in arkasında ikinci sırada tamamlayarak elde etti. 5. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Ekvador en büyük başarısını 2006'da gruptan çıkarak yaşadı. E grubunun en zayıf halkası olarak gösterilen Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke olan Curaçao, elemelerde grubunu Jamaika, Trinidad ve Bermuda'nın üstünde lider tamamladı. Karayip ekibini Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Dick Advocaat turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak. Advocaat 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Curaçao'da ülkemizde forma giyen 3 isim bulunuyor. Konyaspor'un deneyimli stoperi Bazoer, Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Joshua Brenet ve

olacak grup olarak göze çarpıyor. Bu grupta 4 farklı futbol kültürü, 4 farklı mentalite ve 4 farklı hikaye karşı karşıya gelecek. Bir tarafta futbolun doğduğu ülke İngiltere, bir tarafta turnuva oynamayı sanat haline getiren Hırvatistan, bir tarafta Afrika'nın önemli ülkesi Gana ve ilk büyük masalını yazmaya çalışan Panama. Kağıt üzerinde favori İngiltere ama futbol tarihi sadece en iyi kadroya sahip olmanın yetmediğini, başka baskı gibi faktör önemini de gösterdi. İngiltere yıllardır bu problemi çözemiyor. Kadrolarına bakıldığında dünyanın en pahalı, en yetenekli jenerasyonlarından biri gibi görünüyor. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka ve birçok isim dikkat çekiyor. Ancak 10 yıllardır İngiltere'nin rakibi bazen kendi psikolojisi oluyor. Ama bu sefer eleştiriler daha turnuva başlamadan başladı. Teknik direktör Thomas Tuchel, Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold'u kadro dışı bıraktı. Adalıların elemeleri 8'de 8 ile geçtiğini ve 22 gol atarken gol yemediğini unutmamak gerekir. İngiltere evinde düzenlenen 1966'dan beri o başarıya ulaşmayı hayal ediyor. İngilizler şampiyonluk dışında sadece iki kez yarı final gördüler. 1990'da Almanya'ya penaltılarda kaybettiler. 2018'de ise şu anki grup rakipleri Hırvatistan'a uzatmalarda kaybettiler. Grubun diğer favorisi Hırvatistan, 4 milyonluk nüfusuna rağmen Dünya Kupası tarihinde kendilerine büyük bir yer edindi. 1998'de ilk katıldıkları turnuvada üçüncülük, 2018'de final, 2022'de yeniden üçüncülük. Bu tesadüf değil, çünkü Hırvatistan'ın DNA'sında turnuva başarısı var. Onlar kaosu sevmez, maçı sakinleştirirler, tempolu oyunu öldürürler ve rakibi sabırla yorarlar. Ayrıca hala Luka Modric gibi bir futbol aklına sahipler. Belki artık genç değil ama büyük maç oynama zekası hala üst seviyede. ...2022 başarısında büyük pay sahibi olan Dominik Livakovic de kadroda yer alıyor. 9 yıldır takımın başında olan Zlatko Dalic'in öğrencileri de eleme aşamasını başarıyla geçti ve 8 maçın 7'sini kazanıp hiç yenilmediler. 24 gol atıp kalelerinde 4 gole izin verdi.

0: Grubun Kaos tarafındaysa Gana var. Iñaki Williams ve Parti Gana'nın yıldızları. Takımın Ocak ayında sakatlanan yıldız futbolcusu Muhammed Kudüs'ün yokluğuna rağmen Gana korkutucu olabilir. Afrika ülkesinin Dünya Kupası tarihinde unutulmayan bir hikayesi var. 2010'da Uruguay ile oynanan çeyrek finalde son anlarda Luis Suarez'in elle çıkardığı top, Osama Gay'in kaçırdığı penaltı ve yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olma fırsatının kaçması. Gana daha iyisini yapmak için yeni dünyaya gidiyor. Takımın başına kupanın başlamasına yaklaşık 2 ay kala 73 yaşındaki Carlos Queiroz getirildi. Üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda kulübede yer alacak Portekizli teknik direktör 2010'da ülkesiyle 2014, 2018 ve 2022'de İran'la bu heyecanı yaşadı. Ve Danimarkalı Thomas Christiansen'in çalıştırdığı Panama grubun en zayıf halkası gibi görünüyor ama Dünya Kupası hikayeleri farklıdır. 2018'de ilk kez Dünya Kupası'na gittiler. İngiltere'den 6 gol yediler ama attıkları tek gol ülkeyi sokağa döktü. Çünkü Dünya Kupası'nda bazen yıldızlar değil, hikayeler kazanır. L grubunun startı İngiltere-Hırvatistan, Gana-Panama maçlarıyla verilecek.
1: Sevgili seyirciler, kameralarımızı Miami'ye çeviriyoruz. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Türkiye saatiyle 01'de cumartesiyi pazara bağlayan gece Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ATV'den canlı yayınlanacak. Maç öncesinde arkadaşlarımız da milli takımı yerinde takip ediyor. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş ve Türkiye-Venezuela mücadelesini anlatacak. Spiker arkadaşımız Ömer Saraç şimdi bizimle birlikte. Ben sözü fazla uzatmadan Erdem'e bırakıyorum.
2: Kerem Can Bulat Miami'den.

0: Beach'ten Ocean Drive'dan selamlar. Ömer Saraç'la beraberiz. İki gün sonra milli takımımız 2026 Dünya Kupası'nda ki gitmeden önceki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek ve mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Biz de bu karşılaşma öncesi hem milli takımın nabzını tutmak için Miami'ye geldik iki gün önce, hem Ömer Saraç maçı anlatacak. Ben maç önü ve maç sonu röportajlarında olacağım. Şu an bu görüntülerle bizi paylaşan Erdal Balcı da kameranın arkasında olacak. Kameraman arkadaşımız Erdal Balcı da bize bu konuda yardımcı oluyor. Miami'ye geldik. Yağmurlu bir hava var. Ömer, 3 gün 4 gün boyunca da yağmurlu. Öncelikle tabii Kuzey Makedonya maçında çok iyi bir oyun sergiledik. Bunu Venezuela karşısında da devam ettirmemiz en büyük temennimiz. Milli takımın kamp yaptığı otel de bize yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir otelde konaklıyor. Otele de çok ziyaretçi gidip geldiğini öğrendik. Yani yoğun bir, zaten burada 34 bin Türk vatandaşı yaşıyormuş. Ciddi bir nüfus var. Milli takımımızı da yalnız bırakmayan vatandaşlarımız var. Neler söylersin?
1: Erdem, senin söylediğin gibi Miami'deyiz. Güzel bir yerdeyiz. Bir sahil kasabasındayız ya da şehrindeyiz diyelim artık. Hava kapalı. Fakat şunu söylemekte fayda var. Hem maçın oynanacağı gün hem de ilerleyen günlerde, yani güneşi de göreceğiz ama aynı anda birkaç iklimi birden yaşayabilen bir iklime sahip Miami. Burada milli takıma bu arada, hani biz yayını yaparken şu anda bile işte yayını yapmadan önce vatandaşlarımızı görüyoruz. Gerçekten büyük bir sevgi olacağını Dünya Kupası'nda şimdiden söyleyelim ki muhtemelen maçta da milli takımla birlikte olacaktır vatandaşlarımız iki gün sonraki maçta. Türkiye saatine göre gece 1'de maç. Burada yerel saatle 18'de. Hava şu an için uygun gibi görünüyor. Milli takımın da havası iyi gibi görünüyor. Milli takımdan da bu anlamda çok olumlu sinyaller alıyoruz. Tabii biraz rakipten bahsetmek gerekirse Venezuela sert oyun oynayan bir takım. Bir Güney Amerika takımı. Bu arada tabii Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine yakın olduklarından dolayı tribünde ciddi bir Venezuela taraftarı da görmemiz olası diye düşünüyorum. Aynı zamanda Venezuela Güney Amerika elemelerinde başarısız oldu ama tarihlerinde zaten hiçbir Dünya Kupası'na gidemediler. Yani bu anlamda zaten çok mahir bir ülke değiller. 7 takım katılıyor Güney Amerika'dan Dünya Kupası'na ve 10 takımdan 7 takım arasına da katılmayı başaramadılar. Daha doğrusu 6 tanesi direkt katılıyor, 7.si playoff oynuyordu. Bu anlamda hani Venezuela ile oynayacağız ama Venezuela zayıf bir takım değil, onu söyleyeyim. Yani ne olursa olsun bir Güney Amerika takımı, sert bir maç olacak. Bazı önemli isimler Venezuela'da, Rondon gibi, Rincon gibi yok, onları söyleyeyim. Özellikle Salomon Rondon, Venezuela'da yakından da tanıdığımız bir isim. Avrupa'da da oynamış, boy göstermiş bir isim olmayacak. Bazı yeni isimler var. Bizim için tabii ki çok daha önemli bir maç. Dünya Kupası'na hazırlık niteliğindeki son maç ama şöyle bir parantez açmak önemli. Maçı izlerken de izleyicilerimiz biraz da bence bu gözle izlesinler isterim. Tabii ki biz hani anlatırken, sen röportajları yaparken, sevgili Erdal çekimleri yaparken isteriz ki farklı bir galibiyeti sunuyor, aktarıyor olalım ama bu belki de olmayabilir maç içerisinde ya da oyunun temposunu biraz düştüğünü görebiliriz. Çünkü bazen teknik adamlar Dünya Kupası öncesi son provada takımı saklamak isteyebilirler ve biraz tempoyu düşürmek isteyebilirler. Oyuncular da sakatlıktan biraz korunmak isteyebilirler. Yani bu da aklımızın bir kenarında bulunsun izlerken diye söylüyorum ama inşallah bizim çocuklarımız tabii ki bizleri burada ve onları desteklemeye, görmeye gelen taraftarları mutlu edecek skoru son provada alırlar.
0: Ömer Saraç, ağzına sağlık. Son olarak ben de şunu ekleyeyim. Milli takımımızda şu an için sakatlığı bulunan oyuncu kalmadı. Yani Kerem Aktürkoğlu belki bu maçta da olamayacaktır ama ilk maçımızda, Kanada'da oynayacağımız Avustralya maçında Kerem Aktürkoğlu'na kavuşacağız gibi gözüküyor. Can Uzun'un Kuzey Makedonya'daki maçındaki performansı çok iyiydi. Yani yeni kazanımlarımız var. Montella geniş kadrosunu belirledi. O kadrodan 3 isim daha eksilecek. Ama şu şöyle bir gerçek var ki tüm oyuncular çok formda. Tüm mevkilerde oyuncularımız formda. Herkes formaya talip. İnanıyoruz, yürekten güveniyoruz Amirli takımımızda. Biz de ATV ekranlarında, A-Spor ekranlarında Amirli takımın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının coşkusunu paylaşacağız.
1: Önemli bir detay atladık. İstersen evet, çok kısa ona değineyim. Çünkü bulunduğumuz konumda hemen arkamızda bulunan otel 86'daki o meşhur film Scarface'in, Al Pacino'nun başrolünde olduğu filmin çekildiği otel. O anlamda da çok turistik bir bölge olduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da şu anda ekranlara yansıtıyor. Evet, aynen öyle ve bu bölgenin de koruma altında olduğunu yıllardır söyleyelim. Yani bu yapılara hiçbir şekilde dokunulmuyor ve Miami'nin gerçekten hani özel nokta.

0: Kupalarından bir tanesindeyiz. İnşallah milli takım da burada iyi bir skorla birlikte özel bir turnuvayı da Birleşik Devletler'de geçirir diyerekten sözü sana bırakmış olayım.
1: Teşekkürler Ömer Saraç. Biz de ilk yayınımızı yani uçaktan indik hemen yayına geldik. Hızlı bir şekilde buradaki havayı da aktarmak istiyoruz A-Spor izleyicilerine de. Ben sözü size bırakıyorum tekrardan. Yayınlarımız devam edecek. Yarın özellikle çok daha yoğun bir yayın takvimimiz olacak. Burada çok özel isimler var. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşırsam özel konuklarımız da olacak. Yayınlarda diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
2: Basketbolla devam ediyoruz. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
3: Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Anadolu Efes'e konuk olacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20'de başlayacak. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan Sarı Lacivertliler 2 mücadelede de 18 sayı geri düşmesine rağmen geri dönerek 60-59 ve 73-72'lik skorlarla parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak. Anadolu Efes Sarı Lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak. Serinin galibi Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
2: Yunanistan Ligi'nde playoff final serisi her zaman olduğu gibi olaylı başladı. İlk maçta Olympiakos, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 82-76 yenerek 1-0 öne geçti.
3: Yunanistan Ligi playofflarında final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Olympiakos sahasında ezeli rakibi Panathinaikos'u konuk etti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Olympiakos sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Olympiakos seride 1-0 öne geçerek saha avantajını korudu. Olympiakos'ta Evan Fournier'e 20 sayı, 3 rebound, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Panathinaikos'ta milli oyuncumuz Cedi Osman 23 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Maçtan daha çok konuşulan olaysa Ergin Ataman'ın düzenlediği basın toplantısı oldu. Ataman çok sert açıklamalarda bulundu.
4: You know that in Turkey there is a lot of famous weekly film production.
5: Burada final serileri tıpkı bir dizi gibi geçiyor. Muhtemelen insanlar serileri sanki bir dizi, film izlermiş gibi izliyor.
2: Dursun Özbek ve Okan Buruk Ankara'da izliyoruz.
6: Daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli yüklemeklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı burada Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorumlularıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten umuruma da inanıyorum buna. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. Ve bunların hepsi realize oldu. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla buluşmamız keyifli bir ortamda oluyor Galatasaray için. Ben başta Faruk Başkan olmak üzere yönetici arkadaşlarıma, kardeşlerime, taraftarlarına, buradaki taraftarlarına herkese teşekkür ediyorum. Onların bize verdiği destek bizi daha başarılı hale getiriyor. Onun için sevgili Faruk kardeşim, desteğe devam. 27. şampiyonluk hocam. Topun ağzında 20. şampiyonluk. İnşallah tekrar önümüzdeki sene.
7: Baskıya başlayalım başkanım.
6: Başladı, çoktan başladı. 27. şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz.
7: İnşallah.
8: Teşekkür ederim
6: başkanım. Teşekkür ederim.
8: Başkanım, başkanım, üçünüzü beraber tutalım.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Okan Buruk bir aradaydı sevgili seyirciler. NBA'ye uzanacağız şimdi. NBA finallerine sürpriz bir başlangıç damga vurdu. New York Knicks serinin açılış mücadelesinde deplasmanda San Antonio Spurs'u mağlup etti.
9: NBA'de playoff finallerine başlangıç beklentileri karşıladı. Final serisinin ilk maçında San Antonio Spurs sahasında New York Knicks'i konuk etti. Maçın ilk 7 dakikası başa baş geçerken San Antonio Spurs yakaladığı 14-5'lik seriyle birinci çeyreği 8 sayı önde tamamladı. İkinci periyotta da akıcı hücum etmeye devam eden Spurs yakaladığı farkı koruyarak soyunma odasına gitti. Soyunma odasından Spurs çok sert döndü ve maçtaki en yüksek fark olan 14 sayılık avantajı eline geçirdi. Seyircisi Sinin önünde Spurs'un farkı açmasının New York Knicks adına OJ Anunoby dur dedi. Anunoby bulduğu 3 sayılık isabetlerle takımını ayağa kaldırdı. 14 sayıdan geri dönen Knicks rakibini 76'da yakalayarak son çeyreğe girdi. Heyecan son periyotta da devam etti. İlk 4 dakikada 8 sayı öne geçen Knicks bitime 1.54 kala 95-94 ile 1 sayı geri düştü. Önce Spurs bench'inin önünden üçlüğünü gönderen Brunson sonraki hücumda çok zor bir orta mesafe isabeti bularak takımını 101-95 öne geçirdi. .54'ten sonra hiç sayı yemeyen ve 11-0'lık seriyle ilk maçı 105-95 kazanan New York Knicks, playofflardaki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Maçın yıldızı 30 sayıyla oynayan Jalen Brunson olurken Karl-Anthony Towns 18 sayı 12 reboundla double-double yaptı. Maçın en garip istatistiği ise Josh Hart'tan geldi. 1.93'lük kısa forvet aldığı 15 reboundla görevini yine kusursuz yaptı. Spurs'un en etkili ismi ise Wembanyama oldu. Fransız yıldız 26 sayı 12 reboundla oynadı. Final serisinin ikinci maçı cumartesi gecesi 3.30'da başlayacak.
2: Tenis diyeceğiz şimdi. Fransa Açık kadınlarda ilk finalist belli oldu. Mira Andreeva, Kostyuk'u 2-0'lık skorla rahat geçerek kariyerinde ilk defa Grand Slam finaline yükselme başarısı gösterdi.
3: Roland Garros kadınlarda finalin ilk ismi belli oldu. Günün ilk yarı finalinde 19 yaşındaki Mira Andreeva ile son 16'da 4 kez Fransa Açık şampiyonu Iga Świątek'i, çeyrek finalde ise Elina Svitolina'yı eleyen Marta Kostyuk karşı karşıya geldi. Maça servis kırarak başlayan Andreeva kendi servisinde de hata yapmadı. Andreeva. Üçüncü oyunda bir kez daha servis kıran Rus raket 2 break avantajla seti 4-0'a getirdi. Servis kullananların kazandığı 5. ve 6. oyunun ardından skor 5-1 iken Andreeva rakibinin bir daha servisini kırdı ve ilk seti 6-1 ile kazanarak 1-0 öne geçti. Yakaladığı ivmeyi ikinci setin başında da devam ettiren Andreeva, Ukraynalı rakibi karşısında ikinci setin ilk oyununu kazandı. İkinci oyundaysa servis kırarak büyük bir avantaj elde etti. İkinci setin 7. oyununda maç boyunca servis kıramayan Kostyuk ilk defa servis kırıp ikinci sette skoru 4-2'den 4-3'e getirdi. Bu durumdan olumsuz etkilenmeyen Andreeva hemen tekrar rakibinin servisini kırıp kendi servisini kazandı ve sette skoru 6-3'e getirerek 2-0'la finale yükseldi.
10: Dördüncü maç. Andreeva 2-0. 6-1, 6-3.
3: Andreeva finalde Diana Schneider'le Maya Hvalinska maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.
2: Fransa Açık'ta erkeklerde yarı finalistler belli oldu.
3: Sezonun ikinci Grand Slam'i Fransa Açık tenis turnuvasında sona yaklaşılıyor. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada erkeklerde çeyrek final mücadeleleri sona erdi. 10 numaralı seri başı İtalyan Flavio Cobolli, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile karşılaştı. İlk seti 6-4'lük skorla kazanan 4 numaralı seri başı, sonraki setlerde üstünlüğünü koruyamadı. 3 set üst üste 6-4 kazanan Cobolli mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. İtalyan raketlerin karşı karşıya geldiği mücadelede ise Matteo Arnaldi ve Matteo Berrettini kozlarını paylaştı.

Maçın başında 3-0 geriye düşen Arnaldi ilk seti 7-5 kazandı. İkinci sette de 5-2'lik üstünlük yakalayan 25 yaşındaki tenisçi rakibinin sakatlık yaşamasının ardından son dörde kaldı. Bu sonuçla...

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
7: güzeli. Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1946 yılının sonları, ulusların artık yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: A Spor Radyo.

0: Mutlu pazarlar, bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme, o günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel. Ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. Herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor evet. 79-80'in şampiyonu evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha 2 puanlı lig yalnız unutmayalım.
1: Tabii.
0: Diyarbakırspor, Kayserispor, Göztepe küme düşüyor. Göztepe'nin puanı 27. Galatasaray ve Beşiktaş 29'ar puanla ligde kalıyor. Nasıl bir sezondu Kemal abi?
1: Vallahi şöyle, Trabzon'un lige çıktıktan sonra Türkiye 1. ligine diyelim.
0: O zamanki adıyla.
1: Çıktıktan sonraki büyük performansı, inanılmaz performansı. Yani o kadar ki oyuncuları bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
0: O sezonun
1: o sever
0: şeyi de burada.
1: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80

0: sen dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
1: Evet. Mesela az ben, bu zaman değil.
0: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
1: 79-80'de Balıkesir yok.
0: Yok.
1: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
0: Ha, olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş-Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği. Şeyde İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda. Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
1: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
0: Vallahi o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta Balıkesir'i yendiği maçta Ahmet Sabek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
1: Hadi canım.
0: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
1: Kaleci Rasim Kara.
0: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
1: Samet Aybaba daha çok genç.
0: Tabii. Şimdi
1: Necdet var. Bak, Ziya var. Fikret var.
0: Şey Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
1: Göremedim. Ne taraftan?
0: Süleyman abinin yanında.
1: Evet evet.
0: Şimdi Beşiktaş gör. Futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüzün'ü ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Ha Serpil Hamdi Tüzün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet ben basın tribünde seyrediyorum. Numaralı'nın eski İnönü Stadı'nda 5 metre ofsayttan aldı, götürdü, golü attı. Hakem de verdi. Ve Beşiktaş o 1-0'lık galibiyetle kümede kalmayı garantiledi. Ben sonra aynı hakeme iyi dostum. Dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre yani böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen verdiği cevap budur. Ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
1: Bu sezon Galatasaray'da çok.
0: Burada Galatasaray'da.
1: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
0: Yani
1: Beşiktaş eksi averajı bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
0: Eser tabii.
1: Gökmen abi de var sol
0: Güngör
1: başta.
0: Güngör var, Gökmen Fatih var, Fatih Terim var. Var tabii. Tabii Öner var. Efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki Müfit var. Yanlış görmüyorsam değil mi? Gökmen'in yanında. Tabii hı. Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim. Oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan. O da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş dönemi.
1: Hemen
0: yani, hatırlamıyorsam. 80-81. Evet.
1: Yani 79-80'de Galatasaray ile Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
0: Tabii.
1: Bakın Fenerbahçe 29 puanda. Düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun -7 averajı var. Fenerbahçe'nin +4 var tabii. Diye Fenerbahçe
0: evet.
1: Ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. Öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34 puan 31
0: tabii.
1: Bu sefer
0: tabii.
1: Fenerbahçe Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frieder Rauş'un dönemi. Bu işte takım kimler var? Alparslan var, Erol var rahmetli.
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula,
0: Müjdat Cem.
1: Alparslan, Erol.
0: Önder rahmetli, kaleci Adem.
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan. Değil mi? Şu tarafta yani evet. En başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet. Frieder Rauş, Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını, yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa, hı-hı. Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör.

0: genç, çok yakışıklı bir Alman. Rıt dedi, daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo, bu değil o. Aha, bu sene bu, tabii tabii. Ligin ilk devresinin
1: Adana Spor'a bak, ikinci sırada.
0: İlk devresinin Gündüz Tekin Onay, rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı Fenerbahçe Adana Spor.
1: İlk yarının son maçı.
0: Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle, yanlış hatırlamıyorsam, 1-0 yendi. Ve Friedel Rausch Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde, deplasmanda yine Gaziantep, tabii Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rausch'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rausch Kadıköy'de, Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede, denizden hazır adalar ayak altında dağıttı.
1: Hmm. O dağıtınca takım da dağıttı.
0: Takım da dağıttı. O dağıtınca
1: görüldüğü üzere değerli izleyenler, hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
0: Takım da dağıttı ve işte
1: sonuçta böyle
0: sonuçta
1: oldu.
0: Tabii bazı bu süreçte işte Bağdat Savunma'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
1: Nerede?
0: Bağdat Savunma. Yani Bağdat Caddesi. Hmm. Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunma'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela savunmada? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi? Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş hakikaten küme düşselerdi. Hı hı. Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet. Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
1: Olur mu canım öyle?
0: Yok, olmaz abi. Düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi. Olmaz.
1: 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış. Onu da atlamayalım. Tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya, 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon
0: tabii,
1: bakın. Tabii, 3 büyükler
0: tane
1: lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce.
0: Tabii.
1: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon. Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
0: Tabii.
1: 37 puanla Rize düşüyor.
0: Tabii.
1: 40 puan eksi 11 averaj ya.
0: İşte burada da
1: eksi 11 averaj. Tabii,
0: burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
1: Bu mu 80 takımı çocuklar?
0: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
1: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman,
0: Aurelio orada tabii.
1: Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
0: abi
1: yok.
0: Trabzon'un
1: olmaz.
0: Şöyle
1: kaleci Metin Aktaş falan.
0: Trabzon
1: yok, o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
0: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular ve o krizler yaşanmaya
1: değil
0: başlandı.
1: Mi?
0: Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon,
1: o yapının üzerine bir şey inşa etmek
0: abi
1: lazım. O temelin üzerine.
0: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da. Dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
1: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız?

0: Efendim Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
1: tabii
0: abi?
1: Tabii tabii.
0: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını konuştuk, 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
1: Şimdi bir kere
0: Hasan, gazete küpürleri de gelecek
1: şimdi
0: bu arada.
1: Bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaraylı. Bir kere onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
0: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
1: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye,
0: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
1: Rize'yi Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5-1 mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
0: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
1: İşte yani oradan Hasan Vezir kiralandı.
0: Ligin başıydı.
1: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
0: Şu şortlarda ne komik.
1: Tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş...
0: Bu birazdan bunu vereceğiz. Galatasaray'a geçtikten sonra.
1: Müthiş fiziksel gücü. Bir de Rize'den Fener'e geliyor. Büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım. Gittikten sonra ne oldu? Oraya baksınlar. Beni çürütmeye kalkanlar varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
0: Ya şu sağ voleye baksana
1: tabii
0: biraz önce.
1: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
0: 3-0 meşhur maç değil mi?
1: Tabii.
0: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
1: Neyse dönemin Fener Başkanı...
0: Kaleci de Simović ha bu arada.
1: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın ofisindeyim.
0: Burada da Galatasaray'a geçtikten
1: sonra. Zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
0: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın odası.
1: Evet eski bir Fener futbolcu yanımda.
0: Yani meşhur.
1: Karşı.
0: Çok önemli değil mi?
1: Yok o kadar değil.
0: Ha o değil. Tamam.
1: Sonra
0: tamam,
1: kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
0: O şimdi girdi.
1: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener Başkanı'nın yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü senin malın evet. Değil. Ya abi dedi sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi esas dedi malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrfor da orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şimdiki gibi.
1: Bir baktık Hasan Vezir yok.
0: Ha.
1: Değil mi? Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey

0: değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik. Ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla. Başka bir takım yani başka bir oyun.
1: Çok enteresan ya sezon.
0: Bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'da.
1: Belli ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle. Diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şey de galiba yanında gidiyor Yurdeşen Karasan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynamadan Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için diyor ki Rize'ye herhalde o tarafını bilmiyoruz.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim ben Hasan benim yanımda bizde oynamak istiyor işte kaç para istiyorsunuz 50 lira al sana 50 lira diyor Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ha Hasan ne oldu o da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman
1: mi?
0: Zaman konuşurum.
1: Sonra bakın yok Yurdaşan Karasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. Yönetici Yurdaşan Karasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte anlaştığını belirtti. Koseçkin'in transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Koseçki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımının ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben daha sonra,
1: onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa
0: çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al. Öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı hele abisi filan.
1: Tabii onların da
0: onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın. Takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe'ye
0: oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişine de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor Türkiye Futbol Federasyonu oluyor. Ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Monsturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
0: Bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle antitezini de söyleyelim. Bir tez ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabii Lefter

0: ve karşı tezler var. Eğer ama eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig, 6'sı Milli Küme, 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi, topu sana atayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
0: İlk adım
1: o zaman ya. Fuar Şerli Vayfa falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'da.
0: 55-56, bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
1: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada, söyleyeceğim. Tamam. 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
0: Tamam.
1: İstanbul Ligi'nin sonrasında, bugün playoff diye adlandırdığımız, yani o evet, kelime yakışıyor.
0: Evet.
1: İzmir, Ankara'dan da takımların orada ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra, yani mahalli lig bir anlamda Türkiye satındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
0: İstanbul'u. 56-57 bu.
1: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, ilk 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. O yani Türkiye lig, bugünkü Türkiye Ligi gibi oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57, 57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde etti 56-57'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
0: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
1: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58'de olabilir.
0: Yani bir süper şeyin başlangıcından iki öncekiler.
1: Tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor, biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
0: Ama bir şey daha soracağım.
1: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar, zamanında bildiriyorlar. Hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
0: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü anlamda.
1: Ve Nice'le oynuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman temdit yok, uzatma yok. 3. maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19. İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
0: ondan önceki iki sezona ilgili.
1: Evet, ondan önceki iki sezonuna ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabi Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten dördüncü bitirdim. Ama statüye göre işte Türk Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1, neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
0: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
1: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye Ligi'dir o diyor. Yani ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahalli lig. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
0: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan. Öyle mi?
1: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
2: Kapsamıyor bütün
1: Kapsamıyor. Ligi. Kapsamıyor.

0: Sadece İstanbul, Adalet, Beykoz, Vefa.
1: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
0: 59-60.
1: 59-60.
0: İki kademelidir o çünkü.
1: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu. Bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
0: Yani ondan evvelki sene mi?
1: Yok, o ilk 8, 59-67'ye kadar.
0: Çünkü şöyle.
1: Takım yok yani.
0: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var. Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'ta Türkiye Deplasmanlı Ligi adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazar oynanıyor.
1: Öyleymiş.
0: Mesela Fener Beykoz.
1: Üst üste değil mi?
0: Tabii tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara vay Gücü, vay Beykoz, Fener.
1: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
0: Tabii. Üst üste veya geliyor mesela. Mesela şey Adana Demirspor
2: şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
0: Mesela Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
1: Ankara'da oynuyormuş maç.
0: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbul Spor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o, Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbul Spor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fener'de de İstanbul Spor eş. Fener ikisini de yendi, onlar da ikisi de İstanbul Spor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste yani iki sezon diyelim. İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin üç şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
1: orada
0: çıktı.
1: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum. Yok orada. Ben baktım. İstanbul Ligi'nde şampiyon. Ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
1: İşte orada bir standart yok diyorsun.
0: Tabii standart yani. Yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla. İşte bu 56-57, 57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
1: Orhan Şeref'e bak.
0: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi işte. Önce iki grupta başlanıyor. 30 takımı 40 takımı.
1: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
1: abi?
0: Var var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
1: Değil mi?
0: Şeyden Şere'ye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da İtalya hemen başlıyor da ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
1: Yani öyle deplasmanlı bir oynayabilmek işte, çok yani zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak düşün.
1: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'da bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni
1: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya ne güzel deplasmanlı Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü

0: takım işte oluşuyor mu oluşuyor falan filan.
1: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra
1: Trabzon. Ama o etkiyle onun o sürecin sonucu
0: tabii
1: galiba.
0: Orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor kuruyorlar.
1: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
1: Öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru. De. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor sen de bizde gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursaspor oluyor.
1: Değil
0: Gaziantep
1: mi?
0: Spor oluyor, Trabzonspor oluyor ve böyle.
1: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz, bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi
1: emin değilim
0: şöyle
1: diyorsun.
0: bu çıkan şey Şekip Bey konuşma yapmış, evet. Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dini suçmuştur diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guizan'ın transferinden de haberiniz yoktu da. İkinci başkan olarak... Ondan da haberimiz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefterle şerefin lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele Lefter'inkini.
1: Evet.
0: Biliyor onu anlatmıştım galiba.
1: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi. 39 yaşında. Geldi oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. Ben minibüste gitmiştik biz Altay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten Altay'ı 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana da yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize ben gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Ender'im bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hepsi tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Aa, beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak bizim Yavuz vardır İstanbulspor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şurada anayasa, baba yasa, Yargıtay. Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum? Bilmedin yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim. Ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Bence bunların birincisi, ya inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsunspor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsunspor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbank. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbank'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbank. Kemal abi.
0: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
1: 90A'da.
0: Şimdi Hasselbank buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
1: Takımın da önemi var diyorsun.
0: Tabii, oyuncu
1: ama var. Şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbank'ten bahsediyoruz. Ya,
0: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
1: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun, Hasselbank bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
0: Baksana takım kaptanı neresi o? Arsenal yok neresi?
1: Ya, Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya. Valla.
0: ama işte diyorum sana. Yani

0: Sami Hipya.
1: Yine Multescu mu o sezon? Emin değilim, ona bakamadım.
0: Sami Hipya da gidiyor.
2: Yine gider.
0: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla.
2: Ha, Leverkusen, evet.
0: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
2: Tabii.
0: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
2: Galatasaray'a geliyor.
0: Ganalı,
2: alt yapı.
0: Galatasaray'a geliyor.
2: Alt yapı.
0: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı tabii, sonra. Tabii. Milli takımın da kalesini koydu Ganalı. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
2: Tabii.
0: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii, o zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
2: Tabii. Bir de şeyde Denizli'de golü atamadı.
0: O atamadı. Onu atamadı.
2: Metrede.
0: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş öyle bir gidiş.
2: Yalnız Ribery'nin
0: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
2: Burada Ribery'nin transferinde, yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
0: Kendi menajeriyle?
2: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
0: Bir şey iş çeviriyorlar Marsilya değil mi?
2: Marsilya başkanı tabii iş çeviriyorlar. Onun bütün...
0: Ama elden kaçırmamak lazım.
2: Ya bende Fransızca...
0: Bu da bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
2: Tabii.
0: Ama 6 ayda kaçırmak...
2: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım. Hı hı. Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir. Fransızca. Bunlarla bir şey yapın. Harekete geçin. Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum. Paramı istersin ne yaparsanız ya bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadılar. Fransızca hepsi. Yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar, ona gelen el yazılı.
0: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var.
2: Evet.
0: 97 98 yanılmıyorsam 90'ların sonu, daha Eto 17 yaşında.
2: Tabii 17-17,5 yaşında. Menajeri bizim avukat, benim adaş Kemal'le, bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin, buraya getiriyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor şunu diyor sizin diyor büyüklerden birine verelim, bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu, felaket bir şey olacak büyük falan filan derken bizim Murat da berberde baktım bir çocuk oturuyor çay içiyor. Bu kim dedim ben?
0: Eto.
2: Bu dediler ki Eto.
0: İstanbul'da sizin berber Murat da.
2: Abi neymiş dedim bu ya, böyle böyle dediler. Kemal geldi, yanında da bir şey İspanyol galiba menajer.
0: Bu önemli Ercan.
2: Ondan sonra işte bunu dedi, yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor, ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi derazında, bir de onunla mı uğraşacağız yani, yatacak nerede, yatıracağız nerede kaldı diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
0: Değil mi?
2: Ondan sonra 2 gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim baktım Eto oturmuyor. 2 gün çay içti berberde.
0: Berberde çay, o kadar, çayda.
2: Çay içti. Ne oldu dedim? Ya dediler abi şey İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler ve o Mallorca'ya girdi.
0: Mallorca'dan sonrası malum zaten.
1: Ya nasıl bir şey bu ya?
2: İşte.
0: Bu nasıl bir şey?
2: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde, imzalı mı imzalı, ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
0: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim, geldi ama teğet geçti
2: Mallorca'ya gitti, oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim kadarıyla. Yani adam o İspanyol
0: muazzam oynadı zaten.
2: O kadar anlatmış ki demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor adam geçiyor atletik yapılı.
0: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
2: İşte diyor ya bunu diyor gelecek, bakın diyor buraya getirdim.
0: Hani çok severiz.
2: Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim, menajer, avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı, bahsettiğin adamı ya burada diyor verelim. Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapalım diye. Ali Şen.
0: Hazelbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
2: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer,

0: Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beştaş'a öneriyorlar. Beştaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
1: Amerika'da o zaman 26 yaşında bu arada.
0: Ne o? Başkan olacak işte. Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı. Beştaş karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e söylüyor diyor ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe daha pahalı. Ben bunu böyle beni çok eleştiren birine bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık evrakı gösterdim bana gösterme diyor. Ya al oku dedim ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti Allah'a ısmarladık yine de.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mekan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo Tutku İnanç Güç Zafer A Spor Radyo Sporun Radyosu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Burak Kural ve Ogün Şahinoğlu konuklarımız ve gündeme dair öne çıkanları konuşacağız. Transferde öne çıkanları yine değerlendireceğimizi ifade edelim. Programımız içerisinde A milli takımımızın oyuncularından Merih Demiral'ın Amerika'da düzenleyeceği basın toplantısını da ekranlara getireceğiz sevgili seyirciler. Çok yoğun bir 2 saatlik dilim sizi ve elbette bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar olsun. Hepimiz için iyi yayınlar olsun. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapabiliriz. Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den açıklamalar geliyor. Hemen her gün kongre üyelerine sesleniyorlar. Zaten seçime de çok az bir zaman kaldı. Hafta sonu cumartesi ve pazar gerçekleştirilecek organizasyonun neticesinin ne olacağını da başta Fenerbahçeliler olmak üzere tabii ki tüm futbol severler merakla bekliyor. Hakan Safi dün önemli bir açıklama yaptı. Sporting'in Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Daha önce Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Merih Demiral gibi isimler de yine Hakan Safi ile birlikte adları Fenerbahçe ile anılmıştı. Bu oyuncularla alakalı da mutlaka konuşabiliriz ama çok sıcak olduğu için Luis Suarez gündemi biraz konuklarımızın Sporting'de oyuncu ile ilgili yorumlarını alacağım. Sonrasında bu transferde acaba bir problem olabilir mi? Fenerbahçe bu transferi nasıl noktalayabilir? Bununla ilgili de değerlendirmelerde bulunacağız. Bu arada bir transfer gelişmesi var. Sidney Lopez Cabral resmen Trabzonspor'da Bordo Maviller 23 yaşındaki sol beki kadrosuna kattığını açıkladı. En sıcak gelişme bu. Bu resmi açıklamanın ardından Yunus Emre Sel'e daha sonra bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Transferin detaylarıyla ilgili arkadaşımız bizi bilgilendirecek ama Trabzonspor'un transfere son dönemde alışık olduğumuz üzere hızlı giren takım olduğunu da ifade etmek şart. Sezon öncesinde belki de kamp öncesinde transfer işini bitirip yeni döneme en net hazırlık yapan takım olma niyetinde Fatih Tekke'nin öğrencileri, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetimde son yıllarda ağırlıklı olarak bu şekilde işi idare etmek istiyor ve yine genç, yine gelecek vadeden bir isim Trabzonspor forması giyecek. Yunus Emre Sel az sonra telefon hattımızda olacak sevgili seyirciler. Benfica'dan Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katıyor. Sol bek olarak görev yapıyor Sidney Lopez Cabral ama ihtiyaç halinde sağ bekte de ve sağ kanatta da değerlendirilebilen bir oyuncu. Hayırlı olsun diyelim Trabzonspor camiasına.

0: Yunus Emre Sel telefon attığımızda, bakalım hangi detayları bizimle paylaşacak. Yunus Emre, söz sende.
1: Teşekkürler Kerem, iyi yayınlar dilerim. Trabzonspor Cindy Lopez Cabral'ı önceki gün Trabzon'a, İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrolünden de getirmişti. Şu an itibariyle de bu transferi resmi olarak duyurdu. Trabzonspor açıklanan kamu aydınlatma platformuna açıklanan rakamlara göre Benfica kulübüne 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki satışında da %20'lik pay hakkı Benfica kulübünde olacak. Cindy Lopez Cabral özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin de takımda görmeyi çok istediği bir oyuncuydu. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak ve her yıl için oyuncuya 1 milyon 300 bin avro da ödeme yapılacak. Onu da belirtelim. Cindy Lopez Cabral sağlık kontrolünden sonra İstanbul'dan ayrıldı ve Yeşilburun Adaları milli takım kampına katılacak. O da Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Trabzonspor için bir diğer son dakika gelişmesi olarak da şunu verebilirim. Hemen yayından önce teyit ettim. Trabzonspor'un bir diğer transferi Noah Saviola da yarın saat 23.00 civarında İstanbul'da olacak. O da İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve Bordo Mavili takımla o da 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Muhtemelen cumartesi günü de Trabzonspor Noah Saviola transferini de resmi olarak duyuracak diyebiliriz. Aynı zamanda Metehan Mimaroğlu, Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz'in de kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinin tamamlanması bekleniyor. Tabii transfer çalışmaları bununla da sınırlı değil. Şu an için özellikle Tizigango için Trabzonspor çok yoğun bir temas içerisinde. Oyuncuyla büyük ölçüde şartlar konusunda anlaşma sağlandı. Kulübüyle ince detaylar, küçük detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Girona forması giyiyor. Sen de takdir edersin, çok önemli bir oyuncu. Trabzonspor transfer ettiği takdirde gerçekten gelecek sezon hücum organizasyonlarının büyük bir bölümünü bu oyuncu üzerinden de şekillendirmeyi planlanıyor. Bu transferde de çok önemli mesafe kat edildi. Yerli oyuncular konusunda da çok yoğun teması var Trabzonspor'un. Özellikle yerli rotasyonunu da çok fazlasıyla güçlendirecek o bölgede. Yani şu an sayabileceğim gerçekten 4-5 oyuncuyla temas devam ediyor açıkçası.
0: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Cindy Lopez Cabral'in transferinden bahsettik ve Metehan Mimaroğlu'nu zaten daha önce söylemişti. Saviolo yine Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı bir isim. Ve o gün nasıl değerlendirmek gerekir? Çok hızlı bir başlangıç oldu Bordo Mavili kulüp için.
2: Yani Trabzonspor bunu daha önce şampiyon olduğu sezonun öncesinde yapmıştı. Devre arasında başlamıştı bir sonraki sezona hazırlanmaya. Ve o yazı hatırlarız hepimiz. Yani sezon bitmeden Trabzonspor imza attırmaya başlamıştı futbolculara. Ve takım kampa girdiğinde artık büyük ölçüde zaten kadrosunu oluşturmuştu. Onun da meyvelerini aldı. Şimdi benzer bir yol izleniyor. Ligi 3. bitiren Trabzonspor'da kupayı da aldı tabii ki burada. Büyük bir motivasyon vardı yeni sezona dair ve bunu da sezon daha bitmeden biz Ruslan Malinovski ile Thierry Karadeniz haberlerini görmüştük zaten. Sezon biter bitmez de peş peşe genç oyuncular, potansiyelli oyuncular kadrosuna katmaya devam ediyor. Vallahi yine heyecanlandırıyor yani yeni sezona dair Trabzonspor'un yaptığı hamleler. Bu kez biraz daha iddialı transferler de ortaya koyuyor. Daha geniş bir kadro, daha geniş bir takım, bu sezon yaşanan sıkıntıları yaşanmasın istenen bir takım oluşturmaya gayret ediliyor. Bunu görebiliyoruz. Yetenekli de olduğu ifade edilen, dile getirilen oyuncular oluyor. Tabii burada geldiklerinde bazılarını izleyip göreceğiz. Ya Malinovski hepimiz biliyoruz zaten İtalya'daki döneminden. O ayrı mesela. Cabral'ın Benfica'da devre arası gitmişti. Oradaki performansı olumluydu. Ama Saviolo mesela çok potansiyelli olduğu belirtiliyor. Onu da burada Trabzonspor'un forması altında izleyeceğiz. Yani Trabzonspor bir yapı, bir oluşum kurdu ve bunu da sürdürüyor. Her zaman Türk kulüplerinde bahsettiğimiz şey vardır ya, işte ya bir sistem inşa etmek, bir yapı kurmak. Bunu da şu an Trabzonspor'un ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Yine var tabii ki işlerinde, yani Göztepe'yi de ben sayabilirim burada. Bu tarz bir oluşumla transferlerini yapan takım olarak. Ama bu gelişim bence çok güzel, diğer kulüplere de örnek olmasını dilerim.
0: Burak Hocam ne dersin? Sezon öncesi bu kadar hızlı bir şekilde yine transferde adapte olmasına, transfer şartlarının adapte olmasına Trabzonspor.

0: düzenli olduklarını gösteriyor. Belli bir plan, program dahilinde hareket ettiklerini gösteriyor bize. Zaten sen de çok iyi biliyorsun. Transfer aslında her yerde 1 Ocak'ta başlar. Bosman kuralından itibaren biliyorsun son 6 ay kala bonservisi, daha doğrusu sözleşmesi biten oyuncularla görüşme hakkınız var. Ve yeni sezonda planları, ne bileyim, transfer scout ekibinizin belli bir listesi vardır. O oyuncuları artık iyice elemeye başlarsınız. Son 3 aya doğru da son performansları ve sağlık durumlarıyla birlikte short listinizi oluşturursunuz. Trabzonspor da bunu yapmış gözüküyor. Daha evvelden de bu şekilde ilerliyordu. Devre arasında işte geçen yıl yaptığı transferlerde de burada da bu şekilde bir plan, bir sportif akıl önderliğinde, liderliğinde devam ediyor şeklinde görüyoruz. Hem yerli, işte eski elle çaldıkları gibi işte Metan Mimaroğlu, işte dışarıdan Cabral, Malinowski gibi isimler, baktığınızda hep bir düşüncenin, bir planlı çalışmanın ürünleri gibi gözüküyor. Tabii burada scouting, işte daha doğrusu transfer işi riskli işler. Tutar tutmaz o ayrı konu, ama en azından siz elinizden geldiğince doğru tarama yapıp doğru isimlere gittiğinizi düşünüyorsanız zaten yolda da şu ana kadar Trabzonspor'un transferleri birçoğu çok iyi işler yaptı ve Trabzonspor'un bu transfer hakkında bence kendini ispat etti.
1: Trabzonspor tabii kadrosunu yine güçlendirmeye de devam edecek. Noktada
2: 6. transfer değil mi?
1: Bir 9-8-9 transfere süreci bağlama niyeti var Trabzonspor'un. Yani eksikleri giderip biraz kadro derinliğini de arttırma düşüncesi
2: resmen
1: mevcut.
2: Resmen anlaşılanları biliyor. Bir de prensipte daha önce de duyurulan, kulüp tarafından henüz tam anlamıyla duyurulmayanlar var. Bildiğim kadarıyla 6 oldu işte. Yani daha Haziran ayının başındayız ve 6 transfer. Gerçekten yani bu tamamen bir planlamanın, bir futbol aklı olmasının zaten karşılığı. Olmayan yerlerde daha farklı işlediğini görüyoruz bu durumu. Trabzonspor sezon içerisinde zaten eksiklerini bilen bir taraftı. Sezonun bitmesini çok beklemesine ihtiyacı yoktu bu noktada. Bitmeden zaten biliyordu eksiği gittiği nerede. Devre arasında da alamadığı bölgeler vardı. Sezon bitmeden bunun çalışması yapılmış. Bunlar 2 günde 3 günde ortaya çıkacak şeyler değil sonuç itibariyle bu transfer görüşmeleri. Dolayısıyla burada yani takdir edilmesi gereken bir oluşum var Trabzonspor'da. Yeni sezon için yine ligin rengi, heyecanı olacak.
1: Saviolo ile ilgili ne bekliyorsun?
2: Açıkçası hakim değilim. Uzmanı değilim. Ama şöyle ki, Portekiz'den birilerinin kendisiyle ilgili ifadelerine denk geldi ve dün de bir yerde konuşulmuştu bu. Yine bir ortamda tanıyan, yani futbolculuğunu bilen birisi, çok potansiyelli, çok büyük bir yıldız adayı olduğunu belirtiyorlar. Yani hatta örnek verdikleri isimler oluyor ama tabii kariyer aşamasında görmek gerekiyor. Yani çok heyecanlandırıyor Trabzonspor'un bu transfer politikası. Geçtiğimiz sezondan bu sezona yansımalarını zaten gördük işte. Başta olay olmak üzere devre arası Nivu'yu aldılar. Bak, çok iyi bir stoper aldı Trabzonspor.
1: Evet. Çok potansiyelli.
2: Çok potansiyelli, çok iyi bir stoper aldı. Olay aynı şekilde. Bir önceki sezona döndük. Batagov'u aldı. Yine çok iyi bir sol stoper transferiydi. Wagner Pinya iyi bir sağ bek buldu. Trabzonspor arıyor. Ya arayan buluyor. Bunu gösteriyor Trabzonspor. Çok da para harcamadan kurdu bu kadroyu.
1: Ki bu sene biraz daha sanki kesin ağzı açılıyor.
2: Tabii, biraz daha. Beke
0: 7 milyon
2: bir yerden euro sonra artık biraz daha üzerine çıkmanız gerekiyor zaten. Şimdi sonuçta her yıl transfer piyasası da güncelleniyor. Rakamlar da buna göre değişiyor ve artıyor. Geçtiğimiz sezon kadrosunu yanılmıyorsam 35-36 milyon euroya kurdu Trabzonspor.
1: Evet.
2: Ya o kadar harcama yaptı. Bonservis özelinde söylüyorum bunu. Şimdi bunun biraz daha tabii ki hedefi arttırırken bunu da arttırmanız gerekiyor. Biraz daha üzerine çıkmak istiyor ama şimdi Trabzonspor bonservisi verirken bence bir şeye güveniyor. O da 2 yıldır yaptıkları çalışmaların sonucunda 10 transfer yaptıysa bunun 7'sinde, 6'sında, 7'sinde başarılı olan bir Trabzonspor var. Yani transfer zararı etmeyecek bir oluşum ortaya koydu değil mi? Bugün mesela Olay, Batagov, Pinya, Nivu, bunların hepsi çok iyi bonservis bedellerine satışı gerçekleşebilecek oyuncular, öyle değil mi?
1: Evet.
2: Zaten Sayın Başkan söylüyor 6-7 oyuncularına teklif olduğunu. Şimdi dolayısıyla buna güveniyorsanız bundan sonra yapacağınız transferlerde de biraz daha daha sonrası için onun karşılığını alabileceğinize inandıktan sonra verirsiniz o bonservisi. Yani 10 milyon, 11 milyon verip yani 3 katı, 4 katı, 5 katı kazanmayı hayal edebilirsiniz. Düşünebilirsiniz yani bunu. Yoksa tabii ki yani Trabzonspor'un tarihinin en pahalı oyuncuları gelmeye başladı. Şimdi kulüp tarihine geçmeye başladı. İşte Cabral'dan sonra Saviola aynı şekilde. Ama şu özellikle 3 sezon içerisinde zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi kendi kulüp kariyer rekorlarını kırdı. Hemen öncesine dönsek hiçbirine ihtimal vermeyeceğimiz bonservisler ödeniyor, öyle değil mi? Trabzonspor'da bu yarışın içerisinde farklı bir şekilde kalmak istiyor. Çok daha az harcayarak daha potansiyele yatırım yapıyor aslında. Yani 3 yıl sonrasında, 2 yıl sonrasında ondan daha fazlasını elde edip transfer zararına uğratmayacak şekilde bir transfer politikası gidiyor. Son kontratlarını çok fazla oyuncuda kullanmıyor. Yani tecrübe de önemli takıma. Özellikle şampiyonluk yarışı vermek isteyen takımların içerisinde tecrübesiyle de o kritik dönemlerde, sezonun sonunda özellikle kritik anlarda ortaya çıkacak figürlere ihtiyacınız vardır. Sizin bu sezon Trabzonspor'da Savic mesela böyle bir sorumluluğu vardı. Vakeme keza aynı şekilde. Futbol ayrı, bir de tecrübe. Şimdi orada bazı eksilmeler var takım içerisinde. İşte Vakeme, Edin Visce gibi vesaire. Şimdi orada da mesela Rus'tan Malinovski transferi geldi. O da hakikaten sahiçi lideridir. İtalya'da çok iyi dönemleri vardı. Dolayısıyla tecrübeyle gençliği harmanlıyor. İyi bir oluşum ortaya çıkarıyor gibi duruyor.
1: Daha erken belki hani böyle çok büyük şampiyonluk ihtimallerinden, olasılıklarından bahsetmek için ama galiba yine bunun için de erken, 4 Haziran'dayız ama galiba çok daha heyecan verici bir Trabzonspor izleyeceğiz. Geride kalan sezon oranla, oyun anlamında söylüyorum bunu.
0: Tabii şimdi oyun anlamında Trabzonspor'un üstüne koymasını beklememiz çok normal. Neden? Evet. Az önce transfer aklından bahsettik. Belli bir doğrultuda devam eden transferlerden bahsettik. Çok fazla çelişmeyen kendisiyle. Hem de unutmamamız gereken bir nokta, teknik ekip aynı şekilde yoluna devam ediyor. Herhalde 1,5 sezonu bitirdi değil mi hoca?
1: Evet.
0: İkinci sezonuna giriyor. Daha doğrusu ikinci yılına girecek. Şimdi burada hocanın da devam ediyor olması ve hoca ile yönetimin bir şekilde paralel ve el birliğiyle transferleri de yönetiyor olması burada bir ahengin olduğunu gösteriyor. Bir de bir arada da oynayan bir takım var. İşte Vivo devre arası katıldı. İşte elde İşte eski Hellaç var. Yine efendime söyleyeyim, işte Batakov gitmezse, iyileşirse sezonu yine oynayacaktır. Elinde bir sürü oyuncum var. İşte Onana kalacak mı, ne olacak, ne gidecek tam onu da bilemiyoruz. Kaldı diyelim, yine orada bir oyuncum var. Mevcut işte yine Savic devam ederse gibi baktığınızda işte Onana'nın devam edeceğini biliyoruz. Var, farklı bir bilgi varsa beni update edin lütfen. Yani günün sonunda bir arada devam eden bir takım. Ama sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere mesela işte sağda Pina var. Eğer satılmaz ise eğer, işte sola Cabral'ı, zaten milli takımda sağlı sollu oynuyorlar yeşili burunda. Orada da o defansa eski Hellaç çok iyi performans gösterdi ama asli yeri orası değil. Oyuncuyu şimdi Mustafa'yı sol bek oynattığınızda hamle oyuncusundan da oluyorsunuz Kerem.
1: Evet.
0: Şimdi Mustafa çünkü hamle olarak sağ bek yoruldu. Onun yerine koyabilirsin. Sağ kenara koyabilirsin, sol kenara koyabilirsin. Oraya daha böyle net bir bek aldı Trabzonspor ve tüm bu bilgiler ışığında bu takım bir arada oynama süresini arttırıyor.
1: Evet.
0: Bu da uyumu getiriyor. Uyum da günün sonunda doğru bir ahenk olursa daha iyi oynamayı getiriyor. Artı bir de teknik direktörlerin en önemli görevi, bizim ülkemizde hemen gönderildikleri için hocalar bunu çok fazla yapamıyorlar ama önemli olan mevcut kadroyu birlikte geliştirebilmek değil mi? Oyuncuyu geliştirebilmek. Nasıl Mustafa'ya dokundu hoca değil mi? Başka bir seviyeye çıktı. Milli takım seviyesine çıktı gibi. O faslı oyuncu Bouchard değil mi? Mesela evet. Oynatmaya çalışıyor mümkün olduğunca. Olayı mesela ne kadar önemli bir
1: seviyeye
0: çıktı.
1: Sezonun son bölümünde de bir verim aldı Bouchard'dan.
0: Bravo.
1: Yani Bouchard biraz kendini gösterdi.
2: Bravo. Daha finalde dahi olay. Evet. Bouchard evet. Çıktı.
1: Doğru.
0: İyi oynadı. Dolayısıyla bu oyunculara da hocanın dokunduğunu görüyoruz. Hocayı da genel olarak bir takımın da sevdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir arada olmak, uzun süreli çalışmanın avantajlarını da senin de sorunun başında söylediğin gibi bizde beklenti, pozitif beklenti oluşturuyor.
1: Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Trabzonspor daha hareketli günleri geçirecek. Belki program içerisinde de açıklanabilecek bir şeyler olabilir. Onu da söyleyeyim. Ama emin değilim. Önümüzdeki günler çok şeye gebe, bu kesin. Fenerbahçe'ye dönüş yaptığımız zaman Hakan Safi'nin çok iddialı açıklamaları var. Luis Suarez'i

0: Kadroya katmak istediğini dile getirdi. Hatta oyuncuyla anlaştıklarını da söyledi. Bu tabii Sporting cephesinde nasıl bir yankı bulabilir? Hakan Safi'nin elini zayıflatmış olabilir mi? Burada bir takım bazı negatif yönde soru işaretleri de var. Ama bir serbest kalma bedelinden de bahsediliyor. O bedeli yatırırsa Fenerbahçe oyuncuyu da kadrosuna katar. Çünkü anlaşılmış, Portekiz basınından baktığım kadarıyla rakamlar belki açıklanmadı ama son derece tatmin edici ve hayır demesi zor rakamlar oyuncuya verilecek ücret için, bunu söylüyorum. Ne dersin Hakan Safi'nin Luis Suarez hamlesi için?
1: Yani iyi futbolcu, iyi bir santrafor, bu sezon özellikle kendini gösterdi ama geçmişte birinci lig seviyesinde deneyimi Marsilya'da vardı. Çok istediği gibi gitmedi, hatırlarsın. Genellikle La Liga 2'den biliyoruz aslında biz Luis Suarez, öyle değil mi? La Liga 2 sezonları vardı, Valladolid'de. Bir de Zaragoza'da vardı.
2: Granada'da var galiba. Granada'da 2'de oynadı galiba.
1: Sporting'de olağanüstü bir sezon geçirdi. İyi bir santrafor. Burada yıldız tartışması var. Hani ben buna girmeyeyim, bu seçimdir. Bir başkan yıldız der, diğer taraf yıldızı yanlış anlamışsınız diyor, orası farklı konuşuyor. Herkes kendi cephesine bakıyor. Fenerbahçe'de golcü sorununu çözer mi olarak değerlendirirsem, evet, yani burada özellikle bu sezon ve bir önceki sezon, yani iki sezon peş peşe yaptıklarıyla Fenerbahçe'nin santrafor'da aradığı değeri katabilir. Yani oradaki problemleri giderebilecek bir santrafor özelliğine sahip. Lakin burada senin de bahsettiğin bir konu var. Yani bir bonservis bedelleri yazılıp çiziliyor, inanılmaz. Hani o bonservis bedellerine, yani bilemiyorum. Galatasaray'da hep Osimhen'i konuşuyoruz da, bahsettiğimiz önce Osimhen'di yani.
2: Ne kadarmış maddesi biliyor musunuz?
0: 60 yazanlar var.
1: 60'ın altında da yazanı görmedik zaten.
0: Evet, yani 80 yazanı da gördüm de ben düşük bir noktadan söyleyeyim dedim.
1: Evet.
0: 60 minimum sanki görüntü yani, o yönde ama bunu açıklanana kadar bilemeyiz.
1: Tabii muhasebesini yapacak olanlar kulüpleri yöneten başkanlardır. Sonuçta bu ücretleri, ödemeleri başkanlık süresi boyunca kendileri ödeyecek. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin işine ne kadar yarar, sorununu çözer mi yolundan gidersek, yani Fenerbahçe'nin aradığı o yıpratıcı forvet ihtiyacını giderebilir. Farklı tipte de bir santrafora ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin Luis Suarez aldıktan sonra? Var. Biraz daha oradaki Şerif'i iki başkan adayında da çok duymadık, görmedik. Muhtemelen planlarda olmayacak gelecek yıla dair. Herkes iki santrafordan bahsediyor çünkü. En azından Fenerbahçe dediğimiz gibi biraz daha yıpratıcı savunma arkası koşulları yapabilen, orada o tarz hareketliliğe sahip bir oyuncu ihtiyacını Luis Suarez, yani Hakan Safi tarafında Luis Suarez'e giderebilir. Onun dışında bir de pivot santrafora ihtiyaç duyacaktır tabii.
0: O konuda da Aziz Yıldırım'ın çok önemli iki hamlesi olacak gibi görünüyor. Ama az sonra konuşuruz. Luis Suarez meselesini önce bir kapatalım. Nasıl yorumlarsın hocam Luis Suarez'i?
2: Tabii şöyle, oyuncunun biraz özelliklerinden bahsedelim.
0: Çok
2: dilersen.
0: İyi olur.
2: Çift ayaklı gol vuruşu yapabilen klasik Kolombiyalı santrafor. Kolombiyalı santraforlar biliyorsun. Geçmiş yıllardan beri günümüze kadar. Asprey olsun, Jackson Martinez olsun, Teofilo Gutierrez olsun.
0: Radamel Falcao.
2: Falcao zaten en önemlilerinden biri. Carlos Bacca olsun. Kısa süre Avrupa'da büyük işler yaptı, hatırlar mısın?
0: Evet. Hemen.
2: Bu oyuncuların önemli özellikleri çift ayakla bitirmeleri. Yani oralarda çift ayakla vurmayanı santrafor yapmıyor. Bu özellik çok önemli oyuncunun. Çok hız kazandırıyor gol vuruşlarında. Topu çekmeyle uğraşmıyor çok fazla. Bulduğu açısında vurabiliyor. Bu en önemli özelliklerinden biri. Daha önce kenar oyuncusu da olarak oynadı. Belki izleyicilerimiz bu aplikasyonlardan bakıp hani gol sayılarının öncesinde çok düşük olduğunu görebilir. Genelde kenar oyuncusu olarak oynuyordu, sol kenarda. Ama son dönemde santrafor oynamaya başladı. Etkili ön direk koşulları var. Bunu ben sonradan geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bir santrafor için çabuk ön direk koşulları çok önemlidir Kerem. Bir nereye koşacağını bilmesi, bir de çabuk koştuğu zaman hem koştuğu yeri biliyor hem de çabukluğu varsa çok ciddi fark oluşturuyor. Oyuncudaki en önemli özelliklerden biri bu. Savunma arkasında o gün şahin oldu, altını çizdi. Çok etkili savunma arkası koşulları var. Burada bayağı yıpratıcı. Zaten daha evvelden
1: kanattan gelmenin de
2: evet,
1: etkisi.
2: Kenar oyuncusu olduğundan dolayı çabuk, yani böyle fake'li, belden fake'li çalımları olan bir oyuncu. hani çalımda atabilen, dar alanda etkili olabilen bir santrfor tipi. Kendi pozisyonunu oluşturabilen bir oyuncu. Yani sadece hani getirin ona da hani ceza sahası golcüsü gibi bir oyuncu değil. Kendisi de topu verdiğinizde kontrada, geçişlerde yakaladığında alıp gidebilen bir oyuncu. Böyle özellikleri var. Top tekniği santrfora göre iyi. Bahsettiğim gibi çalımlar, içe dışa çalım atabilen bir oyuncu. Bunlar avantajları. Tabii. Ancak ya bir de gol vuruş çeşitliliği de var oyuncunun. Yani plaseleri de var, kafa vuruşları da var, sert şutları da var dışarıda. Bunlar oyun tarzı oyuncunun. Ama tabii hani çok klasik santrforda
0: çok acayip size'lı bir oyuncu değil ama vücudunu da iyi kullanıyor gözlemlediğim kadarıyla.
2: 1.81 falan, 82 herhalde boyu.
1: Ekrana verdi.
2: Ya şey gibi, Abdelkader Keita
0: 79-80-81 yazında gördüm. Evet. O civarı. 79-80.
1: O gün nasıl durduğuna bağlı biraz değişiyor değil mi?
2: Keita da müthiş kullanırdı ya Galatasaray'da, Abdelkader Keita. Topla rakip arasına vücudunu sokan bir oyuncuydu. O tip oyuncular çok tehlikeli o anlamda. Şey tarafında söyleyecek olursak, negatif taraf, negatif demeyelim de soru işareti diyelim. En azından benim gördüğüm, ya büyük takım tecrübesi çok yok oyuncunun. Marsilya ve Sporting var. Diğer takımlarda öyle bir büyük takım şeyi yok oyuncunun. Geçmişi yok. Öyle bir baskı altında nasıl bir performans sergileyeceğini bilemiyoruz. Buraya La Liga'nın en önemli oyuncularından biri En-Nesyri geldi. Perişan gitti yani. Niye? Hem de yani bayağı bir kamyon gol atmasına rağmen. Bu arada hani eleştirmesi de çok normaldi bu arada. Eleştirenleri eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla orada nasıl reaksiyon vereceği çok çok önemli oyuncunun.
0: Slimani akıllara geldi biraz. O da Sporting performansı. Tabii. Yani kamyonla gol attıktan sonra Leicester'da iki kötü sezon.
2: Evet.
0: Sonrasında Fenerbahçe ile beraber artık dip yapmaya başlayan bir kariyer.
2: Tabii.
0: Arada bir Monaco performansı var, fena değil diyeceğimiz ama yavaş yavaş kayboldu, azalarak.
2: Tabii daha pivot santrforda tarz olarak çok farklı bir oyuncuydu ama benzetme yani
0: lig ve kulüp itibariyle.
2: Doğru. O da mesela oradayken çok iyi bir oyuncuydu.
0: Evet.
2: Yani çok fiziksel üstünlüğü olan bir oyuncuydu. Bizim ligimize çok uygun bir oyuncuydu. Hani kağıt üzerinde Suarez'e göre baktığında fizik olarak, oyun anlayışı olarak çok daha uygun gözüken bir oyuncuydu ama olmadı. Bunlar bence açmaz tarafları Suarez. Bir de bizim ligimiz ekstrem case'ler hariç, Icardi, Osimhen gibi, Abubakar da öyle bir performans verdi. Biraz daha size'lı santraforla, efendime söyleyeyim, biraz daha top tutan santraforla, sırtı dönük oynayan, bağlantı oyunu yapabilen, faul alabilen, uzun sıkıştığında şimdi ön alan baskısı yapacak takımlar da var sana. Herkes tamamen kapanmayacak. Bir de bu işin Avrupa'sı var. Oralarda sıkıştığında o topları takip edip indirebilecek bir santrafora da ihtiyacın olabilir Kerem. Mesela bu özellikler oyuncuda yok. Onu söylemek gerekiyor. Hani yani pivot santrafor hariç, o tarz özellikler hariç komple bir santrafor gibi. Ancak tabii son döneminde parlamış, yani son döneminde pik yapmış bir oyuncuya, yani istikrarlı bir şekilde kariyerinde üst üste 20 golü geçmemiş bir oyuncu 60 milyonlar, 80 milyon eurolar, ben şahsen görevli olsam ben o topa girmem. İyi futbolcu, onu tartışmıyoruz. Özellikleri de bunlar ama o fiyatlara ben o riske girmem.
0: Bu arada yani o parayı da vermek zorunda da kalabilir Hakan Safi. Çünkü yani 40-50 olabileceği varsa bile önden böyle bir açıklama yapmış olması, mesela kulübün haberi var mı bundan, yok mu? Kulüpler bu tip tavırları çok iyi karşılamazlar. Manchester City ve Real Madrid'in başkan adaylarından Enrique arasında işi davalık bir sürece götürmeye varacak bir durum söz konusu. Tamamen aynı diyebileceğim, sadece isimler ve kulüpler farklı bir açıklama tarzı böyle bir son getirdi. Acaba bu durum bir problem teşkil edebilir mi transferi
1: yani,
0: noktalamak için?
1: Sporting'le basıyor otururken rahat olmazsınız. Artık yani bütün her şey Sporting'in elinde olacağı bir süreç olur. Sonuçta söz veriyorsunuz, bu anlaşmayı sağlıyorsunuz. Tabii işin diğer boyutunu bilmiyoruz. Belki de kulübüyle de aslında bir anlaşma yapılmıştır. Bu da olabilir.
0: Portekiz basına dün akşam yansıyan şey, Sporting için bu konunun şu dakika itibariyle konuşulacak bir mesele dahi olmadığı yönündeydi.
1: yani bu resmi...
0: Dün akşam tam bu saatlerde.
1: Doğru. Ama Abola'da bu, okumuş şimdi ve bu anlatmıştık. İşin resmi cevapları.

0: Dolayısıyla bunlar açık edilmeyebilir. Yani iyi bir futbolcu mu? İyi bir futbolcu ama çok böyle hani bende şeyde olmadı bu arada. Yani yıldız diye bahsedilen tabirin içerisinde bu tartışma olabilir. Az önce konuştuğumuz konu. Sporting'deki bu sezonu var.
1: Tabii tabii.
0: Bir önceki
1: sezonu, sansasyonel bir isim değil hocam.
0: Bir önceki sezonuna dönelim. Bir önceki kariyerinde Marsilya deneyimi var. Hiçbir şey yok Marsilya'da. Yani beklentinin altında kaldı bir süreçti. Ve çok yüksek bir bonservis konuşuluyor karşısında. Ama ben işin diğer boyutuna bakıyorum. Sonuçta onu eğer bir kulüp başkanı o sözleşmenin altına imza atıyorsa onu da karşılayacak güveni vardır herhalde.
2: Belki de verecek.
0: Tamam, alacak. Güveni
2: var. Transfer kendisine. Gelişmesi var. Liverpool'da Andoni Iraola dönemi. Merseyside ekibi 43 yaşındaki teknik direktörü takımın başına getirdi. Arne Slot'la çok tartışmalı bir ikinci sezon yaşamıştı Kırmızılar. Hollandalı teknik adamla yolların çok daha önce ayrılacağı tahmin ediliyordu. Camiada, taraftarda böyle bir beklenti vardı. Sezon sonu bu ayrılık gerçekleşti ve Bournemouth'la son dönemde inanılmaz bir performans ortaya koyan Andoni Iraola'yı renklerine kattı Liverpool menajer olarak ve İspanyol teknik adamında Bask bölgesinden olduğunu söyleyelim. Şu an galiba dünyanın en iyi 10 teknik direktörünün 5'i 6'sı o bölgeden. Andoni Iraola da eski bir Athletic Bilbao oyuncusuydu. Onu da belirtelim. Sağ kenarı tek başına götürebilen tarzda. Ama sanki teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk kariyerinin de önüne geçecekmiş gibi görünüyor. Hayırlı olsun Liverpool camiasına. Bu transfer
0: nasıl
2: gelişmesiyle beraber.
0: Nasıl mutluluklar anlatıyor değil mi?
2: Evet hocayı.
0: Mesela yayında olmasa şu an yayın hani mesela bazen bağlanıyoruz ya işte mesela az önce Yunus abi bağlandı. Evet. Kerem'i bağlardılar.
2: İstiyorduk hocayı. Hayırlı olsun camiamıza. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte Aziz Yıldırım'ın santrfor adaylarından bahsedeceğiz. Özellikle bu isimlerden biri yıldız transferi konusunu galiba biraz daha iyi dolduruyor. Az sonra beraberiz. Merih Demiral'ın basın toplantısı da yine A Spor ekranlarında olacak. Bir yere ayrılmayın.

0: Transfer raporuna transfer gelişmesiyle dönüyoruz. Hakan Safi, Merih Demiral'la anlaştığını açıkladı. Safi, Fenerbahçe Başkanı seçilirse milli futbolcu sarı lacivertli formayı giyecek. Yapılan açıklama bu yönde. İlerleyen dakikalarda da bu arada Merih Demiral'ın milli takım kampında basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz sevgili seyirciler. Ve bu basın toplantısını da ekranlara yansıtacağımızı ifade edelim. Burak Hocam, nasıl yorumluyorsun Merih Demiral hamlesini?
1: Tabii şimdi Merih, ilginç tabii, Fenerbahçe'de değil mi? Alanya'ya gitti.
0: Evet.
1: Sonrasında değişik bir kariyer. Juventus, neticesinde Suudi Arabistan ve tekrar Fenerbahçe gibi gözüküyor eğer Hakan Bey başkan olursa.
2: Bir Atalanta'sı şöyle, da var.
1: Evet, arada Atalanta da var tabii ki. Şöyle tabii Merih, hani Merih'le ilgili çok hani böyle bir analiz yapmaya gerek yok bence. Zaten herkes çok yakından bildiği bir oyuncu. Tabii özellikle hani hep seçim noktasında iki aday da şeyin altını çizdi hatırlıyorsan Kerem. Yani yerli oyuncuların işte liderlik vasfının olması, mücadeleci yerli oyuncuların olması, hep eskiler örnek verildi. İşte Volkan Demirel'ler örnek verildi. Eski dönemlerde bu tarz yerli oyuncuların olduğunu ve takım sürüklediğini aktardı hep başkanlar. Yine bu tarz bir şey yapmak istediklerini belirttiler. Hakikaten baktığında da Fenerbahçe'de bu tarz böyle lider diyebileceğin yerli bir oyuncu profili yok. Bulunmuyor. Tabii biraz daha orada ön plana çıkan oyuncular oluyor ama
0: Skriniar'ı unutmamak lazım.
1: Yerli.
0: Ha, yerli, evet.
1: Yerli bu nasıl anlamda biliyorum? Estağfurullah. Böyle bir oyuncu yok. Merih de biliyorsun mücadelesi yüksek. Belli noktalarda da ön plana çıkan bir oyuncu. Lider karakteri olan bir oyuncu. Bu anlamda sağ dış tarafıyla bakıldığında da böyle bir farkı oluşturabilir. Böyle bir pozitif tarafı olabilir Merih'in. Ama daha çok hani böyle tabii sol stoper de asıl Fenerbahçe'nin biliyorsun kanayan yarası sol stoper. Oraya da herhalde başka bir oyuncu alınacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde yorumlayabilirim.
0: O gün.
2: Şimdi elde Skriniar var sağ stoper. Merih geliyor sağ stoper. Tamam, arada ihtiyaç halinde solda da oynadığını görebiliyoruz da bana biraz yeni sezona getirilecek olan, daha doğrusu Sayın Hakan Safi seçimi kazandığı takdirde sanki anlaştığı ya da anlaşmak istediği hoca profillerinin biraz daha üçlü savunma kurgusuna dönüyormuş hissiyatı veriyor. Elde Skriniar var. Herhalde Merih de rotasyon için değil de ilk 11 için, öyle değil mi? Sol stoper tercih olarak olmaz. Yapmazsınız. Skriniar'ın ardına da Merih olmaz gayet tabii şu an. Çünkü ilk 11'de zaten oynuyor.
1: Belki Skriniar'dan çıkarlar, bilemiyoruz yani.
2: İlk 11'de oynuyor. İki sezondur kulübüyle de başarılı. İstediği gibi gidiyor işler. Dolayısıyla bana biraz daha üçlü savunma hissiyatını vermeye başlıyor. Planlamanın, Conte konuşmuyor.

0: mesela Hakan Safi tarafında.
1: Evet.
0: Şimdi Conte dediğimiz, Conte dediğimizde zaten hani üçlü hemen geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla hani bunun planlaması da olabilir. İşte Skriniar merkez stoper, Merih sağ stoper. Daha sonrasında bir sol stoper transferi daha.
2: Mutlaka yapar sol stoper.
0: Yani hani bu anlaşma bana Fenerbahçe'nin eğer Hakan Safi seçimi kazanırsa Fenerbahçe'nin yapılanmasının biraz daha hani bu yönde olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bir sonraki adımlarda mesela eğer kazanırsa yine tabii ki bunu belirtmek gerekiyor. Mesela kanat bek rotasyonu çok önemli olacak.
1: Bu arada Merih'in de Suudi Arabistan'daki maaşının 12 milyon euro olduğunu, evet, belirtelim. Yani daha az bir paraya geliyorsa bu burada daha kabul edilebilir bir taraf var. Ama 10, 11, 12 milyon eurolar da Merih Demiral iyi bir oyuncu tabii ki. Hatta şu anda da konuşuyor. Dinleyelim Merih Demiral'ı, az sonra konuşuruz.
3: Aynı zamanda çok çalışıyoruz. İnşallah en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.
4: 2026 Dünya Kupası'na giderken takımın en büyük gücünün ne olduğunu düşünüyorsun?
3: En büyük gücümüz abi bence birlikteliğimiz. Hep birlikte olmamız, birbirimize inanmamız. Bence bunlar çok önemli faktörler. Zaten bizi güçlü kılan en önemli şeyler bunlar bence.
4: Peki bu turnuva senin kariyerinde ne anlam taşıyor?
3: Ya bu turnuva şimdi sadece benim özelimde değil, bütün hepimizin, bütün futbolcular özelinde çok ayrı bir yeri var tabii ki. İnşallah sakatlıksız, belasız başladığımızda çok önemli olacak, unutulmaz bir turnuva olacak inşallah. O yüzden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim kariyerimizde de sadece benim özelimde değil, bütün takım arkadaşlarım özelinde. Herkes için unutulmaz anlar olacak bence. O yüzden keyfini çıkarmaya bakıyoruz. Her gün en iyi şekilde hazırlanıyoruz.
4: 24 sene önce 2002 yılında Dünya Kupası'ndaydık. 24 sene sonra Dünya Kupası'na giden. Ben o zaman 4 yaşındaydım.
3: Evet.
4: Şu an 28 yaşındasın. 24 sene sonra Dünya Kupası'na giden ekipte olmak, Dünya Kupası olacağını yaşayabilmek nasıl bir duygu? Senin için nasıl bir anlam ifade ediyor?
3: Ya abi, inanılmaz bir duygu. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. O yüzden burada bulunmak, dediğin gibi 2002'den sonra takımın içerisinde bulunmak benim için çok özel. O yüzden her zaman her gün geçtikçe çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için. Çünkü çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bunun farkındayız. O yüzden elimizden gelen en iyisini yapmak için, ülkemizi, insanlarımızı gururlandırmak için her gün çalışıyoruz. Çok önemli bir turnuva. Gerçekten hepimizin hayaliydi. Belki hayal etmekte bile zorlandığımız bir an ama ona rağmen buralar kadar gelmemiz bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor bence. İnşallah bu birlikteliğimizi devam ettirip ülkemizi en iyi şekilde gururlandırırız.
4: Milli takımımız her zaman turnuva takımı olmuştur.
3: Evet.
4: Hedefleri olan bir takım olmuştur. Kupadaki hedefimiz nedir?
3: Kupadaki hedefimiz tabii ki abi, birçok hedefimiz var bence ama ben böyle hedef koymayayım. Sadece maç gitmek gerekiyor. Dediğiniz gibi turnuva maçlardan oluştuğu için ben maç gitmeyi tercih edenlerdenim. Tabii ki içimizde bir hedef, hepimizin hedef koyduğumuz hedefler var ama ben maç gitmeyi tercih ediyorum. O yüzden inşallah bütün maçları en iyi şekilde geçirip en yukarıya çıkarız.
4: Peki Montella ile ilgili ne söylemek istersin? Çünkü gerçekten iyi bir hava yakaladık ve turnuva takımı haline geldik. Montella hocam da takıma en iyi şekilde sirayet ettiğini gördük. Hoca hakkında ne söylemek istersin?
3: Tabii ki abi, sizler de görüyorsunuz dışarıdan Montella'nın etkisini. Montella gerçekten ne yaptığını bilen, hem saha içerisinde hem saha dışında o takımı en iyi şekilde organize eden bir hoca. O yüzden onunla çalıştığımız için de şanslıyız. Gerçekten böyle bir ortam kurulmasında en büyük pay sahibi olanlardan biri de o. O yüzden çok mutluyuz onunla çalıştığımız için. İnşallah nice başarılara imza atarız hep beraber.
4: Peki Dünya Kupası'nda Merih Demiral en çok kimle karşılaşmak ister? Hangi takımla karşılaşmak ister? Yani böyle gelsin de yenelim ya da gelsin intikamımızı alalım ya da gelsin daha evet, maç oynayabileceğimiz dediğiniz bir karşılaşma var mı?
3: Ya, tabii benim takım arkadaşlarım var Dünya Kupası'nda olan. Onlarla hep böyle şakalaşıyorduk tabii beraber oynayalım diye ama benim onun üzerinde özel bir takım yok karşılaşmak istediğim. Sadece şunu hedefliyorum, herkesin karşılaşmak istemediği takım inşallah biz oluruz. Öyle bir etki bırakırız, bence en önemlisi bu olur.
4: Şunu da sormak istiyorum, sence jenerasyon, bu jenerasyon Türk futbol tarihin en yetenekli jenerasyonlarından biri diyebilir misin?
3: En yeteneklilerinden biri diyebiliriz. En iyisi. Çok iyi jenerasyonlar da var. En iyisi demek haksızlık olur bence.

0: her yıllar boyunca hep iyi jenerasyonlar geldi milli takıma. Bazıları bunu değerlendirdi, bazıları değerlendirmedi. Ama yıllar boyunca çok yetenekli futbolcular geldi. Ben küçüklükten beri izlediğim büyük abilerim inanılmaz yeteneklilerdi. O yüzden en iyi olabilecek potansiyele sahip diyebiliriz bence.
1: Peki bizleri şu an televizyonlarda izleyen genç arkadaşlarımız, genç futbolcularımıza, sen de bir gençliğin dünya kupasında bir takımızı takip ediyordun televizyonda da olsa, şu an bu atmosferde olmak, burada olmak nasıl bir duygu? Özellikle gençler için söylemek istersin.
0: Çok güzel soru sordun abi. Tabii gençler için çok önemli. Özellikle bizim ülkemizin gençleri hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ben de onlar gibiydim. O yaşlarda hayal kuruyordum. Milli takımda oynamak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, en yukarılarda temsil etmek istiyordum. Allah bana nasip etti. Onlara da inşallah nasip eder. Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmesinler. Çok çalışsınlar. Nerede olursa olsun çalıştıklarında, yetenekli olduklarında bence göze çarpacaklardır ve inşallah hak ettiği yerlere ulaşacaklardır. O yüzden özellikle bizim milletimiz özelinde çok önemli bu yetenekleri kaçırmamak ve hak ettiği değerleri vermek. O yüzden ben çok pozitifim. Hem de şu anlamda en iyi şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Ben hem yurt dışında oynadığım için orada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ama futbolun dışında hareketlerimize, her şeyimize dikkat ediyoruz. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. O yüzden buralarda da ülkemizi temsil etmek bize nasip oldu. İnşallah en iyi şekilde temsil ederiz. Gençlerimiz de, bizi izleyenler de yıllar sonra inşallah onlar da buralarda olur.
1: Peki taraftarlar, sen kaptanlardan birisin, milli takımımızın kaptanlardan birisin. Taraftarlar sizi sahada bir lider olarak görüyor. Özellikle seni ve arkadaşlarını. Senin de bir lider olarak çok fazla ön plana çıkıyorsun. Sen kendini nasıl tanımlarsın?
0: Sağ olsun abi, tabii ki takımda birçok lider var. Hem saha içinde hem saha dışında. Bu yüzden ben şanslıyım ki böyle takım arkadaşlarım var. Gerçekten onlarla oynamaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki bizim tecrübemizden biraz tecrübeli futbolcu olduk artık. Yaşımız genç olmasına rağmen ama yani konuşuyoruz, birbirimize aktarıyoruz tecrübelerimizden. Onlar bir şey söylüyor, bizler bir şey söylüyoruz. O yüzden bu birbirini anlamak, böyle birbirinin tecrübeleriyle birbirlerini aktarmak o yüzden bence çok önemli. O yüzden bunu çok iyi yapıyoruz bu takımda. Herkes birbirini dinliyor, herkes birinden ne alırım diye bakıyor her gün. O yüzden ben de o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Peki yani gerçekten çıta yukarılarla karar koydunuz. Özellikle sen ve arkadaşların jenerasyon olarak. Kazanan takımlar ve kazandığı zaman da takdir edilen bir takım var. Beklentiler yüksek hale geldi. Şu an milli takımda herkes çok büyük beklentiler bekliyor. Sayın Başkan final bekliyor. Evet. New York'taki finali bekliyor. Türkiye'de televizyon başındakiler milli takımdan daha büyük beklentiler bekliyor. Bu baskı oluşturuyor mu siz ve arkadaşlarımla?
0: Evet, tabii baskı ister istemez olur. Bizim ülkemizde her zaman baskı var. Milli futbolcu olduğunuzda da ayrı bir baskı oluyor üstünüzde. Ama biz bunu pozitife çevirmek istiyoruz. Dediğim gibi maç maç giderek, elimizden gelen en iyisini yaparak öyle göstermek istiyoruz. Tabii ki hepimizin hedefi var. Bunu dile getirmekten ziyade sadece dediğim gibi maç maç giderek en iyi şekilde kalabildiğimiz kadar burada kalmak istiyoruz tabii ki.
1: Çok güzel bir şekilde uğurlandınız. Riva testlerinden havalimanına kadar. Evet. Çok da güzel bir konvoy vardı. O konvoy için neler söylemek istersin?
0: Abi, inanılmaz bir konvoy. Ya. Ülkemize yakışan şeyler bunlar. Gerçekten çok duygulandık. Hala videolarını izliyoruz. Bu bizler için unutulmaz anlar. Böyle anların içinde bulunmak bize çok ayrı bir gurur katıyor. Çok itici bir güç oluyor. O yüzden bütün milletimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah döndüğümüzde de böyle bir mutluluk olur diyorum.
1: Şunu da sormak istiyorum. Zaten hani siz kendi arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Yani böyle bir büyük başarı yapsak, şampiyon olsak, kupayı alsak nelerle karşılaşacağınızı hayal ediyor musunuz arkadaşlar?
0: Abi ister istemez herkes hayal eder. O çok uçuk bir hayal. Bunu söyleyeyim öncelikle. Hepimizin hayalleri var. Dediğim gibi hep konuşuyoruz. Asansörle yemeğe inerken, beraber olduğumuzda hepimizin hayalleri var. Karşılamaları düşünüyoruz. Tabii şimdi ikide bir video var. F-16'ların olduğu, uçağın yanına geldiği bir video var. Onu gelirken çok konuştuk mesela. İnşallah bize de nasip olur yani. Buraların böyle şeylerin içinde olmak insanı gerçekten hem gururlandırıyor hem mutlu ediyor. Böyle bir bayrağın altında oynamak. O yüzden inşallah güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum.
1: Milli duyguları çok fazla önemli olan oyuncusun.
0: Evet.
1: Bunu takım içerisinde çok fazla yaşıyor.

0: Abi biz milliyetçiyiz zaten. Onu gerçekten duygulanıyorum yani bu konuları konuşurken. Çünkü benim için milli takımda oynamak, bu bayrağın altında oynamak gerçekten inanılmaz bir duygu. Her seferinde sanki ilk maçıma çıkıyormuş gibi oynamaya çalışıyorum. O heyecanı hiçbir zaman kaybetmiyorum. Çünkü gerçekten ülkemi oynadığım için de çok gurur duyuyorum. O yüzden tabii ki bunu çok konuşuyoruz takım içerisinde. Şarkılar olsun vesaire. Onun çok... Ama dediğim gibi çok mutluyum, çok gururluyum inşallah. Çok güzel şekilde bitiririz.
1: Maça çıkarken nasıl hazırlanıyorsunuz? Özellikle bu Dünya Kupası'nda ilk Avustralya'yla karşılaşacaksınız Kanada'da. Yani hazırlanma durumunda kendinizi motive etme adımda nasıl?
0: Ya motive, herkes birbirimizi motive ediyoruz. Özellikle maç öncesinde tabii ki herkesin başka ritüelleri var ama biz beraber olduğumuzda birbirimizi çok motive ediyoruz. Maç öncesi, maç sonrası. Motivelerimiz inanılmaz derecede birbirimizi etkiliyor. Bu yüzden çok şanslıyız. Birbirimizi çok iyi motive ediyoruz. Zaten bazen videolardan görüyorsunuzdur. Herkesin başka ritüelleri var dediğim gibi ama birlikte olduğumuzda en önemli motivasyonumuz o. Birliktelik diyebilirim.
1: Yani şu an milli takımın başarısının en büyük sebebi arkadaşlık, dostluğun aslında olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Evet.
1: Ben Melih Demiroğlu sormak istiyorum. Sana özellikle yurt dışında bizi temsil eden Melih Demiroğlu sormak istiyorum. Yurt dışında ülkemizi temsil edebilmek, bu duygulara sahip olabilmek, Asya Şampiyonluğu'nun üst üste ikinci kez kazanmak nasıl bir duygu?
0: Ya tabii ki abi, Asya Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kere kazandım. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi dediğim gibi en iyi şekilde temsil ediyorum. Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da hareketlerime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü orada bir birey olarak değil, bütün milletimi temsil ediyorum. Bu iki şampiyonluk bize nasip oldu. İnanılmaz bir duygu. Yani görseydiniz oradaki insanların mutluluğunu, onlar için inanılmaz bir duygu çünkü. İnşallah üçüncü, hani bu iki, çünkü iki kere kazanan çok takım yok Asya'da. O yüzden bu ilkleri başardığım için çok mutlu, gururluyum. Tarihe ismi yazdırdığım için dediğim gibi inanılmaz mutluyum yani.
1: Orada kendi takım arkadaşlarımla konuştun mu? Karşıya gelsek neler olacak?
0: Onu geçen demin de söyledim. Çok konuştuk ya, işte Mahrez var bizim, Cezayir, onlar da geliyor. İşte Kessié var, o da Fildiş sahillerinde oynuyor. Kaleci var Senegal'de o da. Bayağı konuşuyoruz. Suudi Arabistan'da arkadaşlar da var. Onlar da Dünya Kupası'nda. Hep tabii ki muhabbet oluyor aramıza. Çıkarsak gruptan denk gelir miyiz vesaire. Çok ayrı bir tecrübe olur tabii ki. Hep çok muhabbetini yaptık onun.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Melih Demiral'ın hayat planlaması, futbol planlaması nasıl olacak?
0: Ben abi tabii milli takım, şu an milli takım özelindeki hedeflerim büyük. İnşallah dediğim gibi öncelikle milli takımda en iyi şekilde ülkemizi burada temsil edip sakatlıksız belasız en iyi yukarılara çıkmak istiyoruz. Kendi özelimde de öyle. Şu an sadece milli takıma odaklıyım. O yüzden inşallah en iyi şekilde ülkemizi ve milletimizi gururlandırırız.
1: Teşekkür ederim
0: abi, sağ olun. Çok sağ olun.
1: Sana başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun abi. Süper.
2: Merih Demiral'ın Demirören Haber Ajansı'ndan ve aynı zamanda Aspor yorumcusu olan arkadaşımız Serhan Türk'e yaptığı açıklamaları ekranlara getirdik. Hakan Safi'nin birlikte paylaştıkları fotoğraf üstüne bir soru kendisine yöneltilmedi. Öncelik tabii ki her zaman milli takım Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Ama bir yandan da transfer dönemi içinde olduğumuz için hamleler oluyor. Kulüpler oyuncuları takip ediyor. Başkanlar takip ediyor. Başkan adayları yine aynı şekilde anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Ve dünyanın pek çok kulübünde seçim süreci içerisindeki kulüpleri kastederek söylüyorum. Fenerbahçe de buna dahil. Başkan adaylarının transferle ilgili çalışmalarını da sürdüğünü zaten görüyoruz. Merih'in milli takıma dair açıklamalarını takip ettik ama transfer raporu içinde olduğumuz için biraz daha transferle ilgili konuşmayı uygun görüyorum. 12 milyon euroluk bir maaşı var.
3: Evet.
2: Oyuncunun El Hilal'de kontratı var 2029'a kadar. 12 milyon euroluk bir maaş alan oyuncunun da tabii ki yeni gideceği kulübe bir maliyeti de söz konusu olacak. El Hilal'in bir bonservis beklentisi olduğu da yine dile getiriliyor. Hem oyuncuyla ilgili ne düşünüyorsun? Hem maliyetler buralarda olabilir. Bu yüksek bir ihtimal. Hı. Bunu nasıl görüyorsun?
3: Ya şimdi maliyetler çıldırdı artık. Ben de maliyetlerle ilgili yorumlarıma güncelleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü ön liberolara çok ciddi paralar veriliyor. Beklere çok ciddi paralar veriliyor. Ya uçmuştur mesela Zubkov gibi adam 4

0: milyona gidiyor Ayak'ya. Bence ligin en değerli oyuncularından biri bu arada. Sana sürekli iş yapabilen, iş nasıl anlatayım sana, ne diyorlardı ona? Problem çözen oyuncu. Tamam mı hocam? Yani görev adamı değil bu adam yani. Bu sana problem çözen, maç alan bir adam yani. Çok kapalı yerlerden topları geçirir, beklemediğin hareketleri yapar. Şimdi ya biz satarken ya Arda'yı biz kaça sattık? 15'e mi sattık? 17.5'a mı sattık Arda Güler'i? O civara sattık değil mi? Yani biz satarken bu kadara satabiliyoruz ama alırken çok çok yüksek bedelleri alıyoruz hocam. Mesela Cabral, bir sol bek 7 milyon euro bonservis. Hani umarım çok büyük paralara satılır, o ayrı konu. Ama hani bir bek oyuncusuna 7 milyon euro, bilmiyorum, benim düşüncemde çok fazla. Ki bir de çok fazla para harcamayacağız diyen bir takım açısından baktığında. Ya bir santrafora verebilirsin hocam, bir 10 numaraya, bir kenar oyuncusuna verebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bizim gibi yerlerde. Ha.
1: Ya 30-40 50'lerin havada uçuştuğu yerde ben 7 milyon eurolar artık sorgulamıyorum bile.
0: Evet, işte yolları. İşte dedim ya başında.
1: Çok normal yani.
0: Yorumumun başında işte ben de güncelleyeceğim kendimi dedim yani. Şimdi benim normal mantığıma göre bunlar fazla hocam. Çünkü bu kadar bir gelir üretmiyoruz biz. Bu kadar bir gelirimiz yok yani. Ligin gelirleri belli, doğru mu hocam? Ligin de gelirleri belli. Dolayısıyla böyle bir gelir üretmediğimizden dolayı bu tüketim ligi. Tüketim ligi oluyor. Biz böyle bir lig değiliz biz. Bizim üretmemiz lazım hocam. Dolayısıyla ama şimdi günün sonunda bir şimdi ne diyelim, olması gerekeni anlatıyoruz değil mi? Zaman zaman. Ama bir de olan var. Evet. Sürekli olması gerekeni anlatmak da bir saatten sonra sıkıyor. Hani izleyiciyi de sıkar, anlatanı da, dinleyeni de sıktığı için.
2: Zaten olması gereken olmuyor da. O yüzden çok da bahsetmeye gerek yok.
0: Onun için dedim yani, hani güncelleyeyim diye. Yoksa evet, ben fikrimin arkasındayım tekrar. Ama güncelleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü alan böyle bir alan. Zemin böyle, buraya uyumlanmak lazım. Böyle baktığında yine nereden baksan işte 15 oradan, 15 de bonservis olsa yine çok ciddi rakamlara geliyor.
2: Bu arada yani 12, 10, 10 milyon euro bile aldığını varsayalım ya da alacağını varsayalım Merih Demiral'ın, Avrupa'nın en çok kazanan herhalde 10 stoperinden biri, evet, olur.
0: Doğru. Ama işte o zaman da şöyle, şimdi benim, ben yorum yapacağım da. Hı hı. Şimdi mesela o günde diyor ki bence çok normal 7 milyon euro artık gün, yani evet, geldiğimiz noktada
1: bon düştü. Bonservis için. Heh.
2: 30. Bonservis için, ha, evet.
0: 30'lar 40'lar konuşulurken diyor. Şimdi Meri'yi alacaksan da Suudi Arabistan'dan bir oyuncu alıyorsan zaten en az 15 milyon euro veriyorsun Şeyh Kerem. Evet. Ya Meri hariç bugün Mahrez'i de alsan, örnek veriyorum. Kariyerin sonlarına yaklaşmış müthiş bir oyuncuydu ayrı konuda. Şey, Kessié'yi de alsan, Fabinho'yu da getirsen, Koulibaly'yi de getirsen bu
2: Kante'yi.
0: Ha. Geldi zaten. Yani. Bu paraları vereceksin hocam. Hani burada bir soru yani, mecbursun oradan getiriyorsan bu oyuncuyu. Ama toparlamak gerekirse benim genel düşüncemde bunlar çok yüksek bedeller. Daha farklı şeyler yapılabilir ama burada tekrar altını çizeyim. Yani Hakan Bey'in bir ne diyeyim mottolarından bir tanesi de bunu Aziz Bey de, Aziz Başkan da söylüyor. Nedir o? Yerli oyuncuların biraz daha böyle nüfuzlu, sözünü geçirebilen, lider karakterli oyuncular alması. Burada da şu düşünüyor yani, bu mantıkta da baktığında çok da fazla oyuncu yok Kerem. Çok da fazla yerli oyuncu yok. O anlamda Sayın Başkan şöyle düşünebilir. Hani ya şöyle söyleyeyim, ben Suarez'e 60-80 milyon euro verilmesini mi tartışırım? Örnek veriyorum. Meri'ye az önce bahsetmiş olduğun rakamlarımı, ben Suarez'e verilecek paraları daha çok tartışırım hocam. Eğer yerli noktasına lider, ön plana çıkabilen, sözü geçebilecek, camiaya kendi takıma da önderlik yapabilecek, hem de milli takımda da önemli bir nüfuzu olan lider oyuncular, biliyorsun her takımda hiyerarşi vardır.
2: Tabii.
0: Bunu kulüpte de çalışmış bir olarak çok iyi bilirsin sen. Dolayısıyla burada da öyle bir hiyerarşi oturtmaya çalıştığı noktada çok da fazla burada fiyata takılmıyorum ben şahsım adına. Ama diğer dediğin şeyler de bana bırakırsan benim fikrimi biliyorsun.
2: Evet.
0: Ederson ya Türk futbol tarihinin en büyük bonservisini aldı. Hiçbir şey yapmadan gitti diyemiyorum. Hala takımın içerisinde. 12 milyon euro mu ne aldı yıllık yani?
2: Evet.
0: Ben bunlara karşıyım.
2: Merih milli takımın iki öne çıkan stoperinden biri. Abdülkerim Bardakçı ile beraber uzun yıllardır Ay Yıldızlı formaya da hizmet ediyor. Burak Hoca fiyata takılmıyorum dedi. Hı hı. Az önce ama bahsettik rakamları. Özellikle yıllık ücret için konuşulan kısımları. Ben de haddim olmayarak takılmamak imkansız.
0: Ama şöyle takılmıyorum. Çok özür dilerim. Orada bir şey yapalım. Hani başkanın mottosuyla, evet, mottosundan dolayı takılmıyor.
2: Lider oyuncu istiyorum.
0: Yerli lider oyuncu
2: istiyorum. Para vereceğim.
0: Abi, bu mottoda da orada bak. Yanlış anlaşılmasın.
1: Şimdi söylediğin kelimenin altını yatıyor aslında. Vereceğim ifadesi, vereceğiz yönetim olarak, aha, karşılayacağız. Hani bu ağızdan çıkıyor ya. Evet. Verecek olan düşünsün diyorsun bundan sonra.
2: Evet.
1: Hani kulübe bunu bilanço etmekle yönetim kendi içerisinde bunu eğer sübvanse edecekse bu başka bir şey olarak değerlendirir. Ama geldiğimiz nokta öyle bir hale aldı ki 2-3 sezon içerisinde yaşandı bu ve Galatasaray açtı bu yolu. Yüksek kontratlar, yüksek maaşlar ve en sonunda yüksek bonservise çıkılınca artık zaten yani yarışı nereden yakalayacağını şaşırdı diğerleri. Şimdi burada insanlar artık şunu sorgulamıyor. Yani maaşmış, bonservis vesaire. Yani şampiyon olacak mıyız, olmayacak mıyız? Gerisi tamamen hikaye. İsterse yani bugün mesela yıldız oyuncun olmadan şampiyon olsan çok daha kıymetli gelir belki sana, değil mi, hikaye açısından?
2: Tabii.
1: Ama öyle sezonlar geçirdik artık Fenerbahçe. Yani yine hep bir eksik kalmanın yarası olduğunu düşünüyor Fenerbahçe camiası sezonların içerisinde. İşte geçen sezon ne bileyim stoper alma, santroforun yoktu. Ondan önce işte niye orta sahaya alınmadı? Ondan önce stoper olsaydı böyle olmazdı. Hep böyle bir hikayesi var ya. Şimdi kusursuz kadro kurulacağı iddiası var iki başkan tarafında da. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok fazla transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Eldeki mevcut kadroyu değerlendirdiğinde çok zaten yedek kulübesi açısından da çok rotasyonlu, hatta fazlası var şu an Fenerbahçe'de yabancı sayısı özelinde de kontenjanın dışında çok fazla oyuncusu var. Bir o kadar da oyuncu göndermesi gerekecek. Nitelikli gerçekten katkı yapabilecek bir oyuncu grubu ortaya çıkarması lazım. Meri Fenerbahçe'ye sadece oyun itibariyle değil diğer alanlarda da çok güzel özetlendi. Yani diğer alanlarda da faydası olabilecek bir oyuncu. Lakin şu var yani Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı 12 yılı değerlendirsek tek tek sezonları açıp baksak hiçbir sezonda şu var mı? Fenerbahçe bonservise para harcamadı. Az para harcadı, öyle yarışmaya girdi. Hiç böyle sezonu yok ki.
2: Evet.
1: Zaten hep yüksek ücretler, yüksek maaşlar, bonservisler, bu şey çok fazla oyuncu transferi.
2: Bir virgül koyduk çünkü transfer gelişmesi var. Bu seni de bence yakından ilgilendiriyor o gün. Serdal Adalı ve Önder Özen Vincenzo Italiano ile görüşmelerini sürdürüyor. Detaylar için Efecan Öztaş şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Sözü Efecan'a bırakıyorum.
3: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ta artık teknik direktör mesaisinde sıcak saatler yaşanıyor. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen an itibariyle İtalya'da, bunu net bir şekilde söyleyebilirim, Vincenzo Italiano ile görüşmelerini sürdürüyorlar. Son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığını öğrendim. Büyük ölçüde İtalyan Hoca ile anlaşıldı. Bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Son dakika gelişmesi olarak verebiliriz. Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Serdar Adalı İtalya'da Vincenzo Italiano ile görüşme gerçekleştiriyor. Önder Özen'le birlikte artık son pürüzler konuşuluyor. Büyük ölçüde İtalyan Hoca ile anlaşma sağlandı. Kulislerde konuşulan o 6 milyon euroluk maaş rakamı da doğru değil. Onu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Spekülasyondan yana bir şey değil. Daha az bir rakam görüşülüyor şu an itibariyle. Sözleşme süresinin de 2 sene olması bekleniyor. Vincenzo Italiano ile beraber 2 senelik bir anlaşma yapmasını bekliyoruz. Beşiktaş yönetiminin artık son pürüzler görüşülüyor. Tarafların ortak noktada buluşması halinde İstanbul yolculuğu planlanacak. Artık Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Serdar Adalı bugün itibariyle teknik direktör konusunu artık son pürüzleri konuşuyor. Hafta sonunda Vincenzo Italiano'nun büyük ölçüde İstanbul'da olmasını bekliyoruz diyebiliriz Kerem Can Bulat.
2: Teşekkür ediyoruz Efecan'a. Fenerbahçe ile ilgili gündeme bir virgül koyuyoruz ki az sonra Burak Hoca'dan Aziz Yıldırım'ın Jirasi ve Vedat Muriç ile ilgili muhtemel hamleleriyle alakalı bir yorum rica edeceğim. Ama kırmızı üstünden birazcık ilerleyelim. O gün Şahin oldu zaten konunun çok ciddi bir takipçisi.
1: Yayına başlamadan
2: evet, zaten bunları konuşacağımızı da biliyorduk, hissediyorduk. Büyük ölçüde bir anlaşmanın söz konusu olduğuna dair Efecan Öztaş da doğruladı düşünceleri. O gün nasıl yorumlarsın Vincenzo Italiano sürecini? Bekliyor muyuz hakikaten hafta sonunda İstanbul'da?
1: Evet yani zaten 2-3 gündür bu yönde aslında haberlerimiz, manşetlerimiz hep bu yönde. Yani Italiano ile prensipli anlaşma sağlandı. Sadece başka görüşülen teknik adamlar da vardı. Son karar olarak bir değerlendirme sürecindeydi. Yani

0: %90 itibariyle zaten dün söylenen, dün aldığım bilgi %90 bitmişti. Artık son ufak tefek detayların kaldığı ifade ediliyordu. Onlar da bugün gideriliyor. Milano'da yapılıyor görüşme bu arada, onu da aktaralım. 2 yıllık kontrat sunuldu. Projeler, planlamalar, bütçe, her şey konuşuldu. İki tarafta birbirine olumlu karşılık verdi. Dolayısıyla artık İtalyano ile adım adım imzaya doğru gidiliyor. Yani Efecan arada değindiği konu var. İşte yazılıp çizilen bir rakamlar var. Yani 8,5-9 milyon euro ekibiyle birlikte öyle şeyler çıktı ortaya. Doğru değil. Yani çok daha aşağısında ücretler olduğu bahsediliyor. İş artık resmileştikten sonra onları da paylaşırız elbette. Nihai sonuç oluştuğunda. Yani Beşiktaş'ta İtalyano dönemi şöyle değerlendirelim biraz. Şimdi Sergen Hoca ayrıldı. İlk gündeme gelen teknik adamlar çok farklıydı. Orada çok kariyerli, işte çok üst düzey kulüpleri çalıştırmış teknik adamlarla başlayan süreçler vardı. Ama Beşiktaş'ın teknik adam getirmesi kolay olmayan serüvenleri oldu bu süreçte. Neden? Gidilen bazı böyle üst klasman teknik adamlar Beşiktaş'ın son 5 yıl içerisindeki tablosunu açıp baktığında bir ürktü. Ya yani teknik adam tablosunu açıp baktığında 10 tane 10 farklı isimle çalışılmış diye bakınca hani o yapının sağlıklı olmadığını hissederek çok geri adım atan hoca oldu. Öyle bir beklenti vardı. Sonrasında daha farklı profiller oldu. Sen de az önce bahsettiğin İspanyol ekolü oluştu artık yani bir yerde. Özellikle Bask bölgesi.
1: Bask ekol.
0: Hatta bir ara hatırlarsın İriola Beşiktaş'ta da yazılıyordu. Oradan başka teknik adamlar da yazıldı. Eder Sarabia yazıldı mesela, genç teknik adam vesaire. Birçok isim vardı böyle. Napoli ile aslında Vincenzo Italiano'nun görüşmesi vardı. Hatırlarsın Napoli'nin teknik adam olarak teknik adamlık koltuğuna oturtmak için görüştüğü isimlerden de Allegri ayrılınca Milan'dan iki tercih arasında bulundu. Allegri'yi tercih etti ve Italiano boşta kaldı. Bu da Beşiktaş adına bir fırsat doğurdu. Zaten düşünülen isimlerden bir tanesiydi ki bir diğeri de Paladino'ydu bu arada, Atalanta'nın teknik direktörü. O da ayrılıyor, yanılmıyorsam Sarri gidiyor oraya. Paladino çok sıcak bakmıyordu Türkiye'de kariyerini sürdürmeye. İtalyano ile görüşüldü ve İtalya'ya kadar gidilerek görüşüldü bu arada. Zaten böyle süreç bir kez daha Felipe Luiz'de yaşanmıştı. İki tarafın buluşmasında da olumlu bir yolculuk ortaya çıktı. Yani Felipe Luiz'de olmayan İtalyano'da gerçekleşti. Artık hayırlı olsun deme noktasına yaklaştık. Onu da muhtemelen zaten yarın cumartesi artık bir iki gün içerisinde söyleyeceğiz.
1: Nasıl değerlendiriyorsun Vincenzo Italiano'yu? Birçok isim üstüne konuştuk ama sanki zikredilen hocalar arasında böyle iyi profillerden bir tanesi, belki en iyisi.
2: %100 katılıyorum. Biraz deli dolu bir hoca. Beşiktaş'ın da o coşkulu taraftarına da, gerçi o gün Şahinoğlu daha iyi yorumlar bunu ama sürekli statlıldığı için çok iyi yaraşır, yakışır diyelim. Ben hoca olarak da beğeniyorum. Fiorentina'dayken sanıyorum Başakşehir'le oynamıştı burada. Yanlışım varsa belki izleyenlerimiz ya da Yusuf bizi düzeltebilir. Sanki orada görmüştüm hocayı. O eşleşmede, Konferans Ligi'nde.
0: 2 kez final oynadı tabii.
2: Fiorentina'nın başındaydı diye hatırlıyorum. Ve o maçta da Başakşehir yanılmıyorsam 3-0 kazanmıştı Fiorentina'ya karşı ama yine de bir oyunu vardı yani Fiorentina'nın. Özellikle kalecinin çok basit hatalarından gol yemişti. Nereye bağlayacağım? Yani ben canlı izlediğinizde çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Hocanın bir oyununun olduğunu falan çok net görebiliyorsunuz. İyi bir hoca ama yani şimdi hoca da gelir burada 2 maç kaybeder, 3 maç kaybeder. İstifa, işte bu böyle de olmadı, öyle de olmadı mantığında olacaksa hoca da kaybedilir. Onu da söyleyeyim yine. Artık yani biraz Beşiktaş'ta hocaların doğru hoca tercihini yaptığından emin olduktan sonra artık sonuçlardan ziyade biraz daha taraftarı yönetmesi, taraftarın beklentisini yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum Kerem Can Bulat. Çünkü İtalyano şimdi o kötü bu kötü sürekli, yani olmuyor bu işler. Yani yani kaç tane hoca değişti o gün hocam? Yani
0: şampiyonluk sezonundan sonra 10.
2: Yani burada hepsi mi kötüydü yani bu hocaların? Yani böyle tabii içlerinde formsuz olan, iyi yönetemeyen hocalar olmuştur. İlla ama hepsi mi

0: zayıf hocalardı. Şimdi toparlamak gerekirse İtalyano'nun işte Avrupa'da az önce o gün Şahinoğlu da söyledi. Fiorentina'nın başarıları. Bu sene Avrupa'da da playoff turundan başlayacak Beşiktaş. İnşallah gruplarda da olacak. Ve bu noktada da Avrupa'da göreceğiz Beşiktaş'ı. Geçen sene boş geçti biliyorsun. Gruplara da kalamadı. Yani bu tarz Avrupa başarısı olan bir hoca ve hocanın da şimdi bir de çok kritik bir şey var Kerem. Katılır mısınız bana bilmiyorum da. Biz genelde düşüşe geçen hocaları alıyoruz ya. Bu hocanın kariyerine baktığında hocanın kariyeri düşüşte değil.
1: Evet.
0: Zaten 6-7 sezon önce zaten altlarda çalışmış hep. Bakarsan kariyerine son dönemde çıkışa geçmiş bir hoca işte. Fiorentina'sı işte efendime söyleyeyim.
2: Bologna'da da bir kupa kazandı.
0: Evet, son takımı falan. Dolayısıyla bence doğru bir profil, heyecanlı olması ve agresyon olması biraz...
1: Böyle tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bir profil.
0: Evet.
1: Öyle sanki Beşiktaş'ın Beşiktaş'a da yakışıyor yani böyle bir model.
0: Evet evet ya kenarda da yakışan bir hoca ama evet. Son bir şey söyleyip tekrar sana sözü bırakacağım. Ya şunu bırakmak lazım. Ay iyi başlayamadı. Şöyle oldu. 3 maç kaybetti, 2 maç kaybetti. Yani İtalyan'ı da getirdikten sonra çıkışa geçen bir hocayı getirdikten sonra da bunları yapmamak lazım. İşte Solskjaer çok değerli bir futbolcuydu ama hocalıkta biliyorsunuz çok derin bir hocalık şeyi olmadı ama bu adamın başarıları var. Sen çok güzel bana destek oldun. Dişiyle tırnağıyla gelmiş.
1: Evet.
0: Çok altlardan gelmiş ki İtalya'da vardır bu. Bizde çok maalesef yok bu izin.
1: Evet.
0: Çok bizde olmuyor ama İtalya'da Sarri'yi de biliyorsun yıllarca amatör kümelerde
1: tabii.
0: Hocalık yapmış bir isim nerelere
1: Sarri,
0: geldi.
1: Sarri Jamie Vardy'nin teknik tabii. Direktör versiyonu
0: tabii.
1: Gibi.
0: Yani hem bankacı biliyorsun 40 yaşına evet. Kadar hem bankacı hem beyaz yaka hayatını devam ettiriyor hem hocalığı devam doğru. Ettiriyor. İtalyano da az önce de baktım çok altlardan gelmiş bir teknik adam. Bence güzel bir birliktelik olabilir. Orada Önder hocayla da bence çok birlikte güzel çalışabilirler diye ümit ediyorum. Umarım hayırlı olur.
2: Şimdi mesela İtalya'daki gazeteci arkadaşlarımla konuşuyordum bu konuyu bugün yayına gelmeden. Orada çok önemli gazetelerde çalışan arkadaşlarımdan bir tanesi demişti ki Beşiktaş adına çok harika bir çekim aslında İtalyano. Yani özellikle Beşiktaş yatırım yaparsa hani karşılığını oyun olarak da alır, yapı olarak da alır. Biraz da deli dolu. Beşiktaş taraftan da biliyoruz hani oraya da yakışır diye. Hani onlarda da aynı cümleyi kurmuştu hatta yani böyle bir cümlesi var. Biraz Beşiktaş'a bu da lazım. Sahanın kenarındaki figür olarak o da gerçekten gerekiyor. Ve Beşiktaş'ta ilk direktörü son yıllarda sıkıntısı şu. Gelen kim olursa olsun sadece oyunla uğraşmıyor. Problem buradaydı. Oyunun dışındaki birçok şeyle de uğraşmak zorunda kalıyordu. Kadro yapısı, sorunlu oyuncu grubu, işte fazlalık oyuncu grubu vardı bir de. Bunlarla boğuşurken bir de sabırsız bir taraftar, atmosferi yönetmek kolay değildi. Solskjaer ayrıldıktan sonra harika bir röportajı var mesela. Bir yayın, Kerem belki hatırlarsın, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı bir yayın vardı. Orada Beşiktaş'ta hani o yapılamayı, o şeyi karşılayacak pozisyonda değildim ben dedi. Onu ben yapamazdım dedi.
0: Yapılan kendisi bir adam değil.
2: Kendisinde onun olmayacağını görüp ifade ediyor bunu. Çok güzel bir şey söylüyor orada.
0: Düzgün bir yani, insan zaten.
2: Dolayısıyla hani Beşiktaş'a gelen teknik direktörler sadece oyunla ilgilenmiyor. Ki zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor tabii ki buralarda.
0: Gerçi hangisindeki oyunla ilgileniyor?
2: Tabii ki
0: sadece.
2: Öyle ama çok fazla sorunu vardı. Ben şimdi mesela mevcut kadroya bu sezon yine çok fazla sayıda takviye yapılacağı öngörülüyor. En azından şu biraz azaldı. Yani sorunlu oyuncu grubu yok ortada gibi bir hissiyatı oluştu bu yıl. Yani oyuncu grubuna baktığım zaman bir kamplaşma, bir cepheleşme, bir sorunlu oyuncu profilleri, bu tarz profilleri çok fazla içine barındırmıyor. Ama ne yapması gerekiyor? Başta nitelikli, kaliteli, seviye yükseltecek net oyuncular Beşiktaş edinmeli. Bu yıldız isimden bahsetmiyorum bu arada. Takıma değer katacak oyuncu anlamında söylüyorum. Çok orta halli oyuncu transferi çok fazla oldu Beşiktaş'ta o 5 yıl içerisinde. Maalesef o bir türlü o seviyeye bir sonraki adıma geçemedi.
0: Yüksek paralar oldu değil mi?
2: Son dönemde yani son 2-3 sezon içerisinde de biraz o da artmaya başladı. Bir de sıkıntı şurada. Beşiktaş sezon daha başladı. İlk santra düdüğü çalınca zaten sıkıntıya vuruyor. Maç kaybediyor. Hemen tribün tepkisi oluyor. Bunu Solskjaer de yaşadı. Zaten Giovanni Van Bronckhorst Süper Kupa ile başladığı için pek yaşamadı onu. Hatırlarsınız ama Solskjaer geçen sezon yaşadı. Temmuz ayında başladık biz mesela. Avrupa'dan dolayı

0: Doğru.
1: Ligde bir maçı var. İkinci maçında yoktu. Ayrılmıştı. Şimdi tabii ki hani Solskjaer'e devam anlamında söylemiyorum bunu. Ama bir yapı, bir planlama diyorsanız işin bir kısmında kötü sonuç da olabilir başlangıçta. Biraz uzun vadede artık Beşiktaş'ın istikrara kavuşması lazım. Şampiyonluk sezonundan sonrasından bahsediyoruz. Kaç tane başkan gördünüz Beşiktaş'ta 5 yılda?
0: 3 tane. Hatırlamıyoruz neredeyse.
1: 3 tane. Sayın Hüseyin Yücel'i saymıyorum. Hani seçimle evet. gelen anlamında söylüyorum. Ahmet Ürçebi, Hasan Arat ve Serdar Adalı. Hı. Kaç tane futbol direktörü ya da sportif direktör adını ne koyarsanız koyun gördünüz Beşiktaş'ta? 4 tane gördünüz.
0: Kaç tane hoca
1: Beşincisi
0: gördük?
1: Beşincisi bu arada. Ceyhun Kazancı vardı. Hatırlayın. Samet Aybaba, Brad Friedel, Serkan Reçber. Hani yine futbol koordinatörü olarak değerlendirip. Şimdi Sayın Önder Hoca geldi değil mi? 5 etti. 70'ten fazla futbolcu.
2: Tabii tabii.
1: Bahsettiğimiz 10 tane de farklı teknik adam.
2: Hiç başarılı olan böyle bir kulüp yok. Ha,
1: arada geçici olarak sayacağımız İmkansız. İsimler var tabii ki. Olmaz. Ama yani 10 farklı teknik adam Beşiktaş'ta çok sayıda maça çıkmış. Şimdi nasıl bir sağlıklı yapı ortaya çıksın? Nasıl sağlıklı sonuç ortaya çıksın ki? Dolayısıyla şimdi İtalyan öyle bir yola çıkılırken az önce Avrupa maçlarından bahsettik. İkinci ön elemeden gidiyor Beşiktaş ve seri başı.
2: Doğru, ben orada Trabzonspor'la karıştırdım.
0: Doğru.
2: Çok güzel
1: düzeltmek için. İkinci ön elemeden gidiyor. Sezonu 23 Temmuz'da açacak.
2: Erken açıyor.
1: Beşiktaş. Erken açıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Ve ya Kerem, Avrupa Ligi ikinci ön eleme turuna Beşiktaş seri başı olamadan gidiyor.
2: Duruma bak değil mi?
1: İkinci ön elemede Beşiktaş seri başı değil. Şimdi bu zaten Beşiktaş'ın bir ligini konuşuyoruz biz. Avrupa'sını hiç görmüyoruz. Kaç yıldır orada yaşadığı sıkıntıyı görmüyoruz. İkinci ön elemede Beşiktaş seri başı olmadan oynar mı mesela? Oynamaması gerekir değil mi? Ama oynuyor. Şimdi ve çok sert takımlar var. Yani umarım Beşiktaş gruplara kalır zaten. Böyle bir şey yaşamaz da. Belki playoff da yaşayacak. Belki başka bir yerde yaşayacak.
2: En kötü konferansa kalır bu sene diye düşünüyorum ben ya.
1: Ya playoff'u olursa zaten oradan konferans oluyor ama şunu söylemek istiyorum. Ya sezonun başında inişli çıkışlı grafikler olabilir. Ama bir yerde sabır gerekiyor. En son şampiyonluk alanında Sergen Hoca çok mu iyi başladı o sezonu hatırlayın. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarıyla döndü Beşiktaş'ın kaderi.
0: Doğru.
1: 5-5'e kazandığında. Sabredilerek, oyuna sabredildi, sonuca sabredildi, döndü iş. Dolayısıyla Beşiktaş acilen her yerinde, yani az önce saydık bütün o şeyleri, her bir biriminde istikrara kavuşması gerekiyor. Taraftarın da camianın da bir yerde destek olması lazım bu konuda.
0: Beşiktaş Vincenzo İtalyano ile büyük ölçüde anlaştı dedik. İtalyan teknik adamı hafta sonu İstanbul'a bekliyoruz. Siyah beyazlı camiaya da hayırlı olsun diyebileceğimiz bir noktaya artık çok ama çok yakınız sevgili seyirciler. Gerçekten iyi iş çıkarma adayı, potansiyelli bir teknik direktörü renklerine bağlıyor siyah beyazlı kulüp. Son döneme nazaran daha eğlenceli, daha keyifli tribünler ve bir takım izleme olasılığımız da bir hayli yüksek. Az önce dile getirmiştim Hakan Safi'nin transfer hamleleriyle ilgili konuşurken, Aziz Yıldırım'ın da Serhu Girasi ve Vedat Muriç'le forvet hattını güçlendirme niyetinin olduğunu söylemiştim. Çok kısa bu konuyla ilgili de Burak Hoca'dan yorum alacağım. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'ın gündemini de muhakkak değerlendiriyor olacağız. Heyecanlandırıyor mu Serhu Girasi ve Vedat Muriç isimleri?
2: Şimdi Girasi tabii çok önemli bir isim.
0: Evet.
2: Yani kariyerinin zirvesi, tam santrforun en güzel çağlarında. İki sezonda 60'a yakın gol atmış Dortmund'da. Dortmund gibi baskı altında oynayan, çok önemli seyirci önünde oynayan ve rekabetçi, fiziksel oyunun üst düzey olduğu bir ligde son derece muazzam bir performans sergilemiş bir oyuncu. Öncesi de var tabii, son iki sezonla değil, Stuttgart'ı var. Daha öncesi Fransa Ligi var. Fransa Ligi demek zaten en tempolu liglerden biri. Fiziksel gücün en çok Afrikalı oyuncunun olduğu lig zaten, lig 1 majör ligler içerisinde baktığınızda. Burada kendini ispat etmiş, bizim ligimize son derece uygun, bağlantı oyununu yapabilecek, her türlü gol vuruşunu yapabilen, ceza sahası içerisinde çok iyi bitirebilen, çok kuvvetli, saha terimidir, sırtına stoperler alıp götürebilecek o tarz çok kuvvetli bir santrfor. Tam ligin oyuncusu ve çok da fazla bence tartışmaya açık bir oyuncu değil.
0: Evet.
2: Uzun uzadı burada analizini yapmanın da bir anlamı olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani tabii. Yıldız tanımını
2: tabii
0: dolduran isim mi?
2: Tabii. Yıldız. Yıldız bir oyuncu yani. Jurassic. Baktığında. Ama olur gelir, olur olmaz, onlar ayrı konular, onu tekrar söyleyelim. Sonra bir durumlar olur, kesilip koyulmasın bu yorumlarımız. Ama çok önemli bir oyuncu. Hatta en az da bir sakatlanmadığı sürece Türkiye'de çok rahat 30 gol civarını bulabilecek bir oyuncu bence. Tüm kulvarlarda kupası, ligi, Avrupası 30-35 golü bulabilir. Yanındaki oyuncuları oynatabilir. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'yla onun o bağlantı oyunu, Kerem Aktürkoğlu'nu çok besleyebilir. Kerem'in sızma koşularını ön plana çıkartabilir. Biliyorsun böyle oyuncuya ihtiyacı olan bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Gürasi böyle. Muriç de çok tartışma açık bir oyuncu değil. Şimdi hocam tek bir santrforla işi götürmeniz zor.
0: Evet.
2: Şimdi çok iyi bir sezon geçirmeyen Icardi'nin gol sayısını biliyoruz ligde.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla santrforunuzda bu sene Fenerbahçe'de bir tane bile net santrforu yoktu. Şimdi 3 kulvarda inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gider. Değil mi? Gidemedi. Örnek veriyorum işte Avrupa Ligi olur.
0: Bu sene olacak gibi geliyor bana.
2: Olabilir. Bence de olabilir yani. İşte baktığın takdirde çok da güzel olur yani iki takımımızın olması. Orada da Muriç gibi bir isme ihtiyaç var. Muriç hem oyuna girdiğinde etkili olabilir. Örnek veriyorum üçlü oynadın. İkisini birden oynatırsın. Mesela şeyde milli takımda da oynuyor Muriç zaten. Şeyde 1.92'lik oyuncu.
0: Evet.
2: Neydi ismi?
0: Hoffenheim'li Aslani.
2: Evet. O oyuncuyla birlikte. Yani Muriç de çok hazırlayabilen, çok etkili bir oyuncu ve formda geliyor o da. Yani La Liga'da bazen işte küme düşmüş falan diye küçümseniyor da yani
0: La Liga'da gol krallığın yarışında ikinci Vedat Babic. Yani 37 maç 23 gol.
2: İşte Mallorca küme düşmüşken bu kadar gol atmışsa bence küçümsemek yerine daha çok alkışlamak lazım. Çünkü küme düşmeye oynayan bir takımda bu kadar çok gol atmak daha zordur.
0: Evet.
2: Yani üretse zaten takım küme düşmez. Onun için Muriç bir de çok karakterli bir adamdır Muriç. Vedat Muriç. Çok düzgün, çok sağlam bir karakterdir.
0: Ya sadece Vedat Muriç bile olsa
2: evet.
0: Hani bir de backup'ın olsa yani bir yedek planın olsa bence o bile Fenerbahçe'yi yarışta götürür.
2: Ekleme, seni destekleyici bir ekleme yapayım mı? Muriç birinci santrafor olacaksa çok iyi skoru da yapabilen iki tane kenarın olması lazım hocam. İki tane çok iyi kenarın olur ise eğer Muriç de o üçlüyü çok iyi tamamlayabilirsin. Ve zamanında Batu Şah'ı biliyorsun bench'ten geldi Galatasaray'da falan. Bench'inde de yani Batu Şah'ı değil en az oynayabilecek yani skor yapabilecek. Bench'ten katkı verebilecek de bir santraforun olursa Muriç birinci santrafor olarak da faydalı olabilir. Ama kenarların çok etkili olması lazım hocam.
0: Bu arada Kerem de zaten en çok skorer özelliğiyle öne çıkan bir kanat oyuncusu.
2: Evet.
0: Yani Vedat Muriç gibi bir profilin varlığı Kerem'i de yukarı çekebilir ama sağ kanatta görev verilen oyunculardan çok emin olamıyorum.
2: Yok zaten kesinlikle sağ kanada oyuncu gelecektir. %100 gelecektir. Evet. Güras ile de aynı tip oyuncular bu arada. Dolayısıyla Güras için söylediğimiz şeyler çok güzel bir katkı. Kerem için yani Gürasi Kerem ilişkisi için söylediğimiz şeyler Muriç Kerem ilişkisi için de aynı şekilde ama belki Kerem'in yerine de bir sol kenar alabilirler Kerem. Belki orada da yine önemli bir isim alabilirler yani. Çünkü Kerem elinden gelen en iyisini yaptı ama hani çok da böyle beklentileri karşıladı mı dersen biraz tartışmaya açık.
0: Nasıl buluyorsun bu iki ismi?
1: Valla ikisi de yani Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlar ama bir profilin farklı olması gerektiğine inanıyorum. Eldeki mevcudun. İki tane aynı oyuncuyla ya tamam ikisini de oynattığınızda dönüşümlü olarak elbette ikisi de fayda sağlar ama elinizde üçüncü bir alternatifte de farklı bir profile ihtiyacınız duyar. Çünkü duyarsınız. Çünkü oyunu değiştirmeniz gereken maçlar olacak. Her maçı siz pivotla güçlü santrafor diye merkezde iki stoperin arasında oynayacağınız santraforla oynayamazsınız. Yeri geldiğinde biraz hareketli oyuncuya ihtiyacınız olur. Az önce bir önceki dilimde Luis Suarez'i konuşurken bahsettiğimiz gibi yani orada biraz daha yerde hareketli oyuncudan bahsediyoruz. Yanına da bir pivot lazım diyoruz öyle değil mi? İkinci bir farklı opsiyon olarak. Bence Girassi ve Vedat Muriç'te de hani ikisinden biri çok ideal. Fenerbahçe'yi çok rahat da taşıyabilir. Amaç lig şampiyonluğu ve onun yanına da ya Sidiki Şerif'i hala sayamıyorum. İleride ne potansiyel gösterir, ne verir Fenerbahçe bunu bilemiyoruz. Şu anki izlenimimiz çok olumlu olmadı ama çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu ayrı bir konu. Belki bilmiyorum 3. santrafor olarak tutulur mu da bana çok zor geliyor.
2: Kiralık gider bence.
1: Kiralık gider bence de.
2: Çünkü oynamazsa geliştiremez.

0: Yani Girassi Suarez'e göre seni daha çok tatmin etti.
1: Abi şöyle 5 sezondur on, ya 5 sezondur çift taneli rakamlarda gol atan bir santrafordan bahsediyoruz. Geçen sezon 30 küsür falan attı diye hatırlıyorum. Bu sezon 20'den fazla attı. Ondan önceki sezonu Stuttgart'ta keza aynı şekilde öyleydi. Dortmund'a gelmeden de çok iyi 2 sezon geçirdi peş peşe diye hatırlıyorum. Ya 4-5 sezondur zaten hani gol at Bundesliga'da yapıyor bu arada.
0: Doğru.
1: Bunu da unutmayalım. Hani Portekiz'de yapması benim için Bundesliga'da yapması arasında bir fark olduğunu da söyleyeyim. Bundesliga'da yapıyor. Daha kıymetli bence.
2: Tabii ki.
1: Vedat'ın yaptığı da şöyle kıymetli. Biri Sporting'de yapıyor bunu. Zaten ligde kendisiyle yarışabilen 3 tane takım var en fazla. Yani cevap verebilecek. Öyle değil mi? Benfica, Porto, biraz da Braga.
2: Ki Braga bu sene çok geride kaldı.
1: İşte biraz falan cevap falan verebilecek. Hani biraz da Braga'yı sayıyorsunuz işte. Diğer tarafta Dortmund'a karşılık verecek olarak zaten Münih'i ayırıyorsunuz. Leverkusen diyorsun. İşte bir iki tane sezonuna göre değişiyor Bundesliga'da, her zaman böyle bir iki kulüp çıkıyor işte, bazen Stuttgart oluyor, bazen başkası. Ya yine 3-4 kulüp sayıyorsun. Geriye kalanlar hep Dortmund'a göre daha zayıf takımlar. Ama Vedat bunu La Liga'nın en zayıf takımlarından birinde yaptı.
0: Doğru.
1: Çok kıymetli. Dolayısıyla yani Vedat'ı biz hani buradan geldi gitti falan, bazen böyle kıymetini daha az görüyoruz. Değil yani.
2: Milli takımda hiç buraya, çok etkili
1: buraya hiç uğramamış bir oyuncu olarak mesela İspanya'dan getirmeye çalışsan şu an çok daha farklı havası olur.
0: Girassi mi Suarez mi?
2: Kesinlikle Girassi.
0: Maliyeti de anladığım kadarıyla daha düşük.
2: Öyle maliyeti düşükse hiç tartışmam yani. Maliyet yüksek mi olsa ben... Bu arada Suarez de iyi futbolcu.
0: Evet,
2: ama
0: evet.
2: Hocam ben zaten pivot santraforucuyum biliyorsun. Girassi hemen hemen hiç polemiğe girmem.
1: Bir şey söyleyeyim. Çok basit. Ligde çok basit bir şey var. Şomuro da buraya gelene kadar kariyerinde 15 golü yok. Belki bir sezon 14 golü mü vardı diye hatırlıyorum. Öyle bir şeydi yani. Geldi gol kralı. Niye? Ya Süper Lig'in şeyi ortada. Defosu ortada. Pivot santraforlar her zaman iş yapıyor burada.
0: Doğru.
2: Ya da çok ekstra, işte Icardi gibi ekstra bir profil, Osimhen gibi ekstra, işte Aboubakar da ekstraydı hocam Beşiktaş şampiyon yaptığında, öyle bir profil olacak. Yoksa Trabzon şampiyonu Cornelius Sherlock vardı.
1: Burada burada dirildi.
2: Cornelius da pivot.
1: Onu aşıyor mesela, burada her zaman şov yapıyor.
0: Evet.
2: Yani burada öyle bir gerçek var yani, ligde bu çok tartışmaya açık değil.
0: Galatasaray'dan bahsedelim biraz. Sarı kırmızılı takımda transfer süreçleri biraz daha ağır ilerliyor. Rakiplerin oranla da bir aciliyet durumu söz konusu değil. Beşiktaş'ın zaten önceliği teknik direktördü. Trabzonspor son derece hızlı. Fenerbahçe'de kimin başkanı olacağını bilmiyoruz. Orada bir fluluk var. Ama iki başkan adayının da çalışmaları söz konusu. Kim gelirse gelsin iyi transferler göreceğiz. Galatasaray ne yapacak? Bunu merak ediyoruz. Son günlerde Eduardo Camavinga ismi çok konuşuluyor. Çok büyük bir maliyet olabilir. Ama bir satın alma opsiyonlu kiralama denemesinin de söz konusu olabileceği dile getiriliyor. Kefren Turam konuşuluyor ve daha sonra bir parantez açarız. Can Uzun, onun da adı sarı kırmızılı kulüple zikrediliyor. Yani bir orta saha ve 10 numara ya da hücum oyuncusu beklentisi var sarı kırmızılı takımda. Gördüğümüz bu. Adı geçen profiller ne düşündürüyor gelecek planlarına dair?
2: Ya Turam çok iyi futbolcu. Yani çok tam ligin oyuncusu. Yani hangi lig olsa da ligin oyuncusu da yani hani bizim,
0: her ligin oyuncusu.
2: Evet, de bizim ligde de böyle biz biliyorsun öyle adamları severiz. Çok kuvvetli. Hatta geçenki programımızda babasını yad etmiştik senle.
0: Doğru.
2: Birlikte. Ondan sonra çok iyi futbolcu. Ve tabii ki ligde de bence ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene çıtayı yükseltti Galatasaray. Şimdi bu sene son 16'yı göremezse çok eleştirilir. Onun için de bu anlamda çok faydalı olabilir. Ligde çok ciddi fark oluşturur. Haksız rekabet unsuru noktasına getirebilir işi. Fizik olarak çok çok üst düzey bir oyuncu. Can Uzun, Can zaten hani çok, o da çok tartışma açık bir oyuncu değil. O da çok yetenekli bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Farklı noktalarda kullanabilsin. İkinci santrafor kullanırsın, santrafor kullanırsın. Çok sıkışırsan kenarda oranın tam adamı değil bence. Arada bir oynasa da orada da kullanabilirsin. Versatil bir oyuncu. Bu anlamda baktığında geleceği yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterirse satabilirsin. Böyle avantajları da var. Daha çok genç bir oyuncu. Bu isimlerin hepsi çok bence doğru isimler hocam. Yani

0: Tabii gönül isterdi Bernardo Silva gelsin yani. Hani şimdi 10 numaraya Bernardo Silva gelsin, şampiyonlarında 8.5 oynat falan. Çok muazzam bir oyuncu yani. Sıkıştığın pasör kenar kenara at, kenar rotasyonunda sana yapsın. Muazzam bir oyuncu. Ama tabii o maliyetler farklı konular. Onun için burada konuşma, olmayan bir şey konuşmanın da çok fazla anlamı yok. Ama ben Bernardo Silva'yı çok beğendiğim için arada bir anmak istiyorum. Bence çok doğru isimler. Galatasaray'ın da orada söylediğin şey de çok doğru. Yani şimdi genelde ne konuştuk? Sistemle gitmeyen takımlar dedik. İşte sürekli işte biraz Beşiktaş'ta eleştirilerde bulunduk. Çok fazla işte takımın değiştirilmesi, hocanın değiştirilmesi. Bir tarafta doğru örneği görüyoruz. Daha rahat, daha soğukkanlı Galatasaray. Değil mi? Nokta nokta gidiyor. Bir acelesi yok. Belli transferlerle de tekrar kadro derinliğini sağlayıp.
1: Yani 4 tane, 5 tane. Yani geçen Max yaz da yani. Öyle yaptım. Geçen yaz 4 ya da 5 transfer yapmıştı. Devre arası da işte kulübeye oyuncu aldı. Evet. Şimdi bu yazın kaç tane alacak ki? Tabii. Gidene göre 5 olur. Tabii, tabii. Belki 6 olur mesela.
0: Maksim onlar da kaç tanesi ilk 11 olacak yani. Değişmezse çok fazla ilk 11 oyuncusu yok. İşte atıyorum Torreira giderse Turam gelir örnek. Evet. Gibi gibi.
2: O gün Kamavinga tabii ki
1: orada tek bir şey mi?
0: Kamavinga'yı atladım değil mi? Çok özür dilerim.
1: Hocam size devam edin. Orada çok önemli bir nokta tamam. var. Yani bence seçim var ya Real Madrid'de. Perez kazandı diyelim. Hoca da Mourinho. Galatasaray kiralık istiyor. Hocaya bir soracaklar değil mi? Ne der Mourinho?
2: Mourinho'nun işi belli olmaz.
1: Hayır.
2: Yani onun varlığına arada, güvenerek bir şey olur ya da olmaz diyemezsiniz. Yani olmaz diyebilirsiniz.
1: Düşünme diye yazılıyor bu arada İspanyol basınında.
2: Hocanın Kamavinga'yı kadroda istemediğine dair bazı haberlerin dolaştığını söyledi bana şimdi Yusuf Başyeşil.
1: Evet evet işte.
2: Bilgi de Emre Kaplan'dan gelmiş.
1: Mourinho'nun düşünmediğine yönelik çok orada 6-7 oyuncuyu düşünmüyor ama mesela Galatasaray istiyor ya malum Mourinho'nun.
2: Mourinho düşünmüyorsa cuk oturur Galatasaray'a.
1: Ben o yüzden söylemiyorum. Diyorum ki Galatasaray kiralık istiyor ya.
2: Yani futbolla ilişkisi çok azaldığı için söylüyorum yani. Genelde tespitleri hatalı bir şahıs.
1: Galatasaray yerine başka bir yere hani orada engel olmak vesaire.
2: Yapabilir.
1: O bahsettiğim konu bu.
2: Anladım. Onu da anladım.
1: Yapar mı? Ben soruyorum size.
2: Sağlamamı sana. Pek çok konuda pek çok insanın ne söylediğine bakarak yaparım. Mourinho bir şey düşünüyorsa, ben farklı bir şey düşünüyorsam mesela sağlamayı onun üstünden yaparım. Yanlış böyle de bir tartışmalı bir husus varsa, bu sadece Mourinho için değil, başka insanlar için de geçerli başka konularda. Aa derim evet, haklı olma ihtimalim daha yüksek. Öyle kullanıyorum Mourinho ve benzeri tipleri.
0: Kamavinga'yı atladım çok kısa söyleyeyim. Evet. Kısaca konuşma, hemen o güne bırakacağım sözü. Bence Kamavinga'da çok tartışılacak bir oyuncu değil. Yaşı da bence çok büyük avantaj. Daha 23 yaşında. Tekrar kendini bir kere daha, bu sezon çok forma istediği kadar forma giyemedi. Tekrar kendini göster. Bir ara çünkü inanılmaz revaçtaydı dünyada. Kamavinga çok konuşuluyordu. Çok küçük bir yaşta büyük takım gördü. Tekrar bir, burada önemli olan onun mentali yani. Bir daha böyle savaşa hazır mı? O açlığı gösterecek mi? Bunu gösteriyorsa hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok büyük fark oluşturur. Çok önemli, iki yönlü çok önemli bir oyuncu.
1: Tabii. Yani şimdi bir de Fransa milli takımına da alınmadı. Tekrar bu oyuncularda bir istek, arzu, hırs, geriye dönüş için bu uyandırır. Yeni serüvenin neresi olur bilmiyorum ama yani eski günlerine dönmenin yolunu arar yani bu tarz düşüşler. Bu sezon bakıyoruz, Tchouaméni var. Zaten Valverde var. Arda girdi denkleme orta sahaya.
0: Nasıl kessin orayı değil mi?
1: Şimdi yani hepsi zaten özel oyuncular bahsettiğimiz. Kamavinga da öyle ama Real Madrid'de de yer bulamamak bir oyuncunun kötü olduğunu falan göstermez. Yani kimler yer bulamayıp gidiyor öyle değil mi?
2: Doğru.
1: Çok potansiyelli bir oyuncuydu. Bunu sadece Real Madrid'de tam anlamıyla yansıtamadı. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. Kepren Turam'la bence biraz farklı profiller.
0: Tabii farklı oyuncu.
1: Ne aradığınıza da bağlı, ikisinden birisi hani ikisinden birini orta saha alacaksın. Ne aradığına bağlı alırsın. Biraz daha fiziksel mücadeleye de yatkın olmasını istiyorsan tercih ne olur?
0: Turam
1: olur. Yani biraz daha mesela ofansif katkıya da katılım sağlasın, öne oynasın. Belki Kamavinga'yı tercih edebilirsin orada. Ama
2: Galatasaray... Bu arada maliyetler de tabii belirleyici olur.
1: Elbette.
2: Kamavinga çok kolay ama bir iş değil.
1: Oyun anlamında Galatasaray zaten hücum hattı çalışıyor. Biraz sanki Şampiyonlar Ligi için fiziksel güç arıyor. Biraz tempo arıyor. Bu sezonki Galatasaray'ın özellikle deplasman maçları bence bunu gösterdi biraz.

0: Kepren, ya Turan sanki geçen sezonki açığa göre düşünürsen sanki daha uygun Galatasaray'a.
1: Katılıyor musun?
2: Ya işte,
1: kim daha iyi futbolcu diye sormuyorum. Kim evet. daha uygun?
2: Ya şimdi burada şu var. Şimdi burada orta sahada bu sezon Galatasaray genelde kimle oynadı? Lemina Torreira değil mi hocam? Daha çok Lemina Torreira oynadı. Bu denkleme baktığınızda özellikle şimdi bana sorarsan şimdi kim kalacak o da önemli. Yani Torreira kaldı, Lemina kaldı. Onun yanına bir üçüncüyü arıyoruz isek eğer bu anlamda baktığınızda ben de Turam'ı alırım. Ben öne bir tane adam alırım. Hem ikinci Mertens gibi yani hem ikinci santrafor oynayabilecek hem on numara oynayabilecek. Anlatabiliyor muyum?
1: Can Uzun mu?
2: Can Uzun
1: profil
2: o profil değil.
1: Profil çok farklı
2: evet, o profil değil de o tarz bir oyuncu alırım bana sorsan yani. Ben o tarz bir adam alırım. Bernardo Silva da o oyuncu değildi ama Bernardo'nun inanılmaz topla muazzam yetenekleri var yani. İnanılmaz goller attırabilen bir oyuncu. Dar alan işi çözebilen sana faal özellikle Avrupa'da da çok başarılı olur. Tabi de hani ülke içerisinde de çok sana o dar alan oyuncusu lazım. Hocam bak Galatasaray'ın sıkıştığı maçları çözen çok eleştirilen Leroy Sané'ydi. Katılır mısın bilmiyorum bana. Çok maç çözdü hocam adam. Büyük maçları falan girdi. 2-3 hareket yaptı bitirdi lig gibi. Şimdi Silva da öyle bir oyuncudu. Kamavinga ne Kamavinga böyle bir oyuncu? Turam zaten hiç böyle bir oyuncu değil. Onun için ben olsam Turam tarzı bir adam alıp o 10 numaraya da 4-1-4-1 oynadığımda 8.5 gibi oynatabileceğim. Yani arkasını işte atıyorum Turam'la Lemina'yı koyacağım. Turam'la Torreira'yı koyacağım. İki tane sağlam baba yiğit orta saha. Yanında da hem orta sahaya biraz gölge savunma yapıp hem de geçişte aldığı toplarla istasyon olabilecek efendim mesela top taşıyabilecek bir oyuncuyu düşündüğünde ben Turam'ı alıp öne de bir tane bahsetmiş olduğum tarzda bir oyuncu alırdım. Benim düşüncem bu.
1: Katılıyor musun?
0: Evet yani ben de geçen sezonki maçları biraz düşündüğümde Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyoruz zaten burada. Yani bana daha yakın geliyor Galatasaray'ın geçen sezonki ihtiyacına yönelik Turam hamlesi. Tabii burada şunu da unutmayalım yani az önce isimleri söylüyoruz da Saray'ı hiç saymadık. O denklemin üçüncüsü Saray'dı.
1: Hani gidiyor mu diye düşünenler
0: de var. Gidince de şöyle bir şey var yani şimdi Sara, Lemina, Torreira üçlüsü oynadı aslında. Deplasman maç Şampiyonlar Ligi'nde bu şekildeydi. Üçlü orta sahada Sara, Lemina ve Torreira şeklinde. Torreira'yı hatta biraz orta sahada kullandı. Merkezde kullandı o konuca bazı maçlarda. Lemina'yı
2: tabii Lemina 6 oynadı. O 8 oynadı.
0: Evet yani şimdi Sara'nın gittiği yerde de biraz ofansif katkı becerisi olan bir merkez orta saha ihtiyacını düşünürseniz hani dersiniz ki belki Kamavinga'ya yatkın olanlar da ortaya çıkabilir. Biraz daha öne oynayabilir, çıkabilir diye. Ama şimdi Can Uzun hamlesini yapıyorsa Galatasaray şayet. Onun merkezi yapıyor zaten. Forvet arkasını yapıyor. Arkada iki orta sahayla oynayacaksınızdır bunu. İki tane sağlam 6-8'iniz olacak dolayısıyla. O yüzden söylüyorum ben. Yani ne olur Turam, Can ya da başka bir oyuncu her kimse ve yanında Torreira. Bu şekilde bir üçlü kurgusu ortaya çıkar. Ama Galatasaray'ın zaten düşündüğümüzde çok fazla böyle yazın kafasını yoracağı mevkiler yok. Sadece daha nitelikli, daha net böyle katkı alacağı, kendisini bir sonraki seviyeye atabilecek oyunculara ihtiyacı var. Yunus Akgün bu arada bence olmayan mevkisini iyi taşıdı. Yani sol kanada geçti, taşıdı.
1: Evet.
0: Sağ kanat oyuncusuydu. Forvet arkası oldu. Yine orada ihtiyacı giderdi, iyi performanslar sergiledi. Ama biraz yeri geldiğinde de Galatasaray orada bir forvet arkası arıyordu yani. Orada da Can Uzun ilaç olur tabii.
1: Bu arada son bir dakikamız. Şunu da ifade etmek isterim. Vincenzo Italiano anlaşmasını geride kalan dakikalarda duyurduk. Ama zaten bu iddiayı ilk Aspor ekranlarında duymuştunuz. Çok tecrübeli bir gazeteciden. Kimden olduğunu kimden? Hatırlıyor musun? Kartal Yiğit. Kartal Yiğit'i de tebrik edelim. Transfer raporunun son bölümünde Beşiktaş camiasına da Vincenzo Italiano bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Burak Hocam ağzına sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Bugün Şahinoğlu çok teşekkür
0: biz
1: ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. hakkı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski sol çizgide, Alyoski ileri çıktı. Atanasov yerden bir vuruş, dışarı gidiyor. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Güzel bir pas oldu Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Alyoski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyoski. Çağlar karşılıyor. Alyoski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Çağlar'la başlatacağız oyunu. Orkun İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral Şimşir. Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu dışarıya. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Sol taraftan Aral Şimşir'le geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Sosyal medyadan yine Koray Baloğlu hesaplarına dileyenler mesaj atabilirler. Hoş geldiniz Mehmet Özcan, merhaba.
2: Hoş bulduk Koray, Şenol Hocam'la pişti olduk.
1: Evet.
3: Nasıl? Geçen hafta da beraberdik Mehmet'le programda, bir farkımız vardı giyim konusunda. Bugün tam eşitlendik.
1: İyi hocam, yapacak yani, güzel.
3: Ama gece ya, böyle daha iyi oluyor ya.
1: Yani gecenin karanlığına ayak uydurur musunuz?
3: Hadi akalım dedik gecenin karanlığına.
1: Birazcık şey
3: Allah
1: gibi olmuş.
3: Allah bahtımızı açık etsin.
1: Gece öyle kulübü diyorum. Kapısı havası da var bir yandan yani.
3: Allah İkili. Hoca, yaşlandık ya onlar.
2: Hoca beyaz.
1: Güvenlik diyeyim daha doğrusu gece kulübü.
2: Hoca beyaz gömlek, siyah kravatı tam Al Pacino oluyor da bugünlük bana ayak uydurdu.
1: Evet. Hocam da İtalyan havası var mı?
2: Var.
1: Değil mi? Sicilyalı havası var. Hocam senin olman gereken bir yer vardı futbol sahaları dışında. Bir kadro var, o kadronun içinde olman lazımdı.
3: Hangi kadro? Tahmin ettiğim kadro.
1: Yunus Emre, rica etsem o ilk yolladığım fotoğrafı bir verebilir miyiz? Eğer uygunsa Güven Mengü yönetmenimiz. Onu da bir isteyelim. Yok, diğerini. Evet, bu. Bu kadro hocam. Sopranos dizisi. Biliyorsundur, efsane bir dizidir yani. Dünyanın en çok beğenilen dizileri arasında yer alıyor. Amerika'da yaşayan İtalyan bir ailenin hayat öyküsünü anlatıyor. Ortadaki kişi Tony Soprano. Senin de bu kadroda olman gerekirdi bence. Gayet de uyardım.
3: Olur muydu? Bunlar ben acayip tipte.
1: İzlediniz mi bu arada?
3: Bunu
2: biliyorum, izledim.
3: Ben tam izlemedim.
2: Fanı değildim de biliyorum yani. Çok tutulur zaten.
1: Ben sevdiğim dizilerden birisidir. Bence bu kadroda olurdun. Ama Mehmet Özcan'ın başka bir şeyi vardı. Yine ünlü aktörlerden gidelim. Ona da bakalım.
2: O en iyisi zaten benim yani dönemim için. Onlarla büyüdüğümüz için
1: zaten efsane bir karakter Al Pacino, Kadın Kokusu filmindeki efsane yine rollerinden birisi.
3: Ama zaten bu efsane bir sanatçı. Ben bunun kaçırdığım bir filmini hatırlamıyorum zaten ya. Yani bu fenomen bir sanatçıydı.
1: Evet.
3: Bir de çok iyi bir karakter sanatçısı. Her rolü oynuyor ya.
2: Hakikaten çok film var. Hoca ile şimdi program öncesi konuştuk.
3: Her rolü
2: benim
3: oynuyor.
2: Favorim Heat. O büyük hesaplaşma, böyle banka soygun işte geçen De Niro ile oynadı hocam.
1: Tabii.
3: Yani Scarface var bunun.
1: Scarface
3: baba da
1: efsane, baba da aynı.
2: Biz şimdi hocaya çok program
1: Şeytanın
2: yaptığımız için
1: var.
2: Koray çok naif birisi yani. Ama hoca böyle dış görünüş biraz sert olsa aslında tam şey olur
3: ya
2: yani.
3: Hocam korkutur. Yani beni tanımayanlar hep öyle diyor zaten. Dışarıdan bakıyor sana yaklaşmak zor. Yaklaştıktan sonra iyi ki yaklaşmışız ya. Yani öyle bir görüntü var.
2: Ama hocam saha için önemli o. Ben defans oyuncularını onarırım.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim. Sahada hiç kimseyle uğraşmazdım. Hep ben bana tekme atarlardı, dışarı atılırlardı. Yani benim öyle ne oyuncuyla ne rakip oyuncuyla hakemle bir işim olmazdı. Ya iyi oyuncu kendine güvendikten sonra öyle şeylerle uğraşmaz.
2: Hocam
3: ya.
2: Kırmızı kart gördünüz mü?
3: Kırmızı kart gördüm. Ama o benim yani yan şeyimden, o zamanki küçük yaşımız gereği aptallığımızdan bilerek dışarı atıldım yani.
1: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Sen niye tekme yiyordun biliyor musun? Yani tekme yersin çünkü varsa gösterelim onu. Şenol Hoca'nın maçlarından bir kesit yaptık Mehmet. Bugün öyle başlayalım.
3: Ya ben çok
1: dedik.
3: Teknik bir oyuncuydum.
1: Çok kısa.
3: Ben rakipten daha ziyade rakipler bembek oynamama rağmen hep ucumcu bir bektim. Rakipler benim peşimden koşardı. Ben onların peşinden koşmadım.
1: Valla senin çok koşmana da gerek yokmuş. Mesafe tanımayan şutlarım var.
2: İşte
1: daha genç arkadaşlar için. Bir izleyelim mi? Bursa maçı var bir tane. Oradan sadece aldık birkaç kesit.
3: Ya Şenol onu gördüm. En son YouTube'a düşmüştü onlar.
1: Evet.
3: Ben de yeni
1: izleyelim
3: gördüm.
1: Hadi beraber hocam. Sen de bir izle. Nostalji olsun.
4: Serbest vuruş kullanıyor Fenerbahçe.

0: Şenol'un sert vuruşu top direkten dönüyor. Fenerbahçe hata devam ediyor. Topla buluşan futbolcu Novak karşısında Adnan var. Orta. Aykut'tan önce Ali Nahi topu uzaklaştırıyor. Şenol bir kez daha vuruyor. Top az farklı avuta çıkıyor. Ümit. Rakibinden sıyrılıyor. Ceza sahasının orta. Ersel uzaklaştırıyor topu. Şenol. Şenol'un vuruşu ve top ağlarda. Durum 2-0. Karşılaşmanın 90. dakikası. Gol Şenol. Fenerbahçe 2, Bursa Spor 0. Golü yeniden izliyoruz.
1: Böyle frikik atan bura.
2: Hocam 1992-93 Türkiye Kupası. Bursa Spor Fenerbahçe 2-0 yenmiş. Sen bir gol atıyorsun ama... Başta çektiğin o direkten dönen şut nedir ya öyle?
1: Ben bak
2: ardından yani, bir tane daha vuruyorsun, atak devam ediyor, sana geliyor, o da asfaltta çıkıyor.
1: Bu işte aynı orada. Friki attım ya. Ben attığım golü hatırlıyordum da o friki unutmuştum. Bunu gösterdiniz, ben de YouTube'da 2-3 gün önce gördüm. Ama o friki bayağı uzakmış, bayağı iyi vurmuşum ya.
3: Hocam Caner Erkin golü. Caner öyle dener. Ceza sahası dışında.
2: Caner'in böyle golünü ben hatırlamıyorum.
3: Çok. Aynen, dener. Solak hani. Doğru. Sert orta yapar. Çok yok. Hocamla hemfikirim.
2: Hocam işte sırf o... şu videonla seni hemen satardık şeylere, başka bir yere.
1: Ya şimdi baksana şu frikiye ya. Kaç metre var? 30 metre var mı?
2: Sen daha iyi biliyorsun hocam. Buradan ne?
3: Var mi? Hocam.
1: Ben sahayı ölçmezdim ya.
2: Yani bir şey söyleyeceğim, bu şey mi? Allah vergisi yetenek mi, çalışıyor muydun? Onunla birlikte mi gelişti?
1: Olur mu? Ben bunu genç takımdan beri frikik çalışarak büyüdüm ya. Yani biz şimdiki ben oyuncuların bizim kadar çalıştığını düşünmüyorum. Ben ta Trabzon'da genç takımda başladım, A takımda. Her antrenman bitiminde benim rahat 30 tane 40 tane böyle frikik, önümüzde mankenler vardır, oyuncu mankenleri, koyardım. Bir o tarafa, bir o tarafa. Yani sürekli vururdum. Bir köşeye mesela 10 tane nereye giderse. 10 tane aynı köşeye.
2: Baksana şu frikik çok
3: acayip. Ben hocam hayal meyle hatırlıyorum sizi.
1: Bu ayak üstü işte.
3: Şöyle,
1: ayak üstü vuruşu.
3: Çok gerilmeden frikik golleriniz işte, var o, aklımda.
1: Bak, şu Mete'ye bak. Bu da hiç gerilmeden vurdu.
3: Ya bu arada konu konuyu açıyor Koray.
2: Şöyle mostajı yaptık ya bu arada. Bir şey sayayım ben. İki takımın kadrosunu hemen. Bursa Spor'a da böyle insanları da anmış olalım. İvko Gançev, Ersel Uzgur, Adnan Örnek, Sedat Balkanlı, Salih Yalçın Gündüz, Yan Gabriel, Ali Rıza Yılmaz, Ümit Şengül, Fethi Okuroğlu, Ali Nail Durmuş, Tunahan Akdoğanmış. Bursa Spor'un kadrosu. Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu, Nuri Kamburoğlu, Şenol Hoca zaten. Burada Şenol Usta Ömer, Novak Doni, Müjdat Yetkiner, Ahmet Oğuz Çetin, İlker Yağcıoğlu, Hakan Tecimer, Ümit Birol, Gerson, Aykut Kocaman. Tanju Çolak da oyuna sonradan dahil olmuş. İlk golü de Gerson atmış bu maçta zaten.
1: Evet.
2: 81'de, yani, 89'da evet. Da sen atmışsın.
1: Yani bu maç zor bir maçtı. Sonuna doğru attık golleri. Yani şu Koray, çalışmadan hiçbir şey olmuyoruz. Bak şunu söyleyeyim sana. Ben saatlerce çalışırdım. Bir de bu daha sonra ben ceza alanına yaklaştığım zaman uzaktan da çok şut atardım. İşte biraz önce olduğu gibi. Hep ben ayaküstü böyle çevirirdim, o frikikli olduğu gibi. Bir o köşeye, bir öbür köşeye. Bunlar antrenmanda çalışırdık. Öyle gelişti yani benim. Ben onu sonradan da öğrendim. Süper Lig'de 49 tane golüm varmış o zamanki şartlarda. Bunun 10 tanesi kupada, 39 tanesi ligde. Yani ben ağırlık sol bek oynadım.
2: Çok iyi.
1: Trabzonspor'da orta saha oynadığım dönemlerde.
3: Her sezonu, 15 sezonu sene futbol hayat desek hocam 3 gol ortalaması çok iyi bir sol bek için.
1: Yok, tam benim 14 değil de 13 sene oldu. 8 sene A takım olarak Trabzonspor.
2: Kaç yılında bıraktın?
1: 6 sene Fenerbahçe ama son senem kiralık gittim Fenerbahçe'de, son sene oynayamadım ben.
2: Kaç yılında bıraktığınızı hatırlıyor musunuz hocam?
1: Tabii. 93-94'te.
2: Gidelim mi bir o? Orayı da bir görmek ister misin bıraktığını?
1: Siz bu akşam Koray'cığım çok teşekkür ederim. Güven kardeşime. Başka
2: Yunus Emre Kaplanoğlu.
1: Yunus Emre'ye, yani rejideki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdınız.
2: Taşkın Eroğlu montaj yaptı.
1: Taşkın kardeşimize. Sen bana söyle isimleri, ben de söyleyeyim.
2: Bu isimler aklımıza gelenler bunlar.
1: Tamam, rejideki çok teşekkür ederim. Beni çok onurlandırdınız.
2: Ya şöyle şimdi ya, genç arkadaşlara da hem hatırlatmış oluyoruz. O dönemi yaşayanlar için de bir nostalji yapmış oluyoruz. Çok kısa böyle bir hazır Şenol Hoca'yı yakalamışken.
1: Hayır,
2: son sayfanın formatı da biraz daha böyle biliyorsun. Eğlence ve gündem bir arada tuttuğumuz
1: ya için. Ya vallahi sana dedim ya, programa gelmeden böyle bir yani bugünkü sıcaklık falan.
2: Tabii.
1: Böyle bir acayip bir hal yani.

0: Yani sıcak bunalttı. Biraz yürüyeyim dedim.
1: Evet.
0: Evden çıktım, yürüdüm, bunaldım, eve geldim. Yani bana bunları gösterdin, çok teşekkür ederim.
1: Gel bir
0: Çok
1: de
0: onur ettiniz
1: ya
0: beni.
1: estağfurullah. Gel bir de Jubile sürecine bakalım. Şenol Hoca o zaman TRT Spor tabii yok, TRT var. TRT'ye bir röportaj da
0: Sadece
1: vermişsin.
0: TRT Spor
1: Bir
0: var.
1: haber TRT
0: TRT
1: kanal
0: Spor var.
1: olarak da var mıydı?
0: Yok, TRT 1, TRT Spor olarak ayrı bir program dilimi
1: Tamam öyle
0: açıyor.
1: TRT'nin içinde yapıyordu, doğru. Gelin bir hatırlayalım, oraya böyle hem bir röportaj vermiş, çok güzel görüntüler var içinde de böyle. Aynı zamanda Jubile maçından da ufak bir kesit var. O haberi bir izleyelim istiyorsanız.
2: 1976 yılında Trabzon'da futbola başlayan Şenol, 1978 yılında profesyonel olduktan sonra 1980 yılında Trabzonspor takımında yer aldı. 1988 yılına kadar Trabzonspor'da forma giyen Şenol, aynı yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu. 18 yıllık futbol yaşamında 26 kez milli formayı giyen Şenol Uslu Ömer, yarın son kez sarı lacivertli formayla sahaya çıkacak. Şenol'un jübilesi dolayısıyla oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması Fenerbahçe stadında yarın saat 19'da başlayacak.
3: Futbola 1976 yılında Trabzon'da Arsinspor'da amatör başladım. Bir yıl oynadıktan sonra Trabzonspor genç takımına transfer oldum. Genç takımdaki bir yıllık aradan sonra profesyonel oldum. 1980-1988 yılları arası Trabzonspor formasını giydim. 88'de Fenerbahçe'ye transfer oldum. 6 yıl oynadıktan sonra pazar günü akşamı saat 19.30'da yapacağım jübile maçıyla formasını giydiğim iki güzide kulüp Fenerbahçe ve Trabzonspor maçıyla futbola veda ediyorum. Beni seven tüm Trabzonlu ve Fenerbahçeli taraftarları maçıma bekliyorum.
2: Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında son kez sarı lacivertli formayı giyen Şenol, kısa bir süre oynadıktan sonra arkadaşlarının omuzlarında yeşil sahalara veda etti. Fenerbahçe stadındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz berabere kapandı.
1: Hocam.
0: Vay be. Ne gençmişiz ya.
4: Hocam ben
1: hala
4: dayanamadım, söylüyorum.
1: Ya.
4: Maç sonucu hocam. İlk yarıyı söylediler de. Ben maç sonucu merak ettim hocam.
1: O zaman öyle biliyorsun. Hocam duygulandı şu an ya.
0: Maç sonucu kaç kaçtı ya. Bir an böyle daldım gittim Mehmet, biliyor musun?
1: Hocam ağlarsan ağla yani. Hiç bizim için şey yok, yabancı yok ya. Merak
0: Vallahi.
1: Etme.
0: Çok teşekkür ederim
1: Rica
0: Koray.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Güven kardeşim bütün hepsine, rejideki arkadaşlarım hepsine teşekkür ederim.
4: Ya o dönem, o dönemki takımların güzelliği
0: şu
4: Koray.
0: Yani ben
1: ya
0: bıraktım.
1: Kaç kişiye nasip olur ki şöyle bir şey, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u oyuncuların
0: son
1: omuzunda
0: dönemlerde
1: çıkacaksın.
0: En iyi jübile maçını ben yaptım diye benden sonra jübile maçları falan benden sonra bir de Şifo Mehmet yaptı.
1: O
0: bir iki sene sonra
1: o da
0: benim
1: iyiydi.
0: Benim jübile maçım da fulldü.
1: Doğru.
0: Yani stat tamamen doluydu.
4: Ama ezeli rakipler arasında hocam sizin jübile işin
0: o zaman,
4: güzelliği
1: tabii,
4: o.
1: Tabii,
0: o
1: değerli
0: zaman
1: kısmı o.
0: Yani ben iki takımı bir araya yıllardan beri getirmek için de çok uğraşıyorum. Yani oynadığım iki tane kulüp. Allah'a şükürler olsun ki Allah bana bunu nasip etti. Türkiye'nin en büyük iki kulübünde top oynamışım. Herkesin çocuğuna da Allah nasip etsin. Böyle iki büyük kulüpte oynamak. Ben kulüp ayırmaksızın diyorum. Yani Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Yani insanlar şimdi bu olunca mesela bazı şeyler aklıma geliyor da tekrar söyleyeyim. Yani bir takımda oynuyorsun, büyük takımda, bu Avrupa'nın her yerinde var. Başka bir takıma transfer, kulüpsüz kaldın. Hayır, öyle bir şey olmadı. Eğer sen saygın bir insansan, her iki kulübe karşı saygınlığını gösteriyorsan, oraların varlığını inkar etmiyorsan, ki ben asla etmem, ekmek yedim herhangi bir yere mesela asla ihanet etmem veya ne bileyim kötü bir şey konuşmam. Yani ben eğer bir yerde çalışıyorsam, iş yapıyorum, ben futbolculuğu bir çalışma olarak görüyorum, meslek olarak görüyorum. Ya şükürler olsun yani, bu Allah'tan daha insan başka ne isteyebilir ki? Türkiye'de en büyük, ben çok daha futbol oynayabilirdim, açık net söyleyeyim. Bıraktığım zaman işte 94'te 32-33 yaşına girmiştim ki o zamanki ben ayrıldığım sene teknik direktör Osiyek'ti. Osiyek adam bana tapıyordu ya. Adam bana inanılmaz derecede tapıyordu. Ya beni de yönetim kurulu
1: işte demeyeyim de çok seviyordu olarak.
0: Çok bravo çok ya.

0: biz işte halk dili konuşuyoruz.
1: Anladım yani. Anladım. Yok başka yere gitmesin
0: çok
1: diye.
0: Çok uyardın beni. Tebrik ederim Koraycığım. Çok seviyordu beni. Seninle ayrılmanı istemiyorum dedi. Yönetim senden ne istiyor? Hoca dedim onlara sor dedim. Bana sorma dedim. Meğer onlar yönetim de o zaman şey yapmış. Bir karar almış. Bizim İsmail Kartal.
1: Evet.
0: Ben, Turan. Önce üçümüzü sezon başı gönderdiler. Yaşlı operasyonu gençler alacağız falan dedi. Devre arası veya sezon sonunda bizim Rıdvan Dilmen'den Tanju Çolak vardı. Onların ikisini yani yolladılar.
2: Sonraki sezon Müjdat Yetkiner.
0: Beni isteyen kulüpler falan da vardı. Ben Göztepe'ye gittim. Hatta çok fazla da oynamadan futbolu bıraktım. Beni isteyen birincilikte çok kulüp kızdım bıraktım. O da neden? Yani ben Fenerbahçe'den ayrılıp gitmek istemedim. Benim sevgili köylüm Ergun abi vardı. Ergun Gürsoy Galatasaraylı sen bilirsin.
1: Evet.
0: Benim köylümdür. Annemin de akrabasıdır. Ergun abi bana derdi ki mesela bak Koray çok güzel bir şey demişti. Böyle büyük insan eskiden rakip de olsa ama benim rakibim değildi Ergun abi. O ben de onun rakibiydim. Şenol derdi sen başarılı ol ama Fenerbahçe olmasın. Ben Fenerbahçeli değil anti Fenerbahçeliyim derdi. Hatta şunu derdi. Fenerbahçe seni kapıdan kovsa bacadan gir ama büyük kulüpten ayrılma. Ben bunu Fenerbahçe için de söylüyorum dedi. Beşiktaş'ına da orada jübile yapmaya bak dedi. Öyle anıl dedi. Ya ben onun söylemini hiç unutmadım. Allah razı olsun Ergun abimden. Ergun abiye de şifalar diliyorum. Ara sıra görüyorum, gidiyorum. Bu laf benim kulağıma küp oldu. Yoksa ben 5-6 sene daha çok rahat oynardım. Bizim dönemde aynı dönemde Oğuz vardı biliyorsun. 38-39'a kadar oynuyordu. O da Fenerbahçe'ye antrenör olmasaydı 40'a kadar falan oynayacaktı. Yani oynayabilirdik. Daha da başarılı da olabilirdik yani. Ama Fener'de de oynayabilirdim. Çünkü hoca beni çok istiyordu, çok tutuyordu.
1: Evet.
0: Ayrılmam istemedi ama futbol böyle bir şey ya. Geçmiş böyleydi ya. Şu Allah'ıma tekrar söylüyorum. Ya, çok şükürler olsun ki ya, Türkiye'nin en büyük iki tane takımında forma giymişim. Bir de şu resmi gördükten sonra geçen bunu ben işte yeni gördüm ben de şeyde dönem. Evet. TRT'nin şeyi bu arşivinde.
1: Doğru.
0: Ya, benim oğlana bakıyorum şimdi. Oğlum dedim bu sen misin ben miyim la dedim. Yani enteresan. Benim oğluna baktım geçen gösterdim hatta. Oğlum dedim bu ben miyim? Sen buralarda oynama şeyi.
1: Çok büyük şans ama ya. Hakikaten ya, şu yani şans demeyeyim
0: yani
1: de.
0: Yani bu akşam beni çok mutlu ettiniz, gururlandırdınız. Hocam. Herkese Koray, rejideki bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim.
1: Yok ne demek böyle hazır dediğim gibi yani son sayfanın formatı biraz daha eğlenceli, keyifli oluyor. Diğer programlarda bazen daha böyle ciddi ve sert üslupla konuşulduğu zamanlar da oluyor. Burada
0: ya, evet,
1: hem nostalji yani yapalım hem yüzleri gülelim dedim. Bir de bence burada asıl ben şimdi itiraf edeyim buradaki noktalardan birisi o tabii ki şey çok hoşuma gitti. O yüzden de yani %100 bunu kullanmamız lazım diye düşündüm. Yani Fenerbahçeli ve Trabzonlu futbolcuların bir arada sahada bir kişiyi omzunda taşıması, iki takımın böyle bir ortak güzel bir şeyde buluştuğu yakın tarih, çok uzak tarih değil bence 94 yılı.
2: Bu ama yani, o zamanlar var. Ben,
1: bu böyle şeylerimiz hocam, vardı. Pozitif şeyleri yine hatırlatmakta fayda var.
2: Cüneyt Tanba'nın da yine jübilesi Galatasaray-Trabzon. Yani büyük takımlar arasında maçlar olurdu tabii o dönemin futbolcular arasında.
0: Biz 85 yılında Fatih Hoca'nın jübilesini yaptık. Trabzonspor, Fenerbahçe yaptık. Şeyde, Fenerbahçe stadında. Aynı biz Fenerbahçe
1: Helikopter. Hatırlıyor musun? O topu mesela arkadaşlar mı getirmişti ya, o zaman basın mensupları mı?
0: Yani şu bu röportajı hatırlıyorum. Yaptığım hatırlamıyorum. Ne söylediğimi yani hatırlamıyordum.
1: Formanın
0: yani
1: rengi çünkü mesela mavi.
2: Tamam hocam onu söyleyeceğim. Bu formaları siz saklıyorsunuzdur. Benim çocukluğumda Fenerbahçe ya da televizyonların görüntüsü mü? Bu forma da güzel bu arada ama renkler Galatasaray'ın
1: bence
2: de çok koyuyor.
1: Bence zaten şöyle çaktırmadan kulüpler renklerle oynadı özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray. Sarıyı da Galatasaray mesela bildiğin şu an neredeyse turuncu vişne çürüğü gibi böyle yani evirdi. Eski sarı kırmızı renklere baktığımda bayağı böyle daha açık kırmızı böyle daha şey patlak bir kırmızı daha belli olan böyle yani nasıl söyleyeyim. Kan kırmızısı gibi böyle.
0: Ya evet yani eskiden ama fazla forma değişikliği olmuyordu. Bu kadar forma satışı yoktu. Şimdi bak işin içine endüstriyel futbol diyoruz ya işte sonuçta para. Endüstriyel futbol dediğimiz şey para. Son zamanlarda artık bizim zamanımızda yöneticiler cebinden para bulurdu, şuradan bulurdu. Kulüpler borçsuz satırdı.
1: Doğru.
0: Yani az para verirlerdi ama herkes parasını alırdı. Bir sıkıntı olmazdı. Hiç öyle bir sıkıntı olmuyor. Ya zaman zaman olsa bile sonunda alırdı. Şimdi o endüstriyel

0: futbolda her sene formaların şeyini, forma tanıtımı yapılıyor. Her sene değiştiriyorlar. Kreasyonunu değiştiriyorlar. Neden? Satış fazlalasın. Bir önceki tabii formayı bir sonraki seneye, bunu da Avrupa'da başladı bu böyle olmaya. Hep aynı formayı insanlar her sene almaz, aynı tür formayı.
1: Doğru.
0: Değiştiriyorlar ki bir değişik rengi de alsın, talep oluyor. Tabi bundan kulüpler bir kazanç da sağlıyor tabi. Bizim zamanımızda nerede öyle? Sezon sonuna kadar bizim yani 3 takım formamız vardır. Şortumuz vardır. Yani sen bir tane formanı çıkarıp versen malzemeciler peşine düşerdi. Bozuldu takımla ne yapacağız diye. Şimdi veremezdin. Öyle bir sıkıntı yok. Şimdi her maçı alıyorlar, atıyorlar. Yani şimdi önce bolluk var yani.
2: Yo, ben şeyi de hatırlıyorum. TSD Kupası maçlarında mesela Şipo Mehmet sarı Galatasaray formasıyla kupa kaldırmış. Yani forma değişimi oluyor. O formayı giyerdi oyuncular.
1: Tabii tabii.
2: Şu an rakiplerin birbirlerinin forması. Şimdi saha içinde isteyemiyorlar.
1: Şu birbirlerinden tabii formayı. Aynen, koridorda alıyorlar birbirlerinden forma.
2: Ama hocam şöyle, çok şanslı. Her oyuncuya nasip olmaz aynısı. Yorumcumuz Abdullah Ercan için de geçerli. Hocam iki takımda da başarılı oldu. Şimdi büyük takımlar arası transfer geçişleri olur ama her zaman performans farkı da olur. O eski takımdaki gibi olmaz. Hocam siz Trabzonspor'da bayağı şampiyonunuz var sayıca.
0: İki tane.
2: İki.
0: İkilik şampiyonluğu var. Türkiye kupası var. Cumhurbaşkanlığı kupası var. Başbakanlık kupası var. Üstüne Fenerbahçe kupası var. Yani çok var yani.
2: Bir de Fenerbahçe'nin unutulmaz sezonu. 103 golü evet, şampiyonu.
0: Allah'a şükürler olsun diyorum. Böyle bize bunları nasip etti. Yani bir de 103 gollük zaten hiçbir şey. Ya zaten en çok oradan hatırlanıyoruz, biliyor musun? Hala o tarihi rekor. Orada da mesela şöyle bir durum var. Ondan bir önceki sene Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçiriyor. Bir sene sonra biz tam yanılmıyorsam 8-9 kişi transfer olduk. Kaleci Schumacher geldi Almanya'dan. Bekleri sayıyorum. Sağ bek Taygun geldi Bursa'dan. Sol bek ben geldim. Orta sahada Oğuz geldi. Hakan Tecimer geldi. Turan Sofoğlu geldi. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Serdar Şenkaya.
2: Hasan Vezir geldi.
0: Hasan Vezir 5. 6. haftadan sonra Rize'den geldi. Tam bir takım olduk. Şahane iyi de başlamadık, biliyor musun Mehmet? Yani sezona tam iyi başlayamadık. 5. hafta falan Samsun'la içeride beraber kaldık. O ara biz şu anda bulunduğumuz stat'tan Derazı Tesisleri'ne öyle otobüs falan nerede biz inerdik, seyircinin arasında giderdik, yürürdük. O ara giderken bir takışma oldu seyircide. Ondan sonra o takışmadan bir sonraki hafta bir başladık çıkışa.
1: Takışma derken?
0: Beşiktaş'a yenilmiştik. Yani seyirci bize şey yapmaya başladı işte, yani bilirsin.
1: Laf atma.
0: Nasıl mesela yenmediniz falan filan. Beşiktaş mağlubiyeti. Tek mağlubiyetimiz oydu zaten. Yani tek kötü oynadığımız maç oydu. Ondan sonra bir açıldık. Bize bir atana 6 atıyorduk. 2 atana 7 atıyorduk. Yani Allah rahmet eylesin. Ben sana bir şey dedik ya. 10 tane golü bir geçin ya dedi. Biz böyle konsantre oluyorduk ya. Ya bu başka bir duygu yani. Bizim mağlup olacağımıza kimse inanmıyordu. Biz mesela Eskişehir'de mağlup durumu düştük. İçeride Malatya maçında var. Seyirci var ya, umurunda değil ya. Çekirdek çıtlıyorlar ya. Nasıl olsa atacaklar. Bir bakıyorsun bir yemişiz Malatya. 6 tane atmışız.
1: Ama o güveni vermişsiniz herkese.
0: Tabii canım, yani Malatya'da geriye düştük. 1-2 yerde daha geriye düştük. En az 5-6. Bize gol atan 6 tane atıyorduk. Uyandırıyorlardı bizi. Öyle bir durum oluyordu.
1: Doğrudur.
0: Çok güven yüksekti. Oyuncu kalitesi yüksekti. Arkadaşlık yüksekti. Ya bunlar çok önemli şeyler. Mesela şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğunu da ben ona bağlıyorum. O İçeride zannediyorum, yani bilmediğim için söylüyorum, Mehmet onları daha iyi bilir. Çok iyi bir arkadaşlık var. Bizim Trabzonspor'da oynadığımızda da aynıydı.
2: Hocam o biraz yani, tabii iyi giden takımlarda her şey iyi gidiyor. Öyle bir
0: birlik beraberlik var. İçerisinde olan takımlar her zaman başarılı olur. Şu, zaten büyük takımsın, şampiyonluğa aday bir takımsın. Şu anda mesela Aziz Bey'in ben çağrılarına son derece katılıyorum. Ya birlik yönetimde de diyor birlik beraberlik içerisinde olalım. Yani çünkü bu dönem o dönem. Yarışma yönetimde de başka zaman olabilir. Ben bu çağrıya gerçekten çok destek veriyorum.
1: Katılım gelir mi sizce?
0: Yani şu ana kadar olmadı.
1: En son Ali Bey'i de söyledi yani. Ali Koç'un da adını
0: verdi.
1: Herkesi
0: söylüyor.
1: Hakan Safi'yi de söyledi Aziz Bey. Yani herkes gelsin, bu Fenerbahçe yeniden ayağa kaldırma süreci olsun dedi.
0: Evet, yani ben işte bu aynı şey bizim futbolcular arasında. Başarılı olan takımların hepsinde bu vardır. Beşiktaş'ın ben başarılı olduğu dönem attım. Bizden 88-89'dan sonra 3 yıl üst üste onlar şampiyon oldu. Ondan önce Gordon Milne. 2 senem, 3 senemine üst üste bizden sonra ikinci oldu. Bizden önce başka takım şampiyon oldu.
1: Evet.
0: orada dayandı Gordon. Gordon'a rahmetli Süleyman Seba. Şahane bir takım kurmuştu. Geliyordu hep genç. Aynı benim dönemim oyuncuları zaten hepsi. Metin, Rıza, Ziya, Fikret, efendim sayıyorum, Kadir, bizim Gökhan, Recep, Şifo. Ben Fener'e geldiğim sene Şifo, Recep falan şeye geldi, Beşiktaş'a geldi. Ya böyle de bir durum oldu. Yani doğru. Onlar da bir takım oldu. Eskiden insanlar, takımlar birbirine çok daha bağlıydı.
1: Şimdi ama değişik.
0: Şimdi değişik. Seyirci mesela, o zaman da seyirci kötü gittiğimiz zaman Koray'a bir takım sıkıntılar oluyordu. E sana şunu söyleyeyim. Ama güçlü dirayetli olursan içinden çıkarsın. Yani siz hatırlamazsınız belki Mehmet falan. Biz Sigma'dan 7 tane gol yedik. Deplasmanda.
1: Sigma Olumuk.
0: Sigma Olumuk'tan 3 tane kırmızı kart görmüştük. Çok
1: 7-1
0: kötü.
1: Miydi? Kaçtı o?
0: 7-1 mi? 7-2 mi ne? Öyle
2: hocam,
0: bir şey.
2: Hocam ilk gittim. Galatasaray Fenerbahçe maçı ondan 3 gün sonra oynanan maç.
0: İşte Sigma'da. Oraya geleceğim. Geldik. Başkan istifa etti. Metin Aşık. Seyirci çünkü havalanana kadar geldi. Kötü şeyler falan. Ya olur böyle şeyler, şu bu falan dedi. Döndük. 3 gün sonra Galatasaray maçı var. Şeyde üstelik Ali Sami Yen'de. Deplasmanda. O komadan sonra bir de Galatasaray maçı oynayacağız. Başkan istifa etti falan. Abi gittik biz şey Ali Sami'ye. Aykut'un attığı müthiş gol var. 1-0 yendik, geri döndük. Ondan sonra başkan tekrar geri döndü. İstifasını geri aldı. Böyle devam ettik yani. Eskiden dokunmak daha önemli bir şeydi.
1: Doğru.
0: Şimdi dokunsan da bir şey olmuyor. Neden olmuyor? Senin dokunacağın oyuncu Türk oyuncu sayısı çok var. Sen Avrupalıya bunu anlatamazsın ki. Bu duyguyu onlar sen onlara veremezsin. Onlar da almıyor.
1: Oraya bağlayacağım ben. Birkaç tane mesaj okuyayım. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz dedik. X'ten gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan. Bir yandan Instagram'dan attığınız mesajları da okuyacağımı söyleyeyim. Hemen hatta şöyle. Şenol Hoca şey dediniz ya, bir izleyicimiz yazmış. İlk hafta Rize'yi 5-0, ikinci hafta Altay'ı 4-0 yendik demiş o sezon.
0: İşte ondan sonraki haftalar
1: ama
0: bir düşük. Hayır sonra... şöyle ilk maçların dışında 4-5-6. Haftalarda bir sıkıntı oldu.
1: Ha,
0: bir
1: zaman.
0: De Beşiktaş mağlubiyetimiz var, bir Samsun beraberliği var, oralar. Ondan sonra şey oldu hatta.
1: Evet.
0: Rize maçı ilk yarı 0-0 bitiyor. Bizim Aykut askerden yeni dönmüş. Hoca ikinci devre sokuyor onu oyuna. Aykut'u oyna diyor. Aykut da diyor ki, Aykut Hoca değil mi? Topçuluğu anlatıyoruz. Aykutça. Kusura bakma bu işler böyle. Topçuyken Aykut. Şimdi devre nasıl oluyor? Aykut giriyor oyuna. 0-0 bitiyor ilk yarı. 4 tane gol atıyor ikinci yarı. 4 tane ya.
1: Acı.
0: O sene 29 tane mi ne? Gol kralı oldu zaten. Devre nasıl giriyor? İkinci yarı 4 tane gol.
2: O sezonun golü. Özelliği Şumayar uzun süre gol yemiyor. Şumayar ilk golde
0: bizim Zafer atıyor.
2: Zafer Hoca atıyor.
0: Adana'daki maçta 3-1 yendiğimiz maçta golü Zafer
2: atıyor. Esprini yapıyor Zafer Hoca. Benim sayemde geldi Yusuf Koca. Ben gittim, Hasan Vezir geldi diyor. Orada çünkü Hasan Vezir'in önemli katkısı var o şampiyonlukta.
0: Tabii ki var. Zafer de iyi futbolcuydu ya.
1: Bayram Bey, nostalji değil bildiğiniz kalite demiş. Teşekkür ediyoruz attığı mesaj için. Yine şöyle bakıyorum. Mert Bozdemir, severek izliyoruz. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Bir tane Mehmet sana mesaj vardı. Mehmet abi çok seviyorum. Selam söyler misin demiş.
2: Teşekkür
1: ediyoruz.
2: Serkan
1: Özer.
2: Serkan.
1: Teşekkür ediyoruz mesajı için. Hemen şöyle soralım. Nasri Doğru Söz. Şenol hocama sorum olacak. Fenerbahçe için hangi teknik direktör olmalı? Yerli mi olması daha faydalı olur? Yabancı olması mı? Teşekkürler demiş Nasri Bey. Instagram'dan yazmış mesajını.
0: Nasri Bey'e iyi akşamlar diliyorum. 2 senedir Fenerbahçe'yi yabancı teknik adamlar yönetiyor. Biz de burada programlarımızda hep örnek veriyoruz. Okan Buruk Galatasaray'da geldi. 4 sene üstü şampiyon oldu. Camiayı biliyor. Ben deminden beri ne anlatıyorum eskiden? Dokunabileceğin insanlar olması lazım. Galatasaray'daki Türk oyuncu sayısı ilk 11'de sahaya çıkanlar minimum 3 tane.
2: 4 maksim, ortalama.
0: Bak, minimum 3 diyorum. En kötü başta minimum tabii. Diyorum 3. 4-5 tane, zaman zaman 6 tane oldu oluyor Fenerbahçe. Bir tane veya 2 tane. Yani Kerem'i transfer etmese belki olmayacak. İsmail'i de yedeğe çektin. İrfan'ı yolladın. Oğuz'dan yararlanmadın falan. Hep kenarda duruyor. Oysa bu oyuncular 2 gün önce, 3 gün önce milli takımda bir sahaya çıktılar. Aslan gibi top oynadı. Hele Oğuz Aydın'a bayıldım. Bayıldım. E şimdi bir Oğuz Aydın mı, Nene mi? Şu milli maçı seyrettiğin zaman Oğuz Aydın mı, Nene mi? Şimdi bakıyorsun,

0: yapıyor. Yapar. Ya ama şimdi biz her gelen yabancıya, Türkiye'yi tanımıyor. Ya biz geçen sene
1: Conte'ye mesela gelse o seviye yine mi şey yaparsın?
0: Ya Conte gelse bana eyvallah. Conte gitti takım ilk sene şampiyon yapıyor. Onu tanısın tanımasın. Ama
1: evet.
0: Conte de tanımadığı yere gitmiyor. O da karakterli bir teknik adam. Tanımadığı yere gitmiyor Koray. Gittiği yerlere bak sen. İtalya'da çalışıyor. Bir İngiltere yapıyor. Tekrar et. Başka bir ülkeye gittiğini gördün mü sen? Hayır.
1: Hayır.
0: Şimdi şu. Biz neden yakınıyoruz? Gelen hocalar tanımıyor. Mourinho geldi. Ta 10-12. Hafta bir milli takım arasında Rus bir takımda hazırlık maçında Oğuz Aydın'ın sağ, 3-5'ini sağında oynatıyor. Orada tanıyor. Şimdi Tedesco. Ya son haftaya kadar gelmiş Fenerbahçe'nin bir 11'ini hala bulamamışsın. Neyi tanımaya çalışıyorsun? Ha ben karşı değilim yabancıya. Ama buraya gelip de bir sene o tanısın, bir sene sonra anlar işi. Ya ama Fenerbahçe taraftarı her sene diyor ki biz şampiyon olalım. Ha ben Montella olsa Türk. Ben artık Montella yabancı olarak düşünmüyorum. O da içimizden birisi. İşinde başarılı bir. Ha onun dışında ben asla ve asla. Yani Mourinho ya başkası var mı ya Mourinho dünyanın ilk beşi ya.
2: Real Madrid'e gitti hocam.
0: Mourinho düşünsene.
1: Perez seçilirse 15 evet. milyon euro serbest kalma bedeli ödeyecekmiş Real Madrid. Benfica açıkladı.
0: İşte yani Mourinho ötesi var mı Koray yani Mourinho geldi ve adam ya burada gerçi antrenörlük yapmadı. Ben Mourinho yani Mourinho'nun hocalığına kimse bir şey diyemez. Kalitesini ama yok. Tanımıyorum etmiyorum. Yani uğraşmıyorlar burada. Burayı sadece para kazanma amaçlı olarak görüyorlar. Ben ona karşıyım ya. Ya burada yerli olup da çalışan son 19 senede bir yabancı antrenör yokmuş galiba. Siz istatistiklerde öyle söylediniz.
2: En son Zico şampiyon.
0: Ya bu Zico'yu bırak yani şeyde yok. Beşiktaş'ta yok.
1: Beşiktaş'ta Lucescu en son benim hatırladığım.
0: 2000'li yıllarda. 2000'li yıllarda.
1: 2003'te falan
2: Galatasaray'da Geres 2008'de Feldkamp son 5 hafta i̇şte, 6 hafta yoktu.
0: Feldkamp'ta biliyordun hep ikimizde. Türk antrenörlerle bunu yapıyorsun. Ha ben yabancıya karşı değilim. Yabancı oyuncuya da karşı değilim.
1: Şey var ama hocam ya bak şimdi Mehmet bana katılacak. Sen katılmayacaksın muhtemelen. Yabancı hocalara çok sert eleştiri var burada. Türk hocalara biraz daha yumuşak geçiş oluyor.
2: %100.
1: Bak şöyle, bunu senin için demiyorum. Kimse üstüne alınmasın. İsteyen alınsın tabii. O ayrı. Genelleme yapmıyorum. Gözlemim. Mesela bazılarının arkadaşı olduğu için belki bir refleks olarak daha yumuşak geçiyor. Bazı gazeteciler ya buradan gidecek, yarın öbür gün başka bir yerde çalışacak. Biz bu sefer sıkıntı yaşarız mesleki anlamda diye belki endişe duyup biraz daha yumuşak geçiyor. Ama bence yabancı hocalara mesela inanılmaz sert eleştiriler var. Türk hocalara o kadar olmuyor. Bir
2: örnek
1: yerde.
2: Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'a taraftarı istifa dedi. Hiçbir yorumcu Sergen Yalçın'ı çok kılıçtan geçirmedi. Sergen Yalçın performansını bir yabancı teknik direktör sergilese
1: ya,
2: çok daha ağır eleştiriler.
1: Gibi ben basın Tudor. Toplantısı hiçbir Türk
0: şimdi şunu söyleyeyim peki o zaman. Tedesco'ya evet biz zaman zaman eleştiri yaptık. Ama iyi olduğu zaman her zaman destekledik.
1: Doğru.
0: Mourinho'yu da her zaman destekledik. Şimdi İsmail Kartal'ı ondan önceki senesinde ben yani buraya başladığımdan beri söylüyorum. İsmail Kartal'ın zaman zaman mesela bir Olympiakos maçlarında falan ben de çok seyrettim. Ama iyi olduğu zaman da iyi dedim. Yani benim öyle arkadaşım olabilir. Ben de burada bir iş yapıyorum sonuçta.
1: Tabii doğru.
0: Benim arkadaşım diye ben onu öyle yağlayıp bağlamayacağım. Millet bunu yanlış anlıyor zaten. Zannediyorlar ki biz onları falan. Ya yok kardeşim. Onlar burada Aykut Kocaman'ı ben burada programda yüzüne dedim. Yarın bugün hoca olduğun zaman sen benim arkadaş sen iş yapıyorsun da ben iş yapmıyor muyum kardeşim? Ben de bir iş yapıyorum. Doğru mu Mehmet? Ben bu tarafta oturuyorum şu anda. Yarın bugün sen bu tarafta oturursun. Ben öbür tarafta otururum. Sen beni eleştirirsin. Yani böyle hatır görür işi değil bu işler.
1: Öyle.
0: Ben de bir meslek yapıyorum. Benim yaptığım mesleğin o zaman doğruluğu kalmaz.
1: Ya biraz tarz meselesi.
0: Tarz meselesi yani.
1: Meselesi ya. Biz de öyleyiz. Benim de mesela kulüplerde çalışan arkadaşım var. İnanın tanımadığım biri kulüpte çalışan.
0: Ya ben cesursun ben sana bir şey söyleyeyim.
1: İnanılmaz zorluyorum haber almak için. Kendi arkadaşlarımı aramıyorum bile. Çünkü ne olacak bak kendi arkadaşına haber sızdırıyor diye sıkıntıya sokmayayım diye sormuyorum bile.
0: Yani cesursu ben hatırlıyorum. İlk başladığım yıllarda burada. Ben Cesus'u hiç o kadar fazla sadece bir iki defa hoca bu kadar takım değiştirir mi diye. Ben Cesus'u eleştirmedim çünkü hoşuma gidiyordu oynattığı futbol. Millet karıştırıyor. Bak yakın

0: zamanda olanlarla beraber uzun vadede olanların arasında bir fark. Bunlar yani bazı şeyleri ya bizim gibi futbol onlar izlemiyor. Onlar sadece seyrediyorlar. Onlar neyin ne olduğunu ya o zaman her şey kolay. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak parayla olsaydı Ali Koç yapardı. Ali Koç'tan daha zengin tabii. Birisi var mı ya? Bu işler öyle olmuyor. Yani oyunu okumak ayrı bir şeydir. Biz yıllarca bu mesleği yaptık ya. Ben şimdi hiçbir yerde söylemiyorum şimdi. Ted Özkoç kurstan mezun oldu dediler. Ya ben o kursun antrenörüyüm ya. Tudor'um ben ya. Ben federasyondan ayrılmadan önce Tudor'um bu uluslararası UEFA'nın verdiği kurslarda hocalık yapıyordum. Yapmadım. Seçildim. İngilizler Türkiye'de beni seçtiler. Benim gibi birkaç arkadaşımdı. Ben bunları kalkıp söyledim. Biz boş konuşmuyoruz yani bir şey söylüyorsak.
1: Bence
0: bir
1: söylemeniz şey lazım bu arada.
0: Söylüyorum işte onu bir kere daha söyledim. Bir kere de Tudor'um ya ben antrenör eğitmeni olarak beni İngilizler seçti. Türkler de seçmedi. İngilizler seçti. Ya benim gibi bunu 15-20 tane arkadaşımız vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda olsun diğer teknik adamlar içerisinde olsun. Ya biz bir şeyi ben doğduğum günden beri futbol oynuyorum. Ben sanayicilik yapmıyorum. Efendim ben ticaret Yok. Yapmıyorum. Ben bu işi yapıyorum. Ben bu futbolun sokakta da nasıl oynandığını bilirim. Çim sahada da nasıl oynandığını bilirim. Ben soyunma odasında ne yaşandığını futbolcu olarak da bilirim. Teknik adam olarak da bilirim. Ben bir şey anlatıyorsam bir görgüye, bir öngörüye dayanarak da söylüyorum. Ve öngörülerimde ben bugüne kadar yanıldığım bir şeyi de çok fazla görmüyorum. Yanılabilirim de çok fazla. Yanılma hakkım da olabilir. Yani bu iş böyledir. %80 eğer tutturabiliyorsan öngörülerini haklı çıkarsın. Ama öyle boşu boşuna ben körü körüne bir şeye hayır demem yani. Ya şimdi Aykut Kocaman herkes kötülüyor. Aykut Kocaman'ın sen niye en son senesini örnek alıyorsun? Aykut Kocaman Konya Spor'da Avrupa'ya katıldı. Kupa kazandı. Fenerbahçe'de şampiyon oldu. Oynattığı futbol o dönemde muhteşemdi. Neden bundan bahsetmiyorsun?
1: Avrupa'da yarı final oynattı.
0: Yani şu Tedesco bu kadar kötü performans veriyor. Giderken uğurluyorsun. Öbür tarafta karşılaştırıyorsun. Ya neyin nesi ya? Neyin
2: ben başka bir örnek vereyim mi hocam? Sizin jenerasyon futbolcusu hatta toprağı bol olsun. Vialli hala hayatta Gullit. Onlar Chelsea'nin ilk oyuncu teknik direktör denemesiydi. Aykut Kocaman'ın
0: Vialli. Aykut da öyleydi.
2: Aykut Kocaman İstanbul Spor'da
0: muhteşem yaptı hocam.
2: İstanbul Spor'daki hocalığını şöyle özetleyelim. En son Fatih Tekke'nin Trabzonspor diyoruz. Müthiş işler yapıyor. Fatih Tekke'nin Trabzonspor öncesi en büyük başarısı o İstanbul Spor'u kümeye tutmasıydı. Aykut Kocaman da benzer hikaye. İstanbul Spor'a daha iyisini yazdı.
0: Tabii.
2: Yani Fenerbahçe'den ibaret değil teknik adamdı kariyer. Tamam Fenerbahçe'de zirveleri gördü ama İstanbul Spor'u, Konya Spor'u çok önemli işler yaptı. Ben onu referans alırım. Okan Hoca'nın Galatasaray'a gelirken Akhisar'da, Rize'de yaptıkları gibi.
0: Evet.
2: Başakşehir evet. Tabii ki Abdullah Avcı'nın devamıydı. Var. Bunlar önemli.
0: Yani onun evet. için ben o arkadaş şunu söylüyorum. Yani bırakalım şunu bırakmak lazım. Ben şimdi bunu bir yönden de yer iki başkan adayına sorayım. Ben olsam ikisinin yerine yani neden bu kadar zorluyorsunuz hocayı ya? Hoca adaylarını bugüne kadar hiçbir takımda hoca adayını kimse başkan adaylarına sormuyordu. Niye soruyorsunuz? Siz bunu yapabileceğini görebiliyor musunuz? Ya oradaki seçilecek her iki başkan adayı sevgili Aziz Yıldırım, sevgili Hakan Safi. Ya onlar sizin kadar düşünmüyor mu hocanın hangisi? Kendi yani sanki akrabasını torpille hocalık yaptıracakmış gibi görüyor. Görmeyin kardeşim. Sonuçta onlar da bir kimliğini ortaya koyuyorlar. İnanmadığı bir insan oraya getirmezler. Niye getirsinler ya? Koray niye getirsin? Yani Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ın akrabası mıdır ya? İnanmasa belki getirecek belki getirmeyecek emin değilim. Hakan Safi Bey. Nereden biliyorsunuz bir Türk teknik adamı getirmeyeceğini? Onun da önünü kesiyorsunuz. Kesmeye çalışıyorsunuz. Neden siz yerli Türk hocalara bu kadar belli bir kısım var. Bu arkadaşlarımız nedense yani Fenerbahçe'nin yerli bir hocayla bir başarı elde etmesin diye bir uğraş veriyorlar. Neden bu uğraşı veriyorsunuz? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ya bırakın insanlar ya seçiliyorsa onlara eğer bir hak tanıyorsan bırakın istediğini getirsinler Koray.
1: Evet.
0: İstediğini getirsinler kardeşim ya. Yani hiçbiri birinin akrabası değil. Yani bunları da aman onu adayı gösterirsen efendim sana oy. Ya kardeşim, bunlar bunu görebilecek kapasitede insanlar olduğu için Fenerbahçe kulübüne her iki başkan adayı da başkan adayı oluyor. Bunları bu kadar zorlamayın, rahat çalışmalarına imkan verin. Oyuncu transferi. Ya şu Fenerbahçe'nin, bak net söylüyorum, ben bunu sezon içinde hep söyledim, örnekler verdim. Fenerbahçe'nin, buna Beşiktaş'ta dahil, Galatasaray bu konuda iyi yönetiliyor, Trabzon'da iyi yönetiliyor, ben onu görüyorum. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Bu sadece yönetim bazında değil, hem yönetim bazında hem teknik kadro bazında. Teknik adam eğer orayı iyi yönetirse, ki bunu Okan Buruk iyi yapıyor, Fatih Tekke son dönemde yönetimle uyumlu, Okan Buruk Galatasaray'da yönetimle uyumlu, iyi yapıyor. Ama Fenerbahçe'de maalesef hocayla yönetim arasında, Beşiktaş'ta hocayla yönetim, yani geçmişte şu 4-5 seneden bahsediyor. Evet. Tribünle bu iletişim yok Koray. Kopuk. Aziz Bey'in ısrarla söylemek istediği bu. Ya o bu kadar tecrübesini onu söylüyor. Ben onu anlayabiliyorum. Diyor ki hep birlik olalım. Tribünde 28 tane ayrı grup vardı. Hepsini birleştirelim. Bütün adayları birleştirelim. Birlik olalım diyorlar. İşte karşı tarafın öyle birlik olduğunu görebiliyor Galatasaray'ı. Aziz Bey. Ya bir birlik ol. Bak Aziz Bey, konuşmalarına dikkat et. Asla rakibim demiyor Hakan Safi'ye. Biz beraber yarıştığımız arkadaşımız diyor. Zaten olmamalı bence de. İkisi de birbirine.
1: Ve şey de dedi mesela, Aziz Yıldırım normalde herkes tabii çok iyi biliyor ekranlardan da. Asla sözünü esirgemez. En sert ifadeleri de kullanır yeri geldiğinde. Bu mesela bu seçim döneminde hiç denk gelmedim bir. İkincisi sürekli birleşme çağrısı yapıyor. Ve şeyi de söyledi mesela, isterse seçimden sonra biz kazanırsak da şayet gelsin yine bizimle biriyle beraber yürüsün.
0: Bizde yaptığı
1: işte
0: programda Ender Bilgin sordu ona işte. Ona cevap verdi Aziz Bey orada. Ben şunu söylüyorum. Ben çok değerli insanlar olduğunu düşünüyorum her ikisinin de. Aziz Bey tecrübesini artık yıllardan beri kendi hatasıyla sevabını gözden geçirdi. Olgun bir tecrübeyle konuşuyor. Ben Hakan Safi'nin de çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'ye gelecekte çok büyük hizmetler vereceğini de düşünüyorum. Çünkü onun da gözü kara. Cengaver bir insan. Yani şundan Fenerbahçeliler mutlu olmalı. İki tane çok iyi başkan adayları var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben hep onu diyorum. Bu birleşme olmalı. Bu yönetim iyi yönet. Kim seçilirse yöneteceksin, iyi yöneteceksin. Teknik kadro iyi yönetecek. Bakın şimdi. Fenerbahçe'nin alacağı hoca zaten deneyimi vardır, tecrübesi vardır, bilgisi vardır. Bunda bir sıkıntı yok. Ya şimdi Saadettin Saran'ın siz açıklamalarını dinlediniz mi Tedesco ile ilgili? Burada bizler, sizler hepiniz bunu vermiyor muydunuz Koray? Ben de biliyordum ama bazı şeyleri, ben de gazeteci değilim çünkü. Ben burada bir sonuçta futbol adamıyım. Soyunma odasında olanlarla ilgili bir şeyler anlattı Saadettin Saran iki gün önce açıklamasında. Tedesco ile futbolcular arasındaki bağ kopmuştu. Ya bunu biliyoruz hepimiz. Siz basındaki, yani gazeteci kimliği olan arkadaşlarımız zaman zaman söyledi. Ben bunları duymama rağmen ses çıkarmıyordum. Yani bunlar olur ayrıca. Bak bir şey söyleyeyim. Ya bunlar yani soyunma odasında hocayla futbolcunun arasındaki ip koptu mu geçmiş olsun ya.
1: Doğru.
0: O ipi kopartmayacaksın işte. Ben de diyorum ki yönetemediğinizden dolayı bu ip kopuyor. Bu ipi koparmayacaksınız. Oraya bir köprü koyacaksınız. Yönetimle hoca ve futbolcuyu bir arada tutacak bir akıl koyacaksınız. Boş bırakmayacaksınız. Boş bırakırsanız bir yeri hemen doldururlar orayı. Koray, bu aynısı Beşiktaş'ta da oldu şimdi. Bak Beşiktaş'ta şimdi yavaş yavaş ben Sergen Yalçın eğer biraz başarılı olsaydı, tahmin ediyorum Beşiktaş bu konuda bir level atlayacaktı. Yani orada şimdi tekrar bir arayış içerisinde, Önder Özen'i getirdi şimdi. Onunla bir arayış içerisinde. Onun için yani sorunların yerli ve yabancı teknik adam değil sorunu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin iki tarafı da iyi yönetmesi lazım. Yönetim kurulu seçildiği zaman teknik kadroyu iyi yönetecek.
1: Evet.
0: Teknik kadroda oyuncu kadrosunu iyi yönetecek. Bu kadar basit ya formül. Doğru transferler yapılacak. Herkes tribünle birleşecek. Camia bir bütün olacak. Bu Galatasaray'daki bütünlüğü görüyor şimdi Fenerbahçe'de Sayın

0: Başkan adayı Aziz Yıldırım, Hakan Safi de bunu görüyordur ama Aziz Bey daha çok dillendiriyor. Şimdi bunları görmezsen rakibin ne yaptığının, şimdi rakibin şimdi bakıyor. Forvetinde kim oynuyor? Sane oynuyor, Osimhen oynuyor.
1: Evet.
0: Şey oynuyor. Barış Alper oynuyor. Sende kim oynuyor? Sıdıkı Şerif oynuyor. Nene oynuyor. Kerem oynuyor. Olmuyor, resim bozuk. Çıkmıyor resim, çıkmıyor ortaya Koray. Ya bu kadar net. Bunu maalesef bu sene şansı kaybettin. Sen bu üçlüyü donatma şansın vardı. Şampiyonluğu transfer yapsaydın kazanma şansın, ben kazanır demem hiçbir zaman. Kazanma şansın var mıydı? Galatasaray'ın bu kadar kaybında vardı.
1: Olabilirdi.
0: Çok vardı, çok yüksekti. O ileriyi donatsaydın, bir de bağıra burada aylarca söyledik. Bir de stoper ya. Seni Skriniar'la Osterwolde'ni sakatlandığı zaman sahaya koyacağım bir stoperin yok. Koyduğun stoperler başarılı değil. Denenmişler. Denenmişi, yani takım içerisinde o havayı kaybetmiş oyuncunun tekrar kazanmasını bekleyemezsin kısa bir süre içerisinde. Orada dirayetli oyuncu olacak. Yani zorlukları karşı yenebilecek bir oyuncu grubun olacak senin.
1: Evet.
0: Zorluklara dayanıklı olacaksın. İkinci bölümde artık ben konuşmam Mehmet.
2: Yok hocam,
1: estağfurullah. Sorular var zaten.
0: Yani o sorulara karşılık onu diyorum. Sorun evet, evet. Fenerbahçe'de yerli veya yabancı
1: Yalçın
0: değil.
1: Yalçın Bodur da aynı soruyu sormuştu. O da aynı şekilde cevabı dinlemiş oldu. Bir ara verelim, ardından devam edelim.
0: Ben ikinci bölüme geldim Mehmet.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı ortasını, Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Mehmet Özcan ve Şenol Usta Ömer'le birlikteyiz. Sizin mesajlarınızı da bekliyoruz. İlk bölümde biraz daha ağırlıklı olarak Fenerbahçe'yi konuştuk. Bir sıcak gelişme vardı, onu konuşmadık. Hemen ilk etapta onu sorayım. Hakan Safi Bey aday Fenerbahçe'de seçimde, biliyorsunuz, Aziz Bey'le birlikte ve dedi ki Melih Demiral'la anlaştığını belirtti. Başkan olması halinde oyuncunun Fenerbahçe forması giyeceğini ifade etti. Mehmet, ilk sana sorayım.
2: Beklediğimiz bir gelişme. Sonuçta yani isim de veririz. Melih'in uzun zamandır birlikte çalıştığı menajer zaten. Ona yakın isimlerin yabancı oyuncu olarak hep Hakan Safi'nin listesinde olduğunu görüyoruz ki Melih'in kariyerinde de önemli bir yere sahip. Sonuçta çok genç yaşta önce bir Portekiz, ardından İtalya, Melih'in çok iyi bir kariyer yapmasını sağladı. Melih de zaten Fenerbahçe altyapısı çıkışı ve Fenerbahçe'ye açık kapı bırakan bir profildi, ama şu var tabii, Suudi Arabistan'da da iyi bir kontratı vardı. En son hatta böyle bir olaylı maçta da bayağı bir, hani orada o kulüp tarafından da benimsendi, onu söyleyelim. Evet. İyi bir kontratı da var. Al Ahli'ydi sanırım.
1: Evet.
2: Hani Al Nassr, Ronaldo'nun takımı.
1: Onları da kızdırdı hatta.
2: Yani orada savunma oyuncusu olarak aslında bir hocamın şöyle görüşünü almak istiyorum. Melih her büyük takım ister. Ben biraz hani Bülent Korkmaz Alpay'la büyüdüğüm için, şimdi Abdülkerim, Melih iyi stoperler. Şikrinyar'la doğru ikili olurum hocam. Ben biraz o noktadayım.
1: Yani Şikrinyar'ın, bence de güzel soru bu arada.
2: Yani Şikrinyar'ın yanına çok, Melih yoksa çok iyi oyuncu.
3: Sen ne düşünüyorsun?
2: Ben çok doğru ikili olmadıklarını düşünüyorum.
1: Melih sağ ayaklı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Tabii zaten. Canım. Sağ ayaklı.
2: Şikrinyar'da aynı. Şikrinyar'ın olmadığı bir takıma Melih'i alırsın. Gözü kapalı. O savunma lideri yaparsın o takımın, ama yani biraz Şikrinyar'ın yönlendirmesi, yani mesela Sanchez Abdülkerim kadar bana dengeli bir ikili gelmiyor hocam. Doğru ifadeyi öyle anlatmaya çalışayım.
3: Yani sadece Melih olarak düşünmemek lazım onu. Yani Melih başlı başına bir oyuncu. Melih ile ilgili de bir şey, hikayemi anlatayım. Bizleri ağzında halı sahada maç yaparken, o da altyapıdaydı Fenerbahçe'de. Biz halı saha maçlarını yaptığımız zaman tesiste kaldığı için hep gelip bizi seyredildi. Bizim oğlanların da zaten altyapıda Turan'ın oğlu, benim oğlum, onların takım arkadaşı. Yani iyi bir Fenerbahçelidir.
2: Hocam o yaşlardan belli miydi iyi oyuncu olacağı?
3: Ya o zamanlar tabii genç takımlarda biz de onları seyrediyorduk. Onlar bizi halı sahada seyrediyordu. Yani iyi futbolcuydu. Yani fiziği vardı. Yani stoperler şöyle. Stoperleri ilk başta hemen çözemezsin. Yani o çok ekstra stoper. Mesela Bülent Korkmaz çok genç yaşta. O gün bizim. Temizkanoğlu. Bunlar genç yaşta belli ettiler kendilerini. Böyle çok ekstradır. Stoperler gün geçtikçe olgunlaşır ve daha iyi oynamaya başlar.
1: Ben araya girmek istemedim de, Bülent Hoca'nın da mesela kariyeri daha sonradan pik yapıp zirveye çıkmadı mı?
3: Ama hep o genç yaştan beri.
1: Başlarda daha mesela böyle, ben çünkü hatırladığım kadarıyla şimdi tabii ki.
3: Sen onu hatırlamazsın o kadar.
1: Yok, Bülent Korkmaz'ı hatırlıyorum da ilk etapta mesela hatalı yedirdiği goller vesaire de vardı.
2: Sonradan savunma lideri oldu Popescu'ya.
1: İnanılmaz bir seviyeye çıktı.
3: Evet, anlattığım seviye o zaten. Stoperler de şimdi biz gençlerin hata yaptığı zaman bundan bir şey olmaz dememek lazım. Stoperler oynadıkça gelişir. Çünkü orası öyle bir mevki ki bir hata yaparsın ama bittin. Ya öyle değil ama. Melih'in çıkışından belliydi iyi oyuncu olacağı yani. Melih buradan Sporting'e gitti. Üçüncü takımında oynadı. Tekrar oradan geldi. Alanya Spor'a geldi falan. Tekrar ondan sonra Juventus falan.
2: Atalanta şimdi, sanırım öncesi olabilir.
3: Yani şimdi Melih bizim milli takımımızın en iyi oyuncusu şu anda. Ha, Fenerbahçe alabiliyorsa keşke Melih'i alsa. Yani ben isterim. Yani şu. Melih 98'lidir yanılmıyorsam. Tabii bizim çocuklarla aynıydı çünkü.
2: Doğru hocam, 98.
3: 98'li. Neden şunu söylüyorum? Şikrinyar sana kaç sene daha top oynayacak ki, 32 yaşına geldi. Sürekli de sakatlanıyor. Şimdi bu sene geçtiğimiz sezonda bayağı bir sakatlık geçirdi yani. Şimdi oradaki stoper alternatifine yani düşünülüyorsa bence Melih. Melih almam diyecek bir tane hoca ben bilmiyorum yani.
2: Yo, Çağlar'la Mert'le artık arasında dağlar kadar fark var. Onu hocam söyleyelim.
3: Çağlar falan artık Fenerbahçe'de olmuyor. Yani
1: Mehmet'in dediği yere gelecek olursak şimdi hepsini.
3: Ya ikisini de aynı anda oynatabilirsin. Oynatırsın diye oynat. Ya dünyada çok takım var ha. Sol ayaklı stoperi olan her takım yok.
1: Bir ara çok konuşuluyordu ya, birbirini tamamlaması işte, topla çıkarken pas açıları
3: vesaire. Şu anda birçok takım çift sağ ayaklı şeyle oynuyor ya. Barcelona mesela sol ayaklı değil bir tanesi stoperini yanılmıyorsam. Şeyde var mesela Real Madrid'de yani. Var sol ayaklı bir tane yanılmıyorsam, ama herkes öyle değil, bu eskiden beri böyle. Ha, iki sol ayaklı oynaması da çoğu evet. zaman bunlara biz şahit olduk.
2: Beşiktaş'ta çok oynadı hocam iki sol ayaklı.
3: Bizim Gökhan'la Ulvi yıllarca şey oynadı ya, stoper Samet Aybaba. Ya yıllarca hep orada sol ayaklı hiç olmadı ki stoper. Yani baktığın zaman.
1: Evet.
3: Bizde de öyle oldu mesela, ben Fener'de oynadığım dönemde de hep öyle oldu. Trabzon'da oynadığım dönemde
1: Bülent
3: çok az.
1: Bülent Korkmaz, Popescu, onlar da ikisi de sağ
3: ayaklıydı. İkisi de sağ ayaklıydı.
2: Ben Servet Çetin'i beğendirdim. Servet Çetin de sol stoperdi ama sağ ayaklıydı.
1: Evet.
2: Ama tabii solak stoper egemen nevi büyük takımlarda gördük. Beşiktaş, Fenerbahçe.
3: Yani öncesi çok az Trabzon. Yani.
2: Çok zaman kazandırıyorsan Abdülkerim Galatasaray için büyük konfor.
3: O da çok geç mesela çıkış yapanlardan.
2: 28 yaşında hocam geldi.
3: Çok geç yani. Çıkış yapanlardan.
2: Ya bu arada hocam orada değişik bölmek istemedim. Yani. Hocam dedi ki işte 30-40 tane free

0: frikik atardım. Yani frikik gollerim çalışma.
1: 30-40 tane değil de gol atardım. Frikikler en az 20'ye yakındır yani. 15'e.
0: Çalışırdım dediniz.
1: Çok çalışırdım.
0: Ben Abdülkerim'le sezon sonu röportaj yaptım. Abdülkerim'e sorduğum soru da şu oldu Koray. Bülent Korkmaz gibi bir efsane var. Bütün kariyer Galatasaray'da geçti. 18 gol. Senin 16 golün var dedim. Ya bu sene az attım dedi. Peki dedim hani bu şans olamaz. Ne yapıyorsun dedim. Ter idmanı. Maçtan önceki sol antrenman. Kaleci antrenörü Can Okuyucu alıyorum dedi. 30-40 orta kafa. Yani.
1: Ya bravo, aferin.
0: Yani biraz oyuncuların işte yani savunma oyuncusu ama hocam gole çalışıyor kafa.
1: Savunma
0: ki Abdülkerim milli takımda da bence çok net bir tehdit Merih'le ikisi duran toplarda.
1: Bravo Mehmet. Bu bütün oyuncular için geçerli biliyor musun? Kendi eksiğini az çok biliyorsun veya hocam sana söylüyor. Ya senin çalışmana kimse engel olmaz. Senin eksik olduğun yönünü ya bireysel olarak çalışabilirsin. Üstelik de şimdi bireysel çalışmıyorsun. Eskiden bizim dönemimizde bir tane teknik adam vardı. Teknik direktör, bir yardımcısı var. Bizde kaleci antrenörü falan da yok. Düşünsene. Kaleci antrenörü yok. Başka öbürleri performans, analiz falan öyle hiçbir
2: kaleciler
1: şey yok.
2: Kaleciler ne yapıyor kendi?
1: Bizim Şumayi ne yapıyordu? Ömer abi rahmetli. Ömer Kaner de yardımcı. O onu çalıştırıyordu. O da ne? Şumayi kendisi gösteriyordu ona. O onu çalıştırıyordu. Şenol abi bizim. Ben Trabzon'da Şenol abiyle oynadım Güneş'te. Kendi kaleci yardım yanındaki yedek kalecilerle çalış İhsan'dan Alper'le. Onlar birlikte çalışıyor.
0: Hocam dayanamıyorum. Dayanamıyorum fazla... soruyorum hocam. Şenol Güneş mi Uğurcan mı? Birisiyle ben takım arkadaşı yalnız birisini izlediniz.
1: Ya sana şunu söyleyeyim. Ben Şenol Güneş'i yani geçecek bir kaleci zannetmiyorum ya. Ben Uğurcan'ı çok beğeniyorum. Çok üst düzey bir kaleci. Son yıllarda mesela ben şunu söyleyeyim. Bizim Rüştür, Volkan, Engin Türk kaleci statüsünde söyledim. Bundan sonra Uğurcan gelir. Çünkü ben Uğurcan'ı Trabzonspor'u 4-5 sene önceki şampiyonluğu tek başına değil de çok büyük rol oynadı. Ondan sonraki senede çok iyi kalecilik yapıyor. Ama Şenol abi ayrı bir kaleciydi abi. Yani onun boyu bir de kaç olduğunu biliyor musun Şenol Güneş'in? 1.78. Yani ben 1.80'dir. Ama bir tane yan top çıkıp da en iyi santrofor bizim orada vuramaz. Bir de çabuktu. Sen antrenmanlarda ne yapar diyordun. Hep sol açık oynardı ya. Bayağı da iyi futbolcuydu. Bizim kaleci Engin de 17 yaşına kadar sol açık santrofor oynuyordu Avusturya'da.
0: Güzel detaylar.
1: Bak söylüyorum kaleci Engin de öyle.
2: Şenol Hoca'nın da geçen hafta doğum günüydü.
1: Siz Şenol Hoca'nın bir maçlarını seyredin.
2: Güzel yaşları olsun buradan kutlayalım bir kez daha.
1: Biz de kutlayalım. Şenol Hoca'nın bizim bir Dinamo Kiev maçı var. O zaman siz belki de yoktunuz. 80.
0: Ben diyorum. Şenol Hoca'nı hatırlayamıyorum futbolcunun.
1: Bak Dinamo Kiev'le oynuyoruz. O zaman Rus milli takımını tamamen Kiev takımı olur.
2: Biliyor uzay takımı falan. Dedikleri
1: uzay takımları,
2: değil mi?
0: O Sovyetler Birliği. O
2: zaten
0: dönemde.
2: Beşiktaş'ta ya bizim maç var ya. Ya biliyorsun, uzay kıyafetlere gidilmişler.
1: Bravo bak aferin Koray. Geldi Trabzon'da onları 1-0 yeniyorduk. 1-1 bitti. Oraya gittik. Maç var ya 20-0 falan biter. Biz kendi cezalarımız için hapsolmuşuz. Şenol abiyle onlar oynuyor ya. Ya 1-0 geldiler bizi. O da nasıl biliyor musun? Şenol abi bir yerde düştü. Ayağı kaydı. Gol oldu. Ya bu 20 tane top kurtarır mı bir kaleci ya?
2: Doğru.
1: Yani hocam, Şenol abiye bir tek golü nasıl atarsın? Uzaktan vurursun abi. Şenol abi birine bağırıyorken o ara topu görmez gol olur.
0: Trabzon'da hatırladığım ilk kaleci siz o zaman herhalde Fenerbahçe'deydiniz hocam. Jean Maripaf. O da çok kariyerli bir kaleciymiş.
1: Kaleci ama Şenol abinin yanına gelmez.
0: Ben onu hatırlıyorum.
2: Trabzon. Şenol hocanın dekoru var. Bir de ona baktım şimdi. 78-79 sezonu.
0: Tabii çok az gol.
2: 1112 dakika gol yememiş. 12 maç.
1: Bir sezonda 6 tane gol yedi ya.
2: Tabii.
1: 6 golle kapattı ya.
2: En uzun süre gol yemeyen Türk kaleci
1: İşte
2: rekoru.
1: O senedir 6 gol yemiş.
2: Sonra kim o rekoru kırıyor biliyor musun?
1: Galatasaray'da bir kaleci.
2: Hayır. Haydar Yılmaz.
1: Galatasaray'da.
2: 113 dakika.
1: Galatasaray'la Haydar değil mi?
2: Yok Alanya Spor'da da oynamıştı ya Haydar. O kırıyor bildiğim.
0: Hangi ligde ama?
1: Kaç senesinde?
2: 2023.
1: He. Yeni o zaman.
2: Tabii.
0: Haydar'ı hatırlıyorum. Alanya Spor Ligi'ye çıkartan kaleciydi ama alt ligde de muhtemelen.
2: Alt ligden başlamıştı.
1: 2023 muhtemelen. Mü 2013 mü?
2: Tabii. Van Spor'dayken. İkinci ligde.
0: İkinci
2: 2023.
0: Lig.
2: 1113 dakika gol yemiyor.
1: Ama ikinci lig diyorsun sen. Süper Lig farklı bir derece.
2: Süper Lig apayrı bir seviye doğru. O ayrı diye genel olarak.
1: Ha şimdi Uğurcan sakın ha yanlış anlamasın. Ben onu çok seviyorum. Çok iyi bir kaleci. Kendini açtı, kendi röportajını da dün dinledim. Yani çocuk

0: çalışıyor, başarıyor. Allah yolunu açık etsin.
1: Şimdi iki tane soru var hocam. Onları sorayım kısa kısa. İnsanların aklına gelen şeyler çünkü bu Fenerbahçe'deki seçimle alakalı. Ardından Galatasaray'la ilgili sorulara da yanıtlarız. Mehmet'le birlikte yine Beşiktaş'a da geçeceğiz teknik direktör meselesi için ama kısa kısa cevaplar rica edeyim. Çünkü bence doğru bir mantıkla yaklaşıyor bu sorularda izleyicilerimiz. Birincisi, Kaan Kocabaş yazmış Instagram'dan. Diyor ki, teknik direktör belirlemeden başkan adaylarının oyuncuyla anlaşması ne kadar doğru? Örnek, Ali Koç döneminde Kolkır'ı Fenerbahçe transfer etmişti, oynamadan gitti.
2: Ryan Kent, İsmail Kartal.
1: Mesela şu anda mesela futbolcu isimleri hep konuşuluyor ama teknik direktörler en azından açıklamadılar. Belki de yani anlaşıldı, sorup mu yapılıyor veya yani hocaya sormadan oyuncu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Melih de olur, işte ne bileyim Luis Suarez'i de ekleyebilirsiniz, Vedat Muriç'i de ekleyebilirsiniz, Gilas'ı da aynı şekilde.
0: Şimdi şöyle soruna cevap vereyim. Fenerbahçe'de mesela nereye ihtiyaç olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Şimdi alacağın oyuncuya bağlı, şöyle bağlı. Sen şimdi Fenerbahçe şu anda her iki başkan adayın konuştuğu isimlerde kamuoyu tarafından çok net bilinen isimler. Yani her ikisi de birbirini tamamlar. Teknik direktörün tamamını onun dediğine güvenip yapamazsın. Yönetimin tek başına yaptığına tamamen güvenip kabul edemez. İkisi de birbirine ortak çalışmalıdır. Doğrusu bu. İşte bu neden kaynaklanıyor? Kulüplerin futbol aklı, futbol hafızası olmadığı için bu işler böyle oluşuyor. Avrupa'da hiçbir kulüpte yönetim değiştiği zaman oradaki futbol birimlerinden hiçbir... Git şimdi Real Madrid'in sen teknik kadrosuna yukarıdan aşağı doğru bak. Hepsinin başında bir teknik adam veya müdür veya sportif direktör, altyapı koordinatörü bakarsın eski futbolcular sıralıdır.
2: Real Madrid öyle özellikle.
0: Barcelona'da öyle. Ve Avrupa'daki bütün kulüpler böyle. Bak onu şu anda Trabzonspor Türkiye'de en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Bak takır takır transferleri hallettiler. Niye? Orada bir futbol hafızası var. Yani teknik adam gelse gitse de onlara sevgili Başkan Ertuğrul Doğan'la Zeyat Kafkas kardeşim, onlar onu iyi yapıyorlar. Hem kulübün scout ekibi var hem hocalar kendisi isterse alıyorlar. Ortaklaşa bir paylaşım yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de belli değil mi? Sen şimdi Rasi'ye itiraz edemezsin.
2: Vedat'a.
0: Vedat'a kimse hayır demez. Efendim Luis Suarez'e kimse hayır demez. Melih Demiral'e demez. Yani bu tür oyunculara demezsin. Ama ondan sonrası için tabii ki bir teknik adam, ya belki de teknik adamlarla konuşuyorlar da olabilirler.
1: Evet.
0: Anlaşmayı düşündükleriyle bilgi sahibi olmak için her iki başkan adayı da bu tür şeyler sorabilir. Zaten Aziz Bey açıkladı. Benim futbol aklım var dedi. Doğru. Onlara danışıyorum dedi. Oğuz Çetin dedi. Şimdi Hakan Bey de öyle açıklıyor ama bunlar görünen şeyler Koray. Bunlar için ben fazla bir şeyim yok, itirazım yok. Yani bunlar ne Fenerbahçe'nin santrofor, iki tane santrofora ihtiyacı olduğunu bunu yoldan geçen herkes biliyor. Fenerbahçeli değil sadece, herhangi bir taraftar. Herkes biliyor. Şimdi bir stopere ihtiyacı olduğunu biliyor. İki başkan adayın da zaten önceliği bunlar seçime kadar.
1: Ama şimdi mesela orada Mehmet sana sorayım hadi Bursa'da.
0: O donatım işini hoca geldikten sonra yapabiliyor.
1: Stoper tamam. Santrfor ihtiyacı olduğu da tamam ama şimdi Santrfor var, Santrfor var. Yani
0: ama isimler
1: belki hoca diyecek ki ben mobil tarzda bir Santrfor istiyorum.
2: Yok,
1: belki biri
2: noktada...
1: diyecek ben daha iri yarı bir nokta pivot Santrfor istiyorum.
2: Ya incidici konuşmak değil ama sonuçta Sidik Şerif de sezon tamamladın. Yani bahsettiğimiz oyuncuların hepsi Sidiki Şerif'in önünde hocam neyin fikir beni konuşulan isimlerin hepsi çok iyi. Ben bir tek biraz Hakan Çalhanoğlu hani hep Galatasaraylı olduğunu vurgulaması, milli takımımızdaki pozisyonu ve de Fenerbahçe'nin o bölgesinin kalabalık olması. Yani Kante Gündüz işte İsmail Yüksel'e yer yok. Yani bir tek ona ben bir acaba hani tamam seçim yatırım heyecan olur vesaire ama onun dışındaki diğer bütün isimler bence her teknik adamın
1: kabul edeceği isim.
2: Ceko da İsmail Kartal öncesi miydi hatırladığım Ali Koç transferi açıklamıştı. Ryan Kent oynatmadı İsmail Kartal. Ryan Kent de aynı şekilde önceden transfer olmuştu.
0: Bazı transferler İsmail oluyor. Kartal haksızlık yapmayalım. Ryan Kent oynayabilecek düzeyde olsaydı o dönemleri ben de çok
2: zaten
0: yadırım.
2: Sonrası kayıp
0: zaten
2: hocam.
0: Oynatırdı. Yani yönetim aldı ben oynatmıyorum.
2: Yok değil.
0: Öyle tabii. Bir mantık asla İsmail Kartal.

0: Gütmez.
1: Ha, evet. Kol kırındı. Uçup kaçmadı kariyeri Fenerbahçe'den sonra.
0: Evet.
2: Şimdi bu soruyu Nasri Doğru Söz soruyor izleyicimiz. Az önce dediğim gibi yine akla gelen sorulardan birisi. En azından Fenerbahçeliler, öyle bakanlar da var. Şenol Hocama ve Mehmet Bey'e soruyorum. Hakan Safi Bey kazanamazsa anlaştığı futbolcular ne olacak? Hakan Safi kazanamazsa Aziz Bey bu oyuncularla kontak kurabilir mi? Saygılar demiş. Bu soruya ben şöyle ek yapayım. Dengelemiş olalım. Aziz Bey'in anlaştığı oyuncular içinde. Yani iki taraf birbiriyle daha sonra seçimden sonra işbirliği yapar mı? Bu noktada merak edilen yerlerden birisi bu. Örnek veriyorum. Merih'le anlaştıysa Aziz Bey Merih'i alabilir mi? Veya işte Vedat Muriç'le Fenerbahçe anlaştıysa Aziz Bey, şayet isterse Hakan Safi ve yönetimi için bu transferi tamamlar mı? Madem Mehmet, bir birlikten bahsediliyor.
0: Mehmet versin önce cevabı.
2: Gerçekçi buluyor musun? Yani yaparlar mı sence?
1: Yok, çünkü ikisi de çok oyuncuyla görüşüyor. Bence kendi ekibinin, işte Oğuz Çetin sonuçta Aziz Yıldırım'ın şu an için futbol aklı, onunla bir yol haritası çizecek. Ona göre teknik direktörüne verilecek. Hakan Safi başka bir teknik direktör tercih edecek. Yani zaten hani hocam tabii ki tarafsız kalıyor. Çok normal. Doğrusu bu, ama ben kendi adıma söyleyeyim. Aziz Yıldırım muhtemelen %99 diyorum. Yani Aykut Kocaman'la zaten Oğuz Çetin birlik beraberlik çağrısı yapması zaten biraz o Fenerbahçe dinamiklerini bilen isimler altında o yapılanmayı kurmaya çalışıyor. Ha, bu arada tabii Hakan Safi'nin bence seçime kadar muhakkak başka sürprizleri de olacak. Sonuçta hani Aziz Yıldırım'ın şu an seçime favori girdiğini biliyorduk. Hakan Safi de zaten bu yüzden çok flash açıklamalarla seçim rüzgarını kendilerine çevirmeye çalışıyor. Seçime katılım da önemli bu arada. Ben yüksek katılımın Hakan Safi'nin, yani genelde yeni adayların, daha böyle genç üyelere hitap eden adayların lehine olduğunu düşünüyorum. Bakalım Fenerbahçe için hayırlısı olsun, ama ben iki başkanın da kendi çizdiği yoldan devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi ben şöyle cevap vereyim Koray bu soruya.
2: Tabii.
0: Yani eğer ihtiyaç duyulan bir oyuncuysa her iki başkan da bence birbirine o jesti yapar. Ondan hiç kimsenin endişesi olmasın. Eğer ihtiyaç duyulan yerdeki oyuncu ise, yani ikisinin de ilk hedefine iki tane santrofor. Zaten belki de örtüştükleri noktalar da olabilir, bilemeyiz. Şimdi bir stoper, ikisinin de anlaştığı bir stoper olabilir, ayrı ayrı görüştü. Neden olmasın yani, ben bunun çok şey olabileceğini düşünmüyorum.
1: Sesli düşünüyorum şimdi. Melih Demiral bu arada Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'den ayrıldı değil mi? Doğru. Ali Koç değildi o zaman.
2: Öyle hatırlıyorum.
1: Tabii Alanyaspor 2010 tabii altyapısında.
2: Melih zaten direkt Portekiz'e gitti.
1: Ama Aziz Yıldırım döneminde hoş karşılanmamıştır. Yani altyapıdan bir oyuncu sonuçta gitti, ama sonrasında Ali Koç dönemi çok üst seviye futbolcu oldu.
2: Doğru.
1: Tahmin edemezsin.
2: Galatasaray'la ilgili bir soru var. İbrahim Bey yazmış. Hemen onu da söyleyelim. Okan Buruk'un teknik ekibini güçlendirmesi gerekiyor. Onun hakkında bilgisi var mı demiş. Yani kendi fikrini belirtmiş ama.
1: İsim paylaşalım.
2: Hatta şöyle sorayım ben. Genişleteyim soruyu. Yani bu arada ben bu konularda biraz daha böyle farklı düşünüyorum. Mesela ben teknik direktörsem bana yardımcı olacak kişiyi başkası nasıl seçebiliyor? Neye göre seçiyor?
1: Dayatma
2: bence bu zaten tartışmalı bir konu yani. Bir dayatmaya gidiyor bence o iş. Sen istemediğin sürece. Ya dersin ki mesela, yani ben evet şu noktada birisi olsun. Örnek veriyorum, maç analizi konusunda tamam, daha genişletelim ekibi dersin. Belki kulüp de sana birilerini
1: sunar. Ama bu çok...
2: Ama dışarıdan nasıl? O müdahil olma biraz daha böyle şey değil mi? Yani işliğine karışma gibi olmuyor mu?
1: Ya bu çok tartışmaya açık bir konu. Ya hocam...
0: Ama önce şöyle sormak lazım Mehmet'e. Öyle bir durum var mı?
1: Hayır, ama beklenti var. Hamleler de olacak. Açıklamaya çalışırım. Yani şöyle, önce aslında sorunun cevabını vereyim. İsmail Garcia, İspanyol yardımcı antrenörüydü Okan Hoca'nın 4 sezon. Onun ayrılma durumu var. Yerine düşünen isim de Tuğberk Tanrı vermiş. 36-38 yaşında Tuğberk. Daha evet, genç jenerasyon. Roma'da altyapıda şampiyonluğu var. Üstüne Avusturya 2. Ligi teknik direktörlük yaptı.
2: Galatasaray geçmişi var değil mi?
1: Galatasaray'da başladı zaten. Daha önce Hikmet Karam'ın Erciyes'i küme tuttuğu sezon Erciyes'e çalıştığını hatırlıyorum. 4 dil biliyor. Bu çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu çok internasyonel. Orada Okan Hoca'nın da mesela en önemli özelliği İngilizce, İtalyanca direkt oyunculara evet, dokunabilmesi. Tuğberk Tanrı vermiş bekliyoruz. Yardımcı ekibe dahil olmasını. Artı bir Mertens'in geri dönmesi için bir baskı var ki Mertens iletişimi hiç koparmadı Galatasaraylı oyuncularla. En basit örnek, Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldığında

0: Barış'ta da konuştuğunu hatırlıyorum Mertens. Yani hep o diyalog vardı. Sezon sonu o şampiyonluk maçını izlemeye geldi Antalyaspor. Bir hani yönetimle oyuncu grubu arasında köprü görevi. Bunlar düşünülüyor. Ben şu noktadayım Koray, yani senin hemfikirim. Dayatma olmamalı ama artık futbol, hani teknikten fiziğe geçti diyoruz. Futbol değişiyor diyoruz. Bence teknik heyetler de çok önemli. En basit örnek gördüğümü söyleyeyim. Türk futbolunun bir numarası kim? Fatih Hoca. Fatih Hoca'nın bir 96-2000'de UEFA Kupası'nı alırken ki teknik heyetine bakalım. Ki o teknik heyetteki isimlerden biri Bülent Ünder sonraki sezon Samsun Spor'la teknik direktörlük yaptı ve Galatasaray'da iki maçta 5 puan aldı yani.
1: Müfit Hoca, Bülent Hoca, bir de kaleci Eser.
0: Bir de finalde en son görevden ayrılırken ki ekibi şu an çok hani Süper Lig'de bir takım devre alabilir. En son bir Levent Şahin gençlerinde bir iki hafta çalışabildi. Teknik heyet önemli. İrfan Sarıoğlu'nu önemsiyorum çünkü neden? Fenerbahçe'de yıllarca çalıştı. Çok iyi hocalarla şampiyonluklar da yaşadı. Elazığ Spor'dan beri Okan Hoca'nın yanında. Yani ben kendi adıma bilemiyorum hani taraftarlar için. Biz çoğu maçı ben en azından Galatasaray'ın bütün maçlarını tribünde izliyorum. Benim ilk fark ettiğim hocam şuydu. Muhakkak siz de Galatasaray maçlarını izliyorsunuz. Okan Hoca Galatasaray'daki ilk sezonu öyle her şey güllük gülistanlık başlamadı. Böyle bir ters sonuçlardı ama. Oyun içinde bir İrfan Sarıoğlu hep kameraya yansır diyaloğu böyle ellerine aldıkları o tahtayla. Yani fikir alışverişinde bulunması benim hoşuma gidiyor şahsen.
1: Ama Mehmet, iletişime kapalı olması. Sen şimdi Galatasaray'ı sürekli izlediğin için o şey algı var sende. Ama bütün takımları izle, hepsinde aynı şey var. Yani bu sen Guardiola'yı görmüyor musun? Hemen gidiyor tık yardımcısının yanına oturuyor, hemen 2 saat konuşuyor. Luis Enrique'ye bak, aynı gidiyor 2 saat konuşuyor. Yani hep dünyadaki bütün teknik adamlar
0: olması gereken.
1: Olması gereken ya, tek başına duramazsın sahanın kenarında. Yani sen bile bir şey söyleme ihtiyacı hissedersin. Ya ben şimdi bu Aspor'un teknik direktörüyüm, sen de yardımcı antrenörsün. Bizim takım olduğumuz, futbol takımı olduğumuzu düşünelim. Ya bakıyorum maç iyi gitmiyor. Ya Mehmet, şuraya bir şey yapalım mı? Ne düşünüyorsun falan. Hemen senin fikrini sorarım, geri bir dönüş yaparsın bana sen. Yapman lazım. Ya ben durdum, bakıyorum kendi kendime sorup kendi cevabımı alamam.
0: Ya bu arada dayanabilir bir şey anlatayım hocam. Son şampiyonluk maçı, Antalya Spor maçı. Oyun bağıra bağıra gidiyor. Antalyaspor 2 kere öne geçti. Oyun bence Icardi'yi de istiyordu bu arada. Okan Hoca dayanamayıp bir tane sanırım orada tercüman olabilir Koray. Maçı izlemesin, ısınsın. Çünkü Icardi zaten öyle çok ısınırken de %100'ünü vermez. Bayağı maçı izliyordu Icardi. Icardi'ye bir dürttüler de ısın, oyuna gireceksin, daha böyle fit gir. Ki girdi, şampiyonluk golü nasılsın, ne yaptık anayi.
1: Yani o sorunun cevabını aslında Mehmet tam olarak verdi. Ama şu var, ne güzel dedi. En güzel dediği şey dayatma olmaz dedi. Anlaşarak tabii ki bir takviye istiyorsa oraya yapılır. O da hocanın istediği bir takviye olur. Yani hocanın benimseyeceği birisi olur. Ya yani Mertens ismi mesela çok doğru bir isim.
0: Okan Hoca ile ilgili böyle eleştiriler oluyor. Olmalı Kore ama sonuçta Okan Hoca bu sene Avrupa'da sınavı geçti. Bir de yani nasıl bir hoca istiyorsunuz? Yani Okan Hoca'nın tarzı zaten oyunculara özgürlük tanıyor. Sağ dışı için de geçerli, özel hayatlar için de geçerli. Bu sistem seni 4 senedir şampiyon yapıyor baktığında.
1: Hangi birimine hoca istiyorsun?
0: Değil mi? Yani ya çok böyle...
1: Yani ona yardımcı antrenör mü, performans antrenör mü, analiz antrenör mü?
0: Ya da hocam şöyle şimdi...
1: Taktiksel antrenör mü?
0: Şöyle söyleyeyim, bu kalp kırmak da değil. Ben Prandelli antrenmanı da izledim. Tudor antrenmanı da izledim. Fatih Hoca antrenmanı da izledim. Okan Hoca. Yabancı teknik adamlar bir kere antrenman konusunda Türk teknik adamlarla kıyaslayacaksak daha kafa yoruyorlar ama her şey antrenmanla bitmiyor. Orada oyuncuya dokunabilmek, iletişim ve işin planlama, programlaması. Galatasaray Okan Hoca ile hep doğru zamanlarda form ivmesi yakalıyor. Yoksa evet hani işin taraftarın ben neyi ima ettiğini aslında anlayabiliyorum biraz. Biraz daha hocam daha fiziksel olarak yıpratıcı antrenman yapılsın isteniyor.
1: Hocam
0: daha, işte. Ama öyle de sezon bitmiyor. Sen yani Galatasaray biraz teknik oyuncularla da işi götürmeli.
1: Hocam işte antrenmana kadar eğer iniyorsan sen oradaki teknik adamın antrenman bilgisine inanmıyorsun. Yani o da tabii doğru bir şey değil, çok yanlış. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eskiden bak şimdi o zaman geliyor. Hep nostalji olduk bu akşam Koray.
2: Ne önemli değil.
1: Şimdi hocam, eskiden bu iş böyle değildi. Eskiden bu kadar bilgiye dayanılı bir çalışma yoktu. Hep insanlar Avrupa'da bir modaya çıkardı, Türkiye'de bir tek işte federasyonun o zaman Gündüz Hoca'ydı rahmetli. O alırdı, diğer teknik adamlara çalıştırırdı. Ya bir sezon başı biz

0: Uludağ'a gittik. Özkan Hoca bize öyle bir antrenman yaptırıyor ki biz onu tabii antrenör olduktan sonra, tabii o da daha sonra antrenman bilimi değişti. Ya günde 3 tane antrenman yapıyoruz. Sabah 7'de kalkıyoruz. Antrenman yapıyoruz. Geliyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Onda antrenman yapıyoruz. Akşam 5'te. Uludağ'da bir de hep koşuyoruz. Hiç top yok. Abi hoca bir şey, bir model bulmuş. Döndük İstanbul, 3 tane hazırlık maçı yaptık. Trabzon'a bir şey yaptık. Hoca ayrıldı, Mehmet, rahmetli Mehmet Ali Bey işte son verdi, ayrıldı. Ya yıllar sonra biz antrenör olduk. Başkaları antrenör oldu. Hocayı kendine geliştirdi. Ya şimdi ben antrenör olduktan sonra bir aura, bir koşular vardı. İnsanların kolay anladığından anlattım. Bunu koştuğun kadar hemen dinlenme verecek. Dinlenme vermesen araba motor yakar derler ya. Evet. Oyuncu da yakıyor. O onu yapmıyordu. Biz gidiyoruz, geliyoruz, al dambulları, çık kafaya vur, dinlenmeden bir daha, dinlenmeden bir daha. Halbuki motor yanıyor. Bir de su içmeyin, şişersiniz, dalanın şeyle, öleceğiz. Yıllar sonra hocaya dedik ki bir gün, ya ben değil, Sade abi vardı bizim altyapıda antrenör. Tekelioğlu, o da hoca oldu. Ya hocam dedi, ya sen bize dedi ne yapmışsın dedi, ya bitirmişsin. Adam akıllı ya, hazırca. Evladım dedi, bilgi vardı da biz mi faydalanmadık? Cevaba bakar mısın? Yani teknik adam bu. Oradaki yanlışını biliyor. Ama o zamanki bilgi diyor o yönde. Bilmiyorsun ki.
1: Doğru.
0: Şimdi ama artık her şey bilimsel olarak, bir oyuncunun antrenmanda bile yorgun olabileceğini makineden öğrenebiliyorsun. Tabii. Bu kadar net söylüyor. Sen diyor devam edersen lifin kopacak veya oranın sakatlanacağını söylüyor sana. Yani onun için şimdi her şeyi artık teknolojiden de yardım alabiliyorsun.
2: Hocam geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ni kazandı PSG. 40 maçı geçmemiş oyuncuları, as oyuncularını kastediyorum. Final maçında Dembele'yi, Kvara'yı oyundan alabiliyor hocası. Çünkü tamamen rotasyonu genişletmiş artık. Tamamen her şey çok kafa yoruluyor. Onu Luis Enrique 2 sezondur mükemmel gösteriyor herkese.
0: Ya hocam imkanlar verilirse, birçok teknik adam bu işe kafayı yorduğu zaman, elinde de iyi bir kadro varsa yaparsın. Abi şimdi bana sen uç örnek veriyorsun. Luis Enrique diyorsun, Guardiola diyorsun. Luis Enrique Paris Saint-Germain'i
2: Mbappe'yle olamadılar.
0: İnşa etti, tabii. İnşa etti. Yıktı, yeniden yaptı.
1: Orada Melih konusuyla ilgili sıcak bir gelişme var. Birazdan onu vereceğiz. Söyleyelim. Araya da bir böyle az sonra bırakmış olayım. İyi. Sizin Kastamonu kampı var. Asıl antrenman bilimi odur.
0: Aa, bravo Vengloş bak.
1: Deniz kenarında etrafınızda vatandaşlar
0: Doktor
1: var.
0: Doktor Vengloş bak. İngiltere'de Aston Villa'dan gelmişti bize. Muhteşem bir adamdı. Sonra UEFA'da antrenör biriminin başına geçti. O Siyek de öyle oldu, oraya geçmişti. İkisinden de ben milli takımlarda çalıştığım için deplasmanda hepsini görürdüm. UEFA'da buralarda adam var ya, antrenman bilimini on numara yapan bir adamdı Vengloş. Doktor şeyini, ünvanını İngiltere'de antrenörlük tezinden dolayı almış adamdı.
1: Doğrudur hocam. Ne durumda o şey? Güvenden rica edelim, yönetmenimizden ekrana bir verelim. Merih Demiral, Hakan Safi açıklama yapmıştı ama El Ahli'den bir paylaşım geldi. Hemen saat 23.22'de yaptılar bu paylaşımı. Yani yaklaşık 7 dakika önce El Ahli'nin paylaşımı, Merih Demiral'ın kupalarla birlikte fotoğrafı ve şu diyor mesajda da, Merih Demiral baştan sona El Ahli'li. Yani Hakan Safi'nin bu akşam yapmış olduğu açıklama, biz seçilirsek Merih Demiral Fenerbahçe formasını giyecek açıklamasından sonra El Ahli böyle bir paylaşım yaptı. Merih Demiral baştan sona El Ahli'li. Yani bu 2029 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncularını biz bir yere bırakmıyoruz mesajı herhalde.
0: Merih yeni uzattı. Devre arasında uzattı. Demek ki kulüple bir görüşme olmamış, Merih'in kendisiyle bir görüşme olmuş. Eğer Hakan Bey öyle diyorsa öyle olmuş demek. Kulübün bir herhalde bilgisi yok ki böyle bir açıklama yaptı.
1: Ya bir nevi yanıt vermişler aslında, değil mi?
0: Bilemiyorum. Yani bu işler mesela Mehmet'e soracaksın mesela.
1: Mehmet,
0: bu
1: gazetecilik sen nasıl
2: okuyorsun? Şeye baktım. Maç sayısına baktım bir kere.
0: Beni bu işlere karıştırma.
2: 32, 44, 76, 21 daha. Nereden baksan yani 3 sezon 100 maç. O çok iyi yani. Çünkü Suudi Arabistan'a gidip oynamayan çok oluyor. İşte en basit örnek Jose de Souza'yı hatırla. Yani bir kere Emir'in bizler şaşırmıştık, evet, o yaşta Suudi Arabistan'a gitmesine, ama takımında zaten maç sayısını çok arttırmış, sürekli oynuyor ve seviyorlar Meri'yi. Evet. O yüzden de ben şaşırmıyorum. Ha şu

0: önemli. Hakan Safi'nin, Meri Özel'in de.
1: Hakan Bey de böyle soldaki Hakan Safi'nin evet. Yapmış olduğu açıklama sırasında kullanılan görüntü. Sağdaki de El Ahli Kulübü'nün bu açıklamadan sonra, yani bu akşam yaklaşık 10 dakika önce yapmış olduğu paylaşım.
0: Ya Fenerbahçe yerli oyuncular üzerinde bir kabuk değişimine gidecekse Meri orada önemli bir yapı taşı olabilir. Kaptanlık yakışır Meri'ye. Şimdi Mert Hakan olmaz Fenerbahçe'de kaptan. Bunu kabul edemeyiz. Son bir yılda yaşadığı sıkıntılı süreçler var. Yani onları bir kenara ayırıyorum. İş evet. biraz performans vereceksin. Takım içinde kendini kabul ettireceksin. Meri lider oyuncu. Bu gerçek. Yani o zaten genç yaşından beri o karakteri var.
2: Zaten milli takımda da sahaya koyduğu performansa bakarsa
0: Hakan yani Çalhanoğlu olduğu için takamıyor Pazuvan'da ama o da lider, oyun için
2: çok lider. Lider. Oyun Bakalım. İçinde agresif.
1: Bu süreç nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.
2: Keşke Meri Fenerbahçe'de olsa.
1: Tabii canım, milli takımın da değişmez oyuncusu. Gayet de başarılı bir stoper. Fenerbahçeliler ister herhalde Meri'yi zaten diye
2: kim
1: düşünüyorum.
2: Kim istemez genel... ki ya? Meri'yi şu anda kim istemez ya? Herkes ister.
1: Bu peki yani böyle bir şey olamaz paylaşımı mı, yoksa bonservisi hazırlayın
0: bon paylaşımı servis mı? Bonservis canım, bonservis. Suudi Arabistan'da oyuncu sirkülasyonu çok oluyor. Koray, sonuçta hani bu küçümsemek değil ama bahsettiğimiz oyuncu stoper. Yani Suudi Arabistan'dan böyle bir tap yapan, her maç gol atan, asist yapan bir forvet hücum oyuncusunu çıkarman belki zor. Bir stoperi alırsın parasını verdikten sonra.
1: Evet. Ama sıcağı sıcağına hemen olaya müdahil olmuş Suudi Arabistan ekibi.
0: Bu da sosyal medyayı takip
1: çünkü
0: ediyorlar.
1: Çünkü mesela sessiz kalmaları bu haberlerin daha çok yayılmasına, sonuçta Suudi Arabistan'da da El Ahli taraftarı da var. Orada da gündem oluyor anında bu tarz haberler. O yüzden onlar da hemen çabuk bir reaksiyon göstermiş. Bilmiyoruz Hakan Bey El Ahli ile görüştü mü görüşmedi mi, belki önümüzdeki süreçte, bence hele ki yani bu paylaşımdan sonra muhakkak detay verecektir. Veya illaki kendisine sorulacaktır hafta sonuna kadar diye düşünüyorum. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Birlikte göreceğiz. Bir mini yarışma yapalım mı? Hazırlandınız mı?
2: Ne yarışması? Şuradan top getir de onu, Mehmet'le yarışalım.
1: Mehmet'in şansı olmaz hocam top getirirsek. sen üst düzey bir yetenek olduğun
2: yok,
1: için.
2: Yok, bu aramızda yaş farkı. Ben vuramıyorum ki artık topu.
1: Mehmet de kötü futbolcu.
2: O demin gördüğün vuruşları geç.
1: Ben kimim diyelim, hadi bir tane yapalım.
0: Hocam sizin döneminizden bence öyle hissediyorum.
2: Ne o?
1: Soru
0: bence öyle hissediyorum.
2: Bu akşam sürpriz doldurmuşsunuz, bakalım hayırlısı.
1: Hocam baştan bilerek gönlünü aldık ki buralarda zorlanırsam bize kızma diye.
2: Ne hiç, asla, ben size kızım, siz benim sevdiğim kardeşlerimsiniz ya, olur mu öyle şey? Hepiniz pırlanta gibisiniz.
1: Şimdi ilk madde, bu da son dönemde moda oldu bizim editörlerde. Coğrafi bilgiler veriyorlar. Lamalar, lama hayvanı yani, genellikle ülkemde yaşar. Bu birinci ipucu. İkinci ipucu, Avrupa'da ilk transferimi Almanya'ya gerçekleştirdim ve Bundesliga'da bayağı yer edindim. Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Jupp Heynckes gibi teknik adamlarla çalıştım. 2001-2002 sezonunda 7,5 milyon euro transfer bedeliyle kariyer rekorumu kırdım. Son ipucumuzda Fabian Ernst'te 31 maçta aynı takımda forma giydim. Ben kimim?
0: Ernst Schalke ile Werder Bremen. Schalke'si kesin vardı. Werder'i var. Bayern ne olacak? Jupp Heynckes'te Guardiola. Zaten Mourinho Bundesliga diyorlar.
2: Mourinho nerede?
0: Mourinho hocam Inter öncesi Chelsea.
2: Oradan gitmeyelim. Lamaların çünkü olduğu ülke. Afrika'dan bir oyuncu bu.
1: Afrika değil. Hadi ben çok uzağa gitmeyin diye şey yapayım.
0: Zor soru, güzel soru.
2: Lamalar ne? Güney Amerika.
1: Evet hocam.
2: Bak oradan gidelim, ama sana yardımcı olurum. Bu konularda uzman sensin.
0: Ya ben bir tane oyuncu aklıma geldi.
1: Söyle bakalım. Yani.
0: Chelsea'de Mourinho ile denk gelmiş olabilir. Yedek forvette.
1: Kim?
0: Guerrero.
1: Değil.
0: Diğeri dur. Bir tane daha vardı. Bulacağım. Bremen'de Pizarro.
1: Bravo. Mehmet Özcan'ı İki tebrik tane. Ediyoruz.
2: Bak ne güzel. Abi.
0: Hocam verdi.
1: Claudio Pizarro.
0: Ama yani Amerikalı.
2: Oradan gitmek.
0: Guerrero nereydi? Pizarro neydi? Unuttum. Şili'li miydi?
1: Peru için söyledik
0: Peru.
1: Ama İtalya vatandaşlığı da bulunuyor. Lamalar genellikle ülkemde.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şu oyuncu 39-40 yaşına kadar oynadı Koray. Gitti geldi sürekli.
2: Koray bunu Mehmet

0: Fenerbahçe'den başka da kimse bulamazdı.
1: İlk transferi Werder Bremen'miş Almanya'da. Avrupa'da ilk transferimi Almanya'ya gerçekleştirdim. Bundesliga'da bayağı yer edindim maddesine karşılık. Onu söyleyebiliriz. Bayern Münih, Chelsea, Bremen'den Bayern Münih'e.
2: Tekrar Bremen'e. Hep Bremen'e. Gidip dönmüş hep. Öyle ilginç bir kariyeri var.
1: Evet.
2: Ama çok yani 40'a yakın, 38-39'larda oynuyordu öyle hatırlıyorum.
1: Bravo Mehmet. Bildin.
2: İki forvet.
1: Ama bir Güven Mengü yukarıda bunu hemen bildi. İmkan olsa da bizim yönetmenimiz Güven'i de bir gün burada bir yarışmaya sokup çıkarsak.
2: Iyi. Güven'in basketbol bilgisi çok iyidir.
1: Güven inanılmaz.
2: Güven izliyorum. En son bugün yani Bahçeşehir'in bir 22 numara inanılmaz bir oyun kurucusu mu artık o?
1: Güven'e de söylüyorum, Güven Mengü'ye de yönetmenimize. Şu an herhangi bir Türkiye'deki basketbol programında hiç sırıtmadan çok rahatlıkla yorumculuk yapabilir. İnanılmaz.
2: Ben abi. Ben de şu ya Koray, futbol yoksa izliyorum. Hani itiraf edeyim. Şeyi de izledim, Fenerbahçe iki maç geriden gelip kazandı Efes'e karşı. Evet. 18 sayıdan hocam. O son topları falan izlemeyi seviyorum aslında.
1: Olay ne diyormuşsun bu arada demin?
2: İnanılmaz oyuncu. Güven ona evet. Hemen Galatasaray'ı istiyorum söyledi. Öyle izliyorum Koray, yani kusura bakma. Futbol mu taraftarı mantığıyla izliyoruz yani. Şu oyuncuyu Galatasaray'a alsınlar diyorsun izlerken.
1: Doğru. Galatasaray demişken şu Kamavinga meselesini bir açalım mı Mehmet?
2: Ya zor Koray, yani tamam.
1: Bu şu anda gerçekten için hedefinde var değil mi? Dursun Özbey'in hayali Kamavinga gibi, böyle bizim de haberlerimizde var yani hatta. İsterseniz hatta o haberi de bir kısa izleyebiliriz. Şöyle, Başkan Dursun Özbey'in çok istediği ve İspanya devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı konuşuluyor. Haberin detaylarına bir bakalım.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, orta sahaya Eduardo Camavinga'yı transfer etmek istiyor. Başkan Özbek, Fransız yıldız için ilk adımını hafta sonunda Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçiminden sonra atacak. Real Madrid başkan adayı Florentino Perez'in teknik direktörlüğe getireceği Jose Mourinho da Camavinga'yı kadroda düşünmüyor. Galatasaray yönetimi bu detaylar doğrultusunda öncelikle 23 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Eduardo Camavinga, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir takıma giderek kariyerinde yeniden çıkışa geçme hedefinde. Geçen sezon Real Madrid'de 43 maça çıkan Camavinga, takımına 2 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.
1: Eduardo Camavinga, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında diye söyledik. Sence
2: doğru, hani Galatasaray'ın
1: gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorsun?
2: Ben çok çok düşük olasılık görüyorum. Yani tabii ki Osimhen'in bonservisini almış bir kulüpten bahsediyoruz. 75 milyon euroya Napoli'den. Galatasaray o eşiği atladı artık Avrupa'da. Her oyuncu için cazip bir kulüp haline geldi ama bir Camavinga Galatasaray kadar, örnek veriyorum işte Liverpool'u, United'ı, bir kere hani Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Premier Lig takımlarının da bence ilgisini çeker. Yani sonuçta tamam Fransa ile Dünya Kupası'na boy gösteriyor. O milli takım havuzuna girmiş bir oyuncu. Artı bir kere Mourinho ile de, bu arada Mourinho da bilmiyorum hocam, tam Camavinga'yı kullanır, sever o tip. Yani mesela Arda Güler'le çok ben böyle uyduramıyorum Mourinho'nun tarzını. Mourinho biraz daha atletizme daha kafa yoran bir teknik direktör.
0: Savunmacı bir teknik direktör.
2: Camavinga'yı yani bence zaten Real'de de kullanmaya çalışacak. Ben de düşük görüyorum ama evet, Galatasaray'ın bir hani yoklaması var menajerler acaba Camavinga'yı, ama olur mu diye bana soruyorsan çok çok düşük ihtimal.
1: Hocam sen ne de nasıl değerlendirirsin?
0: Ya Camavinga için bir kere yani şu, ben teknik adam olsa bana başkan nasıl Camavinga'yı kim hemen al derim. Yani bunu sormaya bile gerek yok Koray.
1: Oyuncu çok tipi olarak bir aslında sorma sebebim.
0: Çok tabii kaliteli bir oyuncu ya. Orta sahada her, bunu var ya 6, 8, 10 her pozisyonda oynadı. Sol ayak klas bir oyuncu bir kere. Onu düşünmek lazım. Yani keşke öyle bir oyuncu
1: getirebilirse hiç
0: ya bir de ya, klas yani şey düşünsene ya, Fransa kadrosuna giremedi. Niye? Real Madrid çok fazla süre alamadı bu sene. 43 maç diyor ama sonradan girdi maç sayısı çok fazla.
2: Sanki sol beke evrilen de bu Tchouaméni miydi yoksa, ikisi de çok yönlü oyuncular var defansları da beke de çıkıyor.
1: Camavinga'yı da oynattı diye hatırlıyorum ben.
0: Camavinga'yı stoper oynatmış olabilir bak.
2: Tchouaméni ikisi çok yönlü. Bir tanesi sol bek oynadığı maçlar vardı.
0: Sol bek şey
2: Tchouaméni mi?
0: Yok.
2: O da şey defans.
0: Münye. Onu oynat. Münye değil mi? Münye var orada. O şey var tabii orta.

0: da kısa çabuk sol ayaklı. Onu oynattı sol bek.
1: Sol bek tüm kariyerinde 31 maçı var.
2: Var mı?
0: Kamavinga'nın. Real'de var mı?
1: Real'de de hemen söyleyeceğim. Real Madrid'de 223 maçı var toplam ama kariyeri en fazla merkez orta saha. 144 maç, 118 maç ön libero, 31 maç sol bek var.
0: Real Madrid'de var mı sol bek?
1: Real Madrid'de hemen var. Oynattı diye hatırlıyorum. Tekrar detay bakacağım şimdi.
2: Yaş var. Olarak da 2000 sonrası sol mu Kore? Öyle biliyorum.
1: 31 falan. Maç Real Madrid'de sol bek olarak.
2: Koray yaşı Kamavinga'nın.
3: Biz
2: kaçırmışız. Kamavinga'nın yaşı 23-24'tür.
1: 23 2002 doğumlu.
2: Tabii daha 25 değil.
1: Yani. Hadi önümüzdeki sezon.
2: 25 değil. 25 değil yani müthiş olur keşke. Tam rüya hani Osimhen gibi bir etki bakarsan böyle bir oyuncu alıp Galatasaray orta sahası.
0: Şey değeri kaç para satıyor?
1: 50 milyon euro civarı piyasa değeri de şey artık yani Kamavinga'yı alıyorsan Osimhen'den sonra Kamavinga yani artık bu hep klişedir ya bu ama artık klişenin ötesine geçiyor. Seviyen bambaşka yere geçiyor. Tabii. Yani ben, Real Madrid'de oynayan, süre alan bir oyuncuyu 23 yaşındayken alıp buraya getirmek çok çok büyük ve değerli bir iş.
2: Kamavinga daha şahit tabii olursa. Önde ama ben Juventus'un orta sahası da çok iyi. Keyfen Turan.
1: Evet.
2: Şampiyon Ligi dışında kaldı Juventus. Hani
1: Galatasaray maçında mesela mükemmel oynadı hatırlıyorsan.
2: Size zaten hani seviye olarak çok üst seviye
0: Turan mı Kamavinga mı desen açık ara Turan.
1: Turan mı seçersin?
0: Tabii canım yani. Sen Juventus'un orta sahasının ikinci Galatasaray maçını görmedim. İkinci böyle bir orta saha var mı ya? Makine gibi çalışıyor ya.
2: Hiç fark etmez biliyor musun? İkisi hangisi oluyorsa.
0: Değil mi ya?
2: Tabii canım, ama tabii biraz ben Turam'ın Juventus'un durumundan hani bana. Turam sanki bana daha olabilitesi olan bir transfer gözüyle bakıyorum. İkisi de çok değerli. Ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçlar vardı hocam işte siz de mi bahsettiniz Juventus revanşı. Ben ona Anfield'daki Liverpool maçı tabii. Dağılıp gidiyordu. Bu tip oyuncular dağılmaz. Orta sahanı senin sınıf atlatır.
0: Yani top ayağında tutar, top olarak. Kaybetmez. Dribblingi var. Yani savunması da var bunun.
1: Yani acayip isimler artık konuşuyoruz. Ben bazen şey yapamıyorum ya.
2: Ya 10 numaraya Bernardo Silva, Can Uzun konuştuğumuz isimler.
1: Ya Galatasaray'da artık ya taraftarı ben nasıl mest olduğunu düşünemiyorum şu anda. Ya bir tane oyuncu mesela ya bu da kimmiş diyecek oyuncu kalmadı artık Galatasaray'ın konuştukları arasında değil mi hocam?
0: Yani biz ülke olarak yani bak özellikle yani Galatasaray ve Fenerbahçe yani bu seneki veya geçen sene de söyleyebiliriz. Hani başka bir seviyeye doğru gidiyor bu transferler. Ama burada bir şeyi de unutmamak lazım. Bu kadar açılmamak lazım. Yani tabii biz yöneticilerden daha iyi bilmiyoruz. Şimdi hemen birileri yazar ekonomistsiniz ya, falan diye de ama şimdi diye. Şu bak işin bir realitesi de var ama bunu kaçırmamak gerekir. Şimdi Galatasaray'ın da borcu var. Fenerbahçe'nin de var. Beşiktaş'ın da var. En az olan Trabzonspor. E sen şimdi 20 milyar 25 milyara yakın bunların büyük borçları var yani. Ya bunları bir yerde de kapatmak lazım. Yani bunu alıp mesela Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilir misin? Yarı final, final uçuk bir şey olur. Yarı final oynayabilir misin? Aldığın zaman bunu yarı final oynarsan o zaman sıkıntı olmaz. Bir de öyle bakacaksın değil mi? Yani işin ekonomisine bakmak lazım.
1: İşin sonu oraya.
0: Biz onu gidiyor. Ekonomisi bizi ilgilendirmez. Bize de bir şey söylemeyin. Biz sadece doğru olması gerektiğini söylüyoruz. Yani bu alabiliyorsalar eyvallah. Ekonomisi de müsaitse eyvallah biz orası.
1: Dolaylı diyorum. Yoldan hepimizi ilgilendiriyor aslında. Hiç öyle demeyelim. Taraftarı ilgilendiriyor.
0: Ben şunu onu diyorum yani. Galatasaray'ın en son Mali Genel Kurulu'nda kaç para borcu çıktı?
2: 20 milyarın üstü hocam. Hepsi ama bütün büyük takımlar.
0: Ben de onu Fenerbahçe'nin de öyle.
2: Galatasaray şu an o parayı döndürebiliyor. Çünkü gelirleri Şampiyon Ligi'nden onunla doğru. Paralel forma satışı. Fenerbahçe'de
0: ya muhakkak tabii. Yüksek geliri olmasa bunlara nereden olacak tabii. Ulaşacak?
2: Ama hep yani, şampiyon olacaksın. Hep Şampiyon Ligi'nden
0: 300 milyon euro'nun üzerinde her iki kulübünde geliri var.
1: Ya şey anlamı kalmıyor. Şampiyon olamadığında bütün takım bir anda dağılmak zorunda kalıyor. Öyle bir şey olacaksa ya bu kadar büyümenin de bir anlamı kalmıyor bir
0: şimdi
1: yerden.
0: Şimdi yukarı
1: sonra.
0: Doğru çıkarken bunları hoş görebilirsin. Ama bir kaybettiğin zaman bunların parasını ödeyemezsen tabii. Sıkıntı olur o zaman. Çok yüksek. Şimdi Fenerbahçe'nin bakıyorum en düşük transfer etti oyuncu 5 milyon euro ya. Ya Galatasaray'ın herkese öyle. Ya ne oluyoruz doğru. yani bu kadar bilmiyorum. Tüketim toplumu haline döndük. Üreterek de bir şeyler elde etmek lazım. Burada Fenerbahçe'nin büyük yanlışları oldu. Ürettiği 2 tane 3 tane futbolcu üçünü de sattı işte. Ferdi Kadıoğlu her ne kadar

0: Hollanda'dan gelse de Yusuf, ondan sonra Arda. Üçünü de sattı. Yani bu da enteresan bir şey. Şimdi madem şampiyonluğu bu kadar istiyorsun, ürettiğin oyuncuları satma.
1: Türk toplumu sayı... dediğin zaten her alanda öyle olduk ki. Şu an geçen muhabbetin
0: yani bizim alanımız futbol, bak, bizim alanımız futbol olduğu için Koray, tabii, biz kendi alanımızdan bahsedelim.
1: Hayır, hayır, son sayfadayız şimdi. Son dönemin modası var. Herkesin elinde termos var. Markasını vermeyeyim. Farkındasın değil mi? Yani geçen düşündüm ya, ben uzun yıllardır mesela kurumsal şirketlerde çalışıyorum. Hiç termos ihtiyacım olmadı benim. Şimdi ama herkesin elinde termos görüyorum ve herkes de alıyor. Şimdi ben eskiden termosu bir tek pikniğe giderken falan hatırlıyorum. Yani o da çay kahve koyulurdu işte. Evden çıktın soğumasın vesaire diye. Şimdi herkese bir termos alma ihtiyacı var. Yani bir...
0: Niye olmasın? Niye... Senin oturduğun yerde kahve kaç para?
1: Tamam.
0: Hiç gideceksin bir kafeye, kahve içeceksin.
1: Doğru.
0: 200 250'den aşağı değil.
1: Yani ama
0: evde alıyorsun bir paket kahve, yapıyorsun termosa koyuyorsun 200 lira bol bol iç.
1: Oradan kaynaklı.
0: Ne yani?
1: Evet, ben hiç kahveyle aramam.
0: Sen onu öyle düşünme.
1: Olur benim.
2: Öyle ya, biraz deko yapanlar da var. Ben Kore'yi anladım.
0: Yok, dekor değil, ciddi söylüyorum sana. Bu biraz şey, bir bizim oralar pahalı ya.
1: Arada biz bir değerlendirelim hocam bunu. Birazdan buradayız.
0: Arada konuşalım.
3: Çıktı Barış Alper orada. Ceza sahamızda.

0: sonrası için.
1: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimiz artık sadece bir maç kaldı.
0: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
1: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
0: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu vuruşta.
1: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
0: Çok güzel.
1: Asfaltta dışarıya.
0: Top dışa doğru koysa.
1: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem, Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hoca, hocanın pası. Aslani kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan, Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan, Kenan geçti ilk rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kerem çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan, Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralarından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Gol! Gol, gol, gol! 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
0: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
0: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4-4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş, kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musi'ye vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musi'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu. Michael Oliver son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar.

çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya kupasındayız.

Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Şenol Uslu Ömer ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Yine gündemdeki haberleri de konuşmayı sürdürüyoruz. Beşiktaş'a da geçiş yapacağız. Galatasaray'ı yine konuşacağımızı söyleyelim. Fenerbahçe'ye dair yine pek çok noktaya parmak bastık ama sorularınız olursa yine onları da yanıtlayacağımızı ifade edelim. Şimdi Beşiktaş'ta da teknik adam arayışları var.
1: Bir yorumcumuz Kartal Yiğit'i tebrik edelim. Ben Kartal abiden öğrendim ismi.
0: Evet, ilk yani ben şöyle, de ondan duydum.
1: Öyle bir hocayı da bilmiyordum açık söyleyeyim. Kartal abi söyleyince İtalyanlıyı bir araştırdım. Heyecan verici teknik direktör Koray. Fena değil yani kariyeri. Tamam öyle top noktalarda değil ama İtalya'da çalışır takımlarda bir dokunuşlar yapmış. Beşiktaş için cesur bir tercih olacak öyle gözüküyor. Bir de tabii Önder Özen faktörü. Önder Hoca da muhtemelen Avrupa futboluyla zaten haşır neşir. Muhakkak onun da hani beğendiği bir teknik. Ben biraz Önder Özen tercih olarak yorumladım.
0: Evet. Ya son dönemde hep böyle aynı isimlerin gündeme gelmesinden zaten sıkılıyorduk hepimiz açıkçası. Yeni yüzler, yeni heyecanlar aranması bence güzel. En azından farklı isimler değil mi? Dönüp dolaşıp aynı hocalardan bahsetmektense biraz arada çeşit olsun, renk olsun bari. Ama
2: çeşit olsun, renk olsun, ondan sonra olan Beşiktaş'a olsun. Yani hep renk geliyor. Son yıllarda Beşiktaş'a hep renkler geliyor ama olan Beşiktaş taraftarının
0: farklı oluyor. Yüzler geldi aslında dediğiniz
2: çok
0: gibi.
2: Çok geldi yani.
1: Hocam ama orada
2: farklı yüzler mi, doğru yüzler mi?
1: Hocam orada şu ayrımı yapalım mı? Ben belki biraz ezber konuşmuş olacağım ama Santos Portekiz. Van Bronckhorst Endonezya kökeni var ama Hollandalı.
0: Evet.

0: artı Solskjaer, Norveç'ten hadi kariyer İngiltere'ye geçti. Ben biraz İtalyanları daha garanti gözle bakıyorum hocam, o defansif futbola hakim olmaları.
1: O zaman ben sana söyleyeyim. Günümüz futbolunda İspanyol teknik adamlar kendini çok aşmışlar. Bak Liverpool bile gitti.
0: Evet.
1: Bournemouth'tan İspanyol aldı. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ni alan kim? İspanyol. Oynadığı finaldeki hoca kim? İspanyol. Efendim sana söyleyeyim, Guardiola. Efendim şeyi kazanan. Yani her yerde İspanyollar acayip bir gelişim gösterdi teknik adamları. Bence eğer tavsiye etmekte mi fayda var? İspanyollar değişik çalışıyor galiba. Yani onlar, çünkü ben biliyorum nasıl çalıştıklarını da yani. Çok onlarla ben milli takımlarda olduğum dönemde, ben A milli takımdan bütün bölümlerinde çalıştım, A milli takım dahil. Onların hafta, yani maçtan önceki gün bile çalışmaları tıpkı bizim eski sistemde çalıştığımız gibi ya. Ya yemin ediyorum, Brezilyalılar onlar. Tamamen topa yönelik çalışmalar yapıyorlar. Öyle bu işler gelişiyor. Yani onlarda gerçekten bir gelişim var. Bir İspanyol acaba daha mı iyi olur? Her takım için, eğer yabancı düşünecekse.
0: Ama işte biz hep konuşuyoruz ya, bizim ülkede yabancı.
1: Sabek Alanya'da Trabzon'da bıraktı Pereira. Yeni bıraktı, gitti geldi Alanya'da. Çok güzel futbol oynatıyor.
0: Portekizli ama tabii İspanya onlar.
2: İspanyol hocalar başarılı olamadı ama.
0: Tam onu söyleyeceğim. Ya da İspanyol.
1: Nasıl olamadı?
2: Kim oldu?
1: Şu anda şey Pep Guardiola.
2: Yok, Türkiye'de. Mesela kim Del Bosque, Aragones.
0: Rijkaard.
2: Yani
0: Rijkaard da İspanya'da çalıştı.
1: Rijkaard
2: yani bir Domenic Torrent geldi mesela.
1: Hı?
2: Torrent.
0: Guardiola'nın yardımcısıydı.
2: Galatasaray'a geldi.
0: Ben sana başka bir şey söyleyeyim. İspanya Ligi'nde çok başarılı olmuş oyuncular da bizde. Mesela bak, hep akla Guiza gelir ama dön Beşiktaş'a bir Juan Fran gelmişti. Hatırla, iyi de oyuncuydu İspanya Ligi. Yine Galatasaray'ın vardı, İspanya'dan getirdi. Giovanni Dos Santos'un falan hep İspanyası vardı. Guiza Fenerbahçe'de akıllara gelecek. Guti geliyor. Yani biraz İspanya, evet hocama katılıyorum bir kere. Örnek ülke, sadece futbol değil, basketbolda da çok iyiler. İşte en son Euroligi de alıyorlardı. Orada yine bir Olympiakos bir hakem kıyayla bence işi götürdü. Voleybol, bireysel teniste falan. Spor ülkesi İspanya. Futbolda da evet o rüzgarı aldılar ama bizim futbol ülkemiz hocam en son Samsun Spor'u bile gösterdi. Alman ekolü bize uyuyor. Bence geçen sene Kayseri Spor, Yakıra 3'te gösterdi. Yugoslav ekolü de uyuyor. Ben İtalyanları da çok negatif değilim. Defansı iyi yaptırdıkları için. Çünkü örnek bu sene Galatasaray Fenerbahçe kıyaslaması yapalım.
2: Evet.
0: Daha çok gol atan değil, daha az gol yiyen şampiyon oldu. Yani
2: mesela
0: Galatasaray...
2: sana bir ek yapayım. Bence kültür olarak da herhalde insan karakteri de birbirine biraz benziyor. İtalyanların bize benzeyen çok fazla huyları var. Bir de mesela futbolcu olarak şimdi düşün. Yunan futbolcular da hiç burada
0: tabii
2: adaptasyon sorunu yaşamıyor. Çoğundan bayağı performans.
0: İtalya Ligi'nde iş yapmış oyuncular bizim ligde. Bir Thomas'ı hatırlarım. Ben müthiş stoperdi Fenerbahçe, Galatasaray. İtalya'da çok ortalama takım. Hırvat tamam ama hani İtalya'dan gelmişti. İtalya Ligi'nde oynayan oyuncu bizim ligde oynar. Ben biraz hani öyle İtalya Ligi'nde
2: Cornelius'un
0: çok az golü
2: mesela
0: vardı. Trabzon'da uçtu kaçtı.
2: Olmayan. Değil mi? Ciro Immobile.
1: Şimdi bak.
2: O da yaştan dolayı.
0: Döndükten yani sonra da olmadı.
2: Bence o da yaştan dolayı zaten.
1: Mehmet şunu söyledi. Vincenzo Italiano değil mi ismi? Ben de duymamıştım ama sen bana söyleyince Fiorentina ile iki defa.
2: Evet, Bologna ile. Hatta ben şimdi o konuyu oraya getireceğim.
1: Falan oynadı. Evet, buradan duyduk. Ama şimdi Beşiktaş, bir de Zidane ismi çıktı ortaya. Şimdi Zidane Beşiktaş'a hoca olarak gelse o zaman fark yaratır. Çünkü niye? Adam yıllarca İspanya'da oynadı, İtalya'da oynadı. Real Madrid'de şampiyon oldu. Real Madrid'de yaptı değil mi? İki defa mı?
0: Üçleme yaptı hocam.
1: Üç defa şampiyon yaptı. Şimdi
2: ama Real Madrid'den başka bir yerde de görmedik.
1: Çalışmadı değil mi?
0: Biraz ya, Fransa milli Fransa
1: unutmuştur futbolu.
0: Fransa milli takımı.
1: Aykut Hoca için diyorlar ya ama Zidane unutmuyor mesela. Aykut Hoca unutuyor.
2: Doğru.
1: Güncellemiyorlar kendilerini. Bu yorum yapanların hepsi güncelliyor. Bak şimdi ben söylüyorum. Yani futbolla ilgili birileri için bir şey söylüyorlar araştırmadan etmeden. Şimdi Zidane oturuyor evinde öyle mi? Ya hiç futbolla alakası yok.

0: Gelip çalışsa şimdi kim istemez ya Beşiktaş'a? Beşiktaş türbünleri bir kere ayağa kalkar. Mourinho Fenerbahçe ilk geldiğinde aynı etkiyi göstermedi mi? Gösterdi. Yani taraflı tarafsız, iyi ki Mourinho Türkiye'ye geldi. Şimdi Beşiktaş'a bir Zidane gelse ne olur? Sen Beşiktaşlısın mesela. Havaya uçmaz mısın? Uçarsın taraftar olarak. Ya burada ne kadar tarafsızsan da.
1: Evet,
0: ama
1: evet,
0: dışarıda herkesin gönlünde bir aslan.
1: Ben valla Zidane'a şüpheyle yaklaşırım ama ya.
0: Neden?
2: Yok ya Zidane.
1: Başka bir takım çalıştırmadı.
0: İşte buyur bak.
1: Ya Real
0: sen çalıştırdın mı başka bir takım?
1: Tamam, ben ama Beşiktaş'a hoca olmak
0: Ama sen
1: istemiyorum.
0: Şimdi burada yorumluyorsun. Mesela bize moderatörlük yapıyorsun. Birçok yayına da çıkıyorsun. Kendini hep güncelliyorsun ama. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani kendi konularında, futbolcuları tanıma konusunda. Sen şimdi Zidane'ın futboldaki gelişimleri, değişimleri, oyuncuları takip etmediğini düşünebilir misin?
1: Yok.
0: Antrenörlük bilgisini unutmuş diyebilir misin?
1: Diyemem.
0: Bitti o zaman yani. Keşke Zidane gelse Beşiktaş. Ben de sana bu kadar diyorum.
2: Zidane yakışır ya.
0: Hem de nasıl yakışır? Nereye yakışmaz yani ki ya? Dünyada yani son yıllardaki en büyük futbolculardan bir tanesi. Şimdi Maradona'yı dedim ya, bu akşam bir TRT'de bir yarım saatlik bölümünü, çocukluğundan beri olan bölümünü aldılar falan. Ya gözlerim doldu ya, bu kadar muhteşem bir futbolcu olur mu ya? Biz onunla bir de aynı dönemin oyuncularıyız. Sol ayaklı bir de. Yani bana göre öyle bir futbolcu nasıl gelecek bir daha, kolay değil ya.
1: Bu arada tabii Zidane değil de Italiano, Vincenzo Italiano ile ilgili sana yayından önce de söylemiştim hocam. Geçtiğimiz günlerde yayında da yine paylaştım onu.
0: Evet, evet.
1: Kaçıranlar vardır yani, aynı konunun üstünde konuşmak değil ama bu yani, eğer Vincenzo Italiano gelecekse bu zaten konuşulacak bir şey yani. Benim söylemem ne değil, gündeme gelecek çünkü çok ilginç bir şey var. Türkiye'de de çok konuşuluyor bu, biliyorsun. İşte kadro istikrarı, aynı kadroyla devam etmesi takımların vesaire. Vincenzo Italiano'nun böyle bir tarzı yok. Yani 1-11 ile sürekli devam etmiyor. Hatta rakamları tekrar edeceğim şimdi. Fiorentina'da 141 maçta arka arkaya aynı 11 ile çıkmıyor. Aynı şekilde bu bir o döneme ait bir şey mi diye düşünenler varsa şöyle söyleyelim. Bolonya'da da yine aynı şekilde 107 maçın tamamına farklı ilk 11 ile çıkıyor.
0: Ama güzel tarafından bakmak lazım bir de olayı Koray. 141 maç Bologna mı dedin?
1: Fiorentina.
0: 101 maçta
1: Bologna.
0: Bologna. Yani demek ki bu en az 2 sene falan çalıştı takım. En az 2 senesi var. Bu kadar maça çıkmak için en az 2 sene çalışmış olmak lazım. Fiorentina'da belki de 3 sene. O maç sayısı başka ulaşamazsın zaten. Kolay değil. Ama bir devamlılığı var. Bir başarısı var demek ki. Bir de şimdi sen o tarafını söylüyorsun ama diğer tarafı da var şimdi. Ha şu. Bir de biz mesela Galatasaray'da bazı maçlarda rotasyon yapıyor ama çok fazla yaptığı zaman özellikle bizim Levent Düzemen hemen buradan başlıyor saydırmaya. Haklı olarak yani, fazla rotasyon yaptığın zaman, ama oynadığın, çalıştırdığın takımda yani öyle bir iki tane, üç tane yerine koyduğun zaman taraftarın da senin de gönlün rahat edebileceği bir oyuncuyu koyabiliyorsan sıkıntı yok. Kazanıyorsan sıkıntı yok. Devamlı değiştirip de başarılı olamıyorsan sıkıntı var. Belki o değiştirerek kazanıyor. Belki değiştirdiği oyunculardan verim alıyor. Bir de öyle bakmak lazım. Verim alamazsa o kadar uzun süre kalamaz orada çünkü. Yani maç sayılarına göre ben düşünüyorum en az 2 sene, 3 sene gibi görünüyor.
2: Bir de hocam şöyle, bizde tamam iş anormal boyutta ama artık Avrupa'da da çok net bir teknik adam sirkülasyonu başladı. Yani öyle çok 2. seneyi 3. seneyi göremiyor hocalar kolay kolay. Tamam hani Arteta, Arsenal.
0: Tottenham işte ya.
2: Çok Tottenham sürekli. Nottingham hocam.
0: Tottenham bu sene 3-4 mü ne oldu yani? İngiltere'de olacak var. Şey değil.
2: Artık hani Inter yine şampiyon hocaların yeri geldi, gönderdi. Inzaghi şimdi en son Çivu'yu bırakmış. Yani hoca Juventus keza getirdi bıraktı. Allegri şimdi Napoli'ye geçti. Görüyoruz bu kadar teknik adam sirkülasyonun olduğu yerde Fiorentina ve Bologna'daki o çalışma sürelerini ben önemsiyorum. Artı finaller gördü. Biraz gelişme aşamasında bir teknik direktör. Önder Özen'in daha önceki birlikteliği Bilişe'ydi hatırlarsan.
1: Evet.
2: Ki o da Şenol Hoca'ya iyi bir temel hazırlamıştı. Beşiktaş'ın yarınları için kötü olmaz. Onu söyleyeyim ama kısa vadede başarı isteniyorsa orada ne kadar beklenti karşılar? O soru işareti tabii Koray.
1: Yani bu rakamları niye söyledik? Yarın öbür gün geldiğinde ya bu hoca sürekli kadro değiştiriyor diyenler olacaktır illaki. Eğer şayet biterse bu ve öyle olduğunda. Bu şu

0: onun için söylüyorum. Yani her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır derler ya işte. Vincenzo Italiano'nun yoğurt yiyişi bu şekilde. Yarın öbür gün yani adamın özelliği bu, tarzı bu. Onu bilerek yani bu hocaya getirmekte fayda var. Çünkü Türkiye'de en çok yapılan eleştirilerden biri buydu. Hatırlarsınız hatta Jorge Jesus ne demişti? İdeal 11 yoktur. Benim için uygun 11 vardır demişti.
1: Doğru söylemiş. Uygun 11. Uygun 11'i bulmak da bir sıkıntı değil ki, ama uygun 11'i her zaman bulabilirsin.
0: Doğru.
1: Yani doğru bir cümle. Uygun 11'i de o zaman uygun buluyorsan onunla devam etmek lazım.
0: Beşiktaş'ta en büyük eksik ne peki sizce yeni süreçte? Yani ben şöyle bir konu açayım size. Az önce Fenerbahçe için söyledik ya. Ben Beşiktaş adına en büyük sıkıntının Türk oyuncu kalitesinde olduğunu düşünüyorum. Yani Orkun dışında neredeyse o sayı çok az. Belki de mesela nasıl Galatasaray Can Uzun için konuşuyorsa, bence de mesela Beşiktaş yani varını yoğunu Türk oyunculara ağırlıklı, böyle kaliteli Türk oyunculardan yana kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. Aradaki fark oradan oluşuyor gibime geliyor.
1: Beşiktaş'ın da yaptığı aynı şey, kendi oyuncularını satıyor, genç oyuncularını. Semih Kılıçsoy, Demir Ege, bir tane daha vardı şey.
2: Emirhan vardı gitti.
1: Emirhan, bunlar hep bizim genç milli takımda oyuncularımızdı.
0: Emirhan İlkan.
1: Bunları mesela veriyor. Kendi altyapısından yetiştirdiği oyunculara biraz daha sabır göstermesi lazım. Yani ben sorunun, evet, Türk oyuncu eksikliği olduğunu kabul ediyorum. Asıl sorunu onunla beraber bağdaştırırsak yanlış olur. Ben ilk bölümde de programda Fenerbahçe için söylediklerimin aynısını Beşiktaş'ı da araya katarak söylemiştim. Bir, iyi yöneteceksin. Yönetim olarak iyi yöneteceksin. İki, yönetim olarak hocanı da iyi yöneteceksin. Hocan da senin verdiğin oyuncu kadrosunu iyi yönetecek. Yani Beşiktaş'ın zaten bu son dönemlerde Fener'den daha fazla bu yanlışı yapıyor. Üstelik ilk defa bu başkan iki senedir çalışıyor. Biraz daha önce gitti, her sene Beşiktaş'ta kongre vardı, şimdi Fenerbahçe'de oluyor. Böyle olunca da bir istikrar sağlayamıyorsun. Şimdi sevgili başkan Serdar Adalı, evet, direnç gösteriyor, direnç gösteriyor, kalıyor ve kalıcı oluyor. Yani Sergen Hoca biraz daha başarılı olsaydı gönderir miydi? Bence göndermezdi. En azından Türkiye Kupası'nda bir şey yapsaydı, final oynasaydı belki farklı düşünebilirlerdi. Onun için yönetmek çok önemli. Şimdi hoca getiriyorsun, arkasında duracaksın. Nereye olursa olsun. Biz şimdi Mourinho'ya da kızdık, Tedesco'ya da kızdık, ama Tedesco'nun yaptığını mesela hiç kimse yapmazdı. Onu başka takımda olsaydı, o Karagümrük maçından sonra bütün teknik adamlar yönetimler gösterdi. Burada hocayı tutar, kendi arkasında dururken de göndermen gerektiği yerde göndermen de gerekiyorsa gönderiyor. Hepsini birlikte güçlü olmak lazım. Yani taraftarla, zaten Beşiktaş'ın taraftarı o kadar iyi bir taraftar grubu ki, ya Beşiktaş biraz iyi oynadığı zaman bir anda stat doluyor. Doğru, sen daha iyi biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Öyle bir de vefalı taraftar grubu var. Ama işte bu iletişimi iyi kurmak lazım diyorum ya. İyi yönetilmeyen kulüpler hiçbir zaman başarılı olmuyor Koray. Yani sabırlı olmak lazım. Yani en azından bir tarafı düzgün yapmak lazım. Ya bir futbolcu kadrosunu, eğer bir takım geliyor, ya her sene şimdi bakıyorsun, Sergen Yalçın gelmeden önce bir kadro vardı. Sezon başı geldi, 2-3 tane geldi, aldı. Devre arası aldı. Ya Sergen'e bir sene daha şans tanımak lazım mıydı? Onu bilemem, artık gitti. Şimdi yeni birisi gelecek, bunları da mı istek? Ondan önceki senelerde öyle oldu. Şimdi aynı şeyi Fenerbahçe yaşıyor. Başarısızlığın işte nedeni çıkıyor ortaya. Burada doğru olanı kim yapıyor? Galatasaray yapıyor. Doğru olanı kim yapıyor? Son iki senedir Trabzonspor yapıyor. Böyle olduğu zaman da bak, ne yönetimde bir sıkıntı çıkıyor, ne teknik kadroda çıkıyor. İletişim, birbirinden bağlantılı çalışmaları çok doğru bir şey. İşte Galatasaray'da 4 senedir aynı başkan, aynı hoca. Kadro hemen hemen iskelet aynı. Mustafa futbolu bırakmasaydı bak şimdi milli takıma da gidiyor, o olacaktı. Ama ne oldu? Uğurcan şimdi bütün Galatasaraylara ilk baştan soru işareti bakıyordu, doğru mu Mehmet?
2: Bonservisine biraz.
1: Bonservisine kendi acaba Mustafa'ya doldurmuş, şimdi Mustafa'dan daha iyi noktaya geldi Uğurcan ya. Bir de
0: hiç
1: Türk
0: konuşmadık.
2: Şampiyon Ligi'nde Mustafa'dan daha iyi zaten.

0: Yani bir de baktığın zaman yani hep söylüyorum. İstikrar bu işin en önemli püf noktasıdır. Bu yönetim olarak da bunu başaracaksın. Teknik kadro ve oyuncu kadrosu, bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Yani bir yerin, bizim büyüklerin başı kokmuşsa derler, dibi de kokar. Yani eskilerimizin, büyüklerimizin laflarıdır. Yani bir işin başı iyi olursa aşağıya doğru her şey doğru sırayet eder.
1: Doğru.
0: Yıllar önce ben bu lafı mesela neden söylüyorum? Çok sevdiğim futbol büyüğümüz sevgili Alişen'in lafıdır ya. Bir kulübü iyi yönetiliyorsa o kulüp şampiyon olur. Doğru seçim yaparsan kadrolarda, oyuncu kadrosu. İyi yönetiliyorsa şampiyon olur. Her yer için geçerli ya. Bir şirket de böyle. İyi yönetiliyorsa, iyi pazarlıyorsa para kazanır. Bunu yani farklı düşünmemek lazım Mehmet. Yani sonuçta bir futbol kulüpleri de bir işletmedir sonuçta. Bunları geçici sürelerde, bunların sahibi yoktur. Yani sahibi olanlar ayrı. Bizim Türkiye için konuşuyorum. Geçici süre birileri görev alır. O aldıkları süre içerisinde orayı iyi yöneteceksin. Budur. Yönetmediğin zaman genel kurullar olur. Karar verirler. Yönetemediğinden ayrılırsın. Yani senin dediğin nokta en uç noktası. Yani en küçük nokta. Doğru nokta bu. İyi yönetmek lazım.
1: Tabii.
0: İyi yöneteceksin. İstikrarı sağlayacaksın. Ya öyle veya böyle başarılı olursun. Yani bu ben yani bizim inandığımız futbol şekli bu.
1: Evet. Ben kimim daha yapalım mı?
0: Yani Beşiktaş'a bir örnek daha vereyim. Bir kere verdim onu. Ben bunu her sefer veriyorum. Rahmetli Süleyman Sevan'ın gidişatını bir açsınlar baksınlar. Gordon'un 3 sene ikinci oldu, yollamadı. Sonraki 3 sene Gordon'un şampiyon yaptı. Çünkü ilk 3 yılında gençler vardı, altyapıdan çıkmış demin saydığım isimler. Onlar daha sonra tecrübe kazandı. Yıllarca Beşiktaş'ı taşıdılar.
2: Hocam son
0: Galatasaray'da aynı Fatih Hoca döneminde aynıdır. Lafını unutmam Mehmet'ciğim. Galatasaray döneminde, Fatih Hoca döneminde aynı, altyapıdan bir sürü oyuncu kadroya sadık kaldı.
1: Doğru.
0: Yönetim Fatih Hoca'ya sadık kaldı. Yürüdü gitti.
2: Ve o son 25 sene iki tane çok başarılı yabancı teknik direktör var. İkisinde toprağı bol olsun. Daum ve Lucescu. Daum'un da Lucescu'nun da ilk sezon şampiyonlukları yok. İkinci sezon.
0: Ama onlar Türkiye'yi tanıdıkça şampiyon oldu.
2: Zaten ondan sonrası onları alt etmek çok zor.
1: Beşiktaş özelinde Lucescu'nun ilk yılında şampiyonluğu var.
2: Galatasaray'da ilk sezonda i̇lk Fenerbahçe sezonda oldu.
1: Tabii.
2: Sonra Galatasaray'da da oldu. İkisi de müthiş. Yani. Doğum da aynı şekilde. Fenerbahçe'ye geldi, son hafta şampiyonluklar kaybetti ama Fenerbahçe iki kere şampiyon yaptı. Beşiktaş'ı yaptı. Çok iyi teknik rekoru. En son Bursa Spor'da çalışmıştı.
1: Doğru. Toprakları bol olsun diyelim. Önemli izler bıraktılar. Belki o oğlu ileride gelir. Razvan Lucescu da konuşuluyordu ama PAOK'ta kalmayı tercih ettiğini söyledi o da. Bu taraftarı bırakmak istemiyordum. Burada da önemli işler yaptım dedi. Razvan Lucescu. Bir ben kimim daha yapalım mı?
2: Olur.
1: Hocam.
0: Mehmet'e diyorsun.
1: Yok o sana söylüyorum.
0: Uzmanı burada.
2: Hocam ama verdi. Yine ipucu veriyorum hocam.
0: Ben ipucu veririm
1: bu
0: sana.
1: Bu arada evet. Az önce ilk ben kimim de izleyicilerimizin mesajlarını okumayı unuttum. Özür diliyorum. Burada yine son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Şu ana kadar bir kez transfer oldum. Bu da 65 milyon euro bedelle gerçekleşti. Jorge Jesus'la çalışmak keyifliydi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak inanılmaz bir histi. Fakat amacım bu yaz Dünya Kupası'nı kaldırmak. Attığım bir golden sonra Şenol Usta Ömer üzülmüştü. Hocam. Gol attıktan sonra sen üzülmüşsün. Rafa Silva ile birlikte oynamak bambaşka bir duyguydu. Ben kimim?
2: Bir tane oyuncu aklıma geldi. O da kariyerin çok başında süper bir orta saha. Boa Neves, Portekiz.
1: Değil.
2: Değilmiş.
0: Ben değil. Ona niye üzüleyim ya? Bir de öyle bak Mehmet, benim üzüleceğim birini bul ya.
2: Ya o şimdi hocam çok Benfica'dan PSG'ye gitti. Ya şimdi Real Madrid'e yazılıyor. Mesela hayır, o bence 65'tir. Oynuyor.
0: Ben niye üzüleyim onun attığı golü ki?
1: Vallahi birazdan anlarsın. Evet üzülmüştüm diye öyle söyleyeyim sana.
0: Benden ne alakası
1: hocam,
0: var ya?
1: Üzülmedim dersen haber değeri
2: yok,
1: olur.
2: Yok finalde muhtemelen bir Türk vardı. Hakan Çalhanoğlu. Inter'le kaybetti City'ye. Rodri vardı.
0: Jesus da nerede çalıştı peki?
2: Onu bulmaya çalışıyorum. İşte, City'nin oyuncusu olabilir bu.
1: Şenol Usta Ömer'i üzen bu oyuncu kim? Son sayfa etiketine tahminlerinizi
2: City'nin

0: oyuncusu olabilir. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
1: Ruben Dias yazanlar var. Ruben Dias değil.
0: Bernardo Silva
1: değil. Hep Şenol Hocam olabilir. Seni kim üzmüş olabilir?
2: Şimdi bakıyorum da dağıldım. 65 milyon bedelle transfer oldu.
0: 65'lik bir oyuncu düşünüyorum işte mesela. Evet. O Neves öyle. 65 hepsi olmuyor.
2: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış.
0: Rafa Silva ile de Benfica'da oynayacak. Benfica City. Jesus'la da Benfica olur.
1: Hocam seni üzdükten sonra sabah kalkıp işine devam etmişsindir ama. Hayat devam ediyor yani bir yandan da.
2: Futbol konusundadır herhalde yani. Rakip takımlardan birisidir de beni tutmadı.
0: Güzel soru. Ya bu nasıl? Ben ama şeylere çok hakim değilim. Koray mesela şey bir kere transfer olmuş. O da 65. Bu Benfica ya. Benfica City. Doğru mu? Benfica City mi? Koray.
1: Benfica'sı var.
0: Ama City değil diyorsun. City olmasın, Real olsun.
2: Hala oynuyor Dünya Kupası'nı kaldırmak diyor.
1: Evet.
0: Evet dur.
1: Benfica... Hem de ne zaman diyor bak bu yaz bu diyor yaz. Dünya Kupası'nı kaldırmak diyor.
0: Benfica'dan Real
1: var dedim.
0: Benfica'dan Real'e gitsin. Real'de kim olabilir?
1: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış.
0: Tabii. Real
1: İnanılmaz
0: çok kazandı.
1: Bir duyguydu diyor.
0: İki son iki PSG onun öncesi Real. Ha PSG olabilir. Benfica PSG.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Niye gidiyorsun?
0: Şey Vitinha.
1: Vitinha değil.
0: Vitinha vardı. O Neves. Dur.
1: Biraz bekle Mehmet. Biraz mesajlara bakayım. Ersin Kılınç'ı tebrik ediyorum. Bilmiş. İlk bilen o.
0: Vitinha Porto galiba zaten ya çıkıyor. Wolverhampton'da olabilir. Onun çıkış. Kimse fark edemedi.
1: Samet Civelek bildi.
2: Şey. Luis orta saha sol ayak.
1: Değil.
0: Fabian Rizzo İspanya'dan. O Napoli'den geldi.
1: Şöyle söyleyeyim. Seni üzmüş ama sen evde otururken üzmemiş yani seni.
2: Anladım. Bir gol atmış bir yerde üzmüş.
1: Evet.
0: Genç evet. Milli takımlarda hocam.
1: Televizyon
0: Portekiz'in.
1: Başında değildin yani.
2: Ya yok üzerinde. Anladım zaten. Bir genç maçta gol atmış bir yerde.
0: Genç milli takımlarda hocam kim vardı? Portekizli. Ön taraf oyuncusu düşünelim. 65 milyon euro.
1: Hatırlayabileceğim mi?
2: Fabregas mı?
1: Değil.
2: Ha, o şu anda Paris
0: Saint-Germain.
1: 2019'da üzmüş seni. 23 Mart 2019 tarihinde. U19 Avrupa Şampiyonası elemelerinde üzmüş seni hatta. 2019'da.
2: Portekiz'de.
1: Evet.
2: Orada bir turnuva. Evet. Portekiz'de. Dur.
1: Hocam U19 takımımızın teknik direktörlüğünü yaptı.
2: Tabii dönem... Portekiz'de ikinci elit turda orası.
0: İki bil ben o jenerasyondan PSG'de 65 milyon euro koyunca.
1: Şu an PSG'de oynuyor. Benfica'sı da var. Portekiz'de artık çok yaklaşmış olmanız lazım. Altan Bey bildi, Murat Bey bildi.
2: Allah Allah Portekiz'de 3-1 Berke'ydi kaleci bizim.
1: Evet.
2: Berke Özer'di kaleci.
1: Doğru bizim.
2: Yunus oynuyordu o takımda. Ozan Kavak vardı.
0: Bir şey soracağım ya ben PSG'nin son maç 11'ini biliyorum. Due, Kvara, Dembele de Portekiz orta sayıda saydık sana Fabian Ruiz.
2: Ya Portekiz'de
0: Neves, Vitinha onlar genç. Savunması Marquinhos. Marquinhos'un yanındaki oyuncuyu düşünüyorum.
1: Yedekten
2: sol bek.
1: Yedek
2: sol bek mi?
1: Sol bek değil.
0: Yedekten
1: sol bek de gol attı.
2: Mendes.
1: Tavares'i diyorsun sen. Tavares de gol.
2: Mendes
1: attı.
2: Mi?
1: Değil.
0: Geraldo diyeceğim
2: Mendes
0: ya.
2: 2000'ler.
0: O neydi? O anladım. Yedek forvet. Penaltılarda attı.
1: Evet.
0: O adam 65 milyon euroymuş. Vay be. Anladım kim olduğunu ben. Yedek forvet.
2: Nuno neydi?
1: Değil hocam.
0: Yok o.
1: Yusuf Düzgün bildi.
0: Gabriel gibi bildi.
2: Uzun saçlı bir santroforları var. O değil mi? Sonradan oyuna giriyor.
1: Bak Murat Bey ipucu vermiş. Onu söyleyeyim izleyicimiz. PSG'nin arada bir ortaya çıkan yedek golcüsü deyin ipucu olarak demiş.
0: Evet anladım ben ki. O penaltılar da attı ya. Oyuna girdi. Dembele'yi aldı. Kıvara'yı aldı. Benim bir çok
2: uzun saçlı ya. İsmini şey yaptım bak. Daha yeni
1: Gonçalo Ramos.
0: Tamam işte Gabriel dedim. Hakikaten hiç benim çok hafızamda olan bir oyuncu değil.
1: Gonçalo Ramos.
0: Finalde attı mı penaltı Koray? Girdi diye biliyorum. Kıvara ile de Dembele çıktıktan sonra.
1: Sonradan girdi. Elif Hanım da bilmiş. Onu da söyleyeyim.

0: diyelim.
1: Vay be, 65 milyon euro tek transfer.
2: Ama İlginç. Ya çok müthiş bir takımları
0: Benfica
2: var.
0: Benfica ve PSG.
1: Mesela bak şu kritere son oyuncu uyar. O orta saha çok iyi. O zaten 21 yaşında, o Joao Neves. Bir transfer 65, şu an Real alsa 100 mesela. Müthiş oyuncu ama. Bu oyuncu hani 65 milyonluk oyuncu da değil ya Koray.
0: Yalnız şeylere baktım. Şimdi oradan tabii oyuncu seçmek için bir yandan da muhabbet olsun diye hadi söyleyeyim. Yani şu an nerede mesela oradaki Portekizli oyuncular diye, böyle çok üst seviyede oynayan oyuncu çok fazla yok. Ya nasıl diyeyim, mesela Danimarka liginde var. Ondan sonra Güney Kıbrıs Rum kesiminde oynayan var. Yani adam mesela Portekiz U19 oyuncusuymuş. Türkiye'ye karşı Avrupa Şampiyonası elemesinde oynamış ama şu an Güney Kıbrıs Rum kesiminde. Hatta espri yaptım. Bunu espri olarak söylüyorum. Orada da acaba bu oyuncu parlatma şeyleri mi var dedim, yoksa hiç mi tutturamamışlar? Yani takımın çoğu şöyle hiç beklemeyeceğiniz liglerde oynuyor o dönemki oyunculardan.
2: Katılıyorum ama şöyle bir dönem oluyor. Oradan bir iki tane çıktığı zaman yetiyor. Şimdi sadece bir 19'u bir sene düşün. Bir alttan gelen oluyor, bir alttan gelen. Senede böyle bir 19 takımından amili takıma bir tanesi çıkıyorsa yetiyor sana. Her sene bir tane çıktı ama 10 senede 10 tane oluyor. Az bir tabii. Şey değil yani.
1: 2015'te evet. Biz Galatasaray Benfica maçı takip
0: ettik. Bu arada bizim
1: hocam.
0: İçin de öyle. Bizim milli tabii. Takımda da yani işte yanlış hatırlamıyorsam bir Cemali Sertel plan var yine Süper Lig seviyesinde.
2: Ha, onu da ilk ben oynattım milli takımda.
0: Onun dışında Cemali işte Sertel. Berke var. Berke şu an iyi noktada. Diğer arkadaşlarda da öyle. Yani
2: olur
0: çok
2: mu canım şimdi?
0: Seviye gören var mı bilmiyorum.
2: Bizim
0: bu maç özelinde söylüyorum.
2: Berke'nin yaş grubunda Ozan Kabak şimdi var, Yunus var.
0: Ama
2: oynayan.
0: Maçın kadrosunda
1: 2000'li var. 2000'li
2: tabii
1: oyuncu
2: ya,
1: 2000'li var bayağı. Oğuz Aydın da 2000'li.
2: Oğuz Aydın var. Oğuz Aydın'ı da ben ilk milli yaptım.
0: Doğru.
2: Ozan Kabak, Yunus Akgün o grupta bayağı
1: benim
2: var.
1: Öyle bildiğim ya 8-2'ye 9-2 bitmiştik Koray. Benfica Galatasaray Şampiyonlar Ligi U19 takımları maçı. Renato Sanchez. Sonra bayağı kariyer de yaptı. Onu önemli. Bir senede A takıma kaydırdılar. Bayern falan gördü. İyi kariyeri oldu. Lille hatta sanırım Burak Yılmaz oynadı.
0: Evet. Bu logo kimin diyelim o zaman? Bakalım ilk logomuz gelsin. Logolarla aran nasıl Şenol Hocam?
1: Ben bunu biliyorum.
2: Ya bana sorma hiç Mehmet. Sormadın. Ben yardımcı olurum.
1: Bir
2: ben
1: şey
2: burada
1: bir dakika.
2: Asistan koç.
1: Biliyorum diyorum da.
0: Söyle bakalım.
1: Var. Ben ilk Torino diyecektim.
0: Doğru diyorsun zaten.
1: Ama sarıdan dolayı bir sonra şey oldu. Ben kırmızı beyazı gördüm.
0: Ne şaşırttı seni? Üstteki o
1: sarı
0: çizgi mi?
1: Torino'nun çok sarı yok.
2: Bak şimdi. Ben oraya bakıyorum. Orada renkler oradaki şey ekranla buradan farklı görünüyor. Orası farklı uzaklık. Burası da daha iyi. Küçük ekran evet. Olunca renk bak tam bunlar
1: ama
2: kadar net.
1: Ama tebrik ediyorum bak böyle kolay logolar sorun. Bilelim yani. Zor zor
0: bence
1: zor
0: zaten
1: soruyorsun.
0: Zor ya bu. Ben
1: logo zor zaten.
2: 1906 mı kuruluşu?
0: 1906 yazdığına göre öyle hocam.
1: Torino'nun var hocam galiba.
2: 1905, 1907, 1906.
0: Araya Torino sıkışmış.
2: Evet.
0: Torino. Bir sonraki logomuza geçelim. Bu logo kimin?
1: 1992.
0: 1992 yılında kurulmuş.
1: Oo. Türkiye mi?
0: Evet.
1: Şey falan olmasın. Hocamın çalıştırdığı bir takım falan mı?
0: Yok.
1: Yok şey yani neresi? Ya İstanbul
2: kuş
1: içinde.
2: Var ya.
0: Kulüp takımı var mıydı?
2: Var.
0: Hangisiydi sizde?
2: Dardanel ya. Var.
0: Dardanel. Yok Dardanel değil.
2: Sarıyer.
0: Hala Sarıyer Dardanel o civar değil.
2: Kartal.
0: Marmara bölgesi değil öyle söyleyeyim.
1: Ama
0: buna benzer mesela kuş mu? Ya kuş da.
2: Kuş mu bu ya? Onu sordum sana.
0: Kanatlı bir kuş.
1: Bir şey soracağım. Marmara bölgesi değil diyorsun. 6 bölge daha var Koray. Yani biraz fazla ucu açık oldu. Burada istiyorum. Ankara 92'de. Bölgesi mi? Karadeniz mi?
2: 92'de kurulan yeni kurulmuş bu.
1: Ege tarafı mı hocam? Ama...
0: İkincilik beyaz gruptaymış. Veda etmiş.
2: Ankara bölgesi mi?
0: Yani yakın sayılır.
1: İkincilik beyaz kırmızı Muğla geldi. Bursa geldi.
0: Bakayım
1: genel takımlara bakıyoruz.
0: Bizden bilen var mı? Hemen onlara
1: Batman bakalım. Geldi. Gelenleri biliyorum da. Düşenler.
2: Gelmiş veda etmiş.
0: Burak Alkan bilmiş.
1: Yok.
0: Murat Bey bilmiş. Uğurcan Köse bilmiş. Gelsin cevap o zaman. Görelim. Karaman Futbol Kulübü.

0: olsa bunu Haldun Domaç şut diyebilirdi.
1: Giresun'a bulanacak.
0: Bulanacak spor.
2: Haldun abi deyince orası geliyor.
0: Çok büyük kopya verdim ama size.
2: Evet.
0: 1926 yılında kurulmuş. Güzel logo ama değil mi?
1: Çapa. Güzel.
2: Çok.
1: A renkler yeşil ya Giresun'un.
2: İnanılmaz ya, 1926'da kurulmuş. Helal olsun.
0: Vallahi. Tanı beni diyelim o zaman. Bakalım. Kimler var? Bu kim? Aa, Haldun abi izliyormuş, mesaj attı. Hemen bakmamız lazım, bir dakika. Hemen bildim zaten Koray, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Haldun abi uyumuyorsun vallahi, bu saatte bile ayaktasın. Haldun hayatımda abi... gördüğüm en çalışkan insanlar listesinde yani ilk sıraları ciddi şekilde zorlar Haldun Domaç. Vallahi müthiş bir enerjisi var, maşallah diyelim.
2: Haldun abiyle biz gazetecilik yaptık. Ben futbolu bıraktığımda Hürriyet'te o zaman.
0: Evet.
2: Sporu anlattım sana işte, Sanlı abiler falan, Ziya abiler. Haldun abi benim sağ kolumdu ya. Bana, ben bunun gibi çalışan bir adam görmedim.
1: Gazetecilik, akademisyenlik ama
2: bu arada... Bir de hafıza var ya, 10 numara Haldun
1: Futbolculuğu hocam, tamam. Hani Süper Lig futbolcusu diyemeyiz de Sarıyer'de bayağı büyük takımlara karşı olmuş. Ben bir tane büyük bir abiye rastlamıştım. Haldun abiyle rakip olmuş. Bayağı övmüş futbolcunu, savunma oynarmış.
2: Haldun abi de eğitimci ya, ders veriyor.
1: Tabii.
0: Evet.
2: Haldun abi gibi duayenler az gelir var. Haldun abi sevgiler.
0: Evet, Haldun abiye sevgiler.
2: Ne sormuştun sen bize? Haldun abi bu kim?
0: Haldun abi bu kim? Bunu da bilirsen. Bu
2: Ankara Güçlü mü?
0: Çağatay Çıtlak bilmiş, ona da selam.
2: Ankara burada. Güçlü mü bu?
0: Ankara Gücü değil hocam.
1: Nant Mustafa Muhammed.
0: Değil. Türkiye'den bir fotoğraf bu.
2: Bu İsmet Taşdemir'e benziyor ya.
0: Değil.
1: Ankara Gücü
2: yapıyor şimdi, Ankara Gücü'nde onun için sordum.
0: Şimdi kopya vereceğim de sana ama önce bir bakayım müsaadenizle, siz düşünürken izleyenlerimiz ne mesajlar
2: Sarı
0: atmış.
2: Sarı lacivert değil mi bunun forması?
1: Forma Ankara Gücü mü? Ya ama hocam.
2: Ben de ona bakıyorum.
0: Şu an için bilememiş.
1: Yok
0: kimse.
1: Hocam Ankara Gücü değil ya.
0: Hocam az önce ismini saydığın kişilerden birisi bu.
2: E söylemişim o zaman.
0: Az önce, şu an değil, yarışma sırasında değil, yarışmadan önce başka bir şey konuşuyorduk. Gonçalo Ramos cevabından sonra bir konuya girdik yani. Ya
1: Berke dediniz hocam. Oyuncu saydınız.
2: O da bizim topçulardan bir tanesi.
1: Yunus
2: ya.
1: Dediniz. Cemali Serter değildir ya.
2: Çağatay...
0: Şu an saçı böyle değil ama.
1: Kimi saydınız o takımdan?
2: Berke'yi saydım. Ozan'ı saydım. Yunus'u saydım.
0: Evet.
1: Oğuz Aydın.
2: Oğuz Aydın.
0: Bravo. Oğuz Aydın.
2: Zor. En son onu sayıyordum. Mehmet, bravo.
0: Buca'dayken.
2: Buca işte, Buca Spor'dayken almıştım ben onu. Buca Spor'dayken 18 takımını almıştım bunu. İyi hatırlıyorum.
0: Vay be hocam. Kaç kişi birden yani beraber çalıştık.
1: Çok zor. Hiç Oğuz Aydın gibi demezsin.
0: Hiç Oğuz Aydın'a
1: ya.
0: Benzemiyor bu arada. Ha, fotoğrafın blursuz hali bile Oğuz Aydın'a benzemiyor.
2: Bak yani. Benim ilk, değil mi? İlk milli takım hocalım U20 idi. Oyuncular kimdi biliyor musun?
0: Kim?
2: Santofor'um şey, orta saham kim? Selçuk İnan, Burak Yılmaz,
1: Hoca'yı
2: adın Caner şeyde oynadı
1: Nuri
2: o zaman.
1: Nuri Şahinlerle mi?
2: Bu benim saydıklarım şey 85 doğumlar. Caner 87 8, grubunda.
1: 88
2: Arda 88 grubunda.
0: Alanzinho yazmış bir izleyicimiz. Arkada Alanzinho havası var saçta. Nereden buldunuz Yunus Emre, sana da sorayım. Bu fotoğrafı bulmak da mesele. Sizi de ayrı bir tebrik ediyorum yani.
2: Evet, bir ara saçlarını böyle boyamıştı.
0: Yani fotoğrafın bak, netleşmiş hali bile Oğuz Aydın'a benzetemedim, öyle söyleyeyim.
2: Valla şu andaki haline bak, başka bir yüz attı.
0: Doğru.
2: Çıkıyor.
0: Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Tanı beni diyelim bakalım. Sıradaki futbolcu kim olabilir? Bu daha basit.
1: Yok ya, zor bugünküler.
0: Bence de basit diyorsun da hiç basit değil şu anda. Bana
1: zor,
0: da zor
1: çok
0: geldi.
1: Forma çok zor forma.
2: Bu Türkiye forması değil, Türkiye'de
1: Frankfurt falan mı forma?
0: Frankfurt forması be, bravo Mehmet.
1: Kaan Ayhan.
0: Yok, helal olsun.
1: Kaan
0: tebrik
1: mı?
0: Tebrik ediyorum.
1: Ciddi misin?
2: Çok
1: ben
2: tabii ya, geçtik zamanı. Doğru.
1: Düsseldorf diyecektim.
0: Kaan Ayhan.
1: Forma Düsseldorf olabilir ya da Frankfurt'ta oynamış mı?
0: Gömleğin üstüne giymiş. Muhtemelen imza töreni vesaire gibi bir şey bu.
1: Zor vallahi. Biraz bu şansa buldum.
0: İyi buldun ama, tebrik ediyorum. Sıradaki fotoğrafa bakalım. Siz bakarken ben de izleyicilerimizin mesajlarına bakayım.
2: Bu Ozan Kabak ya.
0: Daha kadroları saymadım. Mehmet.
1: Ozan Kabak değil mi?
0: Doğru.

0: Ozan ya. Ozan'ı yaşlandırmışsınız.
1: Ozan Kabak Hoffenheim'da.
0: Ozan var ya, çok kaliteli bir çocuk. Aynı zamanda eğitiminde var ya, bir numaraydı biliyor musun? Derslerini hiç bırakmazdı.
1: Helal.
0: Çok seviyordum ben bu çocuğu.
1: Şimdi milli takımla birlikte Amerika'da.
0: Bu 16 yaşındaydı. Fatih Hoca dedi ki A milli takımda buradan kime? Ozan Kabak dedim, 19'u görmeden sen de oynar dedim. Oynadı A milli takımda.
1: Vallahi Ozan'la ilgili benim hatıram şu. Ozan da altyapıda oynuyordu. A takımda değildi. Ozan'ın ama çok iyi stoper olduğunu herkes konuşuyordu. Yani Galatasaray'ı yakından takip
0: bizim
1: edenler.
0: Bizim milli takımda işte en iyi oyuncularımız da.
1: O kadar çok dinledim ki ben Ozan'ı hatta. Yani Ozan çıktığında hiç şey yapmadım. Ha kesin zaten tutacak diyor herkes.
0: Ozan var ya. Diye yani günümüz modern stoperler içerisinde gerçekten bak, yıllar önce milli takımlarda bile inanılmaz toplu oyuna giren bir oyuncu biliyor musun? Böyle alır seni orta saha gibi driplikten gider. Onu daha sonra biraz değiştirdi ama şimdi tekrar kendine geldi. Çok iyi dripling yapar, topla gider, adam eksiltir falan yani. Kafa topu da çok iyi.
1: Şimdi milli takımda nasıl olacak sizce ikili?
0: Ya ikili hocanın biliyorsun bazı kalıpları var. Başarılı olduğu bir şeyi kolay kolay değiştirmiyor. Yani oradan
1: Melih Abdülkerim midir?
0: Melih, Ozan çok sakatlık geçirdi zamanında. O ara Melih çıkış yaptı. Melih bayağı iyi oynamaya başladı. Çünkü milli takımda gerçekten milli takım ruhunu taşıyan oyunculardan bir tanesi Melih. Melih'i başka bir yere koymak lazım. Demin Mehmet de söyledi. Melih başka bir seviye. Hem sahanın içindeki bir ruh. Ya çocuk böyle iliklerine kadar milli takımı yaşıyor ya. Yani bir seyredin görün. O diğer arkadaşlar, yani Osimhen Galatasaray'da yapıyor ya tribünde falan. Galatasaray yani böyle sanki altyapısından yetişmiyor. Melih de öyle milli takımı duygularından yaşıyor. İliklerine, kanının iliklerine kadar yaşıyor çocuk ya.
1: Şey izledim
0: farklı
1: mi?
0: Bir seviye ya.
1: Melih Demiral'ın YouTube kanalında Demikest diye bir program yapıyor. Samet Akaydın'la Eren'i konuk etti. Bilmiyorum izleyicilerimiz belki görmüşlerdir. Orada mesela bazı diyaloglar var. Eren şey diyor. Yani böyle bayağı esprili, neşeli,
0: güzel. Onu bir televizyon kanalında gördüm galiba bir ara.
1: Eren şey diyor mesela, İspanya maçında diyor, yani bir yandan Yamal'la uğraşıyorum diyor, bir yandan Merih abiyle diyor, sürekli bana diyor direktif veriyor diyor. Ve mesela en çok orada arada yani yakaladığımız yerlerden birisi, Merih sürekli diyor mesela Eren'e çık diye, sürekli mesela offside konusunda diyor inanılmaz, sürekli bana diyor şey yapar diyor, çık çık. Çünkü
2: bir Merih de
1: diyor
2: pozitif.
1: Ki ben diyor bakarken diyor hep diyor bir gözümün ucuyla kenarda diyor bakıyorum diyor, yani offside'ı bozmasın diye. Sürekli müdahale ediyorum diyor. Yani savunma lideri.
0: Aferin Meri'ye. Şey, aferin Meri'ye. Eskiden hep böyleydi. En arkada kaleciler, eğer güçlü kalecilerle oynuyorsan onlar seni kontrol ederlerdi. Ya da en son oynayan oyuncu kalecide. Mesela ben oynadığım dönemde Şen Hoca arkadan hiç ağzı susmaz. Hiç hiç. Kim çıkmıyor, kime diyor falan, adamını tutmuyorsun, etmiyorsun. Arkadan devamlı konuşur ve aynısını Şumayer işte. Aynı. Hiç susmazdı. Arkadan idare. Ya da kim olur? En son adam, kaleci bunu yapamayacak bir şey meziyet görüyorsa en son adam. Şimdi çıkalım aynı zada. İki stoper çıktı, iki bek geride kaldığı zaman ne olacak? Ofsaytı kesiyorsun. Şimdi Avrupa'da en çok ona çalışıyordu. Eskiden bunu biz doğaçlama yapıyorduk biliyor musun? Böyle bir çalışma modeli yoktu. Şimdi bazı teknik adamlar Avrupa'dakiler geliyordu, birilere ip bağlıyordu. Savunmacılara taktik çalışması içerisinde. O ipe göre herkes çıkarken geride kim kalıyorsa o ip onu uyarıp çıkarıyordu. Yani birçok çalışma eskiden evet. Öyle çalışıyordu. Şimdi farklı. Bak büyük takımlara bakın. Savunmadan çıkışlar hepsi birbirine bakarak çıkar. Öyle biri çıkar biri kalan görmezsin. Önde basan takımlarda. Ama bunlar eskiden harbiden doğaçlama bu oluyordu. Mahalle kültüründen gelen futbol anlayışıyla oluyordu. Ve çok uyumluydu bu. Büyük takımlarda çok görürdük. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'da. Samet Beşiktaş'ta, Trabzon'da Necati abi. Ondan sonra baktığınız zaman Fener'e geldiğin zaman Alparslan abi falan. Bunlar önemli figürlerdi. Onlar sana bir komut verdi mi hemen uyarsın. Bütün oyuncular. Ya, kaleciler eğer işin içinde yoksa. Melih de şimdi bravo, tebrik ediyorum. Ve bu Avrupa'da hep böyle biliyor musun? Avrupalı teknik adamlar da hep bunu söylerlerdi zaten bize oyunculuğumuzda. Ha, biz de bunları aynı şekilde teknik adam olmak için sadece kursta aldığın bilgiler yeterli değildir. Çalıştığın teknik adamlardan da bir şey öğreneceksin.
1: Doğru.
0: Bak, başarılı teknik adamların çoğuna bakın, hepsinin bir şeyi vardır yani ideolü vardır. Yani çalıştığı hocalardan muhakkak bir şey kapmıştır.

0: Doğru. Golü koklayanlara geçiyor muyuz? Hemen onu da bir sorayım. Yavaş yavaş bugün golü koklayanlar yokmuş. Ufak ufak bitiriyoruz zaten. Teşekkür ediyoruz
1: Mehmet Hocam. Biz teşekkür ediyoruz Koray.
0: Hocam ağzınıza sağlık.
2: Koray çok teşekkür ederim tekrar. Bu akşam beni çok mutlu ettiniz. Bütün güvene, bütün arkadaşlara, Yunus'a, herkese, ismini sayamadığım rejideki bütün arkadaşlara teşekkür ederim tekrar.
0: Herkes de ellerinden
2: bizi böyle bayağı bir maziye taşıdınız.
0: Ya sağ ol hocam, ne güzel işte. Nostalji de yapmış olduk sayende. Ağzınıza sağlık tekrar. Son sayfanın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski sol çizgide, Alyoski ileri çıktı. Atanasov yerden bir vuruş, dışarı gidiyor. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Elif Elmas da geliyor, Kuzey Makedonya. Alyoski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyoski. Çağlar karşılıyor. Alyoski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Çağlar'la başlatacağız oyunu. Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımızla rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral Şimşir, Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu dışarıya. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Sol taraftan Aral Şimşir'le geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. A Spor Radyo, sporun radyosu.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Keramat Türkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top.

0: önlerinde kaldı. Davidashvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kvara. Tek top geçmedi. Kvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu olayı. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
1: Evet. Öbürü, öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri. Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken

0: Biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1, 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
1: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere şut pozisyonu üst direk gole yaklaştık. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis, haydi Arda. Gol. Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
2: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
1: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Oo. Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazandı.

0: tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti, tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan. Bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Melih! Melih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açıdan, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol. Yunus. 3 oldu 3. Yunus da attı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sen Avusturya maçı demedin mi?
0: Avusturya maçı dedin, Merih Demirel dublesini yaptı, ikinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı.

0: beklentisi var. Walsh penaltı, penaltı, penaltı. Penaltıyı verdi maçın hekimi. Maçın hekimi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe! Ters köşe! Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok, çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Hop. Dışarıda neyse ki. Orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi
0: kalesine. Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay.

0: Bravo Altay.
1: Dani Olmo
0: döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde, Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı, Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok
2: niye
0: haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu. Tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
0: Salih.
2: Müthiş.
0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Ferran Torres. İndirelim artık. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yardıma. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu, savunma girdi araya. Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
3: Çantası çok kötü yere gidiyor.
0: Çok iyi vuruş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu.

0: Batu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda nefis asist. Hemen Arda nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratio. Ratio. Verdi pasını Ratio. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim, Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimiz artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyor doğrusu.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun! Orkun! Orkun! Orkun! Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hoca. Hocanın pası. Aslani. Kaleyi düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Kenan. Geçti ilk rakibini. Çevirdi. Kerem. Düzeltti. Kerem. Çizgiden çıkarttılar. Hatamız devam edecek. Hakan. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralarından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri.

0: 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
2: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4-4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış'tan pas hatası. Musi'ye vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musi'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan. Dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani. Vurdu Uğurcan. Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Korner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya kupasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya kupasındayız.
3: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
4: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
3: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
4: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
3: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Burak Kural ve Ugün Şahinoğlu konuklarımız ve gündeme dair öne çıkanları konuşacağız. Transferde öne çıkanları yine değerlendireceğimizi ifade edelim. Programımız içerisinde A milli takımımızın oyuncularından Merih Demiral'ın Amerika'da düzenleyeceği basın toplantısını da ekranlara getireceğiz sevgili seyirciler. Çok yoğun bir 2 saatlik dilim sizi ve elbette bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar olsun. Hepimiz için iyi yayınlar olsun. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapabiliriz. Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den açıklamalar geliyor. Hemen her gün kongre üyelerine sesleniyorlar. Zaten seçime de çok az bir zaman kaldı. Hafta sonu cumartesi ve pazar gerçekleştirilecek organizasyonun neticesinin ne olacağını da başta Fenerbahçeliler olmak üzere tabii ki tüm futbol severler merakla bekliyor. Hakan Safi dün önemli bir açıklama yaptı. Sporting'in Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Daha önce Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Merih Demiral gibi isimler de yine Hakan Safi ile birlikte adları Fenerbahçe ile anılmıştı. Bu oyuncularla alakalı da mutlaka konuşabiliriz ama çok sıcak olduğu için Luis Suarez gündemi biraz konuklarımızın Sporting'de oyuncu ile ilgili yorumlarını alacağım.

0: sonrasında bu transferde acaba bir problem olabilir mi? Fenerbahçe bu transferi nasıl noktalayabilir? Bununla ilgili de değerlendirmelerde bulunacağız. Bu arada bir transfer gelişmesi var. Sidney Lopez Cabral resmen Trabzonspor'da Bordo Maviller 23 yaşındaki sol beki kadrosuna kattığını açıkladı. En sıcak gelişme bu. Bu resmi açıklamanın ardından Yunus Emre Sel'e daha sonra bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Transferin detaylarıyla ilgili arkadaşımız bizi bilgilendirecek ama Trabzonspor'un transfere son dönemde alışık olduğumuz üzere hızlı giren takım olduğunu da ifade etmek şart. Sezon öncesinde belki de kamp öncesinde transfer işini bitirip yeni döneme en net hazırlık yapan takım olma niyetinde Fatih Tekke'nin öğrencileri, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetimde son yıllarda ağırlıklı olarak bu şekilde işi idare etmek istiyor ve yine genç, yine gelecek vadeden bir isim Trabzonspor forması giyecek. Yunus Emre Sel az sonra telefon hattımızda olacak sevgili seyirciler. Benfica'dan Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katıyor. Sol bek olarak görev yapıyor Sidney Lopez Cabral ama ihtiyaç halinde sağ bekte de ve sağ kanatta da değerlendirilebilen bir oyuncu. Hayırlı olsun diyelim Trabzonspor camiasına. Yunus Emre Sel telefon attığımızda bakalım hangi detayları bizimle paylaşacak. Yunus Emre, söz sende.
1: Teşekkürler Kerem, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Sidney Lopez Cabral'ı önceki gün Trabzon'a, İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrolünden de getirmişti. Şu an itibariyle de bu transferi resmi olarak duyurdu. Trabzonspor açıklanan kamu aydınlatma platformunda açıklanan rakamlara göre Benfica kulübüne 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki satışında da %20'lik pay hakkı Benfica kulübünde olacak. Sidney Lopez Cabral özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin de takımda görmeyi çok istediği bir oyuncuydu. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak ve her yıl için oyuncuya 1 milyon 300 bin avro da ödeme yapılacak. Onu da belirtelim. Sidney Lopez Cabral sağlık kontrolünden sonra İstanbul'dan ayrıldı ve Yeşilburun Adaları milli takım kampına katılacak. O da Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Trabzonspor için bir diğer son dakika gelişmesi olarak da şunu verebilirim. Hemen yayından önce teyit ettim. Trabzonspor'un bir diğer transferi Noah Saviola da yarın saat 23.00 civarında İstanbul'da olacak. O da İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve Bordo Mavili takımla o da 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Muhtemelen cumartesi günü de Trabzonspor Noah Saviola transferini de resmi olarak duyuracak diyebiliriz. Aynı zamanda Metehan Mimaroğlu, Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz'in de kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinin tamamlanması bekleniyor. Tabii transfer çalışmaları bununla da sınırlı değil Kerem. Şu an için özellikle Tsigankov için Trabzonspor çok yoğun bir temas içerisinde. Oyuncuyla büyük ölçüde şartlar konusunda anlaşma sağlandı. Kulübüyle ince detaylar, küçük detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Girona forması giyiyor. Sen de takdir edersin, çok önemli bir oyuncu. Trabzonspor transfer ettiği takdirde gerçekten gelecek sezon hücum organizasyonlarının büyük bir bölümünü bu oyuncu üzerinden de şekillendirmeyi planlanıyor. Bu transferde de çok önemli mesafe kat edildi. Yerli oyuncular konusunda da çok yoğun teması var Trabzonspor'un. Özellikle yerli rotasyonunu da çok fazlasıyla güçlendirecek o bölgede. Yani şu an sayabileceğim gerçekten 4-5 oyuncuyla temas devam ediyor açıkçası.
0: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için. Sidney Lopez Cabral'in transferinden bahsettik ve Metehan Mimaroğlu'nu zaten daha önce söylemişti. Saviolo yine Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazırlandığı bir isim. Ve o gün nasıl değerlendirmek gerekir? Çok hızlı bir başlangıç oldu Bordo Mavili kulüp için.
2: Yani Trabzonspor bunu daha önce şampiyon olduğu sezonun öncesinde yapmıştı. Devre arasında başlamıştı bir sonraki sezona hazırlanmaya. Ve o yazı hatırlarız hepimiz. Yani sezon bitmeden Trabzonspor imza attırmaya başlamıştı futbolculara. Ve takım kampa girdiğinde artık büyük ölçüde zaten kadrosunu oluşturmuştu. Onun da meyvelerini aldı. Şimdi benzer bir yol izleniyor. Ligi 3. bitiren Trabzonspor'da kupayı da aldı tabii ki burada. Büyük bir motivasyon vardı yeni sezona dair ve bunu da sezon daha bitmeden biz Ruslan Malinovski ile Thierry Karadeniz haberlerini görmüştük zaten. Sezon biter bitmez de peş peşe genç oyuncular,

0: Türk kulüplerinde bahsettiğimiz şey vardır ya işte, ya bir sistem inşa etmek, bir yapı kurmak. Bunu da şu an Trabzonspor'un ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Yine var tabii ki işlerinde, yani Göztepe'yi de ben sayabilirim burada. Bu tarz bir oluşumla transferlerini yapan takım olarak. Ama bu gelişim bence çok güzel, diğer kulüplere de örnek olmasını dilerim.
1: Burak Hocam ne dersin? Sezon öncesi bu kadar hızlı bir şekilde yine transferde adapte olmasına, transfer şartlarının adapte olmasına Trabzonspor'un?
2: Düzenli olduklarını gösteriyor. Belli bir plan, program dahilinde hareket ettiklerini gösteriyor bize. Zaten sen de çok iyi biliyorsun, transfer aslında her yerde 1 Ocak'ta başlar. Bosman kuralından itibaren biliyorsun son 6 ay kala bonservisi, daha doğrusu sözleşmesi biten oyuncularla görüşme hakkınız var. Ve yeni sezonda planları, ne bileyim transfer scout ekibinizin belli bir listesi vardır. O oyuncuları artık iyice elemeye başlarsınız. Son 3 aya doğru da son performansları ve sağlık durumlarıyla birlikte short listinizi oluşturursunuz. Trabzonspor da bunu yapmış gözüküyor. Daha evvelden de bu şekilde ilerliyordu. Devre arasında işte geçen yıl yaptığı transferlerde de burada da bu şekilde bir plan, bir sportif akıl önderliğinde, liderliğinde devam ediyor şeklinde görüyoruz. Hem yerli, işte eski elle çaldıkları gibi işte Metan Mimaroğlu, işte dışarıdan Cabral, Malinowski gibi isimler, baktığınızda hep bir düşüncenin, bir planlı çalışmanın ürünleri gibi gözüküyor. Tabii burada scouting, işte daha doğrusu transfer işi riskli işler. Tutar tutmaz o ayrı konu, ama en azından siz elinizden geldiğince doğru tarama yapıp doğru isimlere gittiğinizi düşünüyorsanız zaten yolda da şu ana kadar Trabzonspor'un transferleri birçoğu çok iyi işler yaptı ve Trabzonspor'un bu transfer hakkında bence kendini ispat etti.
1: Trabzonspor tabii kadrosunu yine güçlendirmeye de devam edecek.
0: Altı,
1: noktada
0: 6. transfer değil mi?
1: Bir 9-8-9 transfere süreci bağlama niyeti var Trabzonspor'un. Yani eksikleri giderip biraz kadro derinliğini de arttırma düşüncesi
0: resmen
1: mevcut.
0: Resmen anlaşılanları biliyor. Bir de prensipte daha önce de duyurulan, kulüp tarafından henüz tam anlamıyla duyurulmayanlar var. Bildiğim kadarıyla 6 oldu işte. Yani daha Haziran ayının başındayız ve 6 transfer. Gerçekten yani bu tamamen bir planlamanın, bir futbol aklı olmasının zaten karşılığı. Olmayan yerlerde daha farklı işlediğini görüyoruz bu durumu. Trabzonspor sezon içerisinde zaten eksiklerini bilen bir taraftı. Sezonun bitmesini çok beklemesine ihtiyacı yoktu bu noktada. Bitmeden zaten biliyordu eksiği gittiği nerede. Devre arasında da alamadığı bölgeler vardı. Sezon bitmeden bunun çalışması yapılmış. Bunlar 2 günde 3 günde ortaya çıkacak şeyler değil sonuç itibariyle bu transfer görüşmeleri. Dolayısıyla burada yani takdir edilmesi gereken bir oluşum var Trabzonspor'da. Yeni sezon için yine ligin rengi, heyecanı olacak.
1: Saviolo ile ilgili ne bekliyorsun?
0: Açıkçası hakim değilim. Uzmanı değilim. Ama şöyle ki, Portekiz'den birilerinin kendisiyle ilgili ifadelerine denk geldiğinde ve dün de bir yerde konuşulmuştu bu. Yine bir ortamda tanıyan, yani futbolculuğunu bilen birisi, çok potansiyelli, çok büyük bir yıldız adayı olduğunu belirtiyorlar. Yani hatta örnek verdikleri isimler oluyor ama tabii kariyer aşamasında görmek gerekiyor. Yani çok heyecanlandırıyor Trabzonspor'un bu transfer politikası. Geçtiğimiz sezondan bu sezona yansımalarını zaten gördük işte. Başta olay olmak üzere devre arası Nivu'yu aldılar. Bak çok iyi bir stoper aldı Trabzonspor.
1: Evet, çok potansiyelli.
0: Çok potansiyelli, çok iyi bir stoper aldı. Olay aynı şekilde. Bir önceki sezona döndük, Batagov'u aldı. Yine çok iyi bir sol stoper transferiydi. Wagner Pinya iyi bir sağ bek buldu. Trabzonspor arıyor. Ya arayan buluyor. Bunu gösteriyor Trabzonspor. Çok da para harcamadan kurdu bu kadroyu.
1: Ki bu sene biraz daha sanki kesin
0: biraz
1: ağzı
0: daha,
1: açılıyor.
0: Tabii, biraz evet. Daha, ama 7 milyon bir yerden sonra artık biraz daha üzerine çıkmanız gerekiyor zaten. Şimdi sonuçta her yıl transfer piyasası da güncelleniyor. Rakamlar da buna göre değişiyor ve artıyor. Geçtiğimiz sezon kadrosunu yanılmıyorsam 35-36 milyon euroya kurdu Trabzonspor.
1: Evet.
0: Ya o kadar harcama yaptı. Bonservis özelinde söylüyorum bunu. Şimdi bunun biraz daha tabii ki hedefi arttırırken bunu da arttırmanız gerekiyor. Biraz daha üzerine çıkmak istiyor ama

0: Şimdi Trabzonspor bonservisi verirken bence bir şeye güveniyor. O da 2 yıldır yaptıkları çalışmaların sonucunda 10 transfer yaptıysa bunun 7'sinde, 6'sında, 7'sinde başarılı olan bir Trabzonspor var. Yani transfer zararı etmeyecek bir oluşum ortaya koydu değil mi? Bugün mesela Olay, Batagol, Pinya, Nivo bunların hepsi çok iyi bonservis bedellerine satışı gerçekleşebilecek oyuncular, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Zaten Sayın Başkan söylüyor 6-7 oyuncularına teklif olduğunu. Şimdi dolayısıyla buna güveniyorsanız bundan sonra yapacağınız transferlerde de biraz daha sonrası için onun karşılığını alabileceğinize inandıktan sonra verirsiniz o bonservisi. Yani 10 milyon, 11 milyon verip yani 3 katı, 4 katı, 5 katı kazanmayı hayal edebilirsiniz. Düşünebilirsiniz yani bunu. Yoksa tabii ki yani Trabzonspor'un tarihinin en pahalı oyuncuları gelmeye başladı. Şimdi kulüp tarihine geçmeye başladı. İşte Cabral'dan sonra Saviola aynı şekilde. Ama şu özellikle 3 sezon içerisinde zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi kendi kulüp kariyer rekorlarını kırdı. Hemen öncesine dönsek hiçbir ihtimal vermeyeceğimiz bonservisler ödeniyor, öyle değil mi? Trabzonspor'da evet. Bu yarışın içerisinde farklı bir şekilde kalmak istiyor. Çok daha az harcayarak daha potansiyele yatırım yapıyor aslında. Yani 3 yıl sonrasında, 2 yıl sonrasında ondan daha fazlasını elde edip transfer zararına uğratmayacak şekilde bir transfer politikası gidiyor. Son kontratlarını çok fazla oyuncu da kullanmıyor. Yani tecrübe de önemli takıma. Özellikle şampiyonluk yarışı vermek isteyen takımların içerisinde tecrübesiyle de o kritik dönemlerde, sezonun sonunda özellikle kritik anlarda ortaya çıkacak figürlere ihtiyacınız vardır. Sizin bu sezon Trabzonspor'da Savic mesela böyle bir sorumluluğu vardı. Vakeme keza aynı şekilde. Futbol ayrı, bir de tecrübe. Şimdi orada bazı eksilmeler var takım içerisinde. İşte Vakeme, Edin Visce gibi vesaire. Şimdi orada da mesela Ruslan Malinovski transferi geldi. O da hakikaten saha içi lideridir. İtalya'da çok iyi dönemleri vardı. Dolayısıyla tecrübeyle gençliği harmanlıyor. İyi bir oluşum ortaya çıkarıyor gibi duruyor.
1: Daha erken belki hani böyle çok büyük şampiyonluk ihtimallerinden, olasılıklarından bahsetmek için ama galiba yine bunun için de erken, 4 Haziran'dayız ama galiba çok daha heyecan verici bir Trabzonspor izleyeceğiz. Geride kalan sezon oranla, oyun anlamında söylüyorum bunu.
2: Tabii şimdi oyun anlamında Trabzonspor'un üstüne koymasını beklememiz çok normal. Neden? Evet. Az önce transfer aklından bahsettik. Belli bir doğrultuda devam eden transferlerden bahsettik. Çok fazla çelişmeyen kendisiyle. Hem de unutmamamız gereken bir nokta, teknik ekip aynı şekilde yoluna devam ediyor. Herhalde 1,5 sezonu bitirdi değil mi hoca?
1: Evet.
2: İkinci sezonuna giriyor. Daha doğrusu ikinci yılına girecek. Şimdi burada hocanın da devam ediyor olması ve hoca ile yönetimin bir şekilde paralel ve el birliğiyle transferleri de yönetiyor olması burada bir ahengin olduğunu gösteriyor. Bir de bir arada da oynayan bir takım var. İşte Vivo devre arası katıldı. İşte elde İşte eski Hellaç var. Yine efendime söyleyeyim, işte Batakov gitmezse, iyileşirse sezonu yine oynayacaktır. Elinde bir sürü oyuncum var. İşte Onana kalacak mı, ne olacak, ne gidecek tam onu da bilemiyoruz. Kaldı diyelim, yine orada bir oyuncum var. Mevcut o işte yine Savic devam ederse gibi baktığınızda işte Onana'nın devam edeceğini biliyoruz. Var, farklı bir bilgi varsa beni update edin lütfen. Yani günün sonunda bir arada devam eden bir takım. Ama sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere mesela işte sağda Pina var. Eğer satılmaz ise eğer, işte sola Cabral'ı, zaten milli takımda sağlı sollu oynuyorlar yeşili burunda. Orada da o defansa eskiler çok iyi performans gösterdi ama asli yeri orası değil. Oyuncuyu şimdi Mustafa'yı sol bek oynattığınızda hamle oyuncusundan da oluyorsunuz Kerem.
1: Evet.
2: Şimdi Mustafa çünkü hamle olarak sağ bek yoruldu. Onun yerine koyabilirsin. Sağ kenara koyabilirsin, sol kenara koyabilirsin. Oraya daha böyle net bir bek aldı Trabzonspor ve tüm bu bilgiler ışığında bu takım bir arada oynama süresini arttırıyor.
1: Evet.
2: Bu da uyumu getiriyor. Uyum da günün sonunda doğru bir ahenk olursa daha iyi oynamayı getiriyor. Artı bir de teknik direktörlerin en önemli görevi, bizim ülkemizde hemen gönderildikleri için hocalar bunu çok fazla yapamıyorlar ama önemli olan mevcut kadroyu birlikte geliştirebilmek değil mi? Oyuncuyu geliştirebilmek. Nasıl Mustafa'ya dokundu hoca değil mi? Başka bir seviyeye çıktı. Milli takım seviyesine çıktı gibi. O faslı oyuncu Bouchard'ı değil mi? Mesela evet. Oynatmaya çalışıyor mümkün olduğunca. Olay'ı mesela ne kadar önemli bir
1: sezonun
2: seviyeye
1: çıktı.
2: Sezonun
1: son bölümünde de bir verim aldı Bouchard'dan.
2: Bravo.
1: Yani Bouchard'ı biraz kendini gösterdi.
0: Bravo. Daha finalde dahi Olay'ı. Evet. Bouchard'ı
2: evet. Çıktı. Doğru. İyi oynadı. Dolayısıyla bu oyunculara da hocanın dokun

0: bulunduğunu görüyoruz. Hocayı da genel olarak bir takımın da sevdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir arada olmak, uzun süreli çalışmanın avantajlarını senin de sorunun başında söylediğin gibi bizde beklenti, pozitif beklenti oluşturuyor.
1: Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Trabzonspor daha hareketli günleri geçirecek. Belki program içerisinde de açıklanabilecek bir şeyler olabilir. Onu da söyleyeyim. Ama emin değilim. Ama önümüzdeki günler çok şeye gebe, bu kesin. Fenerbahçe'ye dönüş yaptığımız zaman Hakan Safi'nin çok iddialı açıklamaları var. Luis Suarez'i kadroya katmak istediğini dile getirdi. Hatta oyuncuyla anlaştıklarını da söyledi. Bu tabi Sporting cephesinde nasıl bir yankı bulabilir? Hakan Safi'nin elini zayıflatmış olabilir mi? Burada bir takım bazı negatif yönde soru işaretleri de var. Ama bir serbest kalma bedelinden de bahsediliyor. O bedeli yatırırsa Fenerbahçe oyuncuyu da kadrosuna katar. Çünkü anlaşılmış, Portekiz basınından baktığım kadarıyla rakamlar belki açıklanmadı ama son derece tatmin edici ve hayır demesi zor rakamlar oyuncuya verilecek ücret için, bunu söylüyorum. Ne dersin Hakan Safi'nin Luis Suarez hamlesi için?
2: Yani iyi futbolcu, iyi bir santrafor, bu sezon özellikle kendini gösterdi ama geçmişte birinci lig seviyesinde deneyimi Marsilya'da vardı. Çok istediği gibi gitmedi, hatırlarsın. Genellikle La Liga 2'den biliyoruz aslında biz Luis Suarez, öyle değil mi? La Liga 2 sezonları vardı Valladolid'de. Bir de Zaragoza'da vardı.
0: Granada'da 2'de oynadı galiba.
2: Sporting'de olağanüstü bir sezon geçirdi. İyi bir santrafor. Burada yıldız tartışması var. Hani ben buna girmeyeyim, bu seçimdir. Bir başkan yıldız der, diğer taraf yıldızı yanlış anlamışsınız diyor. Orası farklı konuşuyor. Herkes kendi cephesine bakıyor. Fenerbahçe'de golcü sorununu çözer mi olarak değerlendirirsem, evet, yani burada özellikle bu sezon ve bir önceki sezon, yani iki sezon peş peşe yaptıklarıyla Fenerbahçe'nin santrafor'da aradığı değeri katabilir. Yani oradaki problemleri giderebilecek bir santrafor özelliğine sahip. Lakin burada senin de bahsettiğin bir konu var. Yani bir bonservis bedelleri yazılıp çiziliyor, inanılmaz. Hani o bonservis bedellerine, yani bilemiyorum. Galatasaray'da hep Osimhen'i konuşuyoruz da, bahsettiğimiz önce Osimhen'di yani.
0: Ne kadarmış maddesi biliyor musunuz?
1: 60 yazanlar var.
2: 60'ın altında da yazanı görmedik zaten.
1: Evet, yani 80 yazanı da gördüm de ben düşük bir noktadan söyleyeyim dedim.
2: Evet.
1: 60 minimum sanki görüntü yani, o yönde, ama bunu açıklanana kadar bilemeyiz.
2: Tabii muhasebesini yapacak olanlar kulüpleri yöneten başkanlardır. Sonuçta bu ücretleri, ödemeleri başkanlık süresi boyunca kendileri ödeyecek. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin işine ne kadar yarar, sorununu çözer mi yolundan gidersek, yani Fenerbahçe'nin aradığı o yıpratıcı forvet ihtiyacını giderebilir. Farklı tipte de bir santrafora ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin Luis Suarez'i aldıktan sonra? Var. Biraz daha oradaki Şerif'i iki başkan adayında da çok duymadık, görmedik. Muhtemelen planlarda olmayacak gelecek yıla dair. Herkes iki santrafordan bahsediyor çünkü. En azından Fenerbahçe dediğimiz gibi biraz daha yıpratıcı, savunma arkası koşulları yapabilen, orada o tarz hareketliliğe sahip bir oyuncu ihtiyacını Luis Suarez, yani Hakan Safi tarafında Luis Suarez'i giderebilir. Onun dışında bir de pivot santrafora ihtiyaç duyacaktır tabii.
1: O konuda da Aziz Yıldırım'ın çok önemli iki hamlesi olacak gibi görünüyor. Ama az sonra konuşuruz. Luis Suarez meselesini önce bir kapatalım. Nasıl yorumlarsın hocam Luis Suarez'i?
0: Tabii şöyle, oyuncunun biraz özelliklerinden bahsedelim dilersen.
1: Çok iyi olur.
0: Çift ayakta gol vuruşu yapabilen klasik Kolombiyalı santrafor. Kolombiyalı santraforlar biliyorsun, geçmiş yıllardan beri günümüze kadar Asprey olsun, Jackson Martinez olsun, Teofilo Gutierrez olsun,
1: Radamel Falcao.
0: Falcao zaten en önemlilerinden biri. Carlos Bacca olsun, kısa süre Avrupa'da büyük işler yaptı, hatırlar mısın?
1: Evet. Bilmem.
0: Bu oyuncuların en önemli özellikleri çift ayakla bitirmeleri. Yani oralarda çift ayakla vurmayana santrafor yapmıyor. Bu özellik çok önemli oyuncunun. Çok hız kazandırıyor gol vuruşlarında. Topu çekmeyle uğraşmıyor çok fazla. Bulduğu açısında vurabiliyor. Bu en önemli özelliklerinden biri. Daha önce kenar oyuncusu da olarak oynadı. Belki izleyicilerimiz bu aplikasyonlardan bakıp hani gol sayılarının öncesinde çok düşük olduğunu görebilir. Genelde kenar oyuncusu olarak oynuyordu sol kenarda. Ama son dönemde santrafor oynamaya başladı. Etkili

0: direkt koşulları var. Bunu ben sonradan geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bir santrafor için çabuk ön direkt koşuları çok önemlidir Kerem. Bir nereye koşacağını bilmesi, bir de çabuk koştuğu zaman hem koştuğu yeri biliyor hem de çabukluğu varsa çok ciddi fark oluşturuyor. Oyuncudaki en önemli özelliklerden biri bu. Savunma arkasında o gün Şahin oldu, altını çizdi. Çok etkili savunma arkası koşuları var. Burada bayağı yıpratıcı. Zaten daha evvelden
1: kanattan gelmenin de etkisi. Evet,
0: kenar oyuncusu olduğundan dolayı çabuk, yani böyle fake'li, belden fake'li çalımları olan bir oyuncu. Hani çalım da atabilen, dar alanda etkili olabilen bir santrfor tipi. Kendi pozisyonunu oluşturabilen bir oyuncu. Yani sadece hani getirin ona da hani ceza sahası golcüsü gibi bir oyuncu değil. Kendisi de topu verdiğinizde kontrada, geçişlerde yakaladığında alıp gidebilen bir oyuncu. Böyle özellikleri var. Top tekniği santrfora göre iyi. Bahsettiğim gibi çalımlar, içe dışa çalım atabilen bir oyuncu. Bunlar avantajları. Tabii. Ancak ya bir de gol vuruş çeşitliliği de var oyuncunun. Yani plaseleri de var, kafa vuruşları da var, sert şutları da var dışarıda. Bunlar oyun tarzı oyuncunun. Ama tabii hani çok klasik santraforda
2: çok acayip size'lı bir oyuncu değil ama vücudunu da iyi kullanıyor gözlemlediğim kadarıyla.
0: 1.81 falan, 82 herhalde boyu.
1: Ekranı verdi. Galiba
0: ya şey gibi, Abdelkader Keita
2: 79, 80-81 yazında gördüm. Evet. O civar. 79-80.
1: O gün nasıl durduğuna bağlı biraz değişiyor değil mi?
0: Keita da müthiş kullanırdı ya Galatasaray'da, Abdelkader Keita. Topla rakip arasına vücudunu sokan bir oyuncuydu. O tip oyuncular çok tehlikeli o anlamda. Şey tarafında söyleyecek olursak, negatif taraf, negatif demeyelim de soru işareti diyelim. En azından benim gördüğüm, ya büyük takım tecrübesi çok yok oyuncunun. Marsilya ve Sporting var. Diğer takımlarda öyle bir büyük takım şeyi yok oyuncunun. Geçmişi yok. Öyle bir baskı altında nasıl bir performans sergileyeceğini bilemiyoruz. Buraya La Liga'nın en önemli oyuncularından biri En-Nesyri geldi. Perişan gitti yani. Hem de yani bayağı bir kamyon gol atmasına rağmen. Bu arada hani eleştirmesi de çok normaldi bu arada. Eleştirenleri eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla orada nasıl reaksiyon vereceği çok çok önemli oyuncunun.
2: Slimani akıllara geldi biraz. O da Sporting performansı. Tabii. Yani kamyonla gol attıktan sonra Leicester'da iki kötü sezon.
0: Evet.
2: Sonrasında Fenerbahçe ile beraber artık dip yapmaya başlayan bir kariyer.
0: Tabii.
2: Arada bir Monaco performansı var, fena değil diyeceğimiz ama yavaş yavaş kayboldu, azalarak.
0: Tabii o tabii daha pivot santrforda tarz olarak çok farklı bir oyuncuydu ama benzetme yani
2: lig ve kulüp itibariyle.
0: Doğru. O da mesela oradayken çok iyi bir oyuncuydu.
2: Evet.
0: Yani çok fiziksel üstünlüğü olan bir oyuncuydu. Bizim ligimize çok uygun bir oyuncuydu. Hani kağıt üzerinde Suarez'e göre baktığında fizik olarak, oyun anlayışı olarak çok daha uygun gözüken bir oyuncuydu ama olmadı. Bunlar bence açmaz tarafları Suarez. Bir de bizim ligimiz ekstrem case'ler aç. Icardi, Osimhen gibi. Aboubakar da öyle bir performans verdi. Biraz daha size'lı santraforla, efendime söyleyeyim, biraz daha top tutan santraforla, sırtı dönük oynayan, bağlantı oyunu yapabilen, faul alabilen, uzun sıkıştığında şimdi ön alan baskısı yapacak takımlar da var sana. Herkes tamamen kapanmayacak. Bir de bu işin Avrupa'sı var. Oralarda sıkıştığında o topları takip edip indirebilecek bir santrafora da ihtiyacın olabilir Kerem. Mesela bu özellikler oyuncuda yok. Onu söylemek gerekiyor. Hani yani pivot santrfor hariç, o tarz özellikler hariç komple bir santrfor gibi. Ancak tabii son döneminde parlamış, yani son döneminde pik yapmış bir oyuncuya, yani istikrarlı bir şekilde kariyerinde üst üste 20 golü geçmemiş bir oyuncu 60 milyonlar, 80 milyon eurolar, ben şahsen görevli olsam ben o topa girmem. İyi futbolcu, tartışmıyoruz. Özellikleri de bunlar ama o fiyatlara ben o riske girmem.
2: Bu arada yani o parayı da vermek zorunda da kalabilir Hakan Safi. Çünkü yani 40-50 olabileceği varsa bile önden böyle bir açıklama yapmış olması. Mesela kulübün haberi var mı bundan? Yok mu? Kulüpler bu tip tavırları çok iyi karşılamazlar. Manchester City ve Real Madrid'in başkan adaylarından Enrique arasında işi davalık bir sürece götürmeye varacak bir durum söz konusu. Tamamen aynı diyebileceğim, sadece isimler ve kulüpler farklı, bir açıklama tarzı böyle bir son getirdi. Acaba

0: bu durum bir problem teşkil edebilir mi transferi yani, noktalamak için?
1: Sporting'le masaya otururken rahat olmazsınız. Artık yani bütün her şey Sporting'in elinde olacağı bir süreç olur. Sonuçta söz veriyorsunuz, bu anlaşmayı sağlıyorsunuz. Tabii işin diğer boyutunu bilmiyoruz. Belki de kulübüyle de aslında bir anlaşma yapılmıştır. Bu da olabilir.
0: Portekiz basına dün akşam yansıyan şey, Sporting için bu konunun şu dakika itibariyle konuşulacak bir mesele dahi olmadığı yönündeydi.
1: Yani bu resmi...
0: Dün akşam tam bu saatlerde.
1: Doğru. Ama
0: Abola'da bu, okumuş
1: şimdi
0: ve
1: şimdi bu işin resmi cevaplarıdır. Gidersiniz bir kulüple ilgili
0: anlaşmış
1: böyle haber
0: çıkar.
1: Kulübe gidersiniz, sorarsınız başkanına, hı-hı, yöneticisine, idarecisine. Yok ya der, nereden çıktı der. Resmi, yani mesela teklif yaptınız. Bazen biz de şimdi sahadan geliyoruz sonuçta. Hala sahadayız. Öğreniyoruz bir şeyi, soruyoruz. Diyoruz ki işte hani böyle böyle teklif, bir şey ilgileniyorsunuz. Yok diyor, teklif yapmadı. Ya da teklif gelmedi oyuncumuza. Ama gelmedi dediği, mesela bahsedilen konuşuyor. Resmi antetli kağıtta gelmedi. Size yazmışlar. Mesela mesaj atmışlar, demişler ki işte mail atmışlar, mesaj atmışlar, sormuşlar. Ne kadar istiyorsunuz oyuncu ile ilgili. Ama o kulüp başkanlarının, yöneticilerinin teklif olarak kabul ettiği şey bazen mesela antetli kağıtta gelen teklif oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar açık edilmeyebilir. Yani iyi bir futbolcu mu? İyi bir futbolcu ama çok böyle hani bende şeyde olmadı bu arada. Yani bir yıldız diye bahsedilen tabirin içerisinde, hı-hı, bu tartışma olabilir. Az önce konuştuğumuz konu. Sporting'teki bu sezonu var.
2: Tabii tabii.
1: Bir önceki sezonu,
2: sansasyonel bir isim değil hocam.
1: Bir önceki sezonuna dönelim. Bir önceki kariyerinde Marsilya deneyimi var. Hiçbir şey yok Marsilya'da. Yani beklentinin altında kaldı, evet, bir süreçti. Ve çok yüksek bir bonservis konuşuluyor karşısında. Ama ben işin diğer boyutuna bakıyorum. Sonuçta onu eğer bir kulüp başkanı o sözleşmenin altına imza atıyorsa onu da karşılayacak,
0: evet,
1: güveni vardır herhalde.
0: Belki de
1: kendisine
0: verecek.
1: Tamam,
0: alacak.
1: Güveni vardır.
0: Transfer kendisine gelişmesi var. Liverpool'da Andoni Iraola dönemi. Merseyside ekibi 43 yaşındaki teknik direktörü takımın başına getirdi. Arne Slot'la çok tartışmalı bir ikinci sezon yaşamıştı Kırmızılar. Hollandalı teknik adamla yolların çok daha önce ayrılacağı tahmin ediliyordu. Camiada, taraftarda böyle bir beklenti vardı. Sezon sonu bu ayrılık gerçekleşti ve Bournemouth'la son dönemde inanılmaz bir performans ortaya koyan Andoni Iraola'yı renklerine kattı Liverpool menajer olarak ve İspanyol teknik adamında Bask bölgesinden olduğunu söyleyelim. Şu an galiba dünyanın en iyi 10 teknik direktörünün 5'i 6'sı o bölgeden. Andoni Iraola da eski bir Athletic Bilbao oyuncusuydu. Onu da belirtelim. Sağ kenarı tek başına götürebilen tarzda. Ama sanki teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk kariyerinin de önüne geçecekmiş gibi görünüyor. Hayırlı olsun Liverpool camiasına. Bu transfer gelişmesiyle beraber.
1: Nasıl mutluluklar anlatıyor değil mi?
0: Evet, hocayı,
1: mesela yayında olmasa şu an yayın, hani mesela bazen bağlanıyoruz ya işte, mesela az önce Yunus abi bağlandı. Evet. Kerem'i bağlardılar.
0: İstiyorduk hocayı. Hayırlı olsun camiamıza. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte Aziz Yıldırım'ın santrfor adaylarından bahsedeceğiz. Özellikle bu isimlerden biri yıldız transferi konusunu galiba biraz daha iyi dolduruyor. Az sonra beraberiz. Merih Demiral'ın basın toplantısı da yine A Spor ekranlarında olacak. Bir yere ayrılmayın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

Transfer raporuna transfer gelişmesiyle dönüyoruz. Hakan Safi, Merih Demiral'la anlaştığını açıkladı. Safi, Fenerbahçe Başkanı seçilirse milli futbolcu sarı lacivertli

0: Formayı giyecek. Yapılan açıklama bu yönde. İlerleyen dakikalarda da bu arada Merih Demiral'ın milli takım kampında basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz sevgili seyirciler. Ve bu basın toplantısını da ekranlara yansıtacağımızı ifade edelim. Burak Hocam, nasıl yorumluyorsun Merih Demiral hamlesini?
1: Tabii şimdi Merih, ilginç tabii, Fenerbahçe'de değil mi? Alanya'ya gitti.
0: Evet.
1: Sonrasında değişik bir kariyer. Juventus, neticesinde Suudi Arabistan ve tekrar Fenerbahçe gibi gözüküyor eğer Hakan Bey başkan olursa.
2: Bir Atalanta'sı da var.
1: Evet, arada Atalanta da var tabii ki. Şöyle tabii Merih, hani Merih'le ilgili çok hani böyle bir analiz yapmaya gerek yok bence. Zaten herkes çok yakından bildiği bir oyuncu. Tabii özellikle hani hep seçim noktasında iki aday da şeyin altını çizdi, hatırlıyorsan Kerem. Yani yerli oyuncuların işte liderlik vasfının olması, mücadeleci yerli oyuncuların olması, hep eskiler örnek verildi. İşte Volkan Demirel'ler örnek verildi. Eski dönemlerde bu tarz yerli oyuncuların olduğunu ve takım sürüklediğini aktardı hep başkanlar. Yine bu tarz bir şey yapmak istediklerini belirttiler. Hakikaten baktığında da Fenerbahçe'de bu tarz böyle lider diyebileceğin yerli bir oyuncu profili yok. Bulunmuyor. Tabii biraz daha orada ön plana çıkan oyuncular oluyor ama
0: Skriniar'ı unutmamak lazım.
1: Yerli.
0: Ya yerli, evet.
1: Yerli bu özür anlamda diliyorum. Estağfurullah. Böyle bir oyuncu yok. Merih de biliyorsun mücadelesi yüksek. Belli noktalarda da ön plana çıkan